0: bir şey soruyor
1: yani
0: size.
1: Yani ben bu adama ya. 100 bin dolar verdim diyor. Diyor ki ya genel başkana bu adam dediği zaman insan vurur ya. Diyor ki ben diyor senin babanla parasını ödedim diyor ya. Ne zaman ödedin diyor, diyor, diye soramıyor Faruk.
0: Mehmet
1: ya Deniz Bay, özür dilerim bak Deniz Baykal hakkında.
0: Şey soracağım. Şimdi bütün bunlar oldu.
1: İşte
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani işte o bahsettiğiniz gerçekten çirkin olaylar. Yani bunu kimse bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili
1: yakışır
0: herkes...
1: mı bize Faruk
0: yok,
1: yani?
0: Yakışmaz yani Cumhuriyet Halk Partisi bu Atatürk'ün kurduğu parti. Bir kere bu burası kapalı tartışmaya kapalı ama şöyle bir durum var. Bu söylediklerinizden şu anlamda çıkar. Yani bugünkü CHP daha doğrusu mahkeme kararıyla görevden alınan CHP yönetimi bunları biliyordu. Bunları görüyordu.
1: Görüyordu
0: buna rağmen buna müsaade alan açıyordu. Müsaade ediyordu mu diyorsun?
1: Öyle diyorum Faruk. Öyle diyorum. Niye biliyor musun? Bak Beşiktaş Belediye Başkanı 150 bin lira maaş alıyor. 3,5 milyonluk villada oturuyor. Bir genel başkan demez mi ki bir baba? Oğlum sen bu parayı nereden buluyorsun ya?
0: Bu arada Kılıçdaroğlu'yla Bahçeli görüşmesini Kılıçdaroğlu evet. tarafı Atakan Sönmez mi?
1: Evet Atakan ya, göndermiş bana.
0: O da bu görüşmenin olduğunu söylüyor.
1: Bana da gönderdi
0: evet, az
1: şimdi.
0: Az önce sorduğum soru. Şimdi bunları yani, bilerek diyorsunuz göz yumdum.
2: Ya biz burada söylüyoruz. Hayır, büyük mi bırakalım? Orta, sakal tabii. mı
0: ya,
2: bırakalım?
0: Ya Müftüoğlu sakal da bıraksın.
3: Gerçekten sakal mı bıraksın harbiden yani?
0: Müftüoğlu'na ben hemşeri kontenjanı açıyorum tabii ama Atakan yine Bey, tabii. de biz merkezden alalım. Yani yok, esas işin sahibi.
3: Ya merkezden aldı yoksa zaten. Size... Mehmet Bey de merkezden aldı zaten.
2: Beni hakikaten böyle üzüyorsun yani.
0: Hayır.
3: Mehmet Bey de merkezden. Yani arayan tarafın merkezinden. Arayan tarafın merkezinden hayır, aldı yani. Nereden
0: ben
3: olacak?
0: Ben Müftüoğlu'ndan yarın Bahçeli, Sayın Bahçeli'yle ya, röportajdan...
3: Mehmet abi sen röportajı koy okusunlar da kurtulalım. Oydu.
0: Onu ver.
2: Daha gelmem diyeceğim şimdi.
0: Mehmet Bey siz diyorsunuz ki bunları bilerek, görerek kısmı, evet, alan açtılar.
1: Bir kısmı alan açtı.
0: Bu biraz ağır bir suçlama değil
1: mi? Bak ağır suçlama. Şöyle görüyoruz, yaşıyoruz Faruk içindeyiz
0: evet,
1: biz.
0: Evet.
1: Bak şimdi Celal Doğan hakkında dev gibi bir adam. Hep örneğini veriyorum. Gaziantep Başkanı, evet. Kürt politikasının, Türk politikasının lideri.
0: Tanıyorum
1: kulüp yani, başkanı, evet. belediye başkanı ve önderimiz bizim. Gurur duyduğumuz bir siyasetçi. Celal Doğan hakkında Tantan'la ilgili küçük bir olay çıktı. Celal abi tak üyeliğini askıya aldı. Ve iki ay sonra aklandı. Deniz Baykal halı sererek grupta alkışlayarak getirdik Davut Zurnay'la. Dedi ki partim anılmasın dedi. Şimdi biz böyle bir olay var. İki tane adam gönderin diyoruz ya. Üç tane adam gönderin. Ben niye savcıya bırakayım? Ben niye hakime bırakayım? Ben niye onları
3: peki, bir soru soracağım.
1: Kendi evlatlarımı bunları
3: soracağım.
1: Teslim edeyim?
3: Bir soru soracağım.
1: Estağfurullah.
3: Peki bu yolsuzluk iddiaları hepsi iddia.
1: Ve bu çocukların çoğu da suçsuz Faruk.
3: Peki
1: girmez mi biz
3: Sayın Genel Başkan ilk belediye başkanları seçildikten sonra yani o
1: evet.
3: süreç içinde muhakkak kulağına gelmiştir. Siz de biliyorsunuz.
1: Herkes söylüyor zaten.
3: Herkes söylüyordu. Niye peki o zaman inisiyatif alıp bunlar hakkında bizim partimizde böyle belediye başkanları olamaz. İşte İmamoğlu bilmem kim kimse artık. Arkadaşlar gidin aklanın veya bir suç duyurusu yapıp bak bizim belediyelerimize böyle hani dürüstlük işte arınma.
0: İkinci dönem niye
3: hayır, yani arınma hani büyük büyük laflar ediliyor evet. ya. Niye bunlar kulağına geldiğinde suç duyurusu yapıp çıkıp bir siyaset örneği gösterip tekrar bugün yaptığı gibi. Ya şimdi.
1: Kemal Bey için mi söylüyorsun?
3: Kemal Bey için söylüyorum. Ha, Kemal Bey için söylüyorum.
1: Hayır, ama Kemal
3: İmamoğlu partim... sözde İmamoğlu ile ilgili İstanbul'da yolsuzlukları duymuş. İmamoğlu'nu çağırmış. Eleştirmiş. E niye baskıyı almadın? Neden suç duyurusu yapmadın? Madem iyi bir arınmadan bahsediyorsun.
1: Ama bu ikinci...
3: Temiz siyasetten bak, bahsediyorsun. Faruk, bunu Faruk. Yapacaksın. Bugün
0: can,
3: yaparsan,
0: cevap
3: bugün yaparsan,
0: can.
3: Bugün
0: cevap
3: yaparsan...
0: Ankara'ya bir gideyim.
1: Hayır, ikinci bugün dönem belediye...
0: Busluya gideceğim.
3: Şunu
0: cevap versin bu
3: Sayın Bakanım,
0: ihraçlarla ilgili.
3: Bugün yaparsan komik duruma düşersin. Bugün yaparsan şöyle söylenir ki ben öyle söylüyorum. Bu koltukta seçimle gittin, mahkeme kararıyla geldin. Beğen beğenme. Doğru yanlış bu başka bir şey. Kendi seçtiğin delege... Seni seçmedi, Özgür Özel'i seçti. Senin seçtiğin delege seni partinin dışına attı. Sen mahkeme kararıyla tekrar o koltuğa oturdun. Bunun başka tamam. bir şeyi yok.
0: Bir kısa cevap. Yok. Neden diyor
4: evet,
0: mesela?
4: O arada, o arada hile iddiaları gibi bazı bak, ayrıntılar var yalnız Can biliyorsun değil mi?
3: Ama bu, o da,
1: bu delege,
3: o,
0: diyor,
3: bu delege. Hileyle ilgili de bir ceza davası kardeşim, daha sonuçlanmadı.
1: Ya bu evet. delege.
3: Ceza davası hı-hı. sonuçlanmadan ya, da bu karar çıktı.
0: Peki.
4: Olmamış, olmamış gibi de davranamazsın yani.
0: Tabii, sevgi ya,
4: ama olmuş gibi de davranamazsın. Böyle bir şey var. Ne demek Kılıçdaroğlu delegesi dışarıya itti ya?
0: Şu, evet. Madem bu belediye başkanları, bu isimler yolsuzluk,
3: 2021'de
0: niye yapmadı? Bu vardı diyor. Bunları ikinci kez aday kim yaptı diyor.
1: Yeni yönetim
3: yaptı. Hayır hayır.

0: Özgür Bey yaptı.
1: Hayır, şunu Kemal söylüyorum.
0: Bir dakika, Kemal müsaade et. Bir dakika. Can, sen konuştun.
1: 2024,
0: Can, bir dakika konuştun, müsaade edecek misin?
1: 2024'de
0: Can, müsaade eder misin kardeşim? Müsaade et, bir konuşayım. Geçti, hayır, bir dakika müsaade et, konuşayım. Sen konuştun değil mi kardeşim? Bu belediye başkanı adaylarını tamamen bu yönetim seçmiştir kardeşim. Bu yönetim seçmiştir. Kemal Bey'in hiçbir itiyatif olmamıştır.
2: Hiçbir şey almadı.
0: Kemal Bey hatta gelip demiştir ki Beşiktaş Belediye Başkanı'yla ilgili ve bazı belediye başkanlarla ilgili bunları sakın dikkat et. Bunların hakkında bana dedikodu geliyor.
1: Peki
0: bana
1: niye dedi? Bir dakika. Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği için dedi.
0: Hayır, bir dakika. Beşiktaş İmamoğlu'yla da ilgili nerede ayrılmıştır Kemal Bey, biliyor musun?
1: Tabii ki.
0: İmamoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi biz belediye başkanı bizde değilken Sivis Oteli'nin büyük arsası satılıyordu. Ve bizim belediye mevzuları hepsi karşı çıktı Faruk. Bir Canan Kaptancıoğlu vardı. Mücadele ettik, sattırmadık. Belediye bedavadan satıyordu. Ekrem Bey geldikten sonra bu Sivis Oteli'ni satıyor. Ve bunu şikayet ediyorlar başkana Kemal Bey, diyorlar ki efendim bak burada yine olay var, biz engelledik ama şimdi bizim belediye satıyor. Alıyor şeyi karşısına, Ekrem Bey diyor kardeşim sen bunu niye satıyorsun diyor. Diyor ki efendim para ihtiyacım var. O zaman diyor Özgürce diyor ihale etsene kardeşim, el altından sattın mı diyor ya.
2: Kemal Bey Ekrem Bey söylüyor bunu.
0: Tabii. İşte,
2: diyor ki
1: onu söylediği zaman Özgürce, neden onu söylediği zaman niye askıya almıyor belediye şeyini, bak, üyeliğini alsın. Madem ben de şunu kardeşim, söylüyorum, temiz bak, siyaset istiyorsa o zaman o zaman
0: genel başkan değil, anlayamıyorsun ki Can ya, Allah aşkına anlamadığın bir şey.
1: O zaman
0: bak,
1: o zaman
0: genel başkan değil yetki, Kemal Bey.
1: O zaman hangi
0: Kemal
1: yetkiyle
0: Bey, Sinivri'de
1: hangi yetkiyle çağırıp bunu alıyor?
0: Ya söylemez mi ki Sinivri'de hangi yetkisi var mı genel başkan, biraz önce ya, de diyorsun evet, ya.
1: Allah aşkına yapma.
0: Ya biraz önce diyorsun ya adam yolsuzluk ilişkisini ya, kesti diyorum, ilişkisini. Böyle bir durumda bu belediye başkanı da yol yürünür mü ya? Ben daha önce karşı çıkacağım, bütün herkes ayağa kalkacak, mahkemeler vereceğim. İstanbul yer yerinde oynayacak. Sonra bana gelecek. Ben gizli el altından satacağım fakir fukaranın malına. Ben de müsaade edeceğim. O partiyi ben yakarım, yapmam, müsaade etmem. Ya yetim hakkı bana emanet edilmiş. Bu partiye benim borcum var Faruk. Ben bu partide bakan yapmış beni. Kürt mevdini olayım ben. Milletvekili yapmış bu parti, bu vatandaş beni. Ben şimdi borcumu ödüyorum bu bağırmakla ve yardımla. Diyorum ki bu parti arınacak kardeşim. Bu parti arınacak. Bu parti şaibeyle anılmayacak. Bu parti yetim hakkı yiyen kim varsa babamın oğlu olsa kapının önüne koyulacak. Eğer Kemal Bey koymazsa birkaç kişi var, 4-5 kişi fazla değil. Herkes abartıyor sanki 100 kişi, 200 kişi. Bu 4-5 kişi hakkında ama önce araştırma yapacak. Önce komisyon kuracak. Önce biz ikna olacağız. İkna olduktan sonra atmadığı zaman yine ben tepeden tırnağa Kemal Bey yerden tavana kadar eleştiririm. Zaten en çok eleştiren benim. En çok şimdiye kadar Kemal Bey'in altılı masaya aldıklarını
1: biliyor ben. Sizin eleştirdiğiniz ben
0: evet,
1: söylüyorum
0: tabii, zaten. Sonlandı. Altılı masada aldı, Fethullahçıları getirdi koydu. O eski Adalet Bakanlığı götürdü, Çankaya'nın göbenli insanı gözüne koydu. Hep eleştirmedik mi bunları?
1: Evet.
0: Şimdi ben de diyorum ki parti madem arınacaksa Kemal Bey'le helalleştik. Gittik dedik ki parti arınacak mı? Arınacak. Ya düşün Faruk Allah aşkına, adam diyor ki ya ben sana diyor para verdim diyor. Genel başkana diyor götürdüm, Denizli'nin yanında para verdim diyor. Deniz Baykal hakkında 400 bin dolar hesabına geçti diye MİT Avrupa İstihbarat
1: Peki,
0: Örgütü'nden
1: bir, soru
0: bir araştırma geldi.
1: Bir soru sorayım.
0: Araştırma geldi. Şimdi Deniz Baykal hakkında bir gazetede manşet. Uyuyamıyoruz sabahlara kadar. Şimdi topladı Deniz Baykal bütün MYK üyelerini. 15 gün araştırma yaptık. Dünyanın 200 tane, 157 tane ülkesine mektup yazıldı. Bunlar. Mektuplar geldi geriye. Ve genel merkezde, eski genel merkezde, şimdi kapatılan Cumhurbaşkanı ofisi denen yerde Deniz Baykal bir basın toplantısı yaptı. Buradan hepsinin kulakları çınlasın. Dedi ki ne benim, ne kızımın, ne ailemin, ne sülalemin, ne tanıdıklarımın, ne şoförümün, ne benim dediği sekreterimin adına kayıtlı tek bir lira, dolar, TL, mark, euro ne varsa dedi bir kuruş çıkartın dedi. Ben CHP Genel Merkezi Başkanlığı'nda bırakırım.
2: Peygamber.
0: Siyasette bırakırım.
2: Siz diyorsunuz.
0: Genel Başkan meydan okur Faruk. Evet. Meydan okur. Ben Peki. çıkayım bu toptan. Hayır. Özgür Bey diyecek ki ulan otur orada köpek. Sen kimsin, benden sen para verdin? Sen benim babamın parasını nerede ödedin? Diyebilecek mi? Bunu desin bana. Peki. Öpeyim alnından, ağzımı kapatacağım, bir evde oturacağım.
1: Bir soru soracağım.
0: Oturmazsam da namussuzum. Eleştirirsem de Allah canımı al.
1: Bir soru sorayım. Peki. Bir soru
0: ya böyle Faruk, bu baba yiğit olacak CHP'nin genel başkanı ya. İktidar olabilirsin Faruk. Hiç önemli değil.
1: İmamoğlu, bak,
0: ama ben şimdi iktidar olsaydık, bizim iktidar olsaydık ama Faruk bilemezsin.
1: Bir dakika. İmamoğlu kim getirdi?
0: Biz getirdik evet.
1: Belediye başkanı. Muhittin Böceği kim belediye başkanı yaptı?
0: Evet,
1: siz getirdiniz. Zeydan Karalar'ı kim yaptı?
0: Biz getirdik.
1: Siz getirdiniz. Özgür Özel'i kim yaptı?
0: Deniz Baykal getirdi.
1: Uşak belediye başkanı kim yaptı?
0: Siz hayır yaptınız. Biz yapmadık. Hayır, hayır biz yapmadık. Kardeşim tırcıydı.
1: Dört dönem milletvekilliği yaptı.
0: Onlar Kemal Bey zamanı
1: yok. Dört, ya, dönem, kardeşim, dört dönem milletvekilliği yaptı.
0: Kardeşim Kemal Bey zamanında geldi. Bizim zamanımızda değil.
1: Tamam işte size demiyorum. Kemal Bey diyorum zaten.
0: Kemal Bey zamanında evet.
1: Arındıracağı adamların hepsini Kemal Bey partiye getirmiş. Siyasete sokmuş. Şimdi Kemal Bey...
0: Bu nerede?
1: Partiye soktu Kemal, adamları bak, arındıracak. Kemal Bey'i arındıracak. Ya kendi
0: isim,
1: siyasete soktu adamları mı arındıracak Kemal Bey?
0: Benim isimle alakası yok bunun. Bak ben liderle
1: yapmayın Allah aşkına. Bütün yolsuzluk iddiası...

0: yargılanan Faruk, partiden ihraç edilmek Faruk, istenen kişileri bak, siyasete evde, sokan Kemal Bey.
1: Can,
0: arındırmak isteyen de Kemal Bey.
1: Can,
0: bu ne
1: tamam,
0: perhiz,
1: doğru.
0: Bu
1: bak,
0: ne lahana
1: Can,
0: turşusu.
1: Evde baba olursa, bak baba
0: yapmayın
1: olursa evde, bak baba olursa bugün sen yönetirsin, gelir gider ama baba olursa
0: ya bu
1: o evde kimse yanlış yapamaz.
0: Saydığım isimler
1: baba yok yukarıda,
0: Kemal,
1: abi yok, partiyi koruyacak, kollayacak kimse yok. Adam ne diyor?
0: Ben
1: ne dedi Özgür Bey? Dedi ki benim dedi çocuğum dedi
0: ki,
1: paralı da pulla gelse dedi ben çocuğuma yakıştıramam. Hırsızlık yaptı diyemem dedi. Ya parayla geliyor. Nereden belli değil. Senin çocuğunun geliri belli. Dolar mı sattı? Mark mı sattı? Silah mı sattı? Eroin mi sattı? Sormaz mı ya? Olsun bakayım Tayyip Bey'e. Tayyip Bey topladı böyle belediye başkanlarla ilgili 6 ay evvel. 7 ay evvel bilemedin Ankara'da. Belediye başkanında böyle hareketler vardı. Top, dedi ulan dedi ben sizin dedi incik cincik işlerinizi biliyorum dedi be. Ben dedi zannetmiyorsunuz mu dedi benim kulağım gözüm size değil dedi. AKP'li belediye başkanlarını Ankara'da topladı. 3 tane ilçe başkanı 4 tane belediye başkanı görevinden alındı. Genel başkan tutuyor.
2: Peki.
1: AKP'liler 2 tane bitiriyorum ben fark. Evet. 2 AKP, AKP'li ve CHP'li Kadir Topbaş zamanında meclis üyeler çok çoğunluktaydı.
2: Evet.
1: Böyle 3 dosya AKP'den geçiyordu imar dosyaları milyarder. 2 dosya CHP. Anlaşmışlar böyle mecliste. Herkes yolunu buluyor Mehmet Başkanım. O ona veriyor, büyük değişiklik yapıyorlar. Deniz Bey dedi, kulağına geldi. Topla dedi bunları. Havalanda topladım. Belediye meclislerini, grup başkanı.
2: Bir Ankara ikilerini. Hızlıca topladım.
1: Bitirdim. Topladım dedi ki, lan bırakın bu yavşak ilişkiler dedi. Ben Hürriyet'te manşetti bak.
2: Yani,
1: bil diye söylüyorum. Hürriyet'te manşet olduğu için söylüyorum. Bırakın dedi bu ilişkiler dedi. Ben dedi ne yaptığınızı bil. Ondan sonra kıpırdayamadılar.
2: Peki.
1: Şimdi olsaydı Kemal Bey döneminde de belediye başkanları vardı değil mi? Kaç tane sırsızlık yapıyordu bunların?
2: Ben sizin
1: kaç tanesi bu işlere karışıyordu?
3: Yani
1: çünkü
3: Mehmet Bey,
1: yukarıda korkuyorlardı. Şimdi genel başkanla beraber yapıyorlar.
2: Peki. Bir Ankara'ya gideyim. İbrahim Uslu.
4: Faruk Aksoy bir şey söyleyebilir miyim?
2: Tabii lütfen. Yani buyurun. Buyurun söyle. Buyurun.
1: Kusura tamam. Bakmayın
4: yani,
1: arkadaşlar.
4: Biraz aslında geleceğim. Eski bir şeydi de evet. Estağfurullah. Tamam tamam. Usul, yok ben bir şey söyleyeceğim. Usule dair bir şey söyleyeceğim izninle.
2: Tabii.
4: Yani şimdi Ankara'daki diğer konuklar benden de nazik insanlar olduğu için... Yani bu şekilde devam edersek
2: yok,
4: topa
2: yok,
4: giremeyiz.
2: Yok. Hayır hayır bu şekil Ercan. Değil ya.
4: Yok
2: bu şekil
4: yok.
2: Değil. Tabii,
4: yani
2: tabii.
4: Öyle yani lütfen.
2: Tabii tabii tabii. Abi, o şekil
4: tamam,
2: değil.
4: Lütfen.
2: Geliyoruz.
4: Teşekkür
2: biz,
4: ederim.
2: Hayır hayır. Kesinlikle 2 saat yayınımız var. Bundan sonra bütün konuklarım bu stüdyodan Ankara'dan ne söyleyeceklerse bütün düşüncelerini söyleyerek ayrılacak. O kesin. O konuda teminat veriyorum.
4: Tamam.
2: Şöyle.
4: Eyvallah.
2: İbrahim Bey. Az önce verdik Kemal Bey kulislerde şunlar konuşuluyor deniyor. Yani işte milletvekilleri, bakanlar, şunlar, bunlar, belediye başkanları gerçekten böyle bir ihraç harekatına girişebilir mi Kılıçdaroğlu?
5: Şimdi orada CHP'de özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın insanlar arasında bir şahin kanat olduğu muhakkak. Yani herkesi atalım, herkesi cezalandıralım falan diyen bir şey var, bir grup var.
2: Evet.
5: Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tavır içerisine girebileceğini ve kişiliği itibariyle de böyle intikamcı davranacağını ben zannetmiyorum. Çünkü bugüne kadar her zaman itidalli davranan, hatta ilk verdiği mesajda da yine sakın incitici dil kullanmayın diye yakındaki arkadaşları uyaran bir insandan bahsediyoruz. Birincisi bu. Yani bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nun kişiliğine çok uygun bir tavır olmaz bu. İkincisi... orada yasal sıkıntılar da var. Parti iç tüzüğünden kaynaklanan sıkıntılar var. Mesela belediye başkanlarıyla ilgili böyle bir kısıt yok ama milletvekilleriyle ilgili çok sayıda milletvekilinin ismi geçiyor. Hatta ihraç edilecek milletvekili listeleri yayınlandı ortalıkta biliyorsunuz. O milletvekillerinin ihraç edilebilmesi için parti meclisinin kararına var. Kararına ihtiyaç var. Parti meclisinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle baskın bir hakimiyet söz konusu değil. Dolayısıyla milletvekillerini ihraç etmek anlamında iç tüzükten kaynaklanan sıkıntılar da var. Üçüncüsü bir de bu işin bir siyasi maliyeti var. Yani herkes partiden atmaya başladığınızda bunun anlamı işte biraz önceki ilk turda daha doğrusu benim dikkat çektiğim taraflar birbirini tasfiye etmek istiyorlar demiştim. Bir taraf öbür tarafı tasfiye ediyor olur. O zaman da diğer tarafın gidip müstakil bir parti kurma meşru hakları ortaya çıkar. O yüzden de diğer tarafı meşru bir biçimde haklı gerekçelerle parti kurmak gibi bir pozisyonu da bahşetmek istemez CHP'nin şu anki genel merkezinin kurumsal aklı. O yüzden Ben biraz daha itidalli davranılacağını ve böyle bir tasfiye görüntüsü ve dolayısıyla yeni bir siyasi hareketin doğuşunu haklı kılacak gerekçeleri yaratacaklarını hiç düşünmüyorum. Ama bu arındırma işi falan, şimdi öyle üç şeyden bahsetti Sayın Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu iki şey söyledi. Bir de üçüncü görev var. Şimdi üç tane görev var. Kendine bir kısmını kendi tanımladı. Dedi ki partiyi arındıracağım. Ama arkasından partinin birlik bütünlüğünü koruyacak. Arkasından CHP'nin oy oranını koruyacak. O da yetmiyor. Bir de CHP'nin oy oranını arttırması gerekiyor. Çünkü işte son 1-1,5 yıldır 30-35 aralığında salınan bir oya sahip. Ortalamasını alın 32-33. 32-33 ile şey olamıyorsunuz, iktidar olamıyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçtiremiyorsunuz. O 32-33'ü 50'ye çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla siz bir taraftan parti içerisinde kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri tasfiye ederken bir taraftan oy oranınızı artıramazsınız. Yani atacağı her adımda attığı adımların siyasi maliyetlerini de düşünerek davranmak zorunda. Yani birileri böyle çok rahatlıkla onu atalım bunu atalım diyebilir ama bir lider öyle davranamaz. Ben o yüzden de orada kılı kırk yararak daha şey tansiyonu düşürerek belli adımlar atılacaksa bunu uzlaşmayla yapmayı deneyerek falan öyle tavırlar alacağını düşünüyorum. Ben böyle çok sert tasfiyeler ya da ihraçlar falan beklemiyorum. Ondan önce bir kere partide suların durulmasını sağlamaya çalışması gerekiyor.
2: Çok teşekkürler. Nasuhi Güngör, bu arınma meselesi, bu nasıl olacak? Sevigen ısrarla, hararetli bir şekilde, yani biz bu partinin temel taşlarıyız, İçimiz acıyor, böyle bir manzarayı hak etmiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu parti arınacak. Bu partide işte eli vatandaşın parasına, hakkına, hukukuna uzanan kim varsa bunlar partinin dışında kalacak diyor. Bu arınma meselesini anlamaya çalışıyorum. Bu ihraçlarla mı olacak? Evet. Herkes toplanıp yani Kur'an'ın üstüne el mi basacak, ne yapacak? CHP nasıl bahsettikleri arınmayı gerçekleştirecek? Nedir bu arınma?
4: Bu test kültüründen gelen bir öğrencilik hayatım olduğu için ben E şıkkını işaretliyorum. Hepsi şöyle anlatayım istersen. Ve birkaç gündür aslında sistematik bir şekilde benim öğrendiğim ve edinebildiğim bilgiler ışığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yol haritası olduğunu anlatıyorum. Bunu bir kez daha ama daha kısa bir şekilde ifade edeyim burada. Birincisi, elbette burada bir tasfiye olacak. Ben İbrahim Uslu'nun çizdiği genel çerçeveye katılıyorum bu arada. Yani onu söyleyeyim öncelikle de. Yani böyle alıp kılıcı eline önüne geleni işte tasfiye edecek, partiden atacak vesaire. Öyle bir süreç değil bu. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun son birkaç yılda bazı konuları çalıştığını biliyoruz. Bunların bir tanesi siyasi etik, bir diğeri de siyasetin finansmanı meselesi. Siyasetin finansmanı meselesinde ise yerel yönetimle siyaset arasındaki ilişkinin geldiği sağlıksız duruma dikkat çekiyor. O nedenle Burcu, aslında Sayın Bakanımız söyledi, ben onu belki bir parça daha netleştirmiş olayım. Bir kurul, bir komisyon kurulacak ve şu anda yerel yöneticilerden en başta olmak üzere yargılananlar, tutuklu, tutuksuz, cezaevinde ya da değil, bunların her birinin durumu o kurul tarafından değerlendirilecek. Bunun akabinde bunlardan hangisine hukuki destek verilecek süreçle ilgili, hangisiyle yollar ayrılacak konusunda da bir karar süreci çıkacak. Yani burada daha ana aktörlerden bahsediyoruz Faruk. Bu bir tarafı. Diğer tarafı ise şu. Mahallelerden başlayıp delege yapısının ilçelere, ilçelerden il kongrelerine kadar değişeceği bir süreçle başlatılacak. Bu süreçte de yine suça bulaşmış olan ya da bunlarla birlikte anılan bir takım isimlerin de disiplin kurulu marifetiyle ele alınması ve bunların da eğer gerekli görülürse ihracı ya da cezalandırılması, farklı farklı ceza kategorileri de var biliyorsun. Bunlar da mümkün olacak. Ancak bir diğer konu, Sayın Kılıçdaroğlu partisinin genel merkez, parti grubu yani meclis grubu ve yerel yönetimler eksenindeki dengesinin kaybolduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Ve diyor ki bunları ben bir zemine oturtacağım. Tekrar herkes yerli yerinde olacak. Aslında burada söylemek istediği anladığımız kadarıyla şu. Yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin partinin genel siyasetini ve stratejisini doğrudan belirlediği günler geride kalacak. Şimdi ben bunu söyledikten sonra bu mesajın muhataplarının kim olduğunu herhalde sıralamaya ihtiyaç duyulmayabilir. Yani ama tekrar toparlarsam şunu söyleyebilirim bunların arkasında. Burada öyle bir oturalım, büyük bir tasfiye hareketine girişelim falan değil. Ama az önce söylediğim, yerel yönetimler, yerel yöneticiler, suça bulaşanlar, kendilerine süreçte hukuki destek verilecek olanlar veya yolların ayrılacakları isimler üzerinden bir yol haritası var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. O nedenle burada hani öyle önüne gelenin kırılıp döküldüğü, partinin birlik ve bütünlüğünü artık yerinden çıkaracak bir tasfiye sürecinden ziyade seçici bir süreçten, hukuki bir süreçten partinin

0: kendi iç hukuk mekanizmaları açısından söylüyorum, söz etmek daha doğru olur.
1: Peki bu konuda Ercan Gürses ne düşünüyor? Özellikle arınma, Sevigen'in söylediği partide tırnak içinde çürük elmalar var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan isimler var diyor. Eski bir bakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski üyesi olarak. Arınma konusunda Kılıçdaroğlu gerçekten kılıcı çekecek mi, yoksa

0: ve Kılıçdaroğlu'nun genel davranış biçimine baktığımız zaman ben böyle kılıcı çekme gibi bir anda bir tasfiye katılıyorum. İbrahim Bey'e de Nasuhi Bey'e de katılıyorum. Bir anda bunu yapmayacak. Ama Kılıçdaroğlu sessiz ve derinden giden bir siyasetçi. Bunu geçmişte de yaptı biliyorsunuz. Yani 2010 yılında genel başkan olduğu süreçte o Angora evine gittiğinde işte Deniz Baykal'la görüştüğünde ve ardından CHP'nin genel merkezinin 3. katındaki ben de oradaydım. Önder Savın yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirmişti. Ve ardından Kılıçdaroğlu'nun ilk tasfiye ettiği isimlerin başında
1: Önder Sağ
0: o güçlü genel sekreter Önder Sav vardı. Yani bunu net biliyoruz. Ardından da yani o tasfiye hareketini partinin çok güçlü isimlerine yaydı. Mesela o ulusalcı olarak bilinen isimler Mehmet Bey çok daha iyi bilir. Mesela benim aklıma gelenler var. Hakkı Süha Okay, gerçi son 2023 parti meclisinde var, sonradan geldi ama Hakkı Süha Okay var. Mesela Kemal Anadol var. Mesela Atilla Kart gibi isimler var. Bunları tasfiye etti ve bunları yavaş yavaş yaptı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu süreç içerisinde en çok neyi eleştirdi? Yani Türkiye'nin ve dünyanın da bir ölçüde gündemine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarının ardından bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat, irtikap iddiaları ortalığı kaplamışken partinin bir iç tahkikat mekanizması kurmaması ve bu konuda neredeyse işte sütte leke var, bizim arkadaşlarda leke yok tavrından son derecede rahatsız ve bu konuda herhangi bir adım atılmaması. Ben de katılıyorum. Bir arınma komisyonu, bir soruşturma, içeride bir soruşturma bunu yapacak ve ardından kuvvetli suç şüphesi olan isimlerle, ki belediyede de var, partiye uzananlar da var, milletvekilleri de var, aralarında şeyler var, yani fezlekesi olanlar var. Ne kadar suçlular değiller bunu bilmiyoruz elbette. Yani
1: Tabii.
0: masumiyet karinesi var ama bir de kurultay sürecinde bu süreçte doğrudan müdahil olduğu söylenen isimler var. Mesela burada işte alışveriş çekleri, pavyonlara gönderilen paranın işte kimden geldiği vesaire gibilerinden ya da bakın yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında ismi geçen milletvekilleri de var, belediye başkanları da var, tutuklu olanlar da var. Elbette partinin bir mekanizmayla kuvvetli suç şüphesini ortaya koyabileceği ve üyelikleri askıya alabileceği, başka mekanizmaları devreye sokabileceği ortada. Ben hemen hepsinin değil ama yavaş yavaş ve zamana yayılarak uzun vadede ve Ekrem İmamoğlu'nun yani algıladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla ve etrafındakilerin söylediği kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na ait bir toplu iğneyi dahi görmek istemediğini düşünüyorum. Ama bunu bir anda yapması çok ciddi anlamda İbrahim Bey'e katılıyorum bir soru işaretine de yol açar. Yani partiyi fiili anlamda ikiye böldüğü, parti bölündü bu arada onu da söyleyeyim. Diğerlerini de bir anlamda işte doğru bir düşünceyle parti kurmaya ittiği yönünde yorumlanır. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu naziktir, mülayimdir, hissettirmez ama zaman içerisinde bunu mutlaka ve mutlaka yapar. Belki bir yıla yayar, yapar, kurultaya filan da yakın zamanda gitmez. Bu net bir şekilde ortada bence.
1: Peki, Müftüoğlu, bütün bu gelişmeler, bu arınma meselesi Kılıçdaroğlu nasıl bir yöntem izleyecek? Programın başında söyledim. Biz yarını konuşmayı daha önemli buluyoruz. Hani dün dünde kaldı gerçekten. Olan oldu. Yani Özgür Özel meclise yürüdü, Toma'nın üstüne çıktı, fotoğraflar kaldı. Yalnız siz değerli konuklarım bile durumu özetlerken Cumhuriyet Halk Partisi, özür dileyerek söylüyorum, hani pavyon sözcüğü CHP ile yan yana geçtiğinde, CHP'nin konuşulduğu bir yerde, hani böyle bu kavramlar zikredildiğinde, telaffuz edildiğinde gerçekten rahatsızlık verici bir şey. Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Bunlar çok hoş şeyler değil, çok sağlıklı yakıştırmalar değil. Yani CHP bunların partisi, bu işlerin partisi olmamalı. Devlet Bey de herhalde zaten bunları söylüyor kaç gündür. Fakat arınma işini tam siz nasıl görüyorsunuz? Ne yapacak Kemal Bey?
2: Şimdi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Özgür Özel'in özellikle operasyonlarla birlikte savunma mekanizmasını yargı üzerinden, yargı ve iktidar üzerinden yürütüyordu. Ve her türlü operasyonu meşruiyet çerçevesi dışında değerlendirdi. Yani bu suçlu mu, suçsuz mu?

0: değerlendirmesinden ziyade bu bir operasyondur. Bu operasyona biz direniyoruz şeklinde yaklaşmıştı. Bu doğru bir yaklaşım değildi. Sürekli de eleştirdiğimiz bir noktaydı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da aynı eleştiride bulunuyordu. Görünen o ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınma ifadesi tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçerli olmaz. Eğer siz arınmayla yetinirseniz sadece bir çatışmaya da sebebiyet verirsiniz. Arınırken sadece ve sadece bir takım usulsüzlüklere bulaşmış, yolsuzluklara bulaşmış, adı şaibeye karışmış kişilerden partiyi evet arındırmanız gerekiyor. Hukuka geçmiş olan konuları hukuk çerçevesi içerisinde nasıl ki MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli aklan gel ifadesini Türk siyasetine yerleştirdiyse bunun devamının gelmesi için başka siyasi parti genel başkanlarının da yapması gerekiyordu. Tam da bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu yolu izlerse evet ciddi anlamda arınmanın ne demek olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de görmüş oluruz. Ama bu arınma bana geçmişte ben oyuna getirdiniz, hançerlediniz, ben bunun hesabını sormaya geliyorum şeklinde bir arınmaya evrilirse bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte can bölündüğünü söylüyor. İşte Ercan Bey evet
1: bölünür diyor.
0: Bölünür
1: Ercan
0: diyor.
1: Ercan Gürses diyor ki parti ama, bölünür diyor. Can da aynı şeyi söylüyor.
0: Evet ama
1: can
0: bu Özçelik. Bu Sayın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dünün siyasetçisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insanların köklü bir geçmişe sahip bir siyasi partinin hafızası da köklü olmalı. Dolayısıyla eğer buralardan bu köklü hafızadan bir takım kırıntılar günümüze gelmişse eğer tırnak içinde söylüyorum bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bunu düşünerek hareket edecek. Yani Sayın Özgür Özel'i benim yerime geçmişti. Ben şimdi yargı yoluyla mahkeme yoluyla genel başkanlık koltuğuna oturdum. Sayın Özgür Özel'i ihraç edeceğim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle hareket edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Sayın Özgür Özel'in de belli ki ilk günkü görüşmelerle bir gün sonraki ayrışmaların aradaki birilerinin bir takım bir kesimin nifakıyla çomak sokmasıyla ya da bu şekilde ifade edeyim elektriklendiğini düşünüyorum. Yoksa Sayın Özgür Özel evet hukuka her ne kadar biz bunu tanımıyoruz dese de tanıdığını yaptığı eylemle birlikte ortaya koydu. Çünkü ben grup başkanıyım diye kendini seçtirdi. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yeni görevi hayırlı olsun dedi. Şimdi böyle bir ortamdan bir gün sonra
1: kalabilir mi yeni görevde
0: çatışmaya,
1: Özgür Bey?
0: Çatışmaya dönüştü.
1: Tamam bunu söyledi Kemal Bey söyledi. Kalabilir mi o görevde?
0: Bana göre kalabilir. Çünkü bugün, yarın yapılacak görüşmeler ya da işte bir takım temaslar bunun altyapısını hazırlayacağını düşünüyorum. Bu CHP'nin dışında da kişiler olabilir, CHP içinde de olabilir.
1: Hayır şimdi Ercan Gürses diyor ki az önce hep beraber dinledik.
0: Evet.
1: Yani şeye nedir İmamoğlu'na ait bir toplu iğne bile partide olmayacak. Yanlış duymadım değil mi? Ercan Gürses bunu söyledi.
2: Böyle dedim şimdi, de kendi düşünceleri ve duygusu bu. Bakın. Mehmet Bey'den çok özür dileyerek. Yani şunu ifade edeyim çok özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu bunda kararlı Faruk Bey. Yani bir böyle ha. Ekrem İmamoğlu'nun tamam. izini tamamen. Çünkü genetiğini değiştirdi diyor partinin.
1: Tamam.
2: O genetiği eski haline döndürmek istiyor. Ama bunu birkaç günde falan değil böyle zamana yayarak. Yani hissettirmeden demeyeyim de böyle açıkçası böyle soğutarak yapmayı planlıyor gibi şu anda izlenim ediniyoruz. Yani
1: anladım.
2: Elbette bilemeyiz tam planı ama
1: i̇şte
2: böyle.
1: Bu yoruma istinaden şunu soruyorum. Tamam. Eğer size dedim ki yani görevde kalabilir mi o grup başkan vekilliğinde? Eğer Kemal Bey böyle düşünüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yöntem uygulayacaksa yani İmamoğlu'na ait toplu iğne kalmayacaksa Özgür Özel de kalmaz o zaman. Yani hani şöyle diyelim ya Özgür Özel toplu iğneden daha büyük herhalde değil mi yani Cumhuriyet Halk Partisi
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde
1: İmamoğlu'yla hareket

0: eden ekibin genel başkanı, öyle
1: şimdi,
0: değil mi?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde ya bu zaten SGK'nın genel müdürüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bir parti içinde dahi bir karşılığın olmayacağını, bunu başaramayacağını, yönetemeyeceğini iddia edenler olmuştu. Ama zaman içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağır toplarının CHP'den az önce Can söylediği gibi sessiz sedasız, kırmadan, dökmeden tasfiye edildiğini gördük. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapan, hayatta olan kişilerin de akil insan olarak zaman zaman ortaya çıktıklarına da
0: Hikmet Bey var hayatta.
1: Tanıklık ettik.
0: Yani Allah herkese uzun ettik.
1: Murat Karayalçın. Benim anlatmak istediğim şu.
2: O SHP Genel Başkanı.
1: Benim anlatmak istediğim şu. Eğer tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yok ben illa da Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen ortadan böleceğim diye bir anlayıştan bu zihniyetten geliyorsa zaten yapar. O ayrı
0: peki,
1: bir mesele.
0: Peki.
1: Şunu söyleyeyim. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi konumunda olan bir partinin arkalara düşmesi ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun işine yarayacaktır, ne Özgür Özel'in işine yarayacaktır, ne hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yaramayacağı gibi Türkiye'nin de işine yaramayacaktır. Bilakis Türkiye'yi ciddi anlamda siyasi krize de sokacaktır. Onun için Cumhuriyet
0: mesela,
1: Halk Partisi'nde arınma, durulma ve yeni
0: Türkiye
1: şeyler söyleme vaktine girecektir.
0: Hayır, Türkiye niye siyasi krize girsin?
1: Siyasi krize girer çünkü AK Parti bile, Sayın Cumhurbaşkanı bile bugün sorun Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini, küçülmesini, ufalanmasını mı ister yoksa bir bütün olarak muhalefet yapmasını mı ister? Bu denge ve denetleme mekanizmasının siyasette işlemesi demokrasi açısından da önemlidir. Biz demokrasiyi rafa kaldıramayız. Biz bir takım denge denetlemeleri ortadan kaldırırsak yarın öbür gün marjinal grupların irili ufaklı bir takım odakların devreye girdiğini görürüz.
0: Anladım.
1: Bunu yapmamalıyız. Anladım. Türkiye Cumhuriyeti devletini seviyorsak, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü korumak istiyorsak, bırakın sadece vatanımızın birliği, bütünlüğü değil, halkımızın da birliği, bütünlüğü önemlidir. Bakın yarın Kurban Bayramı'nı kutlayacağız, idrak edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurban Bayramı'na bu şekilde girmesi sadece Cumhuriyet Halk Partililerin üzüleceği bir durum değildir. Hepimizin üzüleceği bir durumdur. Dolayısıyla bayramı birlikte kutlamaların en doğru mantık peki, olduğunu düşünüyorum
0: peki.
1: Ben.
0: Müftüoğlu'nun dediklerinden şunu anlayabiliriz. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse denetleme mekanizmasının dışına çıkabilen bir başka parti olur. Yani bu denetleme tabii ayrıca tartışılması gerekir. Yani partinin denetlenmesi kim tarafından,
1: o
0: ne tarafından
1: denetleniyor? Partinin denetlemesi anlamında söylemedim. Bakın
3: denge denetleme.
1: Yani
0: tabii ama marjinal gruplar kısmını çok iyi anladım. Çünkü bir çatıyı yıkarsan oradan bir sürü başka şey çıkar. Onu çok iyi anladım. Sevigen şunu söyleyeceğim. Önce bir Kemal Bey'in açıklamasını bir görelim mi arkadaşlar? Bu değil. Şu 4 numaralı bilgiyi LED'ini getirelim. Bunu gördük. Orada Kemal Bey şöyle bir şey söyledi.
4: Seçmeni de ileri uçlara iter bu bölünme. Seçmeni de ileri uçlara iter.
0: Şöyle, bizim partiye çok eleştiri gelmiştir diyor Kemal Bey. Ama CHP'nin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor diyor. Bu çok açık söylüyor. Bugüne kadar bizim partiye diyor bu konularda hiç kimse bir şey söylememişti diyor Can. Ama şimdi hani gülüyorsun ama Kemal Bey diyor ki şimdi geliyor vallahi diyor. CHP'ye şimdi bu konularda ağır eleştiriler geliyor. Bizim bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Mehmet Bey, Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Ben de size şunu soracağım. Benim arkadaşların hepsi, konuklarımızın hepsi neredeyse CHP'de bir bölünme riskinin olduğunu söylüyorlar. Ercan Gürses söylüyor, Can söylüyor. Belki İbrahim Uslu da muhtemelen, hani bu gidiş böyle olursa siyaset bilimcidir. İşi en iyi bilen isimlerden biridir.
2: Çok iyi.
0: Yani bu böyle düşünülüyor, tabii, üç aşağı beş yukarı. Velev ki oldu. Dedim ya, biz hep yarını konuşacağız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu grup, yani Özgür Özel ve arkadaşları çıktılar, başka bir parti kurdular. Bu da ihtimal dahilinde.
2: Evet.
0: CHP'yi kim bölmüş olur? Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu?
2: Ya CHP'yi tabii kimin bölüp bölmemesi çok önemli değil.
0: CHP bu fatura kime çıkar?
2: Tabii CHP bölündükten sonra diyorum, kimin bölüp bölmemesi çok önemli değil. Olan Türkiye olacaktır. Ben temin ki sesimi yükselttiğim için sakın kusura bakmasın. Hayır, Emcan, hem de diğer Ankara'daki arkadaşlar.
0: Yok, olur bu televizyon biz, programında olur. Ara sıra olur bunlar.
2: Çünkü bizde çok yetenekli, çok başarılı arkadaşlarımız var Ankara'da.
0: Olur, olur. Şimdi yani özür dilenecek bir şey yok. Olur, bunlar tartışmadır.
2: Buradaki olur olay Faruk'cum, ta başından beri konuşamadığımızdan kaynaklanıyor. Eğer konuşabilseydik biz, yani Kemal Bey'le Özgür Bey, ta bu davalar açıldığı zaman, yani kurultay, şaibeli kurultay davası açıldığı zaman, bu belediye başkanları hakkında ilk defa yolsuzluk şeyleri, iddiaları çıktığı zaman Kemal Bey'le Özgür Bey konuşabilseydi, ama bu böyle olmazdı, bu duruma gelmezdik. Ama maalesef Özgür Bey hiç konuşmayı tercih etmedi. Ya senin büyüğün, çal kapıyı git, kabul etmeyebilir. Efendim gelin bu işi beraber çözelim. Çünkü böyle bir iddia var yargının üzerinde. Ciddi de iddia. Bak tutuklandı mesela kurultayla ilgili 8 kişi, 9 kişi galiba, 7 kişi tutuklandı. Para aldım verdim diyor. Şimdi tutuklandığına göre demek ki bir iddia var ortada ya. Bunu inkar etmemiz mümkün değil ki. Adamlar hakkında var. Aziz İhsan Aktaş diyor ki, kardeşim ben senin genel başkan yardımcına diyor 1 milyon dolar verdim de Adana milletvekiline.
0: Evet.
2: Paramı böyle aldım diyor. Bütün bunlar konuşulduğu zaman kurultayda da böyle 3 defa aynı delegelerle kurultay yaptık. Eğer Özgür Bey gidip Kemal Bey deseydi ki, efendim ya böyle böyle bir olay var, gelin bunları biz konuşalım, beraber hallederiz bu konuyu. Çünkü içeride iki grup var. Ortak bir yönetim yapalım. Delegeleri sıfırlayalım. Üyeleri sıfırlayalım. Yeni bir tepeden başlayıp yeni bir organize edelim deseydi, ben bu olaylar şimdiye kadar bu duruma gelmezdi diye düşünüyorum. Hı. Ama maalesef Kemal Bey'in yanında, Özgür Bey'in yanında bulunan 3-5 kişi, ya biz çok daha iyiyiz, biz kralız kardeşim, bak bütün oyları biz alıyoruz. Biz birinci parti yaptık bu işi. Bizim kimseye ihtiyacımız yok.
0: Diyorlar. Öyle diyorlar. Tabii. Özgür Bey böyle savunuyor.
2: Mansur Bey'in yanındaki de böyle diyor. Hı-hı. Mansur Bey'in yanındakiler de 3-5 kişi. Efendim biz en yüksek oy alıyoruz. Biz niye aday olmayalım?
0: Ama benim soruma cevap vermediniz. Benim sorum şu, bu soruya bir cevap alayım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Özgür Özel ve yanındakiler, yanındaki arkadaşları bir başka parti kurar ve siyasete devam ederlerse orada CHP bölünmüş oluyor. Vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi, yani sizin seçmeniniz bu faturayı kime keser? Özgür Özel'e mi sen partiyi böldün der, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı sen partiyi böldün
2: bana
0: der?
2: Bana iki tarafı da çıkartır.
0: Ben CHP'li psikolojisini anlayamam yani. Seçmeni ne der?
2: Tabandaki insanlar iki tarafa da bırakır. İki tarafa da keser bu cezayı.
0: Kaybeden CHP olur diyorsun.
2: Tabii, büyük kaybeden CHP olur. Yani sen az suçludun, sen çok suçludun diye bakmaz. Yani burada olduğu gibi iki tarafa da cezayı keser. İki taraftan da ayrılır. Gerekirse sandığa
0: gitmez. Böyle iki parti ortaya çıksa, olası bir seçimde Tayyip Bey Cumhurbaşkanı adayı, muhtemelen iki parti olduğuna göre CHP ve o diğer, eğer olursa bir parti, bu adaylar çıkacak doğal olarak.
2: Ümit ederim
0: böyle
2: olmaz.
0: Bir durumda, yani senaryoları
2: tabii,
0: konuşuyorum.
2: Tabii biliyorum. Evet.
0: Böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi mi ağır basar yoksa ötekiler mi?
2: Ya Cumhuriyet Halk Partisi ağır basar tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir seçmeni var, belli bir tabanı var, markası var, geçmişi var. En ücra köşede, Şırnak, Cizre'nin İdil ilçesinde, beldesinde bile bir kapıyı çaldığın zaman bir Cumhuriyet Halk Partili var. Bunlar %15, %20 bir kesim var. Bunlar partisi ne olursa olsun gider altı okun altına basar. Liderine falan bakmaz. Yani genel başkanı bu olmuş, genel başkanı öbürü olmuş, onu düşünmez. O sıradan vatandaşlar. Ama siyaset yapan, işte bundan milletvekili olan, bakan olan, yönetici olan, il ilçe başkanları, belediye başkanları falan, bunların belli bir tabanları, yakın olan yerler. Onlar kendilerine göre bir bölünme sağlar. Bir kısmı Kemal Bey'in yanında olur, bir kısmı Özgür Bey'in yanında.
0: Eğer kurulursa yeni partinin yanında. Peki.
2: Ama partinin gerçek tabanı, ağlayanlar, bayrak asanlar, 95 yaşında bir kadının bayrağını asarak, ya Mehmet Bey artık ben ilçelere gidemiyorum dediği dönemlerde, kim olursa olsun ben partime oy veririm diye bakıyor. İkisine de çıkar diye düşünüyorum.
0: Şimdi Can'a bir soracağım, sonra hemen hızlıca Ankara'ya gideceğim. Ama kısa bir cevap istiyorum. Soru şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Özgür Özel'in söylediği gibi 40-45 günde kurultaya gitmesi mi doğru yoldur? gitmemesi mi doğru yol?
2: Gitmesi mümkün değil zaten. Teknik olarak da mümkün değil bu Farukcuğum.
0: Mümkün. Ya şimdi
2: sıfırdan yapın. Gitmesi doğru değil.
0: Teknik olarak mümkünü mümkün kılabilir mi?
2: Hayır, kılamaz.
0: Kılamaz. Peki.
2: Kılması mümkün değil.
0: CHP'nin kurultaya gitmesi mi uygundur?

0: gitmemesi mi uygundur? Ne diyorsun bu haritaya, bu yol haritasına?
1: Ya şöyle, arınacaksa bir arınma ve ortada bir mahkeme kararının ötesinde işte usulsüzlükle, rüşvetle işte delegelerin oyu değiştirildiyse bu muhakkak ortaya çıkacak. Zaten kurultaya gitse bile o kurultay da sakat bir kurultay olacak. Çünkü mevcut delegelerle yaptığı için yine bir sakat. Ya, o zaman bu kadar tantanaya, bu kadar tartışmaya ne gerek vardı?
0: 45 yani mevcut delegelerle,
1: mevcut delegelerle gitmek zorunda kalacak.
0: Gidilmez mi mevcut gidilmez delegelerle tabii hukuki
1: tabii
0: olarak?
1: Tabii ki gidilmez.
0: Neden, ne olması gerekiyor? Yeni delege
1: yeni
0: mi?
1: Yeni delege yani il ilçe seçimleri yapılacak, yeni delegeler seçilecek. Ondan sonra kurultaya gidecek. O da 7-8 ayı buluyor ki 7-8 ayı da geçer.
2: Bulmaz. Çok uzun
1: yani
2: bir zaman değil.
1: Bence
2: yani.
1: Bir yıldan
2: 6-7 ayda
1: bir
2: çıkar. 3 ayda hazırlık
1: önce
2: yapılır.
1: Ben kurultaya olacağını düşünmüyorum. Hatta bir yılda geçebilir. Tabii o seçimlere bağlı. Yani seçimlere
0: peki
1: gelecek.
0: CHP kurultaya gitmeden Kemal Bey şu anda genel başkan.
1: Evet.
0: Kemal Bey'in genel başkanlığında bir parlamento seçimine gidebilir mi? Yani bu yapısıyla cumhurbaşkanlığı seçimine, parlamento seçimine gider mi?
3: İsterse
1: gider isterse.
0: Yok yani gidebilir mi? Gide, ihtimal
1: ama şöyle,
0: böyle
1: ama
0: mi gider?
1: Şöyle bir sıkıntı var. İki defa üst üste kurultayını yapmayan siyasi partiler seçimlere katılamıyor. İlla ki bir kurultay yapmak zorunda seçime gitmek için. Çünkü en son kurultayını 37. kurultayı 2020 yılında yaptı. 6 yıl geçmiş. Yani iki kez üst üste kurultay yapmamış oluyor. O yüzden mecburen kurultay yapmak zorunda. Yani kurultayı yapıp gitmek zorunda.
0: Ha, bir kurultay yapacak.
1: Yani şöyle, şunu da diyebilir Yüksek Seçim Kurulu. Bu mahkeme kararıyla değişti. Yani o tabii YSK'nın kararına bağlı. Yani mahkeme kararıyla değiştiği için seçimlere girebilirsiniz, şeyi verirse, izni verirse girer. Çünkü bir kurultay yapmamış oluyor o zaman. Çünkü mahkeme kararıyla geri alındığı için. Ama bu olmazsa mecbur kurultay yapmak zorunda. Yani bu çok teknik.
0: Yok,
1: konu,
0: teknik
1: bunu
0: bir konu ama.
1: Hukukçular bilir yani.
2: Burada kalır değil, biliyor musun?
1: Sadece ben kurultay, iki kurultay yapmayınca seçimlere gitmeyeceğini, gidemeyeceğini biliyorum. Yani ona izin verilmiyor. Yani siyasi
0: yani
1: partiler
0: kanunen bir kurultay yapmak zorunda.
1: Zorunda. O, ama bu da
0: mecburi
1: bu da,
0: yani.
1: Mecburi, tabii mecburi.
2: Farukcığım, buradaki olay şu. Siyaseten bu işe baktığın zaman şimdi örgütler de ayrılmış. Bu kurultay örgütlerin barışmasını da sağlayacak. Tepeden tırnağa yeni bir oluşum olacak. Yeni bir yani. İl başkanları, ilçe başkanları, belde başkanları, delegeler, il delegeler, kurultay delegeleri.
1: Tavsiye olduktan sonra şey olmaz.
2: Ya olur mu öyle şey? Olmaz. Siz tavsiye olmasın, biz bu partiden tavsiye olmaz çok büyük. Samimi olarak söylüyorum. Bir elin beş parmağı kadar. Onlarla da ilgili Özgür Bey'le, Kemal Bey'le de eğer oturup konuşabilirler. Bu şimdi bağırmalarını, feryat etmeler normal. Normal karşılarım. Onlar şimdi kendilerini mağdur gibi görüyorlar. Bağırabilirler, öfkeli olabilirler, mitingler yapabilirler, itiraz edebilirler, mahkemelere gidebilir. En doğal hakları. Buna bir şey demiyorum.
0: Siz günün sonunda ama herkesin hakaret CHP'de toplanacağını düşünüyorsunuz.
2: Diye düşünüyorum.
0: Peki bir İbrahim Uslu'ya bunu bir sorayım. İbrahim Bey, şimdi hem bu mesele, yani 1 Haziran'da ne olacak? Gerçekten ne olacak? Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen yakın zamanda ivedilikle kurultaya gitmesi midir CHP seçmeni için doğru olan ya da CHP seçmeninin beklentisi bu yönde midir? Yoksa Sevigen'in de söylediği gibi işte... Yeni genel başkan, il başkanları, ilçe, şunlar bunlar, hani bir yenilenmeden sonra mı gitmesi uygundur? Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Bir de Özgür Bey'in bir çıkışı oldu. Diyor ki, vallahi gelin diyor, 2 milyon üyesi var bu partinin diyor. Onlara soralım, o 2 milyon üye Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olsun diye onlar karar versin diyor. Bir de bu konuyu kısaca bir yorumlar mısınız bize?
4: Şimdi ortada iki ayrı şey var, boyut var. Bunlardan birincisi hukuksal boyut ve hukuksal boyutun nasıl olacağına dair hukukçular kendi aralarında uzlaşamıyorlar.
0: Evet.
4: Birincisi mahkeme Yargıtay kararıyla kesinleşinceye kadar kurultay falan yapılamaz. İster olağanüstü kurultay olsun, ister olağan kurultay olsun, bu yapılamaz diyenler var. Bu yapılabilir diyen bir başka hukukçu grubu daha var. Şimdi bu işin hukuki tartışması. Şimdi burada belki CHP yönetimi, yeni CHP yönetimi işte Yargıtay'la, Yüksek Seçim Kurulu'yla, İstinaf Mahkemesi'yle falan yazışarak bu konuda şeyi ilgili makamların hukuksal görüşünü alıp ona göre bir yol haritası belirleyebilir, belirlemelidir. Çünkü eğer kurultay yapamıyorsa Yargıtay kararı kesinleşinceye kadar, Yargıtay'ın da ne zaman karar vereceğini bilmiyorsak, çünkü daha o 15 günlük itiraz süresi de olacak, ondan sonra UYAP'a yüklenecek, ondan sonra Yargıtay dolayısıyla bu başvuruyu değerlendirmeye alacak, sıraya koyacak, ne zaman değerlendirirse. Belki bir yıl sonra, belki iki yıl sonra, belki bir buçuk yıl sonra, bilmiyoruz onu. Kimisi ivedilikle değerlendirir diyor ama hiç öyle bir yükümlülüğü yok Yargıtay'ın. Dolayısıyla eğer zaten hukuksal olarak herhangi bir kurultay yapamıyorsa Sayın Kılıçdaroğlu, istese bile o başka bir sorundur. O zaman başka şeyleri konuşması gerekir CHP yönetiminin. Ama kurulta yapabilirsiniz, bunda bir sakınca yok şeklinde bir hukuki görüş alırsa ilgili makamlardan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercihi olağan kurultay yapmak. Biraz önce Sayın Sevigen'in anlattığı gibi olağan kurultay sürecini çalıştırmak istiyor. Fakat bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun planı, ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu, video mesajını paylaşan bazı milletvekili arkadaşları da dahil olmak üzere çok sayıda CHP'li akil insan ya da kanaat önderi pozisyondaki insan da bu sorunun tek yolu var. İki tarafın uzlaşmasına imkan yok. Gelin bu işi seçimle çözelim. Seçimden kim çıkarsa o partinin meşru yöneticileri olsun ve bu tartışmada kurultayı da bitsin şeklinde bir şey öneride bulunuyorlar. Siyaseten bence de bir siyasi krizi çözebilmenin bir tek yolu var. O da seçime gitmek ve seçimin sonucuna rıza göstermek. Seçimin olmadığı yerde o zaman tasfiyeler çalışır, parçalanmalar ortaya çıkar. Yani seçim yoksa tasfiyelerin ve parçalanmanın önüne geçmenin bir yolu da yok. Yani hem seçim yapmayacağım ama hem de siz gelin ve bu yeni yönetime rıza gösterin dediğinizde rıza gösterilmeyeceğini hepimiz, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere herkes biliyor. O yüzden de şimdi bir tercihte bulunacak Sayın Kılıçdaroğlu. Ya partinin bölünmesini göze alacak ya da partiyi böldürmemek için İşte Sayın Bahçeli'nin de bahsettiği bazı feragatlarda bulunacak. Şimdi bu ne zaman belli olur? İlk parti meclisini topladığında, parti meclisindeki genel haleti ruhiyeye bakarak bence biraz daha stratejisini netleştirecektir. Ama burada CHP'nin CHP kurultay yapsın mı yapmasın mı tercihi söz konusu değil. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun önündeki esas tercih CHP bölünsün mü yoksa birlik ve bütünlüğünü korusun mu tercih olacak. Ve bu ikisi arasında bir tercih yapacak aslında. Partinin birliğini, bütünlüğünü korumak istiyorsa önünde bir tek yol var. O da bir kurultay. Ama onun şartlarının nasıl olması gerektiği, hangi delegeyle yapılacağı, kimlerin katılıp kimlerin katılamayacağı, şaibeler katılsın mı katılmasın mı, orada çözümler geliştirilebilir. Yani gerek hukukçularla gerek diğer şey siyasi kanatla oturulup bunlar üzerinde uzlaşılabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, herkes benim gördüğüm yanlış bir soruyu soruyoruz. Yani kurultay yapılsın mı yapılmasın mı? Aslında Sayın Kılıçdaroğlu bu ikisinden birini tercih etmeyecek. Parti bir bütün kalsın mı yoksa gerekirse parçalansın mı sorusuna bir yanıt verecek ve ona göre de bir politika izleyecek. Çünkü niye bu bölünme bölünmeme meselesi? Biraz önce Sayın Sevigen'in anlattığı gibi olağan bir kurultay süreci başlattığında bu seçimlere aylar kala bitecek bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu yenilikçi kanat böyle bir riski göze alamaz. Olağan kurultay sürecini bekleyelim. Orada biz delegeleri almaya çalışalım. Sonra o kurultayı da alalım. Ya bunlar olmazsa o zaman hiçbiri milletvekili bir listesine bile giremeyecekler ve siyasetten tamamen tasfiye olacaklar. O yüzden de o süreci bekleyemezler. Eğer olağanüstü kurultay olmuyorsa belli bir süre bunu beklerler, zorlarlar. Ama olmayacağına kanaat getirirlerse de o zaman kendi kaderlerini kendileri çizmek zorunda kalabilirler. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu esas şu soruya yanıt verecek. Parti gerekirse parçalansın mı yoksa ne pahasına olursa olsun bir uzlaşı bulup ben partiyi bir arada
0: İbrahim
4: tutayım
0: Bey,
4: mı? Bu soruya
0: İbrahim
4: bir yanıt verecek ve ona göre de yol haritası çizecek.
0: Çok iyi anladım.
4: Buyurun.
0: Yine kısa bir cevap istiyorum. O zaman biraz
4: tabii
0: önce Sevigen'e özellikle sorduğum soru, sizdeki karşılığı şu gibi görünüyor. Mesela yenilikçi diyorsunuz, Özgür Özel ve arkadaşları bir parti kurarlarsa, o zaman CHP'yi kim böldü sorusuna muhatap olan Kılıçdaroğlu mu olur diyorsunuz? Kılıçdaroğlu mu bölmüş olacak, öyle mi değerlendirilir?
4: Yok, kim daha iyi siyasal iletişim yaparsa o biraz kamuoyu nezdinde haklı çıkar ama burada yani kısaca ben şey CHP seçmeninin genel karakteristiğinden bahsedeyim. Evet. Şimdi CHP seçmeni parti içi tartışmalar olduğunda partisine kızıp partisini cezalandırabilen bir seçmen. Bunu biz birkaç kere gördük. Mesela 2023 seçimlerinde %25 oy aldı. Fakat arkasından parti içerisinde bir tartışma başladı. Kurultay öncesinde CHP

0: oyları %18'e düşmüştü. Yani böyle çok kemik bir seçmenden bahsedemiyoruz. Artık seçmenlerin bir miktarı partisini cezalandırabiliyor.
1: Peki.
0: Ya da ikinci vaka, 31 Mart'ta %38 olan oylar 19 Mart öncesinde yine parti içi tartışmalar vardı. %27-28 aralığına kadar inmişti. 10 puan düşmüştü. Dolayısıyla
1: Peki.
0: parti içi tartışmalar olduğunda tarafların ikisi birden kaybeder. Yani biri kazançlı çıkar, öbürü bu işten zarar eder şeklinde düşünmemek
1: Her
0: lazım.
1: iki tarafta
0: İki
1: da
0: testi
1: kaybeder.
0: çarpıştığında biri kırılıyor, öbürü de çatlıyor.
1: Peki. Şimdi şu Özgür Bey'in açıklamasına bir bakalım. Nasuhi Güngör'e soracağım. Özgür Bey'in çağrısı, bunu bir seslendireyim. Biraz önce söyledim Sevigen'e. Kemal Bey'e sesleniyorum. Bayramdan sonra partinin esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka biri kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim diyor. Bunu Özgür Özel söylüyor. Nasuhi Güngör, bu bir tarafta dursun. Şimdi bunu bir kenarda tutuyoruz. Ama diğer taraftan da tabii kurultay çağrıları var. Hemen diyor genel başkan seçilsin. Hatta bunu diyor kurultayı, delegeyi geçelim. Yani bunu direkt üyeye soralım diyor. Aslında hatırlatmakta fayda var. Ben Özgür Bey'le epey bir zaman önce burada Habertürk'te birebir bir canlı yayın yaptım. Bir sabah programında. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin genel başkan ya da cumhurbaşkanı adayını seçme ihtimali olur mu diye sormuştum. Parti tüzüğümüze ve seçim kanununa aykırı demişti. Ama şimdi bugün gelinen noktada hem Cumhurbaşkanı adayını parti üyelerine sordu, hem şimdi partinin genel başkanının kim olması gerektiğini de üyelere soralım diyor. Şimdi bugünkü durum bu.
2: Tüzüğü değiştirmişti ama o.
1: Ha yani o zaman
2: Cumhurbaşkanlığı için
1: tüzüğe
2: tüzüğü
1: uygun değil
2: değiştirmişti.
1: demişti.
2: Eski
1: Şimdi
2: tüzüğe döndü
1: gelinen
2: şimdi.
1: nokta bu. Peki soru şu, gerçekten bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'ni usluya göre yani bu çok da kurtarmaz, bölünür gibi. Ama CHP'yi bir kurultay kurtarabilir mi? Bu delege yapısıyla kurultaya gitse Kemal Bey'in zaten şansı olur mu? Ne diyorsun bu işlere?
3: Ya şimdi Kemal Bey'in ve bu konuda yargıya başvuran Cumhuriyet Halk Partililerinin temel itirazı burada delege iradesinin sakatlandığı değil. Yani burada gerçekten de butlan sebebiyle batıl dediğimiz o butlan kararını oluşturacak düzeyde kriminal bir takım hadiselerin olduğu yönünde. Dolayısıyla burada kalkıp mevcut hani o mümkün olsa bile diyelim bir taraftan da hukuken mümkün olsa bile mevcut delege yapısıyla seçime gideceklerini öngörmek bence siyasi gerçeklikten uzak olur. Bu birinci söyleyeceğim. Ben de arkadaşlarımın görüşüne genel olarak katılıyorum. Buradan iki partili bir hikaye çıkacak gibi görünüyor. Ama çünkü bu sadece Özgür Bey'in de istediği bir şey değil. Özgür Bey'den daha çok isteyenler var. Onu da söyleyeceğim birazdan. Hatta şimdi söyleyeyim Ekrem İmamoğlu. Çünkü başka bir çıkış noktası göremiyorlar kendileri açısından. Peki bugün neden altı ok çatısı altında olalım? İşte ben buradan asla gitmek istemiyorum. Bu üye meselesi, bu biraz fantastik bir şey. Yani üyelerle üzerinden seçelim vesaire. Özgür Bey böyle bir seçimin olmayacağını da fevkalade biliyor ama iletişim açısından da kendi hikayesi ve mağduriyeti açısından da bir meydan okuma bu. Yani diyor ki bak ben bütün kartlarımı sürüyorum. Hani üyeler seçsin varım, kurultay seçsin varım. Yani her şeye varım ama Kemal Bey yok demeye çalışıyor. Fakat burada iki şey söylemek istiyorum. Perşembe akşamından beri sağda arkadaşlarımız var Ankara ofisinden diğer meslektaşlarımız da. Onlarla konuşuyorum. Ben de bir bölümüne kendim de gittim baktım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninde bak mesela o meydanın o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafının yani çok dolu olduğunu işte on binler falan hayır öyle rakamlar yoktu. Burası çok ilginç. Bu yani bunların hani Özgür Bey'e destek verenler çok Kemal Bey'e az tezini tabii ki görüyorum. Ben de bunu görüyorum ama yorgun bir seçmen var. Bitkin buralardan bir sonuç çıkmayacağına dair yani o seçmen geçici olarak apolitize de olabilir ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında kalıp başka bir yere de gitmeyebilir. Böyle şeyler mümkün. Bir kere ona bir bakmak lazım. Orada bir sorun var bence. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yeri göğü inletecek kalabalıklar toplayabilirdi burada uğradığı bu hukuk kararıyla birlikte ben mağdurum diyor, haksızlığa uğradım vesaire diyor ama öyle olmadı. Ona bakalım isterseniz her yerde, Türkiye'nin her yerinde bakalım. Bu böyle değil. İki, bu daha tabii tuhaf bir şey. Ekrem Bey parti kurulmasını istiyor mu? Bence istiyor. O gece odaların boşaltılmasına dair bir kararın, yavaş yavaş genel merkezin ayrılmasına dair bir kararın olduğu ama daha sonra bir müdahaleyle, yani o müdahalenin de kulis bilgisidir elbette Sayın İmamoğlu üzerinden

0: yapıldığına dair bir şey dolaşıyor ortalıkta. Yani bu şu ana kadar da öyle yalanlanmış bir şey değil. Burada dolayısıyla bir mağduriyet hikayesi yaratıp partide kendilerine bir alan açmaktan ziyade bir mağduriyet hikayesi yaratıp buradan ayrılmanın zeminini, taşlarını döşemeye çalışıyor Özgür Özel ve arkadaşları. Bu
1: Anladım.
0: tarafı bence
1: Nasuhi Güngör,
0: önümüzdeki günlerde
1: bir şey
0: daha...
1: soracağım, bir şey söyleyeceğim.
0: Evet, pardon.
1: Şimdi tam bu noktada Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli isimlerden biridir. En
0: Evet.
1: azından CHP'nin sokak gücü açısından önemli bir yerde Mahmut Tanal. Hani her olayda öne çıkar,
0: Görünür bir isim diyelim, evet.
1: yani tartışmalara girer, hatta kavgalara girer vesaire. Şimdi Mahmut Tanal'a göre eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir bölünme yaşanırsa CHP'nin oyu %2'lere, 3'lere düşüyor. Kendileri kuracakları partinin oyunu da %28, 29, 30 gibi ilan ediyor. Bu mümkün müdür? Az önce dedin ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde aman aman bir kalabalık yoktu. Elbette toplumda hani
0: Yoktu,
1: Özgür
0: evet.
1: Özel'in daha haklı olduğu yönünde bir izlenim var. Bunu ben de görüyorum dedin. Ama sokakta CHP'nin etrafında böyle bir kalabalık yoktu dedin. Buna istinaden soruyorum. Tanal yanlış mı görüyor?
0: Şimdi ya Mahmut Tanal üzerinden bir değerlendirme yapmayı çok doğru bulmuyorum ama şöyle söyleyebilirim. Yani böyle bir şeyi ifade edebilmek için iki motivasyona ihtiyacınız var. Ya gerçekten buna inanıyorsunuzdur ya da gerçekten ikinci bir partinin varlığına dair benim az önce söylediğim taşları döşeyenlerden bir tanesiniz. Yani kolayca hemen Cumhuriyet Halk Partisi %2'de kalır, dışarı gidenler burada yok şu rakamları yakalar diyenlerin herhalde böyle bir arayışı da olabilir. O kendi bilecekleri iş ama ben burada bir şey daha çok önemsiyorum. Bu daha çok İbrahim Uslu'nun da alanı bir tarafıyla. Kim kendi hikayesini anlatacak henüz bunu bilmiyoruz. Bu ortada dolaşanların herhangi birisi şu anda politik bir hikaye değil. Mesela şunu söylüyoruz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu tasfiye yapacak, hukuk süreçleri vesaire arınma bütün bunları yapacak.
1: Evet,
0: Peki Kemal
1: konuşuyoruz.
0: Kılıçdaroğlu bunları bir hikaye doğru bunlar bir hikaye oluşturmadan mı yapacak? Topluma, CHP kitlesine bir hikaye anlatmayacak mı muhalif seçmene? Mesela iktidara karşı, iktidarda yandaşsın, işte bu işleri birlikte yapıyorsun falan eleştirileri karşısında nasıl bir muhalefet sergileyecek? Bu hikaye nerede mesela? Bunu göreceğiz. Elbette Özgür Özel'in şu ana kadar getirdiği bir hikaye vardı. Fakat şimdi kendi hikayelerini inşa etmekten çok birbirleriyle meşgul oluyorlar. Burası da çok enteresan değil mi? Yani şimdi ben mesela şunu görebiliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bazı ekipleri, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu ekipleri, bazı yerel yöneticilerin de etkin olduğu alanları İstanbul'dan Ankara'ya, Adana'dan öbür tarafa, ne bileyim Kars'tan Ardahan'a her yerde temizlemekle ilgili gayretli ve kararlı. Bu tamam. Ama bunu bir hikayeyle anlatmak zorunda. Hikayesi başarılı olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ni belli bir yerde tutma şansı elbette olabilir. Ama yine söylüyorum. Diğer tarafın gözü hani bir Anadolu deyimidir ama yanlış anlaşılmasın dışarıda. Yani partinin içinde kalmak gibi bir niyetleri olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü hukuki süreçlerin ne olduğunun gayet iyi farkındalar. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay istemediği takdirde kurultay hatta istese bile olmuyor bazı şartlarda. Kurultay yapamayacaklarının araya 9 ay, 10 ay, 1 yıl gibi bir süre girdiği takdirde de böyle bir yeni inşa sürecinin mümkün olmadığını görüyorlar. Dolayısıyla bizim geçen seneden beri duyduğumuz, hızlıca bitireyim, Ekim-Kasım Partisi bilmem ne hikayeleri boşa değil. Onların her biri bu senaryolar için hazırlanmış şeyler. Peki bu senaryonun ana aktörü olarak görünen isim siyasette olabilecek mi? Yani onun üzerine bir motivasyonla hareket ediliyor yani Ekrem İmamoğlu üzerine. Bu sorunun cevabını da bilmiyoruz. Bir dördüncü aktörden bahsedelim. Sayın Mansur Yavaş. O nerede duracak? Mesela şu dakikaya kadar hiç almadığı kadar Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de yönelerek ama sadece CHP seçmenine değil, bütün muhalif seçmene yönelen. Çünkü ilk gün attığı sosyal medya mesajının son cümlesi böyleydi. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir araya getirmenin değil, bütün muhalefeti bir araya getirmenin bir zemini olmalıdır diye bir çıkış yaptı. Bir de o tarafı var bu işin. O nerede duracak? Nasıl bir
1: Peki.
0: zeminde yer alacak? Bence bu soruların cevabını almadan bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Hatta kimin kazanacağı konusunda ben de net bir şey söyleyeyim. Yine Uslu'ya katılıyorum. Yani bu aslında şu dakika itibariyle birçok tarafın kaybettiği bir süreç olarak görünüyor.
1: Peki. Şöyle araya gideceğim ama şu açıklamaları karşılıklı hemen söyleyeyim. Öyle araya gidip dönelim. Müftüoğlu sizinle başlayacağım dönünce. Özgür Özel diyor ki artık iki CHP var. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı söylüyor. Bu herhalde zaten iki parti var demek yani.
0: Evet.
1: Öteki CHP'nin adı belli değil anlamına geliyor bu. Atanmış CHP ve seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız. Hatta şöyle diyor, atanmış CHP ve SCHP yani seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar. Baskın seçimden de kimse endişe etmesin. Adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz. Özgür Özel. Gürsel Tekin bir cevap veriyor. Sayın Özel, Cumhuriyet Halk Partisi bir şahsın veya bir grubun varlığına endeksli bir şirket değil. Arkasında koca bir cumhuriyet tarihi ve milyonlarca seçmenin iradesi olan bir çınardır. %3 oy alırız şeklindeki karamsar ve partimizi küçülten yaklaşımınız aslında sizin kendi yönetim başarısızlığınızın bir dışa vurumudur. Gürsel Tekin. Kısa bir ara, gittik döneceğiz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Tabii Özgür Özel'in biz bu partiden ayrılırsak bu parti %3'e düşer, 5'e düşer açıklaması var. Bu arada Can Özçelik sanırım bize önemli bir şey söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılıp ayrılmamasıyla ilgili bir bilgi var.
1: Şöyle
0: de.
1: Şöyle.
0: Müftüoğlu hemen geliyor. Ya,
1: Nasuh abi, kimin hikayesi yazılacak? Yeni parti kurulursa kimin hikayesi üzerinden devam edecek? Bu Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa genel başkan olacak, Özgür Özel hikayesi mi anlatılacak dedi ya. Burada Silivri'den, yani ben dün birkaç gündür konuşuyorum böyle. İşte avukatlar aracılığıyla soruyorum. Şöyle bir Silivri'den ve İmamoğlu'ndan şöyle bir Özgür Özel yönetimine ve Özgür Özel'e şu bilgi gidiyor. Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadele edilecekse edilsin, yeni parti kurulacaksa kurulsun. Biz, İmamoğlu bunu söylüyor, Özgür Özel ne yapmak istiyorsa, Sayın Genel Başkanımız ne yapmak istiyorsa onun arkasındayız. Yeni parti kuracağız diyorsa yeni parti kuralım. CHP içinde mücadele edelim diyorsa CHP içinde mücadele edelim diyor. Yani burada hikayeyi yazacak olan Ekrem İmamoğlu değil artık, Özgür Özel'in ta kendisi. O yüzden bugün de söylediği iki CHP var. Aslında benim bu bilgiyi de teyit etmiş oluyor. Yani artık bütün ipler Özgür Özel'in elinde. O İmamoğlu da bunu kabul etti. Çünkü başka bir alternatifi yok. İmamoğlu da zaten bunu söylüyor. Anladım. Özgür Özel'in arkasındayım. Yeni parti kurmak istiyorsa biz buradan mücadele edeceğiz. Peki. CHP içinde de kalacaksa yine biz mücadelemize yani devam edeceğiz diyor.
0: Yola Özgür Özel'in kararı. Şimdi Müftüoğlu. Özgür Özel diyor ki yani biz ayrılırsak bu oy diyor 5'e düşer 3'e düşer diyor. Gürsel Tekin de diyor ki burası bir şirket değil, bu koskoca bir parti. Yani Cumhuriyet'le yaşıt bir parti. Siz gitseniz ne olur, gitmeseniz ne olur diyor. Özgür Özel'in söylediği haklı olabilir mi söylediğinde? Böyle bir sonuç çıkabilir mi ortaya?
2: Şimdi tabii ki kısa vadede baktığınız zaman böyle bir sonuç çıkabilir. Çünkü bir mağduriyet durumu oluşturuldu. Çünkü o yağmur altında yürümesi, işte genel merkez, parti genel merkezinde adeta talan edilmesi, bu bir sanki bir mağduriyet için zemin olarak gözüküyor. Ama Türk siyasi tarihine baktığımız zaman gövdeden kopan, ayrılan partilerin ayrılma süreçlerine baktığımız zaman genel ekseriyette bu tür şeyler yaşanıyor. Yani
0: ne yaşanıyor?
2: Genel merkez suçlanıyor. Her türlü çaba gösterdiklerini ifade ediyorlar. İşte gördüğünüz

0: biz her türlü yolu denedik. Kalmak için burada her türlü çabamızı gösterdik. Partimizi ayakta tutmak için, omuz vermek için her yolu denedik ama olmadı. Bize ayrılmaktan, yeni parti kurmaktan başka çare bırakmadılar. Ey seçmen, ey halkımız, bize bu konuda başka bir yol kalmadı. Bizim yanımızda mısınız mesajını vermek son dönemde moda oldu.
1: Tabii.
0: Bu geçmişte de yaşandı buna benzer durumlar. Ama bir çok münferit partinin dışında, yani partilerin dışında, bir iki partinin dışında varlık gösteren çok siyasetçi ya da yeni siyasi parti olmadı. Dolayısıyla
2: sağda oldu da solda olmadı.
0: Solda olmadı. Evet. Sağda zaten onu ifade ettim yani birkaç partinin dışında diye. Şimdi solda zaten genelde seçmen sayısı hani yüzde olarak belli. Dolayısıyla soldaki parçalanma çoğaltmıyor, azaltıyor. Sağda parçalanma oldukça çoğalan bir seçmen yapısı var. Güçlenen bir parti oluyor. Hani gövde yine güçleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yanlış hatırlamıyorsam 7 kopanlardan 7 parti kuruldu. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bugün güçlü bir şekilde parlamentoda yine temsil ediliyor. Toplamda şey gösteriliyor yüzde olarak, toplamda hepsi bir araya gelse ne kadar oy alır şeklinde bir değerlendirme yapıldığında %25 civarında bir oya tekabül eden bir sağ oluşumu, yani milliyetçi kesim diye tanımlanıyor. Ama solda aynı şeyi söyleyemiyoruz. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in, evet ben de bunu görüyorum, bir partileşme sürecine evrilir mi? Görünen o ki evrilir gibi duruyor. Eğer dün Sayın Özgür Özel, ben işte 10 yaşından beri kimseyi satmadım, bundan sonra da satmayacağım şeklindeki açıklamalar bağlayıcı olsa bile, aslında şunu da söylemek lazım. Ya siyaset adı üstünde kimler için neler söylüyor ama öyle bir noktaya geliyor ki hem Türkiye'nin çıkarları hem de siyasi partilerin mutlaka ihtiyaç duydukları yapılar vardır. Eninde sonunda bir araya gelmek zorunda kalıyorsunuz. Onun için bugün belki de ayrışmayla karşı karşıya kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi var ama bu önümüzdeki bir hafta içindeki süreç, hemen bayram sonrasında daha doğrusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasının şekilleneceği kanaatini taşıyorum. Ama şunun da altını çizmek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, evet partiye arınma, tırnak içinde söylüyorum, arınmayı gerçekleştireceğim ifadesi zaman alabilecek olan bir durumdur. Dolayısıyla kısa zamanda, kısa vadede bir kurultayın, olağanüstü kongrenin toplanması, kurultaya gitmesi mümkün gözükmüyor. Zaten siz de söylediniz, az önce Gürsel Tekin'den bahsetmiştiniz. Gürsel Tekin en az 7 ay diye bir açıklaması olmuştu. Dolayısıyla 7 ay bir zaman dilimi ortaya konduysa bu muhtemeldir ki seçimlere de bu şekilde gidilebilir ihtimalini de doğuruyor. Bu yapıyla, yani mevcut bu yapıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere gitmeyi dener mi? Tabii ki çok şüpheli ve tartışmalı bir konu ama zaman her şeyin ilacıdır. Zaman içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi tekrar toparlanma sürecine sokabileceği düşüncesinde olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çok sakin ilerliyor. Her ne kadar öfkeli de dahi olsa, her ne kadar hani tırnak içinde çevreden de konuşuyorlar, ya ne kadar kinlen doldu şeklinde. Bu aslında siyasette kin ifadesi çok yanlış bir ifade olarak, yanlış bir üslup olarak görüyorum ben. Hiçbir zaman bu şekilde bakmadım. Siyasette bugün farklı duruş sergileyebilirsiniz ama yarın konjonktür değişiyor, daha farklı durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama net olarak bir şey söyleyeyim. Görünen o ki Siyasette etik mutlaka olmalıdır. Siyasette liderlik yapan kişilerin sadece partisini değil, önce ülkesini düşünerek hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyonla, duruşla görmüş olduk. Hiçbir şekilde siyaseten bir araya gelmesi mümkün gözükmeyen, fikirlerde ciddi ayrışma yaşanmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin derli toplu bir birlik içinde olması için ortaya koyduğu gayreti de yabana atmamak lazım. Ben bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bence siyaset böyle yapılmalı.
2: Peki, Kemal Kılıçdaroğlu bayram mesajı yayınladı. Şimdi.
0: Evet.
2: Çok dikkat çekici cümleler var. Size mesajı okuyayım, Sevigen'le devam edeyim. Diyor ki, sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım. Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. İçimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Mesaj bu. Ama burada özellikle mesajın baş tarafı. Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz diyor. Kılıçdaroğlu bunları söylüyor. Şimdi geçmişin muhasebesi geleceğin umudu. Ama Özgür Özel de diyor ki biz bu partiden ayrılırsak bu partinin oyu %3'e 5'e düşer. Hani muhasebeyi falan bırakalım. Bu partiyi taşıyan ben ve arkadaşlarımdır diyor. Sevigen ne diyor?
1: Ayrılmasın madem öyle düşünüyorsa. Madem partiyi çok iyi düşünüyorsa ayrılmasına gerek yok. Niye ayrılsın ki? Niye ayrılma kelimelerini ikide bir söylemeye çalışıyor? Yani ne diyor? Bu delegeler üyeler seçsin diyor değil mi?
2: Bu bizi evet, üyeler 2 milyon seçsin. Üye seçsin.
1: Tamam bu üyelerin madem çok güveniyor zaten yeni seçilecek delegeler de bu üyelerin içinden çıkacak. Uzaydan getirecek halimiz yok ya da getirecek halleri yok. Manisa'da bir kongre yapıldığı zaman Manisa İl Başkanı yine Özgür Bey'in kendi ili, ilçesi beraber seçilecektir. Diğer milletvekilleri kendi bölgelerine dağılacak. Milletvekilleri çoğunlukla kendi illerine hakim olacaktır. Bunun süresi sadece, onlar da biliyorlar ki, diğer arkadaşlar da biliyorlar ki bu kongrelerle Özgür Bey'in feryat etmesinin altındaki yatan bu şeyle, delegeyle yapıldığın zaman sakat olacak. Delegelerin bir kısmı yasaklı İstanbul'dakiler. Bir kısmı ceza alıyor. Bu soruşturma daha genişleniyor. Bu ceza davası var ya önümüzdeki günlerde ayın herhalde 5'inde galiba Haziran. Daha da gitgide ceza alacak delegeler. Onun için bu geçmiş delegeler bir kere bir tarafa bırakacak. Hem Özgür Bey'i bir tarafa bırakacak hem Kemal Bey'i bir tarafa bırakacak. Hı hı. Onu kapattık o geçmiş delegeyi. Şimdi yeni yol haritasına bakalım. Özgür Bey ne istiyor? Kurultay. Bak Farukçum, ne olursa olsun seçime girecek bir parti eğer seçime girmeden önce kurultayını yenilemezse milletin karşısına çıkamaz. Hele CHP çıkamaz. Ya kurultay yapmadan, halka dayanmadan, hmm, ilden, ilçeden, o örgütün gücünü almadan seçime nasıl gideceksin? Yani hele ben hiç inanamıyorum. Yani Kemal Bey'in kurultay yapmadan seçime gitmesi intihardır. Yani ona kimse bak, Kemal Bey'e de gaz vermesin.
2: Tekrar oraya döndük. Kim kurultay yaptı?
1: Tabii kim seçilirse Özgür Bey'den de olacak. Hayır, Özgür Bey de
2: seçilebilir diyorsun.
1: Tabii olabilir. Tabii Özgür Bey de seçilir. Başka adaylar da var, duyuyoruz isimlerini. Onlar da çıkar. Uzlaşma nedir? Seçim değil mi? Her şeyi seçim patlar değil mi? Bir sorun oldu. Türkiye'de bir kriz olduğu zaman genel seçim istiyoruz. Genel seçim hepsini temizler diye bakıyoruz değil mi?
2: Yeni o zaman siz gelir. Özgür Bey'in bu açıklamalarından

0: Bir kere Özgür Bey ve arkadaşları CHP'den ayrılmayı kafasına koymuş mu diyorsunuz?
1: Bunu yani şöyle, Özgür Bey koymasa bile, şimdi bak onlar da korkuyorlar, kolay değil. Bak biz ayrıldığımız zaman Park, Tayyip Erdoğan seçildi. Bak arkadaşlarım daha iyi bilir Ankara'dakiler. DSP ayrı girdik, SHP ayrı girdi, CHP ayrı girdi. Hepimiz %19, %20, %22 aldık. Tayyip Bey %24.6 ile belediye başkanı oldu.
0: Ha, 94 seçimlerine
1: evet diyorsun. Bu ayrılıklar bize çok pahalıya mal oldu. Bak Mustafa Sarıgül
0: niye Tayyip Bey'in seçilmesi size pahalıya mı?
1: Tabii pahalıya mal oldu. Olmadı mı? Şimdiye kadar Ankara'daki Melih Bey'in seçilmesi pahalıya mal olmadı mı? Bak belediyeler bir siyasi partinin ileri karakol komutanlarıdır. Ateş çemberleridir. Böyle evet. Çoban ateşi gibidir. Onların başarısı seni yukarı götürür. Tayyip Bey belediye başkanlığı yaptı, cumhurbaşkanı oldu. Yani keşke Ekrem Bey de bıraksaydı bu cumhurbaşkanı hikayelerini. Halka hizmet etseydi, bu İstanbul halkı onu belediye başkanı da yapardı, il başkanı da yapardı, milletvekili de yapardı, parti iktidarı da yapardı. Ama maalesef Tayyip Ekrem Bey başka şeylere döndü. O da kendi tercihidir. Döndü, başımıza bu işler geldi. Başımıza bu işleri getiren hepsi bir elin beş parmağı kadar. İnanıyorum ki ben, eğer Özgür Bey seçime girecek değil mi, bölünsün istemiyor. Biz de bu tarafta istemiyor bölünsün diye. Kemal Bey tarafı da istemiyor. Çünkü bölündüğü zaman yarı görecekler, herkes gerçekler bu. Ama Kemal Bey, Özgür Bey'in yanında bulunan birkaç tane milletvekili, mesela Mahmut Sever'in ilçe başkanımızdır, emek vermiş. Sana mı kaldı bu kamuoyu yoklaması yapmak? Yani gaz mı veriyorsun? Ya biz ayrılsak daha çok alacağız.
0: Öbür Kanal milletle... için mi?
1: Tabii öbür milletlerini tavsiye edelim. Yani yakışıyor mu Mahmut'a bu? Yani partiye emek verilerde Üsküdar ilçe başkanlığından gelen bir kardeşim, arkadaşım benim. En çalışma emeğine saygı duyuyorum. Ama böyle ucuz kabadayılıklara falan gerek yok. Bunlar böyle farkında olmadan ufak laflar büyüyor geliyor. Yani büyüdüğü zaman da o zaman altından kalkamayacağımız konular çıkıyor. O bakımdan biz, ben iddia ediyorum Kemal Bey, tabii yavaş yavaş gidiyor ama birdenbire heyet kurmadan, komisyon kurmadan direkt toptan suçlu diye ilan etmez. Edenler var, bazı arkadaşlar var ama ben etmeyecek diye düşünüyorum. Duyuyorum eski milletvekilleri, eski bakanlardan filan, hukukçulardan da bir komisyon hazırlığı da yapılıyor. Ama gerçekten de bir taraftan da gerçekten partinin arınması, temizlenmesi lazım. Bu da bir gerçek. Bunu da görmek lazım.
0: Anladım.
1: Ama bir gerçekte parti bölünmeden iktidara gidiyor. Bak o genel merkezi ben mesela ağladım Faruk. Ben yaptım o genel merkezi.
0: Ama şimdi bak şöyle bir şey oluyor. Yani izleyiciler de izliyor. Hepimiz buradayız. Gerçi Müftüoğlu bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyor demesine katılıyor musunuz? Yürüyor mu Cumhuriyet Halk Partisi?
1: Ama birinci partiyiz Faruk. Çünkü...
0: Hayır, şimdi şöyle yürüyorum. Yani önemli bir şey. Neden? İktidarda Cumhur İttifakı var.
2: Şu an geri geri gidiyor.
0: Şu an Cumhur İttifakı var. Bugün mevcut durumda Mehmet Sevigen bu olan biteni faturayı Özgür Özel ve arkadaşlarına kesiyor. Öyle değil
1: İki
0: mi?
1: İki tarafa da kesiyor. Bu tarafta da yani tabii genelde tabii
0: peki,
1: son noktada.
0: O zaman ama bütün kamuoyu şunu size sorar. Der ki öyleyse o zaman bu parti nasıl iktidara yürüyor? İşte, bu kadar yanlış yapıyorsa
1: birleşirse
0: diye
1: diyorum.
0: Sorarlar ya.
1: Tamam bak yanlış yaptık. Geriye dönük artık keşkeleri bırakmamız lazım. Birbirimizi suçlamaları ben yaptım sen gittin. Genel merkezi kim kırdı, kim girdi, kim girmedi diye bunları konuşursak bunlar daha çok yaralar açar bize. Mesela o genel merkezi dediğim gibi Deniz Baykal'ı harçla taşıyarak biz yaptık. Hmm. Tırnağımızla taşıdık. Ben böyle gittim, getirdim nazar boncuklar attık biz temelin altına. Böyle aldık genel
0: Öyle
1: merkezi.
0: Mi?
1: Tabii gittik Almanya'dan o makinaları getirdik.
0: CHP genel merkezi.
1: CHP genel merkezi.
0: CHP genel merkezinin altında nazar boncuk.
1: Tabii nazar boncuklar attık.
0: Niye koydunuz
1: ya, onu? Ya işte benim il başkanlarından toprak getirdiler Eylül'den. Getirirken böyle... İşte nazar boncuğu. Bina çok güzel bir binaydı.
0: Emek verdiniz yani. Böyle
1: hepimiz,
0: bir Anadolu ama, harekat. İmece usulüyle genel merkez
1: tabii,
0: yaptınız.
1: Öyle yaptık. Mahmut Yıldız'la...
0: Aslında çok güzel hikaye yani.
1: Mahmut Yıldız'la Eşref Erdem'in emeği ödenmez. O ikisi baştan geçtiler. Biz de onlar %80 ama biz de %20-%30 hepimiz böyle bir emek o günkü MYK. Ciddi bir çalışma yaptık yöneticilerle ve öyle bir eser yarattık ortaya. Ama o eserin geçen gün katledilmesi içerideki arkadaşlar Farukçum bir kurultaya ben polis sokmam. Kurultaya. Bizim kurultay yapılıyordu bu Mustafa şeyle ilgili. İçeri polisler girmedi. Mikrofon bendeydi. Ben bütün polisler çıkın dışarı dedim. O içerideki arkadaşlar Özgür Bey ya deseydi ki o, bak milletvekilleri
0: girdi. Sorun değil tabii yani. Ama, polisler ya,
1: ama lazım ya. Hayır,
0: kurultayda da lazım. Girmesi, da lazım.
1: Doğru. Kesin katılıyorum.
0: Lazım yani.
1: Polis arkadaşlarımıza da günah katılıyorum. Ama böyle ya polise girme diyeceksin. Kim diyecek onu? Yöneticiler diyecek. O milletvekilleri geliyor. Diğer Kemal Bey'e yakın olan milletvekilleri. Murat Emir'le ikisi çok yakın arkadaş. Anlattım ya biri içeride biri dışarıda. Hmm. Ya çocuklar geliyoruz çay içmeye konuşmaya geliyoruz deseler. %100 suçlu olsa arkadan ordu da götürse. Sırf milletvekilleri girse içeri vallahi anlaşırlardı.
0: Ama şey diyorlar ama Kemal Bey'in ekibi 4 saat beklemiş. Yani tabii bunlar işte iddia mıdır bilmiyorum. Beklemiş ve içeri alınmamış.
1: İşte onu kastediyorum. Müslüm, ben onu kastediyorum. İçeri girebilseler de milletvekilleri.
0: Oradan Müslüm Sarı da var mı?

0: tabii o, Müslüm o Bey de anlattım. Bak hatta polisler geliyordu. Müslüm Bey polisleri de durdurdu ekip olarak. Kemal Bey onları görevlendirmiş. Polisler 4-5 saat içeri girmedi. Çünkü arkadaşlarla görüşeceklerdi. Düşün bir CHP'nin parti meclisiyeleri ve milletvekilleri geliyor. Genel merkeze almıyorsunuz. Ya bu da kabul edilecek bir şey değil ki.
1: Aslında sonra, CHP adına bir testi kırılmış. Tabii. Yani onu ya bir gördük. De, ya yani iki görüntüler bize bunu gösterdi.
0: Hayır, iki testi çarpışırsa birisi kırılır, yani birisi
1: bu,
0: de çatlar.
1: Bu kırılmış, bu belli.
0: Bir de genel başkan içeride. Ya genel başkan çıksa orada müdahale etse kardeşim tamam. İskema bile konuşuruz. Buraya girmenize, kırmanıza, dökmenize gerek yok. Burası milletin parasıyla yapılmış. Doğru. O müzenin dağılması, resimlerin atılması.
2: Çok doğru. Hangi peki, genel başkan ayakları

0: Bayram sonuna bırak, yani bayram sonuna bırakılsa biraz daha herkes sakinleşse.
1: Ama konuşabilseler de can böyle bırakılabilirdi. İşte konuşamadıklarından dolayı kastediyorum. İçeri girip konuşabilseydik. Yani
2: bayramda bir yumuşama mı olurdu? Bir hoşgörü yani, gelişti.
0: Yani, hemen ertesi gün İçişleri Bakanlığı'na, yani Ankara Emniyeti'ne yazı yazıp tamam, hemen polis istenmeseydi.
2: Bunu söylediğine yani göre sence neden bırakılmadı? Hemen İvedilik'te gidildi. Ya, bir cevabı var mı sende?
0: Var, var, çok net. Çünkü bu mahkeme kararından sonra Özgür Özel'e hem seçmen hem de taban daha çok sahip çıktı. Biraz daha beklenseydi Kemal Kılıçdaroğlu kontrolü tamamen kaybedecekti. Şimdi en azından kontrolü biraz daha eline almış oldu genel merkeze girerek.
2: O zaman eğer böyle bakacaksak siyasi olarak o zaman haklı bir şey yapmış. Yani madem hani kontrolü eline almayla alakalıysa.
0: Tabii ki haklı. Bu yani, aynı bir şey. Siyasi olarak
2: eğer
0: haklı.
2: Böyle
0: ama o zaman şu tartışmayı yapmayalım. CHP niye bölünüyor? Bölünür.
1: Ha peki. Bölünür yani. Bakın Kemal Bey dışarıdayken içeride resimler kırılıyor, atılıyor. Hain Kemal diye bağırılıyor.
2: Ya sonra da ya, şey Özgür Bey'in resmi.
0: Ya Kemal Bey Özgür ama Bey, Özgür normal Bey, doğru.
1: Canım. Çok Özgür kötü. Bey ona müdahale etmiyor.
0: Çok kötü.
1: Ya genel başkan.
2: Etmiyor.
1: Etmiyor tabii ya Hain Kemal işte bilmem ne Alevisine bağırıyorlar.
0: Çok kötü bir görüntü.
1: Sinüsüne bağırıyorlar.
0: Çok kötü bir görüntü.
1: Hayır, hayır, örnek olarak söylüyorum.
2: Biz Türkiye'nin.
1: O kadar hakaret ediyorlar.
2: Bu biz, Mehmet Bey bir saniye. Biz Türkiye'nin bir kere o tartışmaları görüyorum. Burada her şeyi tartışabiliriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tartışılır. AK Partiler siyasi partilerdir.
1: Doğru.
2: Yani Türkiye'de Alevi, Sünni, Kürt, Türk biz bunları aşalı 100 yıl oldu. 110 yıl oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Alevi kimliği dolayısıyla Alevi İslam inancına mensup bir vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani birine Alevi diye hakaret ediliyorsa o siyaset Türkiye siyasetiyle alakası yok
0: tabii o işin.
2: O, o başka mahfillerin işi
0: zaten.
2: Yani ona giremeyiz. O çok buna tehlikeli bir şey.
1: Buna rağmen kibar davrandı. Hatırlıyorsunuz bir hanımefendi gazeteci kılıç artır dedi. Bu çok ağır bir
2: laf. Sonra dedi ki ben özür diledim. Linç
0: edilmeye çalışılıyor. Özür diledi. Onu da affetti Emrah Kaşlı.
1: Onu bile affetti. Demek istiyorum ki o işleri bir tarafa bırakıp
0: işte o yüzden
1: yani genel başkanların şeylerine, hukuki haklarına mevcut genel başkanlar sahip çıkar.
2: Yok maalesef, o tartışma
1: Özgür
2: çok
1: Bey,
2: ayrı.
1: Özgür Bey genel başkanına peki ve arkadaşlarına sahip peki çıkmadı.
2: Ankara'ya gidip bu %3-5 kalır parti tartışmasına Ankara'daki konuklarımı bir ortak edeyim. Ercan Gürses'te başlayalım bu sefer. Ercan Bey, Özgür Bey'in biz gidersek bu parti 3'e 5'e düşer. Yani 3'e 5'e derken yanlış anlaşılmasın. Böyle basitleştirmiyorum. Yani %3, %5 oylara düşer demesini sizde bir karşılığı var mı? Bu böyle mi olur yani?
3: Yani elbette bir karşılığı yok şu an itibariyle Faruk Bey. Onu söyleyeyim. İbrahim Bey ileride böyle ayrıntılı bir araştırma yaparsa, bununla ilgili yeni araştırmalar ortaya çıkarsa elbette bunu görebiliriz. Ama zaman içerisinde de bu algı değişebilir. Hmm. Yani bakın 19 Mart 2025 algısının ben zaman içerisinde değiştiğini düşünüyorum. Yani onun da açıkçası bu yolsuzlukların, hırsızlıkların, ihaleye fesat karıştırma iddialarının bunlarla ilgili olarak yani ciddi anlamda dönüştüğünü ve ilk başta CHP seçmeninde bu bir siyasi operasyon düşüncesinin artık tamamen öyle olmadığı kanaatindeyim. Burada da algı değişebilir. Bir de şunu söyleyeyim Faruk Bey, %3-5 oy o kadar küçük bir oy değil yani. %3-5 oy ya elbette CHP için küçük
2: Ercan
3: bir
2: Bey,
3: oy
2: tamam
3: ama
2: da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz yani.
3: CHP için de
0: Türkiye'nin birinci,
2: AK Parti'yi
0: Türkiye'nin
2: MHP'yi
0: yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani şu anda
3: burada yanlış anlaşıldı.
0: Türkiye'nin birinci partisi.
2: Hayır, yani şunu
3: şey, özür dilerim. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum.
2: Özür dilerim. Sesler karışmasın. Ercan Bey şunu söylemedi
1: yani.
2: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Başka bir şey söylemeye çalışıyorum.
2: Anladım. AK Parti, MHP yani %3-5 bu partiler için oy değildir. Bunlar çok köklü geleneklerden geliyorlar. Onun için CHP hani %3-5 çok düşük bir oy CHP için. Çok düşük.
3: Tamamen böyle anlaşılacağını biliyorum ama öyle demek istemedim. Şunu demek istedim. %3-5 düşük bir oy değil. Yani bir partiyi bölüyorsanız ve oradan %3-5 oy götürüyorsanız geri kalanın çok ciddi anlamda yaralıyorsunuz diğer tarafı da. Eğer farklı bir CHP daha olacaksa başka bir parti, Ekim Partisi vesaire o %3-5'ten mahrum olacak ve şu anlama geliyor. Kavgalı evin ciddi anlamda sorun yaşadığı anlamına geliyor. Bu Sayın Özgür Özel anlamında ne olacak? Öbür tarafta 3-5 kalıyor diye düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Şayet böyleyse ben orada da %3-5 falan kalacağını zannetmiyorum.
2: Öyle daha fazla diyor.

0: öyle diyor. Tam öyle diyor. Elbette, diyor ki elbette. Bak burada net okudum biraz. Diyor ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %5'e %3'e düşer. Gürsel Tekin de diyor ki ya kardeşim diyor bu şirket mi ya diyor bu Cumhuriyet'le yaşıt bir parti diyor. Yani bu sizin diyor kendinize güç vehmetmenizden kaynaklanan bir söylemdir diyor. Burası CHP 3'te 5'te olmaz diyor. Siz gidin gene fark etmez demeye getiriyor Gürsel Bey de.
1: Tabii. Faruk Bey şöyle elbette yani elbette ben CHP'nin %3-5 olacağını düşünmüyorum. Ölüsü bile o partinin baraj altında kalan halini bile biliyoruz 1999 seçimlerinde. Yani ben şeyi katmıyorum. CHP'nin yeniden kurulduğu aşamayı 80'li yılların sonunda 90'lı yılların başında hani %4 oldu CHP ile birleşti ondan bahsetmiyorum. Hmm. Ama sonradan bu parti elbette potansiyelli bir parti. Yani o partinin ben çok burada rakam telaffuz etmeyeyim ama yine de o logonun çok daha fazla değeri olduğunu düşünüyorum. O armanın, o amblemin. Ama şimdi %3-5 konusunu telaffuz ettiği için Sayın Özgür Özel ne olacak? Ya bizden %3-5 gitsin biz yine yolumuza devam ederiz bakış açısının yanlışlığını anlatmak için. Anladım. %3-5 oyun küçümsenmemesi gerektiğini. Anladım. Yani anladım. Böyle açmak istiyorum. Yoksa CHP açısından söylemiyorum bunu. Anladım. Ama bir yandan da şu var. Yani zihni olarak bölünme de gerçekleşmiş bunu açık açık dile getiriyorlarsa ben artık CHP'lilerin içeride bu iki grubun yüz yüze bakamayacaklarını düşünüyorum. Bakın Söğüt Özü ve Mustafa Kemal Mahallesi çok yakın yerler biliyorsunuz birbirlerine. Burada bir kafe ya da başka bir yerde oturulup bu konuda anlaşılabilir, konuşulabilirdi. Bunu yapamayacak şekilde bir gönül kırıklığı var en hafif tabirle onu söylüyorum. Bunu çok böyle onarılabilecek bir durum olduğunu zannetmiyorum parti içerisinde de. Dolayısıyla söylemek istediğim bu. Ama dediğim gibi yani son olarak şöyle bitireyim. Bugünlerde çok kullanılıyor klasik olacak ama yani kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmaz seçmen. Burada bir işi beceremediniz şeklinde bir bakış açısı geliştirir. Kanaatindeyim ama bu işin tabii ki üstadları var araştırmalar. Onlar bizi ileride daha iyi anlatacak.
0: O zaman üstadlarından biri İbrahim Uslu'ya Doktor İbrahim Uslu'ya siyaset bilimciye soralım. Özgür Bey'in söylediği geride %3-5'lik bir oy kalır CHP'ye. O kadar alabilirler tespiti. Bir karşılık bulur mu? Bu doğru bir okuma mıdır?
2: Kötü bir siyasal iletişim. Yani bunu şimdiden söylemek diğer dostların da söylediği gibi mümkün değil. Velev ki elinizde veri bile olsa, bunu ölçmüş bile olsanız şu aşamada bunu dillendirmek iyi bir siyasal iletişim de değil. Şimdi en doğrusu süreç yaşanırken çünkü biz süreç içerisinde neler yaşanacağını, nasıl tartışmalar ortaya çıkacak, ne tür çatışmalar gerçekleşecek falan henüz bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla kamuoyunun kim haklı kim haksız şeklinde nasıl bir yargıya ulaşacağını da bilmiyoruz. Bütün bunlar bu dağılımı şekillendirecektir ama geriye dönüp 3 tane ben örnek hatırlatacağım. Biri Fazilet Partisi, işte Refah Partisi geleneği aslında parçalandığında ayrılanlar büyük bir dilimi alıp gittiler. Geriye kalan küçük bir parça kaldı. Sayın Özgür Özel'in senaryosu bunun gibi bir şey. Ama her zaman öyle olmuyor. Bir başka örnek var. DSP parçalandı hatırlayacaksınız. İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ayrı bir parti kurdu. Netice ikisi de çok küçük oy oranlarına indiler. Seçmen tamamen başka bir partiye gitti. CHP yöneldi. Burada da bu olabilir. Yani bu CHP seçmen nereye gidecek ki diye düşünmeyin. Başka sol partiler de var. Ya da onu ikame edebilecek İyi Parti falan gibi, Zafer Partisi gibi daha böyle seküler milliyetçi partiler var Atatürkçü. Dolayısıyla CHP'li seçmenin önünde birden fazla alternatif var. Dolayısıyla her ikisi tıpkı DSP'nin bölünmesinde olduğu gibi büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp seçmeni tamamen kaybedebilirler. Üçüncü bir örnek var. O da MHP İYİ Parti ayrışması. MHP'nin oyları %16 idi. Ayrıştılar. Sonra her ikisi %10 civarında bir oy aldılar. İşte her birisi bir miktar kaybetti. MHP bir miktar oy kaybetti. Ama böyle bir Saadet Partisi falan pozisyonuna da düşmedi. Ya da DSP pozisyonuna da düşmedi. Varlığını büyük ölçüde koruyabildi. Baraj üstünde kaldı. Başka ama İYİ Parti de yine barajı geçebilecek oy seviyelerine yaklaştı. 9.9 falan gibi bir oy almıştı hatırlayacaksanız. O yüzden 3 örnekte var. Yani bunun hangisinin gerçekleşeceğini oyları ortadan ikiye mi bölecekler?

0: Yoksa ikisi birden mi batacaklar? Yoksa biri batacak, biri oyların geri kalanını mı toplayacak? Bunu şimdiden tahmin etmek mümkün değil. Ama siyasi tarihimize baktığımızda her üç örneğinde yaşandığını gördük. Yani şöyle bir kural yok. Birileri giderken bütün oylar alır gider, geriye kalanlar orada şey böyle batar falan. O senaryo her zaman gerçekleşmiyor. O yüzden Nasuhi Bey'in dediği önemli. Yani kim siyasal iletişimini daha iyi yapacak? Kim haklılığına seçmenleri daha fazla ikna edecek? Kim gelecekle ilgili daha fazla umut verecek falan? Bu gibi bir sürü faktör oy oranlarını belirleyecek. O yüzden şimdiden oy tahmini yapmak falan olsa olsa sadece bir kötü siyasal iletişim olarak kabul edilebilir.
1: Peki Nasuhi Güngör bu işe yönelik olarak aslında biraz önce İbrahim Uslu çok iyi bir parantez açtı. Şimdi totale de bakmak lazım. Türkiye'de ortalama Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Refah Partisi bu partiler siyasi hayattayken ortalama üçü toplam %60-65 civarında oy alıyorlardı. Yani biz şöyle bir total görebiliriz ve tabii MHP. Şöyle bir total görebiliriz. Türkiye'de %60-65 oranında belki 70'e vuran bir sağ görüşlü seçmen, %30-35 oranında da Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer sol türevlerde oluşan bir seçmen kitlesi var. Şimdi sağda bölünme olunca bu tolere edilebiliyor. Ama solda bir bölünme olunca total kitle %30-35 olduğu için kayıp daha fazla oluyor. Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, CHP'li siyasetçiler bütün bunları sence göz önünde bulunduruyor mu? Yani Türkiye sosyolojisini, siyaset sosyolojisini göz önünde bulundurarak da adım atıyorlar mı? Yoksa bir tansiyon var, bir hırs var, işte bir heyecan var. Biz partiden ayrılırsak gerçekten geride %3-5 kalır, biz de %40-50 falan oy alırız diye mi düşünüyorlar?
2: Faruk Aksoy, son tura başka bir şey anlatacaktım ama ona zaman kalırsa sevinirim. Bir
1: kalır, hızlıca
2: 27
1: kalır.
2: Mayıs'la ilgili bugün. Hı hı. Evet, tamam. Şimdi bununla ilgili sadece birkaç cümle söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlükte olmasıyla birlikte siyasi partilerin esneme kapasitesi, ittifak kapasitesi geçmişindekinden çok daha farklı bir hale geldi. Dolayısıyla belki o bizim klasik olarak tabii zihnimizde var olan, önemli ölçüde doğru olan 60'a 40 değil, belki 65'e 35'lik oranlar siyasette elbette önemli. Az önce Müftüoğlu'nun söylediği o milliyetçi blok meselesine de çok bir dikkatle bakmak lazım. Yani o %20'yi hep aşan bir yere doğru ilerliyor milliyetçi blok. Kaldı ki diğer siyasi partilerin içinde de benzer milliyetçi görüşler de var. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi daha peşinen İbrahim Uslu'nun iletişim açısından doğru bulmadığını söyledi. Çok haklı. Daha erkenden senin zaten belli bir oy çıtan var. Onun da dışına çıktığın zamanlar nadir oldu. Çıkabildiğinde başarılı oldun. Ne zaman? Adına ittifak koymadın ama 2024 yerel seçimlerinde başarılı oldun, birinci parti oldun. Ama daha şimdiden yolun başında diyorsun ki benden 3 koparır, 5 koparır. Senin oy oranın içinde bu ciddi bir rakam. Ercan da söyledi bunu. Ben de, bu da çok önemli. O bakımdan bence bunu söylemek çok anlamlı görünmüyor şu dakika itibariyle. Kaldı ki hani yeniden Cumhurbaşkanı hükümet sistemine atıfta bulunursak %1'lik, 2'lik oyların son derece önemli olduğu virajlar oluyor. Olmadı mı? 14-28 Mayıs seçimlerine baktığımızda zaten bunu görebiliyoruz. Şimdiden bunlara kıyafet biçmek çok doğru gelmiyor bana. 3-5'te hakikaten tekrar altını çizelim. Mevcut sistemde inanılmaz düzeyde önemli bir oy.
1: Anladım, anladım. Peki genel olarak bütün bu denklem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük ihtimalle bir ayrışma, bir bölünme ihtimalini görüyor Can Özçelik. Diyor ki yani bu açıklamalar bize bunu gösteriyor. Yol haritası bunu gösteriyor.
2: Evet.
1: Peki bu aynı zamanda CHP'li seçmenin AK Parti'ye ya da MHP'ye ya da İYİ Parti'ye kaymasına sebep olur mu? Yani şöyle bakar mı mesela CHP'li bir kısım seçmen, bir kesim? Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kavgalar bitmiyor. Yani bari gideyim İYİ Parti'ye ya da AK Parti'ye ya da MHP'ye oy vereyim der mi?
3: Sadece İYİ Parti'ye de gider, HDP'ye de gider. CHP'den.
1: Mesela HDP'ye gider mi?
3: Özellikle Faruk, HDP, bu, HDP'ye gider
2: mi? Bu bana mı yoksa Can'a mı soruyorsun?
1: Can'a bir hızlıca soruyorum.
3: Pardon özür.
1: Bana döndüğün için
3: sordum.
1: Nasuh Güngör'e son döneceğim.
2: Yok ben anlamadığım için fark et.
1: Döneceğim tamam. Tekrar döneceğim. Tamam. Senin bir önemli bir noktaya değineceksin tamam. Onu biliyorum. Can gider mi?
3: O evet. Gider hem İYİ Parti'ye gider hem Zafer Partisi'ne gider. Bakın CHP'den kopacak her oyun gideceği yer bellidir.
1: İktidara gitmez mi?

0: ulusal gitmez, AK Parti'ye gitmez. Ulusalcı ve daha işte milliyetçi kesim, işte Kemalist kesim, İyi Parti ve Zafer Partisi'ne gider. Daha sol kesim, kendini sosyal demokrat diye tanımlar, sosyalist diye tanımlayan ve CHP'ye oy veren ve solcu diye tanımlayan kesim de istisnasız HDP'ye gider. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölündüğünde, yani o kararsız seçmen, evet tabii ki yeni kurulacak parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde bir oy alır. Ben öyle öngörüyorum. Özgür Özel'in kuracağı parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok üzerinde oy alır. Cumhuriyet Halk Partisi çok oy kaybeder. Ben de Özgür Özel gibi düşünüyorum. Hani 3-5 demiyorum ama çok oy kaybeder. Ve iki partiye de gitmeyen seçmenin çoğunluğu da HDP ve İyi Parti arasında karar verir.
1: Müftüoğlu, bu kavgadan AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na gelen seçmen olur mu?
2: Yok, bu buradan gelen seçmen olmaz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçmen diğer partilere kayma olmaz ama şimdi son dönemlerde görüyoruz ki bu selden kütük demeyeceğim ama yonga koparmaya çalışanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi bunlara dikkat etmeli.
1: Yani kimi kastediyorsunuz?
2: Yani ortada kimi kastettiğimiz ortada. Yani işte
1: Zafer Partisi, İyi Parti
2: bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden acaba oy devşirebilir miyiz diye bir gayreti olduklarını görüyoruz. Ama bu karşılık bulur mu? Onu tabii ki şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama AK Parti'nin ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir tasarrufta bulunacağını ya da böyle bir hedefi olduğunu ben açıkçası hiç ihtimal vermiyorum. Bugüne kadar da zaten olmamıştı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmadı. Ama şimdi bir siyasi partinin içinde bir takım şeyler, olaylar yaşanıyorsa bunu dışarıdan müdahale etme noktası şu olmalıdır. Toparlayıcı olmak zorundasınız. Ama siz...
1: Bahçeli'nin yaptığı gibi...
2: Aynen öyle. Siz bir taraf olursanız, yani bir yerde birini tutarsanız burada bir iyi niyet aranmaz, art niyet aranır. Şimdi Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşım...
1: Uzlaşın.
2: Yaklaşım uzlaşıdan yana ama diğerlerine baktığımız zaman bir tarafta duruyorlar, diğer tarafı yok sayıyorlar. Şimdi kabul edersiniz etmezsiniz. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki sende, genel başkan sensin diyor. Eğer bakın bugün bu mahkeme kararını tanımıyorsak yarın daha farklı bir karar çıktığında bunu da mı tanımayacağız? Ne yapacağız?
1: Öyle olmaz. Mahkeme yani... Devlet, doğru mahkeme, ya, hukuk,
2: kesinlikle
1: yargı
2: öyle.
1: Olmazsa devlet olmaz.
2: Kesinlikle yani, öyle. Yani burada
1: o ayrı bir konu.
2: Burada yani işinize geldiği gibi hareket ederseniz yarın başınıza çorap değil başka şeyler de örülür. Burada Sayın Bahçeli doğru yerde duruyor. Türkiye'nin birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini neredeyse eşdeğerde tutacak bir adım atıyor ve toparlayıcı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Eğer siz 3-5 oy hesabı yaparak ya buradan biz bir şeyler koparabilir miyiz? Ya da evet Özgür Özel yeni bir parti kursun ya da yeni bir parti değil hatta davet dahi ettiler bizim partide siyaset yapabilirsiniz diye sosyal medyada bunlar dolaştı.
3: Bölünürse bize oy gelir.
2: Ha, bölünürse bize oy gelir hesabıyla hareket ederseniz yarın siz de bölünürsünüz. Dolayısıyla bu yaklaşımı ben doğru bulmuyorum. Nereden bakarsanız bakın ama ortada görünen bir gerçeklik payı var. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir araya gelinmeyecek bir hava var ve estirilmeye de devam ediyor.
1: Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, detaylı bir açıklama yaptı.
2: Dünkü açıklamadan mı bahsediyorsunuz?
1: Evet, evet. Evet, mesela doğru. Ömer Çelik dedi ki, Müftüoğlu, yani bizimle bir ilgisi yok. Burada bizim Cumhurbaşkanı diye bir Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Bizi bu işlere katmayın. Cumhurbaşkanının adını geçirmeyin. Yani bizimle bir alakası yok. Mahkeme orada işte şikayet eden CHP'li, edilen CHP'li falan falan. Açıklaması detaylı bir açıklamaydı. AK Parti yani uzlaşın ya da uzlaşmayın diye net bir açıklama yapmıyor. Hatta Çelik şunu söyledi. Sokakta

0: protesto eden, yürüyüşe katılan CHP'li seçmene saygımız sonsuz. Onlar CHP'lidir, adam protesto eder. Ama bizi bu işlere katmayın dedi. Şimdi, mesela AK Parti de hani uzlaşın ya da uzlaşmayın gibi bir görüş ortaya koymadı.
1: Şimdi dün mesela Mecidiyeköy'de yürüyüş yaptılar. Slogan atıyorlar. Ben de arabada durdum, bekledim onların yürüyüşlerini, izledim. İktidara sloganlar atıyorlar. Hesap soracağız, bilmem ne yapacağız. Şimdi yürüyüş yapanlar, evet, Sayın Özgür Özel'i tutanlar. Sayın Kemal Bey ile alakalı da olumsuz bir takım ifadeler kullanıyorlar. Ama burada sizin iç meselenizden ötürü siz eğer iktidarı hedef alıyorsanız bu sizin iç meseleniz. Sizin içerideki kavganız. İçerideki kavgadan dışarıya eğer laf atıyorsanız burada bir art niyet aranır. Şimdi Sayın AK Parti sözcüsü Ömer Çelik haklı olarak da bize bulaşmayın diyor. Yani halkın halk tabiriyle bunu söylüyor. Kardeşim diyor ki mesela Özgür Özel'e bulaştırmayın.
0: Ha, Özgür Özel'e diyor ki yani siyasi parti genel başkanının Toma'nın üstünde ne işi var diyor.
1: Çok
0: git
1: doğru.
0: Diyor, git kürsüde konuş.
1: Çok doğru. Yani diyor. Ben açıkçası yadırgadım. Yani genel başkanlık yapan yani
0: bu ve abartılı Müftüoğlu, bu abartılı mesela ekranda şu anda.
1: Evet.
0: Bu abartılı bir fotoğraf mıdır bir parti genel başkanı için?
1: Ya abartılı
0: bir
1: fotoğraf.
0: Ya bunu yapmaması mı gerekir?
1: Kesinlikle yapmaması gerekir. Yani bir genel başkan daha ağırbaşlı, daha otoriter, daha sakin hareket etmesi gerektiği kanaatini taşıyorum ben. Sayın Özgür Özel her şeyde çok aceleci davrandığını ben özellikle gözlemliyorum. Ve dünkü görüntü de maalesef ki yani bu görüntü hiç tasvip edilecek bir görüntü değil. Ama belki de şunu hesaplamış olabilirler. Siyaseten evet bir yol ayrımına girdilerse... Bakın biz bize bunları yaşattılar.
0: Biz de bu haldeyiz. Anladım.
1: Gidecek bir yerimiz yok. Açacak bir kapımız yok. Toplanacak bir alanımız yok. Ne yapalım? Biz bu durumda bizi bu durumda bıraktılar. Biz de kendimize bir yol çiziyoruz. Bu Sayın Özgür Özel için güzel bir alan. Yani yürüyeceği güzel bir alan, yol. Ama doğru bir yol mu? Ben açıkçası doğru bir yol olarak görmüyorum.
0: Bütün bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için hoş olmayan görüntüler. Mesela burada hani bazı benzetmeler yapıldı, köşe yazıları okudum, baktım falan. İşte Boris Yeltsin bir tankın üstüne çıkmıştı falan. Yeltsin hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum.
0: Özgür Özel mesela Toma. Ama şu da var mesela, şunu söyleyen CHP'liler var. Diyor ki... Ya Özgür Özel'in tankın üstüne çıkmasını eleştiriyorsun da Toma'nın. O Toma'nın orada ne işi var diyor. Şimdi ben emniyetin işine karışamam. Aldığı tedbir o bu falan falan. Ama bu yönden de bakan var. Diyor ki yani orada mesela Toma niye var diyor. Bu da eleştiriliyor. Yani bırak yürüyorsa yürüyor. Meclise gidiyorsa gidiyor. Yani
2: ki bir de bir
0: yani
2: siyasi
0: neden var diye
2: genel
0: sorgulayan
2: yani.
0: CHP'liler de vardı.
3: Doğru.
0: Ama ben bunu tabii ki bence esas CHP'liye soracağım.
3: Doğru.
0: Bu görüntüleri bir yorumlayın bize kısaca
3: yani,
0: ama.
3: Yani şimdi...
0: 2-3 dakikada.
3: Tabii yeni yetme siyasetçiler. Şimdi ben tabii farklı...
0: Yeni yetme siyasetçiler.
3: Tabii ben heyecanlı böyle her şeye koşan, evet. Günde 20 defa konuşan bir genel başkan görmedim. Ben Ecevit'le çalıştım, Baykal'la çalıştım, Süleyman Bey'le çalıştım, Özal'ı tanıdım. Efendim Tayyip Bey'le arkadaşlık yaptık, beraber il başkanlığı yaptık, beraber nasıl geldiğimizi biliyorum. Tepeden tırnaktan böyle ellerimizi kaşıyarak geldik. Birimiz Cumhurbaşkanı olduk, birimiz bakan olduk. Böyle bu Deniz Baykal, Ecevit'i falan gördükten sonra Kemal Bey'i işte son dönemde yaşadık. Kavga ettik, büyük mücadelede anlaşamadık bazı konularda. Ama bunlar beni kesmiyor fark. Kesmiyor. Lider bak, lider başka bir şey, devlet adamı başka bir şey. Yani oy alacaksın. Oy kim alıyor? 4.76'dan aldık, 28'e çıkardık. Kemal Bey'le 28 aldı, 48'e çıkardılar. Son seçimlerde biliyorsunuz.
0: O Kemal Bey'in oyu değil ki. Yani genel olarak ikili sistem, öyle değil mi orada?
3: Yok yok.
2: Özgür Özel ne yapsın? Orada Kemal Bey de öğrendi siyasetini.
3: Arkadaşlar diyorum, biz birinci parti
0: kez... Onu Ecevit yaptı.
3: Herkes diyorum, kendine göre... Herkes kendine göre bölüm bölüm bir emek verdi.
0: Tabii.
3: Tırnaklarımızla geldik. 12 Eylül'ü kapattı, bilmem ne oldu. Biz 4.76 aldık. İlk kere seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak. O zaman CHP de vardı. Şimdi şunlar farkında değil bu arkadaşlarımız ve geneldekiler. Ya 3 tane büyük ideolojik partiler vardı.

0: bir Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Cephe, bir Milli Görüş, bir de Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik olarak.
1: Evet, evet.
0: Bu partilerin özgür ağırlıkları vardır. Bu partilerin oyları %1'e düşse bile bir seçimde %10'lara, %20'lere çıkar. Tabii, tabii. İşte MHP'yi gördük. Bu üç partinin kendine göre ciddi bir oyları var. Yani ciddi bir tabanları var. Herkesin kendi gücüne göre.
1: Tabii.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne 3 alacağım, 5 alacağım, 3 kalacaksınız, 5 kalacaksınız. Bu laflar Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bizi yaralıyor. Atatürkçüleri, demokratları, ya CHP'lileri yaralıyor.
1: Şu görüntüye olmaması mı lazım diyorsun?
0: Ya bana göre mesela Özgür Bey çıkmış olabilir, heyecandan çıkmış olabilir. Ama bana göre çıkmasa daha iyi olurdu.
1: Mesela Kemal Bey de Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü.
0: Tabii yürüyebilir.
1: O mesela normal miydi?
0: Ya şöyle, Kemal Bey bir kıskaçtan, yani bir içinde bulunduğu partinin kıskacından, şey, bu da yürüyebilirdi şey. Özgür Bey de yürümesine zaten bir şey yok, gidip gelebilirdi. Ama tesadüf olmuştur. Ya tesadüf olmuştur, çıkmıştır. Ona da bir şey diyemem. Yani
1: anladım.
0: Çok büyük eleştiri değil. Ama tankın üzerine çıkmak darbelere karşı gelmek demektir.
1: Bu
2: başka. Onu da yaptı. Ikisini, onu da yaptı ya. Onu da 15 Temmuz'da onu da yaptı. Pardon da bir dakika. Onu da yaptı. Söyleyeyim de. 15 Temmuz'da Özgür Özel mecliste bombalanırken meclisteydi. Kemal Bey Bakırköy'de oturuyordu. Yapmayın Allah aşkına. Bunu da söyleyelim yani.
0: Cem.
2: Bunu da söyleyelim lütfen.
0: Ama bak, bunu söyletmiyorsun.
2: Bakırköy'de evde otururken Kemal Bey 15 Temmuz'da Özgür Özel de mecliste.
0: Ama sen bana bunu söyletmiyorsun. Ben de diyorum ki bak, orada oturmaya çıktı.
2: Canım, Özgür Özel'in suçu ne biliyor musunuz? Özgür Özel'in suçu bir cümle.
0: Tabii,
2: bir cümle. İşte Özgür Özel 1974 yılında doğduğu için mi suçlu? Niye biliyor musunuz?
0: Can, bunun şeyinde değil, farkında değil yani.
2: Özal'la yapmış, İnönü'yle, Ecevit'le beraber siyaset yapmışlar. Ne güzel. Söylüyorum bir cümle. Özgür Özel'in suçu 74 doğumlu olması.
0: Haklısın.
2: Niye? O da siyaseti Kemal Bey'den öğrendi. Bu kadar.
0: Şimdi hemen nasıl suçu partinin Sevgen, yanlış yapan insanlarını haftaya, partiye sahip çıkmamak, arkadaşlarına sahip çıkmak. Tercih efendim, burada.
3: Sayın Bakan, haftaya
0: bitiriyorum.
3: Haftaya
0: Özal'ın suçu,
3: özellikle davetli suçu gelirseniz
0: partiyle arkadaşlar konuşacağız. Bir tercih yapmadı.
1: Çok teşekkür.
0: Affedersiniz arkadaşlar, Ankara'dakiler kusura bakmayın.
1: Nasıl yok yok olur mu? Nasuh Güngör, finalde bir önemli başlık var sende. Onu bir dinlemek istiyorum.
4: Evet. Tamam. Birkaç dakikanızı alacağım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde hem manevi hem sembolik değeri hem tarihi değeri çok yüksek bir kabulde bulundu. Bu kabulde biz bu arada şunu söyleyeyim, birazdan bir saat sonra 27 Mayıs'a gireceğiz. Eğer 66 yıl önce bugün yaşıyor olsaydık yaklaşık 4 saat sonra tarihin en aşağılık darbelerinden biriyle karşı karşıya kalan insanlar olacaktık. Cumhurbaşkanımızın bu kabulünde merhum başbakanımız Adnan Menderes'in torunu Işık Hanım, Işık Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun torunu yine Fatih Rüştü Yener, Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Hanımefendi ve İçişleri Bakanımız ki idam edilmedi ama daha darbeden hemen 1,5 gün sonra harp okulundan güya intihar ettiğine dair bir hikaye var. Allah onu da rahmet etsin. Onun da torunu Namık Gedik. Şimdi bu hikayenin şöyle bir tarafı var. Bu torunların isimlerini özellikle okudum. Bu arada Adnan Menderes'in torunu olarak Işık Hanım katılmış ama Adnan Menderes'in merhum Yüksel Menderes'ten bir Adnan adında oğlu var, bir Adnan torunu da var. Acının nasıl tevarüs ettiğine dair bir şey. Bakın bu 27 Mayıs'ta
1: biliyorum,
4: kaybettiğimiz,
1: birisi,
4: katledilen
1: birisi idam... doktor. Tanıyorum, evet. Biliyorum. Evet.
4: Evet.
1: Aydın'dan
4: evet,
1: evet, biliyorum.
4: Evet, doktor olan. Evet. Bakın evet, torunlara bakın. Fatin, Hasan, Namık ve Adnan. Yani bu acının kuşaktan kuşağa nasıl taşındığı ve o acının, o darbenin Türkiye'ye yaşattıklarını da hepimiz biliyoruz. O yaraların sarılmasının öylesine kolay olmadığını da biliyoruz. Ya benim açımdan da şöyle bir tarafı var bunun. Bunu da paylaşmak istiyorum. Ben merhum Menderes ailesiyle yaklaşık 20 yıl, özellikle de Sayın Aydın Menderes'e 20 yıl çok yakın mesai içinde oldum. Bir abi kardeş gibi. O benim için açık bir üniversite gibiydi. Bence Türkiye'nin çok da kıymetini bilemediği bir siyasetçiydi. Sevgili Sevgen mutlaka tanışmıştır, bir hukuku çok olmuştur. Evet. Gerçekten bilge bir siyasetçiydi. Çok. Ve şunu söyleyeceğim. Ben Berin Hanım'ı da tanıdım. Yaklaşık 4 yıl kadar onun sohbetlerinde de oldum. Yani eşini idamla kaybetmiş. Ardından Yüksel ve Mutlu Beyleri, biri güya intihar, biri yine güya trafik kazasıyla kaybetmiş. Bir annenin acısını görme imkanım oldu. Yani bu tabii baht mıdır, bahtsızlık mıdır bilmiyorum ama o vakur duruşunu da, yani eşini kaybettikten sonra 33 yılda hayatta kaldı, çocuklarını da kaybetti. Bir tek rahmetli Aydın Bey vardı yanında. O vakaretini koruması, o hanımefendi eşinin eşyalarını, idam edildikten sonraki idam kararını radyoda çocuklarıyla birlikte öğrenen insan.

0: insanlar bunlar. Bir bez torbanın içinde merhum Adnan Menderes'in eşyalarını alan, kapısına ip parası diye icra mahkemesinden gelinen bir belge, sözde belge asılan ve onu ödemek için ellerinde hiçbir malları, mülkleri kalmayan bir aileden bahsediyoruz. O yüzden ben demokrasi tarihimizin bu kara lekesinin bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir kabulle, böyle sembolik değeri yüksek bir kabulle gerçekleşmesini çok önemsedim. Yani çok adetim değil böyle şeyler aktarmak ama onu ifade ettim. Bu arkadaşlarımıza şu an görüntüde veriyorlar. AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da buna eşlik etmişti. Bugün de aradım. Yani bunun hem toplumsal hafıza hem Türkiye'nin hafızası açısından önemine işaret etti Sayın Zorlu. Bir daha böyle hadiseler yaşamamak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok teşekkürler.
2: Bunları anarken peki, 3 tane fidanı da anmadan geçmemek lazım. O dönemden
1: işte Türkiye'nin böyle bir
2: Hüseyinler,
1: siyasi,
2: Yusuflar.
1: Türkiye'nin böyle bir demokrasi tarihi
2: tabii,
1: var.
2: Böyle yani, bir tarih var.
1: Tabii. İşte en yani şöyle alalım. Oluyor işte. Mesela
2: ama
1: bir solcu genç
2: nasıl
1: idam edilmiş ya da öldürülmüş. Karşısında bir ülkücü genç var.
2: Öyle.
1: O da idam edilmiş, öldürülmüş. Böyle bir siyasi tarihimiz var. Yani ana cümle şu, keşke olmasaydı ama nasıl uygun görün. Tabii ülkenin başbakanı, iki bakan. Yani hani şöyle halk arasında bizim Karadeniz'de destan derler. Yani halk arasında bunlar şiirleştirilmiş şeyler. İşte Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, acaba bunlar mıydı vatanı satan falan diye böyle sorgular nitelikte. Destanlar, şiirler yazılmış insanlar bunlar. Dolayısıyla yani keşke olmasaydı. Ana cümle bu. Ne sol görüşlü arkadaşlar, ne sağ görüşlü arkadaşlar. Keşke yaşanmasaydı.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Ama böyle bir tarihimiz var. Reklam arasına gideceğim. Konuklarımı göndereyim. Müftüoğlu çok çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Bu akşam eski bakan Sayın Sevigen konuğumuz oldu. Mehmet Sevigen. Çok teşekkür ederim.
3: Bu vesileyle biz de herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz.
1: Bak iyi oldu. Bak ben unuttum hemen. Çok teşekkürler. Herkesin Kurban Bayramı'nı
2: bütün
1: kutlayalım.
2: Ben de bütün arkadaşlarım.
3: Bütün konukların da, bütün izleyicilerin de Kurban Bayramı mübarek olsun.
1: Güzel bir bayram sabahına uyanalım.
3: İnşallah.
2: İki bayram güzel olacak. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili iki bayram yaşayacağız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile iki bayram mı yaşıyorsunuz? İki tane mi CHP var bilmem vallahi.
2: Yaşarım, umut ediyorum yani.
1: Can Özçelik çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Ankara Stüdyosu'nda Nasuh Güngör, İbrahim Uslu var, Doktor Uslu. Çok teşekkür ederim. Ve Ercan Gürses, Ankara'ya toptan teşekkürlerimi iletiyorum. Kabul buyurun çünkü hiç zaman kalmamış. Değerli konuklarımı gönderiyorum. Sonra kapanış için tekrar geleceğim. Biraz sonra.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Yayın bitti. Güzel bir bayram olsun. İyi geceler Türkiye.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 27 Mayıs Çarşamba günündeyiz ve tabii ki bayramın birinci gününü idrak ediyoruz. Saatlerimiz de 5 oldu. Yine açılışımızı tabii ki tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Dileriz ki tüm dünyada huzur ve barışa vesile olur. Bu şekilde bültenimizi açmış olalım bayram sabahında. Ve tabii ki gelişmeler var. Yine pazarlara da bakacağız. Bayram pazarları vardı. Özellikle neler yaşandı? Bunlar haberimizde olacak. Liderlerin mesajları vardı. Bayram mesajları var. Onları da aktaracağız. Dış dünyaya da göz gezdireceğiz bültenimizin içerisinde. Öncelikle tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı için yayımladığı bir video mesaj vardı. Mesajında terörist Türkiye sürecinin önemine de vurgu yaptı Erdoğan. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine,

0: sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
1: Bayram mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
0: Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında İsrail'in saldırılarına da tepki gösterdi.
0: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
1: Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
0: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında aziz şehitlerimizin, muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum dedi. Bayramda sevdiklerini görmek için yola çıkanlara ise huzur ve güven içinde bir yolculuk diledi Bahçeli. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin diyen Bahçeli, bayramımız gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyada derman getirsin ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü, kurmaylarıyla görüşmeler yaptı. 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı listesi de netleşti.
3: Kurmaylarıyla görüştü, çalışmalarını konutunda sürdürdü. Yol haritası netleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram sürecinde de çalışmalarına devam edecek. Cumartesi günü genel merkeze gidecek, halk buluşmasına katılacak. 1 Haziran Pazartesi günü ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi'ne dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi talebi kabul etti. CHP'nin 38. olan kurultayı öncesinde görev yapan parti meclisi üyeleriyle Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Toplantıda parti meclisi üyeleri içinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç talepleri görüşülecek. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı başvuruda bulundu.
4: Sağ olun Müslüm Bey.
3: Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında Müslüm Sarı da yer aldı. Sarı'ya Grup Başkanı Özel'in genel başkanı 2 milyon üye belirlesin çağrısı soruldu.
5: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, idiyse biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız

0: Kurtuluş Parti üyesi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir.
1: CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrı yaptı. Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Özel İzmir'de partililere de seslendi.
2: Hani hep diyoruz ya, delege delege delege. Bu iş işte şu delege bu delege. Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyenize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. İki lider görüşmede birbirlerinin kurban bayramlarını tebrik etti. Bahçeli, Özgür Özel'i de telefonla aradı. İki isim görüşmede karşılıklı bayram tebrikinde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis genel merkeze girdi dedi.
3: Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altını çizdi.
4: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
4: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
3: Çiftçi muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
4: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır, ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
1: Öte yandan siyasi partilerin bayramlaşma programları da belli oldu değerli izleyiciler. AK Parti ve MHP, CHP ve DEM Parti ile bayramlaşacak. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi ise 15 farklı siyasi parti ile bayramlaşma gerçekleştirecek. DEM Parti ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu yönetimi ile bayramlaşmayacak.
5: Hayırlı bayramlar. Nasılsınız?
6: Partilerin bayramlaşma programı belli oldu. 16 partiyle karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
7: Hayırlı bayramlar.

0: Kurban Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak. AK Parti toplam 16 partiyle bayramlaşacak. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet bayramlaşmaları kabul edecek. Üç bayramın ardından ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşılacak. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, CHP, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ziyarette bulunacak. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, DYP, Yeniden Refah, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek. CHP'deki Kılıçdaroğlu yönetimi mutlak muttan kararı sonrası bayramın ikinci günü toplam 15 partiyle bayramlaşacak. Kabul ve ziyaret heyeti olmak üzere iki ayrı heyet bayramlaşmayı gerçekleştirecek. AK Parti, MHP, Deva ve Gelecek Partisi ile bayramlaşılırken DEM Parti ve İyi Parti ile bayramlaşılmayacak. MHP'nin siyasi partilerle bayramlaşma trafiği de belli oldu. Bayramın ikinci gününde 7 siyasi partiyle bayramlaşılacak. DSP, DEM, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri kabul ve ziyaret edilecek. DEM Parti ise AK Parti ve MHP dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaşacak. İyi Parti bu partiler arasında bulunmuyor. İYİ Parti ise AK Parti'nin de bulunduğu toplam 14 partiyle bayramlaşacak. Listede CHP, DEM ve MHP yer almadı. DEM Parti'de 8 siyasi partiyle bayramlaşacak. İYİ Parti bu partiler arasında bulunmuyor. AK Parti ve MHP ise programda yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Görüşme Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Kabulde Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da kabulde hazır bulundu.

0: Binlerce hacı adayı hac ibadetinin en önemli rüknü olan Arafat vakfesini tamamladı. Müzdelife'den Mina'ya geçerek şeytan taşladı. Aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu kafilelerin büyük bölümü Mekke'den otobüslerle Arafat bölgesine taşındı. Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının musuk kartlarını tek tek kontrol etti. Kafileler klimalı çadırlara yerleştirildi. Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebeli Rahme denilen Rahmet Tepesi'ne çıkarak dualar etti. Vakfe duasını da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yaptırdı. Arafat vakfesi sonrası hacı adayları Müzdelife'ye geçti. Burada şeytan taşlamak için 49 taş topladı. Ardından Mina'ya ulaşılarak büyük şeytan denilen Akabe cemresine 7 taş atıldı. Hacıların kurbanları ise vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Ardından tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise tekrar şeytan taşlanacak. Ardından da hacılar veda tavafı ile birlikte Mekke'den ayrılacak. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlarda oluşan yoğunluk Arefe gününde de devam etti. Peki ek seferlerde durum ne? Bilet fiyatları nasıl? Detaylar haberimizde.
1: Zaten bulamadığım için salıyı aldım. Normalde daha erken alacak.
2: Vatandaşlarda da yoğunluk var, yollarda da yoğunluk var.
3: Otobüslerin biri gitti, biri geldi. Otogarlarda bayram yoğunluğu Arefe günü de devam etti.
1: O bugünü planlamıştım ve buldum. Sanırım 2 hafta önce falan aldık. Yani bayram yoğunluğu kalmaz diye önceden bir garantileyelim dedik.
3: Kimi tatile, kimi de memleketine gitmek için yola koyuldu.
4: Nereye gidiyorsunuz?
1: Zonguldak, ailemin yanına.
3: Doğu illerine giden otobüslerin çoğu dolu ama İstanbul'a yakın illere giden otobüslerde boş koltuk bulmak mümkün.
4: Bizim Tekirdağ fazla sıkıntı olmuyor zaten. Yakın olduğu için.

0: Sabah aldım. Saat 9.30 gibi.
1: Bilet buldunuz.
0: Buldum, evet.
1: Vallahi şanslılardan birisiniz.
0: Çok şanslı değilim ama bu konuda belki de şanslı olabilirim.
2: Gelelim bilet fiyatlarına. İstanbul-Ankara 1000, İstanbul-İzmir 1200, İstanbul-Van'sa 3500 lira.
1: Bilet fiyatı ne kadar?
3: 1200. Bir hafta önce aldım. Ne kadar aldım? 1400 falan da.
2: Planlanan ek seferlerde de yoğunluk yaşanıyor.
4: Genelde %80 dolulukla gidiyoruz. Bazı seferler full gidiyor.
2: Her bayramda olduğu gibi otogarlarda denetimler de arttı. Otobüsler otogar çıkışı tek tek durduruldu.
5: Emniyet kemeri, takograf kontrolü, her şeye bakıyorlar.
1: Polis ekipleri otobüsleri otogar çıkışına durduruyor ve bu şekilde broşür dağıtıyorlar. Kemerini tak, bayram sensiz olmaz broşür dağıtılıyor. Ardından ekipler içeriye giriyor. Hem yolculara hem de şoförlere emniyet kemeri takma konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıyeten de şoföre sürücü belgesi soruluyor. Eğer bütün belgeler tamsa otobüs buradan gideceği yere uğurlanıyor.
6: Kaptanın kullanmış olduğu dijital veri. Bunu alıyoruz. Sürücü ve kaptan kişi aynı mı değil mi onu kontrol ediyoruz şu an.
7: Yolcuların daha güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaşması için büyük denetimler var İstanbul'da.
8: Jandarma trafik ekipleri bayram tatili boyunca denetimlerini artırdı. Denetimlerde toplam 19.190 personel görev yapıyor. Ekiplere havadan da destek veriliyor.
2: On binlerce personel 7 gün 24 saat görevde. Jandarma trafik ekipleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle denetimlerini artırdı. Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı, şehirler arası yollar, bağlantı güzergahları ve özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda denetimler yaptı.
9: Burası Jandarma Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi. 81 ilde jandarmanın görevli olduğu noktalardaki araç trafiği işte bu ekranlardan kontrol ediliyor. Herhangi bir olumsuz durum olması halinde sahadaki personelle anlık olarak iletişime geçiliyor.
10: Yaklaşık 1600 kamerayla otoyol bölgesini izleyip takip etmekteyiz.
2: Kurallara aykırı şekilde şerit değiştirenler, hız sınırı ihlalinde bulunanlar ve kural ihlali yapan sürücüler tespit ediliyor. Yaklaşık 22.190 personelle jandarma trafik ekipleri bayram boyunca denetimlere devam edecek.
10: Bazı ihlaller var ki can kaybı ve üzücü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Herhangi bir olay vuku bulduğunda onları da araç kameralarından personelimiz nasıl müdahale ediyor onları da buradaki kameralardan görmekteyiz.
2: Trafik denetimleri sadece karada değil havadan da yapılıyor. Jandarmaya ait helikopter ve dronlar bayram boyunca 3800 saat denetim yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de Ankara'da Kurban Bayramı öncesi trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla helikopterle denetim yaptı.
8: Kurban Bayramı için her hanede bir heyecan yaşanırken şehitliklerde yine hüzün hakimdi. Aileler her yıl olduğu gibi bu yılda kabristanların yolunu tuttu. Önce şehitleriyle bayramlaştı.
11: Oğlum için, Kemal Eren için geldim.
12: Kaç yaşındaydı?
11: 21 yaşındaydı.
12: Nerede şehit oldu?
11: Tezkeresine bir ay vardı. Şanlıurfa'da. İlk günkü gibi acısı hiç geçmiyor. Geliyoruz, taşları sevip gidiyoruz yani.
2: Kimi mezar taşına sarıldı, kimi fotoğrafını öpüp toprağını sevdi. Şehit yakınları bu bayramda da önce şehitleriyle bayramlaştı.
13: Acımızı tarif edemeyiz. Bizim her gün görüyorsun işte millet belki tatillere gitmiştir ama bizim tatilimiz de burası. Biz de evladımızın başındayız.
14: Şehit yakınları her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı arifesinde de kabristanların yolunu tuttu. Edirne Kapı şehitliğinde hem hüzün hem gurur vardı. Yakınlarını şehit veren aileler mezar başlarında Kur'an okudu.
15: Cihan Kızıltaş.
14: Nerede şehit oldu?
15: Elazığ Karakoçan'da gece 2'de çatışmada oldu.
16: Bayramımız bizim burada, kurbanımız burada. Bu vatana, millete kurban verdik evladımızı.
13: Şehit Ali İbrahim Yiğit, Kuzey Irak'ta Pençekilit Harekatı'nda şehit oldu 2022'de. Şanlıydı. 15 Temmuz'da da işte düğünü vardı. Olmadı.
2: Şehit aileleri kabirlere karanfil bıraktı, mezar taşlarını yıkadı.
17: Oğlum şehit olduktan sonra bayram bizim için bayram olmaktan çıktı.
18: Bir şeyimiz şehitlik mertebesi diye öyle avutuyoruz. Yoksa mümkün değil. Evlat acısı Rabbim hiç kimseye vermesin. Çok zor. Çok zor.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Edirne Kapı'daki şehitliği

0: ziyaret etti. Şehit ailelerine başsağlığı dilediler.
1: Şehitlerimizin, milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler de Kurban Bayramı arefesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz.
2: Gazze'de bir bayramda vuruk karşılanıyor. Aileler zor koşullara rağmen bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyor.
0: Gazze'de bir bayrama daha buruk giriliyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarının gölgesinde hazırlık yapıyor.
3: Bayram yaklaşıyor ama bayram değil. Gazze her şeyden mahrum. Her gün şehitler varken, her gün bombalama varken, her gün yıkım varken Gazze'de hangi bayramdan bahsediyorsunuz?
0: Gazze şeridine 2 yıl boyunca ağır saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen hem saldırılarına hem de sınır kapılarındaki kısıtlamalarına devam ediyor. Ateşkesin ardından ikinci bayramlarını yaşayacak olan Gazze sakinleri bu bayrama da yıkıntılar ve zor şartlar altında giriyor.
4: Yemin ederim çok mutsuzum. Biz neden her şeyden mahrumuz? Burası eskiden mezbahaydı. Burada eskiden insanlar kurban keserdi. Şimdi yerinden edilmiş insanların yaşadığı yer oldu.
0: İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde de hedefinde siviller vardı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Han Yunus ve Megazi mülteci kampının doğusunda sivilleri hedef aldı. Saldırılarda can kayıpları yaşandı. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
2: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişletiyor. Ülkenin güneyindeki beldelere tahliye emri veriliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını genişlettiklerini açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kans'a saldırıların Sarı Hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine geçtiğini bildirdi. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bir günde Lübnan'ın güneyindeki 46 belde için saldırı tehdidinde bulundu. Lübnanlıların evlerini terk etmeleri istendi. Hava saldırılarında ise peşi sıra geldi. Çok sayıda can kaybı yaşandı. Yaralananlar oldu. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmanırken savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar yürütülüyor. İran'ın müzakere heyeti bu çabalar kapsamında Katar ziyaretini tamamlayarak Tahran'a döndü. ABD'nin İran donanmasına ait unsurları vurmasına ise İran'dan ateşkes ihlal edildi açıklaması geldi.
5: Beraber ve
6: İran'la ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik azalmıyor. İran'ın müzakere heyeti savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar kapsamında Katar'a ziyarette bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Merkez Bankası Başkanı Emmati'nin yer aldığı heyet temaslarını tamamladı, İran'a döndü. Hürmüz Boğazı'nda ise zaman zaman gerilim tırmanıyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda yeni adım attığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD donanması ham petrol yüklü Yunan tankerine Uman açıklarında eşlik etti. Yetkililer ABD'nin bir düzine geminin geçmesine yardımcı olmayı planladığını ileri sürdü. Bu durum özgürlük projesinin yenilenmiş hamlesi olarak yorumlandı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Wall Street Journal'ın haberini yalanladı. Ordu ticari gemilere refakat etmiyor denildi. CENTCOM, abluka nedeniyle 100'den fazla ticari geminin rotasını değiştirdiğini kaydetti. CENTCOM, pazartesi günü Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerini vurduğunu kaydetmişti. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiği bildirildi. Hiçbir saldırganlık cevapsız bırakılmayacak ifadeleri kullanıldı.
2: ABD ve İran'dan gelen müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair açıklamalar Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağı beklentisini güçlendirdi. Ancak Boğaz'ın yeniden açılması ilk etapta büyük bir lojistik

0: kaosa da yol açabilir. Peki bu durumda neler yaşanabilir? Haberimizi izleyelim.
1: Hürmüz Boğazı 28 Şubat'tan bu yana kapalı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydediliyor olması barış ihtimalini artırdı. Peki savaşın kilit noktası Hürmüz Boğazı açıldığında boğaz trafiği nasıl normale dönecek? Boğazın açılmasının ardından

0: bölgeden ayrılacak. Bu tankerlerin bölgeden çıkmasının ardından boş tankerler boğaza girerek yükleme yapacak. Ancak bu sürecin zaman alması bekleniyor. Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor. İkinci aşamada ise stokların boşaltılması bekleniyor. Boş tankerler ilk etapta doğrudan üretim sahalarına yönelmek yerine savaş sırasında depolanan petrol stoklarını taşımaya başlayacak. Üçüncü aşamada ise petrol üretiminin yeniden başlatılması bekleniyor. Uzmanlara göre süreç ciddi mühendislik planlaması gerektiriyor ve haftalar sürebilir. Kuyulara enjekte edilen su ve gazın yeniden dengelenmesi de hassas bir süreç olarak öne çıkıyor. Bölgedeki petrol sahalarının büyük ve birbirine yakın olması nedeniyle şirketler ve ülkeler arasında koordinasyon gerekecek. Dördüncü aşamada da zarar gören petrol tesislerinin onarılması hedefleniyor. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğalgaz tesisi hasar görürken petrol şirketleri bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini belirtiyor. Uzmanlar Boğaz'ın Haziran ayının başında açılması durumunda yılın geri kalanında petrolün varilinin 97 dolar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor.
1: Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan annesinin feryatları yürekleri dağladı.
0: Uyuduğu yatağından sabah kalkamadı. 19 yaşındaki üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Yıldız, kız kardeşiyle aynı evde kalıyordu. İddiaya göre üniversiteli kız akşam odasına çekilip uyudu. Sabah olduğunda kız kardeşi Rabia Yıldız'ı uyandırmak istedi ancak onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Annesinin feryatları yürek dağladı. Şüpheli ölüm nedeniyle olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunması ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari inşaat sorumlusu yakalandı ve tutuklandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada 23 şüpheli tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Yiğit A., İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin bir süredir yurt dışında olduğu, Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenince yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Yiğit A. tutuklandı. Diğer iki firari arama çalışması ise sürüyor. Dorukhan Büyükışık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş, olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Yıllar sonra soruşturma cinayet davasına dönüşmüştü. Sakarya'da Tabiat Parkı'ndaki gölette cansız bedeni bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının cep telefonuna ulaşamayan polis, kadının en son görüştüğü kişileri araştırıyor.
0: Tabiat Parkı'nda yaklaşık 8 saat kaldı. Bir süre sonra da cansız bedeni gölette bulundu. Polis, Rukiye Görgen'in nasıl öldüğünü araştırıyor. Mersin'de yaşayan 26 yaşındaki Rukiye Görgen'in annesi 24 Mayıs günü kızının kaybolduğunu ihbar etti. Aynı gün Sakarya'da polise bir ihbar geldi. Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette bir kadına ait cansız beden bulundu. O ceset Rukiye Görgen'e aitti. Polis genç kadının nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Rukiye Görgen'in pazar sabah saatlerinde otobüste Sakarya'ya geldiği, ardından Arifiye ilçesine geçtiği belirlendi. Tabiat Parkı'ndaki kamera görüntülerine göre yaklaşık 8,5 saat göl çevresinde vakit geçirmişti. Çantasından yaklaşık 25 bin lira nakit parayla altın çıktı. Telefonuysa bulunamadı. Polis genç kadının son 48 saate

0: ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Rukiye Görgen'in olay öncesinde kimlerle görüştüğü ve Sakarya'ya neden geldiği araştırılıyor. Rukiye Görgen, Mersin'de bir markette kasiyer olarak çalışıyordu ve bekardı. Polis, genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı ve imar müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce, Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar gözaltına alındı. 5 kişi adliyeye sevk edildi. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Polis ekipleri soruşturma kapsamında şüphelileri gözaltına aldı. Emniyeti işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Belediye Başkanı Alim Karaca'yı vuran şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu ve olaydan birkaç gün önce İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği belirlenmişti. Saldırının ardından taksiyle Bodrum'a kaçtığı tespit edilmişti. Ukrayna'nın 22 Mayıs'ta Rusya'da okula düzenlediği saldırıda 21 öğrencinin öldüğü açıklandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği hayatını kaybeden kız çocuklarının gelinlikleriyle toprağa verildiğini açıkladı.
2: Ukrayna, Rusya Luhansk'ta okul ve yurdu hedef aldı. Hepsi kız, 21 Rus öğrenci hayatlarını kaybetti. Ukrayna'nın saldırısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği basın ateşesi Baranov, saldırıda 15 İHA kullanıldığını belirtti. 21 çocuğun hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybeden çocukların gelinlikleriyle toprağa verildiğini kaydetti. Baranov, saldırıyı savaş suçu olarak niteledi. Yaşananlar Kiev'in anlaşmaya varılamayacak olduğunu açıkça gözler önüne serdi dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin Luhansk'taki saldırıyı terör eylemi olarak nitelemişti. Saldırının rastgele düzenlenmediğini belirtmiş, bu nazizmin tezahürüdür ifadelerini kullanmıştı.
1: Rusya ABD diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye etme tavsiyesinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Kiev yönetiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarına karşılık Rus ordusunun Kiev'deki askeri hedeflere sistematik saldırılar düzenleyeceğini iletti. Moskova, ABD ile diğer ülkelere diplomatik personel ve vatandaşlarını Kiev'den tahliye etme çağrısı yaptı. Görüşmede geçen yılki Alaska zirvesinde Ukrayna krizine ilişkin sağlanan uzlaşıların Avrupalı elitler ve Kiev yönetimi tarafından baltalandığı da savunuldu. İki bakanın Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve Küba'daki gelişmeleri de ele aldığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'yu eleştirdiği bir dönemde ABD'nin ittifaka askeri katkısının azalacağı iddia edildi. Alman basınında yer alan habere göre Pentagon NATO'yu hem hava hem deniz kuvvetlerine kesinti yapılacağı konusunda bilgilendirdi.
2: ABD NATO'yu bilgilendirdi. Askeri katkılarını keskin şekilde azaltacağını bildirdi. İddia Alman basınından. Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gizli toplantı düzenlendi.

0: Üst düzey Pentagon yetkilisiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temsilcisi toplantıda Avrupalı müttefiklerini bilgilendirdi. Hegseth'in temsilcisi müttefiklere ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söyledi. Derginin aktardığı plana göre konuşlandırılabilir İHA, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların sayısında azalma olacak. Aynı şekilde savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetlerinin sayısı da azaltılacak. ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ilettiğine göre Washington Avrupa'da nükleer caydırıcılık güçlerini sürdürecek. Ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birinci sorumluluğu üstlenmeyecek. Haberde Avrupalı yetkililerin kesinti karşısında şaşırdığı iddia edildi. Pentagon yaklaşık 5000 askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde NATO müttefiki Almanya'dan çıkabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Trump'sa Nisan ayında verdiği mülakatta ülkesinin NATO'dan çekilme ihtimalinin gözden geçirilmenin ötesinde olduğunu söylemişti.
1: Orta Doğu ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları ABD Başkanı Trump'ın çıkışıyla bir kez daha gündemde. ABD basını dikkat çeken bir iddia paylaştı. Trump'ın İran görüşmelerini İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme için fırsata çevirmek istediği öne sürüldü.
0: Trump İran görüşmelerini fırsata çevirmek istiyor, amacı da İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerini normalleştirmek. İddia ABD basınından. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Trump İran'la çatışmayı sona erdirecek diplomatik girişimlerin hedef kapsamını genişletti. Trump'ın yalnızca İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşma değil, aynı zamanda İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme anlaşması istediği iddia edildi. Habere göre normalleşme sağlanırsa Trump İran'la olası bir anlaşmayı geri adım gibi değil, başarı hikayesi olarak sunabilir. Trump daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim anlaşmalarına katılması gerektiğini söylemişti. Hatta bir barış anlaşması olursa İran'ın da bu sürece dahil olabileceğini öne sürmüştü. Uzmanlara göre Suudi Arabistan ve Katar gibi Orta Doğulu ortaklar, Trump'ın İbrahim anlaşmalarına katılarak İsrail'e diplomatik ilişki kurmaları yönündeki ısrarına mesafeli yaklaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın bu çağrıya olumlu yanıt vermeyeceği öne sürülüyor.
1: Ermenistan, Azerbaycan ve ABD'nin Trip koridoru hakkındaki bildirisi bir adım öteye taşındı. ABD ile Ermenistan arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio Erivan'a gitti. Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak transit koridor hakkındaki stratejik işbirliği anlaşmasını imzaladı. Rubio ve Mirzoyan kritik mineraller konusunda da mutabakat zaptını imza attı. Uluslararası barış ve refah için Trump rotası olarak bilinen koridor, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı bir bildiriyle kararlaştırılmıştı. Ve yurda döndüğümüzde Trabzon'da etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu.
2: Atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk.
0: Heyelanı gördü ancak geçerim diye düşündü. Yamaçtan kopan toprak ve çamur üzerlerine aktı. Olay Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak sonrası eylem meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca toprak ve çamur kütlesi metrelerce yüksekten yola aktı. Kerimoğlu ailesinden 3 kişi o sırada minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda toprak ve çamurun içinde buldular.
2: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
0: Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
3: Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca sözcüğü çıkarttım, babaya çıkarttım.
0: Çamura saplanan minibüs uçurumun kenarında kaldı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

0: İstanbul Bahçelievler'de bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anı camideki kameraya yansıdı.
1: Temizlik yapan imamla tartıştı, peş peşe yumruk attı. Olay İstanbul Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Cami imamı Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre bir kişi imamın yanına geldi ve süpürgeyi kapatmasını istedi.
2: Kapat dedi süpürgeyi, dedim ki 5 dakika sabret şimdi bitmek üzere.
1: O kişi süpürgenin fişini çekti. İmamsa fişi takıp temizliğe devam etmek istedi. Bu sırada yumruklu saldırıya uğradı.
2: İri yarı birisi güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
1: İmamın şikayeti üzerine polis saldırganın peşine düştü. 38 yaşındaki saldırgan çok geçmeden yakalandı.
0: Yine halı saha, yine ne yazık ki ölüm. Hatay'da 42 yaşındaki bir kişi halı sahada futbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. 4 yol ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynuyordu. Kaplan Kıran arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları hemen yardımına koştu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Osman Kaplan Kıran'a ilk müdahaleyi halı sahada yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kaplan Kıran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de iki kardeş sokakta darp edilen bir kadını kurtarmak isterken canlarından olacaktı. Kadına saldıran kişi iki erkek kardeşi bıçakla yaraladı.
1: Dövülen kadını kurtarmak istediler. Bıçaklı saldırganın hedefi oldular. Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde bir kadının sokakta darp edildiğini gören iki kardeş duruma müdahale etmek istedi. Saldırgan iki kardeşin uyarısını dikkate almadı. Elindeki bıçakla kardeşlere saldırdı. Yaralanan iki kardeşi fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis darp edilen kadını da yanına alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Türkiye, Afrika'ya yardım ulaştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Somali'ye ulaştırılan yardımlar ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılıyor. Habertürk Dış Haber Muhabiri Abdullah Tekin'in izlenimleri ekranlarınıza yansısın.
3: Yaklaşık 400 yıl önce yaşanan savaşlar nedeniyle sürekli göç etmek zorunda kaldık. Bölgede yaşanan iç savaşlar sebebiyle evlerimizi ve yuvamızı terk ettik. Yanıma sadece çocuklarımı ve birkaç kıyafeti alabildim.
4: 20 milyon insanın yaşamış olduğu Somali'de Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 6,5 milyon insan açlıkla burun buruna. Özellikle Türkiye'den buraya gelen sivil toplum kuruluşları gıdadan eğitime, kıyafetten sağlığa kadar birçok alanda yatırımlarını yapmaya, destek vermeye devam ediyor. Tabii bu aslında Türkiye ve Somali arasında bir köprü görevi görmüş de oluyor.
5: Somali'de bitmeyen iç savaşlar nedeniyle insani kriz yaşanıyor. Türkiye, sivil toplum kuruluşlarıyla ülkeye yardımlarını sürdürüyor. O kuruluşlardan biri de Mavi Marmara Derneği.
6: Burada gıda kolisi, su dağıtımlarımız, su kuyusu çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yetimlere özel yetim giydirme çalışmalarımızı aktif olarak yürütüyoruz. Özellikle biz eğitim alanına çok öncelik veriyoruz. Burada da bir yetimhanemiz var. Oradaki çocuklara bugün inşallah bayramlık dağıtımlarımız olacak. Daha sonra sıcak yemek dağıtımlarımız olacak.
7: En büyük ümidimiz içinde bulunduğumuz şartların düzelmesi ve çocuklarımızın daha konforlu, daha güvenli bir hayat sürmesi. Ben 76 yaşındayım ve hayatım boyunca hiç okula gidemedim. Bu yüzden çocuklarımın iyi bir eğitim almasını çok istiyorum. İnşallah onlar bizim yaşayamadığımız imkanlara sahip olur.
5: Türkiye'nin yardımları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kıtanın en ücra köşelerine ulaşıyor.
6: Buradaki insanlar Türk bayrağını gördüğünde gerçekten farklı bir duygu besliyorlar. Çünkü bizi kurtuluş vesilesi olarak görüyorlar.
3: Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları burada hem nakdi yardım, hem oyuncak desteği, hem de gıda yardımı gerçekleştiriyor.

0: gerçekleştirdi. Bu anlamda kendilerine minnettarız.
1: Yapay zeka tartışmaları Vatikan'a taşındı. Papa 14. Leo, yapay zeka çağında insanın korunması üzerine genelge yayımladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'ten de bir çıkış geldi. Şirketin kurucu ortağı, yapay zekanın sadece teknoloji şirketlerine bırakılamayacağını söyledi.
2: Hayatın neredeyse her alanına giren yapay zeka tartışma yaratmaya devam ediyor. Önce Papa 14. Leo'dan uyarı geldi. Papa, yapay zeka karşısında Katolik Kilisesi'nin yaklaşımını ortaya koyan Muhteşem İnsanlık adıyla papalık genelgesi yayımladı. Yapay zekanın nükleer enerji gibi ortak iyiliğin hizmetinde olması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Christopher Ola da papanın endişelerine paralel açıklamalar yaptı. Teknolojinin sadece mühendislere ve şirketlere bırakılamayacağını söyledi. Papa'nın Vatikan'daki sunumuna katılan Ola, yapay zekanın dini topluluklar, hükümetler ve sivil toplum tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ola, yapay zekanın ortaya çıkardığı etik ve toplumsal sorunların bilgisayar mühendislerinin sınırlarını aştığını vurguladı. Anthropic şirketi, Pentagon'la yaşadığı krizle gündeme gelmişti. Pentagon, şirketi ulusal güvenlik riski olarak ilan etmişti. Gerekçe olarak da şirkete ait yapay zeka modeli Cloud'un otonom silah sistemlerinde sınırsız kullanımına izin verilmemesini göstermişti.
1: Evet, bugün bayram, bayramı yaşıyoruz ve tatlı ikramları da bayramların olmazsa olmazıdır değerli izleyiciler. Kimi evde tatlı yapmayı tercih eder ama kimi de satın almayı. Diyarbakır'da da tatlıcılarda bu nedenle yoğunluk var. Kentin o meşhur tatlısı yani çıtır çıtır kızarmış burma kadayıfın yapımını hep birlikte bir izleyelim.

0: Diyarbakır kadayıfı dünyada biliyorsunuz ki tercih edilen bir tatlıdır.
1: İçindeki fıstık dolgusu çıtır çıtır kadayıfıyla tam bir lezzet şöleni. Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı bayramın da gözdesi. Bayram öncesi burma kadayıfa talep artınca tatlıcılarda yoğun mesai günler öncesi de başladı.
0: Kadayıfımızın ilk aşaması tepsilerimizin altını tereyağıyla yağlayıp sonra isteğe göre ceviz ve fıstıkla onu doldurup bu şekilde burma kadayıfını yapıyoruz.
1: Nar gibi kızaran kadayıfların üzerine şerbet dökülüyor.
2: Şerbet dediğimiz tabii katkı maddesi yok bildiğim kadarıyla.
0: Kesinlikle %100 pancar şekeri.
2: Pancar şekeri. Ardından da servise hazır mı hale getiriliyor?
0: Şu an servise hazır, şiresini verdik. Evet. Hem paketlenmeye, tabii yarım saat dinlenmesi gerekiyor bu kadayıfın. Sıcak paketlenme olmuyor.
2: Öncelikle tel tel dökülen kadayıflar daha sonra isteğe göre fıstıklı, isteğe göre cevizli olarak dolduruldu. Burulan kadayıflar daha sonra pişirilime alındı. Pişirilen kadayıflar daha sonra da burada şerbeti verilerek sunuma hazır hale getirildi. Bayram için hazırlanan kadayıflar da bu şekilde ikram edildi.
1: Günlük tonlarca üretimi yapılan burma kadayıf hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kargo ile gönderiliyor.
3: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olarak rivayet edilen ve Edirne Saray Mutfağı'nın önemli lezzetlerinden mutancanayı tanıtacağız şimdi sizlere değerli izleyiciler. Mutancana kuzu eti, kuru meyveler ve baharatlarla hazırlanıyor. Yine mutancana yemeği tatlı ve mayhoş aromalarıyla Edirne mutfağında yaşatılmaya devam ediyor. Siz bu güzel haberi izlerken biz de bir kısa ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Mutancana 15. ve 16. yüzyıllarda görülen Trakya yöresine ait bir yemekti. Ve dolayısıyla bu Trakya yöresinde görüldükten sonra saray mutfağına alınıyor ve o dönem

0: Den sonra da Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün çeşitliliğe de gidilmiştir bu tancana yapılırken. Bu kuzuyla aslı yapılırken dana etiyle, işte tavukla yapılan çeşitleri de sevilerek yenmektedir. Sırasıyla yapıma başladığımızda önce yemeklik dediğimiz ya da sıçan dışı dediğimiz bizim Osmanlı'da kullanılan terim Türkçesi. Doğradıktan sonra soğanı, sarımsağı tenceremize alıyoruz. Tereyağı ile beraber kavuruyoruz.
1: Bizim şeyin kalıyor bir yerde.
0: Pembeleşmeye başladıktan sonra etini veriyoruz içerisine. Eti beraber suyunu salıp çekene kadar beraber kavuruyoruz. Su ilavesini yaptıktan sonra, tekrar et suyu ilavesini yaptıktan sonra içerisine sırayla Osmanlı'da kullanılan kıska soğan, yani bugünkü arpacık soğan dediğimiz soğan içerisine kullanılıyor. Arkasından sırasıyla pişme pozisyonlarına göre kuru incir, kayısı, badem, onu razaki üzüm, mürdüm eriği ilave edilerek pişmeye devam ediliyor, sotelenmeye devam ediliyor. Arkasından da baharatları verilip karıştırılıp kaynatmaya devam ediliyor, pişmeye devam ediliyor. ...4-5 dakika, bilemediniz 6 dakika kadar kaynatıp ocaktan alıyoruz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisit

maddelerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, iyi bayramlar değerli izleyiciler. Bugün 27 Mayıs Çarşamba günündeyiz. Kurban Bayramı'nın birinci gününü idrak ediyoruz bugün. Kurban Bayramı'nın bu vesileyle bütün insanlığa, öncelikle tabii ki ülkemize, sonrasında tüm dünyaya barış, kardeşlik ve vicdan getirmesini, özellikle savaşların yaşandığı bu günlerde barış getirmesini temenni ediyoruz. Dileriz ki Gazze'deki soykırımda bir an önce son bulsun ve insanlık gün yüzüne çıksın. Evet, bugün tabii ki haberlerimiz olacak. Özellikle liderlerin bayramlaşma mesajları var. Yine çarşıya pazara bakacağız, yollara bakacağız, trafiğe bakacağız ve günün diğer önemli gelişmeleri de yine bültenimizde olacak. Öncelikle tabii ki yine Kurban Bayramı her yıl olan bir ritüel var ki o da şehitlikler. Evet, Kurban Bayramı her hanede bir heyecan yaşanırken şehitliklerde yine hüzün hakimdi değerli izleyiciler. Aileler her yıl olduğu gibi bu yılda kabristanların yolunu tuttu. Önce şehitleriyle bayramlaştı.
1: Oğlum için, Kemal Eren için geldim.
2: Kaç yaşındaydı?
1: 21 yaşındaydı.
2: Nerede şehit oldu?
1: Tezkeresine bir ay vardı. Şanlıurfa'da. İlk günkü gibi acısı hiç geçmiyor. Geliyoruz, taşları sevip gidiyoruz yani.
3: Kimi mezar taşına sarıldı, kimi fotoğrafını öpüp toprağını sevdi. Şehit yakınları bu bayramda da önce şehitleriyle bayramlaştı.
4: Acımızı tarif edemeyiz. Bizim her gün görüyorsun işte, millet belki tatillere gitmiştir ama bizim tatilimiz de burası. Biz de evladımızın başındayız.
5: Şehit yakınları her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı arifesinde de kabristanların yolunu tuttu. Edirne Kapı Şehitliği'nde hem hüzün hem gurur vardı. Yakınlarını şehit veren aileler mezar başlarında Kur'an okudu.
6: Cihan Kızıltaş.
5: Nerede şehit oldu?
6: Elazığ Karakoçan'da gece 2'de çatışmada oldu.
7: Bayramımız bizim burada, kurbanımız burada. Bu vatana, millete kurban verdik evladımız.
4: Şehit Ali İbrahim Yiğit, Kuzey Irak'ta Pençekil Harekatı'nda şehit oldu 2022'de. Şanlıydı. 15 Temmuz'da da işte düğünü vardı. Olmadı.
3: Şehit aileleri kabirlere karanfil bıraktı, mezar taşlarını yıkadı.
8: Oğlum şehit olduktan sonra bayram bizim için bayram olmaktan çıktı.
9: Bir şeyimiz şehitlik mertebesi diye böyle avutuyoruz. Yoksa mümkün değil. Evlat acısı Rabbim hiç kimseye vermesin. Çok zor. Çok zor.
3: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan,

0: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Edirne Kapı'daki şehitliği ziyaret etti. Şehit ailelerine başsağlığı dilediler.
1: Şehitlerimizin, milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler de Kurban Bayramı arefesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz.
2: Değerli izleyiciler, bayram tatili nedeniyle İstanbul'da trafik hayli hafifledi diyebiliriz. %8'lere indiği söyleniyor. İşte bu anlamda bayram tatilini İstanbul'da değerlendirenler tatilin hakkını vermeye de devam ediyor. Şehirde kalanlar, şehre gelenler İstanbul'u gezmeye doyamadı diyebiliriz. Boğaz'dan Haliç'e mekanlar doldu, sahiller sandalyesini, piknik çantasını alıp gelenlerle renklendi. Bu görüntülere turkuaz bir deniz de eşlik edince tabii ki fotoğraf çekmeye de doyulmadı.
3: Hava güzel, oğlumla bir dolaşalım dedik.
4: Nereden geliyorsun?
3: Biz Bağcılar tarafından.
5: Bugün çok güzel denizin rengi.
4: Değil mi? Turkuaz bir rengi var.
5: Evet, evet. Keşke her zaman böyle olsa. Burada işte gezmeye geldik. 5 günlük.
6: Kahramanmaraş'tan geldik. İstanbul için hava çok güzel. İyi ki gelmişiz. Dün Topkapı'yı gezdik. Bugün de Bağdat Caddesi'ne gitmeyi planlıyoruz.
7: Kimi İstanbul'un incisi Boğaz'ı, kimi de eski İstanbul'u, tarihi yarımadayı gezdi. Havanın güneşli olması herkesin yüzünü güldürdü.
8: Vallahi Sarıyer'e börek yemeye gideriz. Kadıköy'e gideriz.
7: 9 günlük bayram tatilinde gidenler gitti. Kalanlarsa daha sakin olan İstanbul'u gezmenin tadını çıkardı.
9: Bize göre sakin. Evet. Yani o kalabalık yok, bilmem ne, daha rahatız yani.
6: Vallahi işte bir karşıya geçtik, buraya geldik.
4: Evet.
6: Öyle.
4: Anne babayla mı?
6: Evet, annem babam orada, karşılar onlar. Vallahi çok güzel duruyor işte, biz de buraya görelim diye geldik.
4: Nereden
6: gelmemiştim? Yeşilköy'den geliyorum ben.
7: Boğaz'da gezmek isteyenlerin adresi Bebek oldu. Kimi denizin kokusunu içine çekti, kimi yürüyüş yaptı. Güneşli havada, turkuaz denizde balık da tutuldu. Sıcaktan bunalan kendini suya attı.
10: Vallahi hanım ne derse ben onu yapıyorum. Ben emirlere uyuyorum. Zaten gelme diyor eve, evi temizleyeceğim, bilmem ne yapacağım. Dışarıda oturuyoruz işte. Çok bitir, temizlenmiş İstanbul.
7: Şehir dışından gelenlerin de uğramadan geçmediği yer Boğaz hattı oldu.
11: Bayram bizim için çok güzel bir fırsat oldu.
4: Nerede yaşıyorsunuz?
11: Ankara'dayız biz. Bugün Rumeli Hisarı'nı gezdik. Niyetimizde Yıldız Sarayımız var.
7: İstanbul'u keşfetmeye doyamayanların bir başka durağı da ünlü Pierre Loti Tepesi oldu. İstanbul'un en eski kahvehanesinde masalar doldu taştı. Teleferik kuyruğuna gerildi. Haliç'e karşı çay tost eşliğinde Pierre Loti keyfi yapıldı.
4: Adın ne?
5: Dadirin.
4: Nereden geliyorsun?
5: Kahramanmaraş.
4: Nasıl buldun burayı? Güzel mi?
5: Çok güzel.
8: Çok güzel geçiyor. Allah sağlık, afiyet versin. Size nasılsınız? Size de iyi bayramlar diliyoruz şimdiden.
5: Ankara'dan geliyorum. Burayı çok beğendim çünkü böyle manzarası falan çok güzel.
12: İstanbul'un bence en güzel zamanı çünkü bayağı boşalmış. Gezmek için geldik. Nereye gittik? Bayağı bir gezdik aslında. İstiklal Caddesi. Nerelere gittik? Unuttum bir anda. Boğaz turu yaptık.
4: Hadi böyle kolay gezemez.
12: Evet. Yeşilköy'e gittik. Florya'ya gittik. Her yere gittik.
4: Kaç günde?
12: 3.
7: İstanbul'un tarihi kahvesindeki yoğunluk erken saatlerde başladı, gün boyu da sürdü.
2: Değerli izleyiciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye mutlak butlan kararının ardından taraflara çağrıda bulundu. Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, CHP'nin geleceği için Kılıçdaroğlu feragat etmelidir diyen Bahçeli, CHP içinde bir arınma ve durulma vurgusu yaptı. CHP'nin parçalanmasına müsaade edilmemeli, geçici makam mücadelesi bırakılmalıdır dedi. Şimdi detayları Habertürk editörü Mahir Kılıç bizlere aktaracak. Mahir, söz sende.
13: MHP lideri Bahçeli Türk Gün Gazetesi'nde konuştu. Arınma ve durulma olmalı dedi, ancak aynı zamanda yeni şeyler söylemenin de baktır ifadesini kullandığı Bahçeli yaptığı o değerlendirmede mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananlar demokrasimize yakışmadı ve CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verdiği ifadesini kullandı. Butlan kararından sonra parti içi çatışma ve sokak eylemlerine dönmesine asla izin verilmemesi gerektiğini

0: söyledi. MHP'nin beklentisinin bölünmüş bir CHP olmadığını ifade etti. Arınmış bir CHP olduğunu söyledi. Dağınık, bölünmüş, savrulmuş bir CHP'nin Türk milletine, Türkiye siyasetine de faydasının olmayacağını söyledi. Bahçeli yaptı o açıklamada ve iki tarafa da çağrıda bulundu. Aynı zamanda kongre içinde bir tarih verdi MHP lideri Devlet Bahçeli. 9 Eylül'de CHP'nin kongresini yapabileceğini ifade etti. Bu tarihi kendisi önerdi ve devamında şu ifadeleri kullandı. CHP ortak paydada buluşmalı, parçalanmamak ve ufalanmamak iradesini göstermeli ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ve Özgür üzerinde bir araya gelerek görüşmesi gerektiğini ifade etti. İki ismin görüşerek CHP'nin geleceği için ortak formu oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli dedi. Bu CHP'de ülkenin yararına olacaktır dedi Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. Bölgedeki risklere de dikkat çekti. Etrafımızdaki ateş çemberine ve terörsüz Türkiye iradesine CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat verilmemeli. CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli dedi. Dediğim gibi 9 Eylül tarihini önerdi kongre için ve kongrede kazanana mutlaka saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz gün Özgür Özel'in iki CHP var ifadesi vardı. Bir CHP, normal CHP, bir de atanmış bir CHP olduğunu söylemişti. Bunu da eleştirdi Devlet Bahçeli. İki CHP'den bahsetmek bölünmeye getir ifadesini kullandı ve mahkeme kararıyla, söz konusu mutlak putlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığının resmileştiğini ifade etti. Bu durumda karar sonrası CHP'nin resmi genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti. Bahçeli yaptığı o değerlendirmede mutlak putlan kararı sonrası CHP genel merkezi ve etrafında yaşananlarında kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bunu CHP'ye yakışmadığını söyledi. Kendi dileklerinin de bölünmüş, dağınık değil, daha çok birlik içinde kenetlenmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade etti. Bahçeli yaptığı o açıklamada bir putlan kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığının resmileştiğini, kanıtlandığını söyledi Devlet Bahçeli. Belki de en dikkat çeken cümlesi şüphesiz kongre için tarih vermesiydi. Bunun mutlak tutan konusunun CHP'nin mutlaka iç işi olduğunu ifade etti. Ancak dağınık, savrulmuş, bölünmüş bir CHP'nin Türkiye için, Türkiye siyaseti için de faydalı olamayacağını söyledi. Türk'ün gazetesine derdi o demişti. Bir kez daha ifade edelim. Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğunu söyledi MHP'li Devlet Bahçeli. CHP'de arınma, durulma ve yeni bir şeyler söyleme vakti ifadesi kullandı. Putlan kararı sonrası hem parti içinde hem de parti gelmek zorunda yaşananların Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetine yakışmadığını söyledi. İki ismin, yani Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelerek en kısa sürede bir uzlaşı sağlaması ve kongreye gitmesi gerektiğini söyledi Bahçeli. Kongre tarihi içinde 9 Eylül, yani CHP'nin kuruluş tarihini önerdi. Devamına baktığımızda ise açıklamaların oldukça uzun bir açıklama. Birlik içinde bütünleşmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi olması gerektiğini belirtti. Kongre sonrası, yani 9 Eylül'de yapılabilecek olan bir kongre sonrası tarafların sonuca, kazanana mutlaka saygı duyması gerektiğini söyledi Devlet Bahçeli.
1: Teşekkürler Mahir Kılıç. Kolaylıklar diliyoruz. İyi bayramlar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı mesajında ne yalanlar, ne iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadelerine de ayrıca yer verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrı yaptı. Genel Başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Özgür Özel'in İzmir'de miting yapacağı alan nedeniyle de tansiyon yükseldi.
2: İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için

0: sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bayram sonrası sandığı kuralım dedi.
0: O delegeyi beğenmediniz. Bu delegeyi beğenmediniz. Karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
1: Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Valilik ise Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi. Toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman tazyikli suyla gruba müdahale edildi. Özgür Özel öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve mitingi burada yaptı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na parti üyeleriyle yapılacak genel başkan seçimi önerdi.
0: Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
1: CHP'nin ayağa kalkmaya ihtiyacı var diyen Özel, kötülük yapmayın dedi.
0: Kimseyle pazarlık etmem, bu arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem. Doğrusunu yapın, üyeyi dinleyin, sokağı dinleyin. Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin, yerini coşku alsın.
2: Öte yandan siyasi partilerin bayramlaşma programları da belli oldu. AK Parti ve MHP, CHP ve DEM Parti ile bayramlaşacak. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi ise 15 farklı siyasi partiyle bayramlaşma gerçekleştirecek. Yine DEM Parti ve İYİ Parti de Kılıçdaroğlu yönetimiyle bayramlaşmayacak.
3: Hayırlı bayramlar. Nasılsınız?
4: Partilerin bayramlaşma programı belli oldu. 16 partiyle karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
5: Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
4: Kurban Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak. AK Parti toplam 16 partiyle bayramlaşacak. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet bayramlaşmaları kabul edecek. 3 bayramın ardından ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşılacak. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, CHP, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ziyarette bulunacak. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, DYP, Yeniden Refah, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek. CHP'deki Kılıçdaroğlu yönetimi mutlak butlan kararı sonrası bayramın ikinci günü toplam 15 partiyle bayramlaşacak. Kabul ve ziyaret heyeti olmak üzere iki ayrı heyet bayramlaşmayı gerçekleştirecek. AK Parti, MHP, Deva ve Gelecek Partisi ile bayramlaşılırken DEM Parti ve İYİ Parti ile bayramlaşılmayacak. MHP'nin siyasi partilerle bayramlaşma trafiği de belli oldu. Bayramın ikinci gününde 7 siyasi partiyle bayramlaşılacak. DSP, DEM, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri kabul ve ziyaret edilecek. DEM Parti ise AK Parti ve MHP dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaşacak. İYİ Parti bu partiler arasında bulunmuyor. İYİ Parti ise AK Parti'nin de bulunduğu toplam 14 partiyle bayramlaşacak. Listede CHP, DEM ve MHP yer almadı. DEM Parti'de 8 siyasi partiyle bayramlaşacak. İYİ Parti bu partiler arasında bulunmuyor. AK Parti ve MHP ise programda yer alıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Pezeşkiyan'a bölgedeki çatışma süreci nedeniyle Türkiye'nin bayramı buruk karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklama yapıldı. Açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığını söyledi. İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını da kaydetti. Müzakerelerin müspet

0: sonuçlanması için Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişletiyor. Ülkenin güneyindeki beldelere tahliye emri veriliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altında tutukları Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını genişlettiklerini açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kansa saldırıların Sarı Hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine geçtiğini bildirdi. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bir günde Lübnan'ın güneyindeki 46 belde için saldırı tehdidinde bulundu. Lübnanlıların evlerini terk etmeleri istendi. Hava saldırıları ise peşi sıra geldi. Çok sayıda can kaybı yaşandı ve yaralananlar oldu. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların maddeler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtiliyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söylerken ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bazı konuları tek tek ele alacağız, ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi.
1: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor dedi. Bu konuda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. İran basınına göre ise Tahran yönetimi bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istedi. Taslim haber ajansına konuşan kaynaklar İran heyetinin Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını öne sürdü. İran'ın bloke edilmiş fonun yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istediği belirtildi. Katar'dansa anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
0: Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmandı. 7 Nisan'da kabul edilen ateşkes anlaşmasının ardından ABD güçleri Bender Abbas açıklarında İran donanmasını hedef aldı. CENTCOM, İran'a ait mayın tekneleri ve füze noktalarının vurulduğunu açıkladı. İran ise Körfez'de İHA düşürdüğünü duyurdu.
1: Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes, bir yanda da kalıcı anlaşma için diplomatik çözüm arayışları sürerken Amerikan güçleri İran'a bir kez daha saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığını ve Amerikan askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını savundu. Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğu aktarıldı. Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri devam eden ateşkes sürecinde itidal

0: li davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacak dedi. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Larkada sıranın güneyindeki gemilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında can kayıpları olduğunu bildirdi. Çatışmalarda 4 devrim muhafızı askerinin öldüğü ileri sürüldü. İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ise Körfez ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak dedi. İran devrim muhafızları da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın her halükarda açık olması gerektiğini belirtti.
1: Boğazlar açık, engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanılabilmeli. İran bunu kabul eder etmez, bunun derhal gerçekleşmesi gerekiyor.
2: İran'da internet erişiminin yeniden açılmasına yönelik adım yargıdan döndü. İran İdari Adalet Divanı, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın aldığı kararın uygulanmasını geçici olarak durdurdu. Mahkeme kararın yapılan şikayetler üzerine ve konunun aciliyeti gerekçesiyle alındığını açıkladı. Nihai inceleme tamamlanana kadar merkezin alacağı kararların geçerli sayılmayacağı bildirildi. İran'da internet erişimi Ocak ayındaki gösterilerin ardından kısıtlanmış, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları sonrasında ise uluslararası ağlara erişim tamamen kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian 13 Mayıs'ta internet erişimini yeniden düzenlemek için yeni bir merkez kurulduğunu duyurmuş. Konsey'de dün uluslararası internetin yeniden açılması yönünde karar almıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen valisi Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Kerkük valisi Muhammed Seman Ağa'yı kabulünde Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı, valiye tebrik ve başarı dileklerini iletti. Kerkük valiliği yaklaşık 100 yıl aradan sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük valisi Seman Ağa görevine resmen Nisan ayında başlamıştı. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi, Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabayış'ın aileleriyle görüştü. Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti.
0: Gülistan ve Rojin'e ne oldu sorusuna yanıt aranırken iki ailenin uzaklardan İstanbul'dan misafiri vardı. Kendisi de evlat acısı yaşayan Yasemin Minguzi, Doku ve Kabayış ailelerini ziyaret etti.
3: Hiçbir katile sana söz kalmayacak.
4: Acımız aynı acıdır zaten. Onun oğlu da gençtir, Rojin de gençtir.
0: Matia Ahmet Minguzi İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda öldürüldü. Rojin Kabayış Van'da kaldığı yurttan çıktı. Cansız bedeni günler sonra gölde bulundu. Gülistan Doku 2020 yılında Tunceli'de kayboldu. Genç kıza hala ne olduğu bilinmiyor. Minguzi, Doku ve Kabayış ailelerini evlat acısı birleştirdi. Yasemin Minguzi Diyarbakır'a gitti, iki aileyle buluştu.
5: Bütün bu yaşananlar hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor.
0: Matia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin acıları tazelendi.
4: Allah ona da sabır versin, bize de, Gülistan'ın ailesine de.
0: Gülistan Doku ve Rojin Kabayış'ın aileleri evlatlarına ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyor.
4: Ben orada çok güveniyorum 7 Adalet Bakanımıza. Şimdi çocuklarımızı katleden kişiler en ağır ceza neyse onlara versinler.
2: Sakarya'da Tabiat Parkı'ndaki gölette cansız bedeni bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının cep telefonuna ulaşamayan polis, kadının en son görüştüğü kişileri araştırıyor.
0: Tabiat Parkı'nda yaklaşık 8 saat kaldı. Bir süre sonra da cansız bedeni gölette bulundu. Polis, Rukiye Görgin'in nasıl öldüğünü araştırıyor.

Mersin'de yaşayan 26 yaşındaki Rukiye Görgen'in annesi 24 Mayıs günü kızının kaybolduğunu ihbar etti. Aynı gün Sakarya'da polise bir ihbar geldi. Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette bir kadına ait cansız beden bulundu. O ceset Rukiye Görgen'e aitti. Polis genç kadının nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Rukiye Görgen'in pazar sabah saatlerinde otobüste Sakarya'ya geldiği,

0: geçtiği belirlendi. Tabiat Parkı'ndaki kamera görüntülerine göre yaklaşık 8,5 saat göl çevresinde vakit geçirmişti. Çantasından yaklaşık 25 bin lira nakit parayla altın çıktı. Telefonuysa bulunamadı. Polis genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Rukiye Görgen'in olay öncesinde kimlerle görüştüğü ve Sakarya'ya neden geldiği araştırılıyor. Rukiye Görgen, Mersin'de bir markette kasiyer olarak çalışıyordu ve bekardı. Polis genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: Yine halı saha, yine ne yazık ki ölüm. Hatay'da 42 yaşındaki bir kişi halı sahada futbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. Dörtyol ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynuyordu. Kaplan Kıran arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları hemen yardımına koştu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Osman Kaplan Kıran'a ilk müdahaleyi halı sahada yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kaplan Kıran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Bahçelievler'de bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anı camideki kameraya yansıdı.
0: Temizlik yapan imamla tartıştı, peş peşe yumruk attı. Olay İstanbul Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Cami imamı Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre bir kişi imamın yanına geldi ve süpürgeyi kapatmasını istedi.
2: Kapat dedi süpürgeyi, dedim ki 5 dakika sabret şimdi bitmek üzere.
0: O kişi süpürgenin fişini çekti. İmam ise fişi takıp temizliğe devam etmek istedi. Bu sırada yumruklu saldırıya uğradı.
2: İri yarı birisi güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudam patladı, burnum kırıldı.
0: İmamın şikayeti üzerine polis saldırganın peşine düştü. 38 yaşındaki saldırgan çok geçmeden yakalandı.
1: Evet, bayram sabahı bayram namazı heyecanıyla başladı. Birçok noktada bayram namazı için buluşuldu. Canlı olarak ekranlarınıza görüntüler yansıyor. Değerli izleyiciler, burası Ayasofya Camii. Bayram namazı için buluşan Müslümanlar birlikte saf tutuyor. Biraz dinleyelim, sonrasında tekrar bilgileri aktarmış olalım. Ayasofya Camii'nden canlı görüntüler Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının akabinde ekranlarınıza yansıyor.

Değerli izleyiciler, Ayasofya Camii'nde bayram namazının ardından cemaatin ve yine Kur'an tilavetinin okunmasıyla birlikte canlı olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz. Dileriz ki dualar kabul olur ve dileriz ki o dualar insanlığa hayra vesile olur. Kurban Bayramı'nın birinci gününde ekranlarınıza yansıyan Ayasofya Camii'nde Kurban Bayramı namazı cemaatin yoğun katılımıyla, tabii ki ülkenin birçok noktasında elbette ki, ama Ayasofya Camii'nin ne kadar kıymetli ve kutsal olduğunu biliyoruz. Bu anlamda oradan görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Haberlerimize geri dönelim. Rusya, ABD'ye diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye etme tavsiyesinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov,

0: Kiev yönetiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarına karşılık Rus ordusunun Kiev'deki askeri hedeflere sistematik saldırılar düzenleyeceğini iletti. Moskova ABD ile diğer ülkelere diplomatik personel ve vatandaşlarını Kiev'den tahliye etme çağrısı yaptı. Görüşmede geçen yılki Alaska zirvesinde Ukrayna krizine ilişkin sağlanan uzlaşıların Avrupalı elitler ve Kiev yönetimi tarafından baltalandığı da ayrıca savunuldu. İki bakanın Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve Küba'daki gelişmeleri de ele aldığı açıklandı. Öte yandan Ukrayna'nın 22 Mayıs'ta Rusya'da okula düzenlediği saldırıda 21 öğrencinin öldüğü açıklandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği hayatını kaybeden kız çocuklarının gelinlikleriyle toprağa verildiğini açıkladı.
1: Ukrayna, Rusya Luhansk'ta okul ve yurdu hedef aldı. Hepsi kız, 21 Rus öğrenci hayatlarını kaybetti. Ukrayna'nın saldırısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği basın ateşesi Baranov, saldırıda 15 İHA kullanıldığını belirtti. 21 çocuğun hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybeden çocukların gelinlikleriyle toprağa verildiğini kaydetti. Baranov, saldırıyı savaş suçu olarak niteledi. Yaşananlar Kiev'in anlaşmaya varılamayacak olduğunu açıkça gözler önüne serdi dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin Luhansk'taki saldırıyı terör eylemi olarak nitelemişti. Saldırının rastgele düzenlenmediğini belirtmiş, bu nazizmin tezahürüdür ifadelerini kullanmıştı.
0: Değerli izleyiciler, İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın can aldı. Dördüncü katta odada çıkan yangında bir müşteri hayatını kaybetti.
2: Otel odasında çıkan yangın söndürüldüğünde artık geç kalınmıştı. Odaya giren itfaiye müşterinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te dört katlı bir otelde sabaha karşı yangın çıktı. Dumanı fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın dördüncü kattaki bir odada çıkmıştı. Tüm müşteriler hızla tahliye edildi.
3: Çatıdan zaten adamları indirdiler. İtfaiye bayağı şey yaptı, uğraşı yaptı yani.
2: İtfaiye yangını söndürdüğünde odada bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin müşterilerden 32 yaşındaki H.G. olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
0: Batman'da geçen yıl eşini ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit edip hakaretle vuran sanık hakkındaki davada karar belli oldu. Mahkeme sanığa bakın ne ceza verdi.
4: Kişi benim odaya doğru gelmeye hamlediyor. Burada parmak sallayıp hakaret ve küfürlerine devam ediyor.
2: İddiaya göre tehdit edip hakaretler savurdu. Doktora karşı işlenen suça hapis cezası çıktı.
4: Burada parmak sallayıp hakaret, küfür ve tehditlerine devam ediyor.
2: Olay geçen yıl 25 Kasım tarihinde Batman'da yaşandı. Bir kadın aile hekimi Nimetullah Can'dan dişi için ilaç yazmasını istedi.
4: Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim.
2: Kadın gitti. Kısa süre sonra aile sağlığı merkezine eşi geldi. İddiaya göre ilaç yazmayan doktoru hedef aldı.
4: Hastanın eşi de hastama nasıl ilaç yazmazsınız, nasıl antibiyotik yazmasın diye hakaret, küfür ve sözlü şiddet başvurdu.
2: Doktor beyaz kod uygulamasını devreye soktu. Hasta yakınından şikayetçi olarak durumu yargıya taşıdı. Aylar sonra mahkemeden karar çıktı.
4: Sanığın 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi.
2: Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Doktor Nimetullah Can, kararın emsal olmasını istiyor.
4: Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz.
0: Giresun'da balık tutmak isterken derede akıntıya kapılan amca yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı. Yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Amca hala aranıyor.
2: Debisi yükselen dereye ağ atıp balık tutmak istemişlerdi. Bu görüntü

0: Güçler son anları oldu. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen, Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen, akıntıya kapılıp kayboldu.
1: Gir bırakma!
0: Olayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenini kaybolduğu yerden 500 metre uzakta buldu. Amca Sedat Çelik'i arama çalışması sürüyor. AFAD, jandarma, deniz polisi, itfaiye ve AKUT ekipleri dere boyunca kayıp amcayı arıyor.
2: Şırnak'ta akraba iki aile kavgaya tutuştu. 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı. Akraba olan iki aile Cizre Halk Kütüphanesi önünde karşı karşıya geldi. Tartışan aileler kısa sürede kavgaya tutuştu. Ters sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık birbirine girdi. 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. 8 yaralı hastaneye kaldırılırken 17 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da bir grup fındık bahçesinde kuyu kazmaya başladı. Amaçları kuyudan çıkacak suyla bahçeyi sulamaktı. Ancak kazı sırasında meydana gelen göçük can aldı.
0: Su bulmak için kazdıkça kazdı. Islak olan toprakta göçük meydana geldi. Tonlarca toprağın altından cansız bedeni çıkarıldı.
3: Şimdi yukarı birileri çıksın.
0: Olay Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazmaya başladı. Amaçları suyu bahçede kullanmaktı. Bir süre kazdıktan sonra ıslak olan toprakta göçük meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi.
4: Göçük meydana geldi. AFAD ekibiyle beraber biz de gittiğimizde yaşıyorlardı. Ya sonuç üzüntülü.
0: Ekipler iş makinesi yardımıyla balçık halindeki toprağı kazdı. Uzun uğraşlar sonrası toprak altındaki adama ulaşıldı.
5: Olay yerine jandarma, AFAD, 112 acile vardık. Müdahale edildi. Müdahalede ölü olduğu anlaşıldı.
0: Göçük altından çıkarılan Alparslan Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Açılan kuyu kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir genç vücudunun çeşitli yerlerini isabet eden 12 kurşunla hayatını kaybetti.
0: Mekanda başlayan tartışma büyüdü, sokağa taştı. Ateşlenen silahlar bir genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de gece saat 1.30 sıralarında Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşları da tartışmaya müdahil olunca silahlar çekildi. Emircan K. bacağından, Doğuş Cebeci ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Doğuş Cebeci hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
2: Kayseri'de iki kardeş sokakta darbe edilen bir kadını kurtarmak isterken az kalsın canlarından olacaktı. Kadına saldıran kişi iki erkek kardeşi bıçakla yaraladı.
0: Dövülen kadını kurtarmak istediler. Bıçaklı saldırganın hedefi oldular. Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde bir kadının sokakta darp edildiğini gören iki kardeş duruma müdahale etmek istedi. Saldırgan iki kardeşin uyarısını dikkate almadı. Elindeki bıçakla kardeşlere saldırdı. Yaralanan iki kardeşi fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis darp edilen kadını da yanına alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Avustralya'daki Işık Festivali teknik aksaklık nedeniyle hüsranla sonuçlandı. Yüzlerce drone gösteri için havalandı ancak 89'u suya düştü.

0: düştü.
1: Işık Festivali için yüzlerce drone havalandı. Saniyeler sonra teker teker düşmeye başladı. Görüntüler Avustralya'nın Sydney kentinden. Sydney'deki Darling Limanı'nda Vivid Sydney Işık Festivali düzenlendi. Yüzlerce drone havalandı ama saniyeler sonra teknik bir arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 drone suya düştü. Vivid Sydney sözcüsü teknik aksaklık nedeniyle özür diledi. Yapılması planlanan 4 gösterinin iptal edildiğini açıkladı.
0: Avrupa, Mayıs ayında tarihi sıcaklıklarla karşı karşıya. İngiltere'den İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görürken Fransa'da 7 kişi sıcaklıklara bağlı hayatını kaybetti. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
1: Avrupa, Mayıs ayında aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor. Fransa'da 8 kentte alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcağa bağlı can kayıpları bildirildi. Yetkililer başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıkladı. İngiltere'de de termometreler 30 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü uyarısı yapılırken bazı bölgelerde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi. Surrey'deki geleneksel eşek yarışları iptal edildi. Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi yaşandı. Belçika ve Lüksemburg'da ise yüksek UV ışınları nedeniyle halka açık havada uzun süre kalmama çağrısı yapıldı. Başkent Brüksel'de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken Avusturya'da sıcaklık 30 dereceyi aştı. Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arkaya 4 gün sıcak havanın etkisini göstermesi öngörülüyor. Avusturya Alplerinde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor. İsviçre'de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı. Cenevre'de sıcaktan bunalanlar göle girdi.
0: Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasına yaradı. 2026'nın ilk 4 ayını durgun geçiren sektör bayramın gelişiyle satışlarda %50'ye varan hareketlilik yaşadı. Sektör temsilcilerine göre bu artıştaki en önemli etken araç kiralama şirketlerindeki doluluk oranlarının %100'e ulaşması.
2: Biz araç bakmaya geldik. SUV araç bakıyoruz. Şu araçlar bitmiş galerilerde. Bitmeyenler de opsiyonlanmış, ayrılmış, bazılarına kapora verilmiş.
3: Vatandaş bayramda ailesini görmek istiyor, köyüne gitmek istiyor, yazlığa gitmek istiyor. Bir an önce arabasını alıp daha rahat, daha konforlu bir şekilde gitmek istiyor.
4: Satışlar şu an artmış durumda. Hatta bu yılın belki en iyi haftasını geçiriyoruz bile diyebilirim.
5: İkinci el otomobil satışları yılbaşından bu yana durgundu. Bayramdaki göç hareketliliği sektöre can suyu oldu.
6: Can suyu kesinlikle oldu. Fazlasıyla oldu hatta. 3-4 aydır tabiri caizse yatıyorduk. Hiç iş yoktu. Şu an işlerimiz gayet açıldı.
5: Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Sektör temsilcilerine göre bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araç alımına yöneliyor.
4: Bu hafta itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bizim de beklentilerimizin üzerinde bir şaşırdığımız bir artış var. Mayıs ayının ilk 2 haftasına göre şu an %50 artmış durumda.
6: Bayram arifesiyle insanların araçlarını değiştirmesiyle, yeni araçlar almasıyla, sıfırdan araç almasıyla bayağı bir hareketlilik başladı.
3: İnsanlar akın akın geliyorlar. Araç fiyatlarına bakıyorlar işte. Daha uygun araç bakmaya çalışıyorlar.
5: İkinci eldeki bayram hareketliliğinin bir diğer nedeni de kiralama şirketlerindeki doluluk.
4: Kiralamalar da dolu. Şu an %95 kiralık otomobillerde de doluluk oranı var. Kiralayamayanlar da araç değiştirmek istiyor. Kiralık araçlarında doluluk oranlarının yüksek olması ikinci elde bir fırsat yarattı diyebiliriz.
6: Altın piyasası da biraz hareketli. Onun için de yatırım olanlar var ama genelde binici olarak alıyor.
5: Otomobil son yıllarda yatırım aracı olmaktan çıktı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kullanıcılar tarafından talep görmeye başladı. Peki araç sahibi olmak isteyenler en çok hangi ödeme yöntemini tercih ediyor?

0: yapıyor. Peşin düşünüyoruz biz.
1: Satışların şu an %55 ve 60'ı nakit olarak gerçekleşiyor. Yani yatırımdan dönen tüketici, işte altın veya döviz bozan tüketici geliyor. Kredi kullanarak ikinci el alanların sayısı %10'un altına düştü. Tasarruf finansman şirketlerinin çok dosyası var. Sektörün şu an %20-25'ini domine etmiş vaziyetteler. Kredi kartını çok görüyoruz. Tamamlayıcı bir finansman oluyor.
2: Tatlı ikramı bayramların olmazsa olmazıdır. Kimi evde tatlı yapmayı tercih eder, kimi satın almayı. Diyarbakır'da da tatlıcılarda bu nedenle yoğunluk var. Kentin o meşhur tatlısı yani çıtır çıtır kızarmış burma kadayıfının yapımını hep birlikte izleyelim.

0: Diyarbakır kadayıfı dünyada biliyorsunuz ki tercih edilen bir tatlıdır.
1: İçindeki fıstık dolgusu çıtır çıtır kadayıfıyla tam bir lezzet şöleni. Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı bayramın da gözdesi. Bayram öncesi burma kadayıfa talep artınca tatlıcılar da yoğun mesai günler öncesi de başladı.
0: Kadayıfımızın ilk aşaması tepsilerimizin altını tereyağıyla yağlayıp sonra isteğe göre ceviz ve fıstıkla onu doldurup bu şekilde burma kadayıfını yapıyoruz.
1: Nar gibi kızaran kadayıfların üzerine şerbet dökülüyor.
2: Şerbet dediğimiz tabii katkı maddesi yok bildiğim kadarıyla.
0: Kesinlikle %100 pancar şekeri.
2: Pancar şekeri. Ardından da servise hazır mı hale getiriliyor?
0: Şu an servise hazır, şiresini verdik. Evet. Hem paketlenmeye hem tabii yarım saat dinlenmesi gerekiyor bu kadayıfın. Sıcak paketlenme olmuyor.
2: Öncelikle tel tel dökülen kadayıflar daha sonra isteğe göre fıstıklı, isteğe göre cevizli olarak dolduruldu. Burulan kadayıflar daha sonra pişirilime alındı. Pişirilen kadayıflar daha sonra da burada şerbeti verilerek sunuma hazır hale getirildi. Bayram için hazırlanan kadayıflar da bu şekilde ikram edildi.
1: Günlük tonlarca üretimi yapılan burma kadayıf hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kargo ile gönderiliyor.
3: Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından biri olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden çalışmalarla ilgili konuştu. Projenin ilk etabının ne zaman biteceğini açıkladı.
1: Bir zamanlar vuslat ve hasretin buluşma noktasıydı. 2010 yılında çıkan büyük yangında ağır hasar gördü. 2016 yılında eski görkemli günlerine dönmesi için restorasyon başladı. Tarihi Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor.
4: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehir.
1: İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar bilim kurulu eşliğinde yürütülüyor.
4: Özgün malzeme kullanılmasına hassasiyet gösteriyor. Yani Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
1: Tarihi garda sergi alanları, kütüphane, dijital müze alanı da yer alacak. Ayrıca etkinlikler de düzenlenecek.
4: Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekarede işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak ve her yaş grubunda hem çocuklar için, hem gençler için, hem de yetişkinler için ihtiyaçlarını karşılayacak bir kütüphane kompleksi haline getiriliyor.
1: Tarihi gardaki çalışmalar etap etap yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk etabın tamamlanması için tarih verdi.
4: İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapı ki önemli ağırlıklı kısmını hedefimiz İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne bu sene yetiştirmek.
3: Anadolu mutfağının lezzetlerini ekrana getirmeye tanıtmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın coğrafi işareti işçili yemeklerinden Urfa Pencer Borhanesi özel günlerde daha çok tercih ediliyor. Şef Ayşe Akyol, Borhane'nin nasıl yapıldığını anlattı. Şanlıurfa'nın köklü lezzetlerinden biri olduğunu söyledi. Siz bu lezzetli haberi izlerken biz de ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Bugün unutulmaya yüz tutmuş borani yemeğini yapacağız. Görüntüsü olarak cezbedici bir yemektir. Şimdi yemeğimize köftemizi yoğurarak başlayabiliriz. Köftemizin içerisine köftelik ince bulgurumuzu alıyoruz. Karabiber baharatlarımızı kullanacağız. Tuz ve Urfa isotuyla güzelce yoğuracağız. Dövülmüş, siniri alınmış kare etimiz var. Kare etini koyuyoruz. Köftemizin içerisine aldık güzelce. Et alındıktan sonra daha bir sakızlaştı. Yuvalama aşamasına geçiyorum. Ben biraz pratik olsun diye iki tane aldım. Yağımız biraz kızardıktan sonra yuvalaklarımızı kızgın yağa atacağız ve kızartacağız. Evet. Çok güzel kızarmış ve dağılmamış. Bizim istediğimiz de buydu. Şu an yağımız erimek üzere. Parça etimizi kızarmış yağımızın içerisine koyup bir taşım kızartacağız. Haşlıyoruz, sonrasında da kızartıyoruz. Sonrasında da bu et suyuna borani yemeğimizin suyuna ek yapacağım. Daha lezzetli oluyor sanırım. Et kalmadı içerisinde. Sanırım etim kavruldu. Sesleri de duyuyorsunuz. Kokusu da mükemmel Sade Yağ'ın. Biz alıyoruz bayağı kokusunu yoğun bir şekilde. Bu da bizim pancar sapımız. Tabii işlem görmüş. Yıkanmış, ince ince doğranmış, ayıklanmış. Sonrasında da suda haşlanmış. Haşlanmış nohutumuzu ve börülcemizi koyduktan sonra sıcak suyumuzu ve et suyumuzu tenceremizin içerisine alacağız. Şimdi börülceden başlayayım. Kavrulan etlerimizin, kavrulan pancar sapımızın içerisine börülce, Urfa deyimiyle lolas. Lolazımızı ekliyoruz. Lolazı da ekledim. Bir güzel kavuruyorum şimdi. Nohutlarımız haşlanmış. Yani yuvalakta demiştim ya, ufak olanı makbuldür. Nohutu da daha ufak olursa daha lezzetli oluyor. Genelde ufak nohut tercih ediyoruz. Yağda bütün malzemelerim kavruluyor. Kavurma aşaması bitmek üzere borani yemeğimin. Son olarak da et suyumu, bir de sıcak suyumu ekleyeceğim. Ben son olarak dediğim gibi baharatlarını koyacağım. Safran ekliyorum. O da bir çay kaşığı kadar yeterli gelecektir. Rengini daha canlı tutsun diye. Tuz ve karabiberimi ekliyorum. Urfa'nın yöresel yemeği olan borani yemeğimiz sunuma hazır. Diyenlere afiyet olsun. Oh, duman üstünde. Çok güzel de özdeşleşmiş. Tam istediğimiz gibi kıvamı. Kızartmış olduğum köftemi, yani yuvalağımı tabağa serpiştiriyorum. Bol yuvalaklı severim. Daha doyurucu oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu şekilde. Ben

saklı yoğurt olmazsa olmazımız. Şöyle. Evet, Şanlıurfa'mızın yöresel yemeği olan buranın yemeğimiz bitti. Yemeğe hazır. Afiyet olsun.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parça bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Kurban Bayramı'nın birinci gününü idrak ediyoruz. 27 Mayıs Çarşamba gününde saatlerimiz 7'ye yaklaşırken. Tabii ki gündemin önemli başlıkları var. Bunlardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye mutlak mutlak kararının ardından taraflara çağrıda bulundu. Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada CHP'nin geleceği için Kılıçdaroğlu feragat etmelidir dedi. Ayrıca Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in kabrini de ziyaret etmesi bekleniyor. Detayları şimdi Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir, nedir notların? An itibariyle ki oradaki gelişmeleri aktarır mısın? Her iki konuyla da alakalı, söz sende olsun. İyi bayramlar bu arada.
1: İyi bayramlar, teşekkür ederim. Alparslan Türkeş'in kabrindeyiz. Bizler de her bayram olduğu gibi bayram namazının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli buraya gelecek ve kabir başında duasını gerçekleştirecek. Aynı zamanda basın mensupları sorularını da yanıtlamasını bekliyoruz. Türk'ün gazetesine önemli bir röportaj verdi. Özellikle CHP'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin, mutlak mutlak karar sonrası yaşananlara ilişkin her iki tarafa da, hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesine çağrıda bulundu. Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğunu belirten Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, duruma ve yeni bir şeyler söyleme vaktidir ifadesini kullandı ve mutlak mutlak karar sonrası CHP'de yaşananların Türkiye demokrasisine yakışmadığını ifade etti. Söz konusu olayların hem genel merkezin içinde hem de dışında yaşananların CHP'nin kurumsal kimliğine de ciddi bir şekilde zarar verdiğini söyledi. Bahçeli devamında mutlak mutlak krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönmesine izin verilmemelidir dedi. MHP'nin bölünmüş bir CHP istemediğini, aksine birlik ve bütünlük içinde olan bir CHP'yi talep ettiğini, arzu ettiğini söyledi Bahçeli yaptığı açıklamada. Devamına baktığımızda ise CHP'de kişisel ego ve geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliği asla yıpratılmamalı dedi Bahçeli. Teşkilat yapısı tahrip edilmemeli. Tüm bunlar tarih önünde ağır bir sorumluluktur dedi. CHP'nin Cumhuriyet'in kurulmuş, Cumhuriyet döneminde kurulan en eski ve en önemli kurumlardan bir tanesi olduğunda sözlerini ekledi. CHP'nin ortak paydada mutlaka buluşması gerektiğini belirtti. Bunun Türk siyaseti içinde bir gereklilik, bir ihtiyaç olduğunu ifade etti ve hem Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in de bir araya gelerek görüşmesi ve uzlaşma sağlaması gerektiğini belirtti Devlet Bahçeli. Bunun hem CHP'nin hem de Türkiye'nin faydasına olacağını ifade etti. Bölgedeki gerginliklere ve risklere de dikkat çekti. Bunların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti ve dört aşamalı bir yol haritası, bir plan önerdi. Öncelikle CHP'de iki tarafında kutuplaştırıcı dilden mutlaka uzaklaşması gerektiğini ifade etti ve üye yapısını da yenilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Olan kurultay tartışması çokça sık yaşanıyor ya da olağanüstü kurultay. MHP lideri bunun için de bir tarih verdi. 9 Eylül yani CHP'nin kuruluş tarihinde olan kurultayını gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün Özgür Özel'in iki CHP var açıklaması vardı. Bir normal mevcut CHP, bir de atanmış bir CHP olduğunu ifade etti. Bunu da eleştirdi Devlet Bahçeli. İki CHP'den bahsetmek bölünmeye heves etmektir dedi. Bunu da doğru olmadığını söyledi. Ve söz konusu mutlak mutlak kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının resmileştiğini, kanıtlandığını belirtti. Bir kez daha belirtelim. Mutlak mutlak karar sonrası CHP'de yaşananların CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verdiğini söyledi Devlet Bahçeli ve Türkiye siyasetine dağınık savrulmuş bir CHP'nin de faydası olamayacağını belirtti. Bunun yerine birlik bütünlük içinde bir CHP'nin Türkiye siyasetine ve Türk milletine hizmet edeceğini söyledi MHP lideri. Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı var dedi ve bir kez daha ifade edelim, CHP'de arınma, duruma ve yeni şeyler söyleme vaktidir dedi. Öne çıkan mesajları bu şekilde dedi. Bizler de merhum Alparslan Türkeş'in kabrindeyiz. Önümüzdeki dakikalarda MHP'li de Devlet Bahçeli burada olacak. Kabir başına duasını edecek, çiçek bırakacak ve ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak diyelim. Söz Ankara'dan tekrar size bırakalım.
0: Çok teşekkürler Mahir Kılıç. Ankara'ya da buradan selam olsun. İyi bayramlar diliyoruz tekrardan. Evet, haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için bir video mesaj yayımladı. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
2: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
3: Bayram mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
2: Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında İsrail'in saldırılarına da tepki gösterdi.
2: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
3: Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
2: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
0: Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram mesajı paylaşımı yapıldı. Hemen aktaralım, sosyal medyadan bir paylaşım yapıldı. Değerli izleyiciler, evet, Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramımız, ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi Recep Tayyip Erdoğan. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı yine özellikle coşkuyla kutlayan diğer ülkelere de hemen düzeltiyorum değerli izleyiciler. Farklı köşelerde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerine de şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Yine Kurban Bayramı'nı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yine tabii ki özellikle Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın,

0: yine esenliğin, vahdet ve uhuyiyetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun dedi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bizler de aktarmış olduk sizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinde yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Detayları aktaralım. Görüşme Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Kabulde Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polat Kanatlı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da kabulde hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konusunda sürdürdü. Kurmaylarıyla görüşmeler yaptı. 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı listesi de netleşti.
1: Kurmaylarıyla görüştü, çalışmalarını konutunda sürdürdü. Yol haritası netleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram sürecinde de çalışmalarına devam.
0: Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz.
2: Mesajı da bekliyorlar. Bayram için neler söylersiniz?
3: Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
2: Teşekkürler efendim.

0: Sağ olun. Evet, çikolataları dağıttınız mı?
1: Efendim, geçen bayram bize sihirliymiştik. Bu bayram tısamlı.
2: Evet değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı ayrı, eda Ankara ettikten sonra açıklamalarda ayrı, bulunuyor. İzliyoruz
0: Rize
2: tekrar.
0: Simidi de apayrı.
2: Heyetiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
0: Hayırlı bayramlar.
2: Ve
3: hayırlı bayramlar.
2: Şu anda da Çamlıca Camii'nden kurmaylarıyla birlikte ayrılıyor değerli izleyiciler. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında değindiği cümleleri hemen aktarmak isterim sizlere. Bayram birlik ve dayanışma günüdür dedi ve yine Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bu bayramda ayrı bir duruşun da örneği olacaktır dedi. Türkiye'nin özellikle desteğini açıkladı değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler, şu anda da Ankara'dayız. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in mezarında dualarda bulunuyor. Mahir Kılıç detayları aktaracak. Evet değerli izleyiciler, Ankara'dayız. MHP lideri Devlet Bahçeli şu anda ekibiyle birlikte Ankara'da Beştepe'de şu anda yine özellikle Alparslan Türkeş'in mezarında, ki daha önceden program yapılmıştı, dualarda bulunuyor. Açıklamalarını zaten ekranlarınıza Mahir Kılıç aktarmıştı orada gelişenleri. Şu an yine söz sende olsun Mahir Kılıç.
4: Evet, dualar ediliyor. Karanfiller bırakılacak birazdan. MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine çiçekleri de sulayacak Devlet Bahçeli. Her bayram aslında yaşadığımız bir durum bu. Sabah namazını, bayram namazı kıldıktan sonra Bahçeli buraya kurucu genel başkan Alparslan Türkeş'in kabrine gelip dualarını ediyor. Ve burada ayrılmadan hemen önce de basın mensuplarının sorularını yanıtladığını ifade edelim. Şöyle ifade edelim öncelikle. Bugün Türk'ün gazetesine de verdi. Önemli bir demek vardı. Oradan da belki bazı mesajları hatırlatmakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mesajları vardı. Mutlaktan karar sonrası yaşananlara dair bir çağrıda bulunmuştu. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti ifadesini kullandı ve mutlaktan karar sonrası CHP'de yaşananların, CHP genel merkezinde yaşananların Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar verdiğini ifade etti. Mutlak butan krizinin parti içinde çatışmaya ve sokak eylemlerine dönmesine izin verilmemeli dedi. Devlet Bahçeli bir yol haritası çizdi. Öncelikle CHP'nin iki tarafını kutuplaştırıcı dilden kurtulması gerektiğini ifade etti ve kısa süre içerisinde de olan kurultayın gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun için bir tarih de verdi. 9 Eylül tarihini önerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi o tarihte kurultay gerçekleştirebileceğini belirtti ve şuna da dikkat çekti. CHP'nin Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi kurumlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Dağınık, savrulmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetine de hizmet edemeyeceğini belirterek MHP'nin arzusunun birleşik ve bütünleşik bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. İki CHP var açıklaması söz konusuydu. Buna da tepki gösterdi. Bunun bölünmeye kadar gidebileceğini belirtti Devlet Bahçeli ve bir kez daha ifade edelim. Sağduyu çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in de bir araya gelip görüşmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu mutlak butan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının kanıtlandığını belirtti. Bir istikrar vurgusu yaptı. Verdi. O demeçti. Türk'ün gazetesine konuştu. Dediğim gibi olan kurultay önerisinde bulundu. Bunun için de Eylül ayının 9 Eylül'ü işaret etti. Yani CHP'nin kuruluş yılını şu an karanfil bıraktı. Rahmetli Türkeş'in kabrine kendi karanfilleri bıraktıktan sonra 2 Ocak'ları genel başkanına verdi elini karanfilleri. Ahmet Yiğit Yıldırım o da bıraktı. MHP lideri şu an kabirdeki

0: çiçekleri suluyor. Dediğiniz gibi her bayram olduğu gibi tıpkı bu bayramda da Bahçeli bayram namazını kıldıktan sonra buraya geldi. Beştepe'de merhum Alparslan Türkeş'in kabrine geldi. Duasını okudu. Karanfil bıraktı, çiçekler bıraktı ve çiçekleri de suladı. Kısa süre içerisinde buradan ayrılmadan basın mensupta sorularını yönetecek. Evet, mezar taşına da elini sürdü bir kez daha MHP Genel Başkanı. Yıllarca yan yana birlikte siyaset yaptığı merhum Alparslan Türkeş'in kabrinde her bayram olduğu gibi bu bayramda geldi ve duasını okudu. Kısa bir süre içerisinde dediğimiz gibi buradan ayrıldı.
1: Ayrılmadan önce de basın mensupları sorularını yanıtlamasını bekliyoruz Devlet Bahçeli'nin.
2: Evet değerli izleyiciler, iki ayrı noktaya yöneldik. Önce Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camii'nden sonra basın açıklamaları vardı. Kurban Bayramı'nın birinci gününü idrak ederken ve sonrasında da Ankara'ya, Beştepe'ye bağlandık. MHP lideri Devlet Bahçeli de merhum Alparslan Türkeş'in mezarında dualarda bulundu, karanfiller bıraktı. Biz de haberimize yine özellikle tabii ki tamamlayamamıştık. O haberimizi tekrar hatırlatmak istedik sizlere. Canlı yayınlar tabii ki bayram dolayısıyla araya da girebiliyor bu bağlamda. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kurmaylarıyla görüşmeler yaptı demiştik ve 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı listesi de netleşmiş oldu. İzleyelim.
3: Kurmaylarıyla görüştü, çalışmalarını konutunda sürdürdü. Yol haritası netleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram sürecinde de çalışmalarına devam edecek. Cumartesi günü genel merkeze gidecek, halk buluşmasına katılacak. 1 Haziran pazartesi günü ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi'ne dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi talebi kabul etti. CHP'nin 38. olan kurultayı öncesinde görev yapan parti meclisi üyeleriyle Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Toplantıda parti meclisi üyeleri içinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç talepleri görüşülecek. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı başvuruda bulundu.
4: Sağ olun Müslüm Bey.
3: Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında Müslüm Sarı da yer aldı. Sarı'ya Grup Başkanı Özel'in genel başkanı 2 milyon üye belirlesin çağrısı soruldu.
5: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, idiyse biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir.
2: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında bir kurban bayramına daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı mesajında ne yalanlar ve iftiralar ve ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadelerine de ayrıca yer verdi. CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrı yaptı. Dedi ki genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin. Özel İzmir'de partililere de seslendi.
6: Hani hep

0: diyoruz ya. Delege, delege, delege. Bu iş, işte şu delege, bu delege. Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyenize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız, ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa, elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mutlak mutlak kararı sonrası CHP'nin genel merkezinde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis genel merkeze girdi dedi.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP genel merkezinde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altını çizdi.
3: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
3: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
2: Çiftçi muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
3: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır, ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
1: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı ve imar müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özden Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş ve imar ve şehircilik müdürü Özgür Bayraktar gözaltına alındı. 5 kişi adliyeye sevk edildi. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve imar müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. 3 kişi de adli kontrole serbest kaldı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Polis ekipleri soruşturma kapsamında şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Belediye Başkanı Alim Karaca'yı vuran şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu ve olaydan birkaç gün önce İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği belirlenmişti. Saldırının ardından taksiyle Bodrum'a kaçtığı tespit edilmişti. Evet, bugün Kurban Bayramı'nın birinci gününü yaşıyoruz, idrak ediyoruz ve Kurban Bayramı her hanede farklı yaşanıyor haliyle. Bazı hanelerde heyecanla yaşanırken bazı hanelerde de hüzün hakim ve şehitliklerde de yine o hüzün hakimdi değerli izleyiciler. Aileler her yıl olduğu gibi bu yılda kabristanların yolunu tuttu. Önce

0: neredeyse herkesin yeni giysi aldığını, alamayanların da çok temiz ve özenli bir şekilde bu işe hazırlandığını anlatıyorlar. Tabii Kurban Bayramı'nda bir farklılık olarak da şehrin içerisine İstanbul'un yakınlarından canlı hayvanlar da getiriliyordu. O da çok insanları etkilemiştir. Türkler işte bir büyük ibadet olarak kurban edecekleri bu hayvanları tertemiz hale getirirlermiş. Temizliğine çok dikkat ederlermiş. Koçların genellikle küçükbaş hayvan kesilirmiş. Koçların boynuzları yaldızlanır. Bir takım kurdelelerle, çiçeklerle süslenirmiş. Şehirde evlerde, evlerin kapıları da çiçeklerle süslenirmiş. Geceleri de kandiller yakılırmış. Bütün şehir aydınlık hale gelirmiş. Tabii müthiş bir masal hikaye anlatılıyor gibi. Ama tabii sarayda da çok daha görkemli törenler düzenlenirmiş. Ve hiç şüphesiz bir de büyük bayram alayı yapılırmış. Padişahların işte saraydan ibadetin yapılacağı, bayram namazının kılınacağı camiye gidişleri, ki ekseriyetle Ayasofya ya da Sultanahmet Sarayı, Topkapı Sarayı'na yakın bir cami tercih edilirmiş. Ve büyük bir alayla, bütün protokolün katıldığı bir resmi törenle önce sarayda bayramlaşılır, ardından da bu camide ibadete katılırmış. Ve İstanbullular bunu seyretmeyi büyük bir keyif bilirmiş. Sonrasında da bayram eğlenceleri bazı padişahlar düzenlemişler. Her zaman olmazmış ama bazı padişahlar öğleden sonra bayram eğlenceleri düzenlemeyi severmiş. O zaman her türlü bayram yeri dediğimiz o meşhur tabir olarak hala yaşayan işte okkabazlar, karagözcüler, meddahlar, her türlü hüner gösterecek insanın olduğu eğlence yerlerinde büyük gösteriler düzenlenirmiş.
1: Peki Cumhuriyet dönemine yaklaşınca, Cumhuriyet döneminde nasıldı bayramlar?
0: Tabi Cumhuriyet döneminde resmi bayramlarımız aslında milli bayramlar olmuş. Dini bayramlarsa daha bireysel alanda bırakılmış resmi olarak. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren resmi bir kutlama olmamış. Aslında galiba Osmanlı devrinin sonlarından itibaren değişmiş. Aslında mesela eskiden devlet dairelerinde çalışanlar amirlerini bayramda ziyaret etmek mecburiyetindeymiş. 1850'lere doğru yeni bir kanun çıkarılmış. Herkes rahatlamış artık, devlet amirlerinizi evinde ziyaret etmek zorunda değilsiniz diye. Ondan sonra yavaş yavaş değişmiş tabii. Tanzimat'tan beri hayatımız değişiyor. Cumhuriyet'te resmi bayram olmadığı için geçit törenleri ya da alaylar, çelenk koyma anıtlara da yapılan etkinlikler dini bayramlarda olmuyor. Genellikle bir devlet dairesinde ilin ya da ilçenin en büyük amirlerinin etrafında bir bayramlaşma oluyor. Bu bazen Arefe günü hazırlıkta, bazen de bayramın birinci günü ya da ikinci günü gerçekleştiriliyor. Ama artık şeylere gitmiyoruz tabii, yani ne diyelim, amirlerin evlerine gitmiyoruz. Ziyarete. Ama tabii ev ziyaretleri de halk arasında şeyler, gelenekler devam ediyor neredeyse hiç değişmeden. Tabii belki hayvanları süsleme, onları daha böyle etkileyici bir şekilde sunma şeyinden vazgeçtik. Evet. Şehirleri de süslemiyoruz artık. Evet. Yani o da aslında unutulan ve üzücü. Keşke yaşayabilseydi. Yani çiçekler içinde ya da ışıklar içinde bir şehir hiç şüphesiz çok keyifli olurdu ki herkes kendi evini yaparmış. Yani böyle kamusal yapılardan bahsetmiyorum. İnsanlar da evlerini buna hazırlarmış. Evde yemek ikram edilirmiş. İşte bunlar Cumhuriyet'le birlikte de devam ediyor. Gelenlere hediye vermek, bayramda hediyeleşmek çok sevilen bir şey.
1: Evet. Buyurun lütfen.
0: Bir de onu söyleyeyim. Seyyahlar tabii çok şaşırıyorlar. Bir de bayramlar tabii küsler barışıyor. Çok enteresan, birbirlerine çok kızsalar bile diyor Türkler bayramda barışmaya çok önem veriyor ve özellikle ilk önce gidip barışan da küs taraflarda çok takdir ediliyor. Ama küslüğü devam ettiren de çok ayıplanıyor diye seyyahların uzun uzun anlattığı çok enteresan bir olay aslında o da.
1: Evet, günümüzde de devam etmesini en çok temenni ettiğimiz bayramın özelliği belki de budur.
0: İnşallah barışır bütün küsler bu bayram
1: Umarız,
0: Türkiye'de.
1: Öyle değil. Bir yandan da Kurban Bayramı demek yani müthiş bir dayanışma demek. Hani o kurban kesmekteki o altında yatan güzel niyet, yemeyen de yesin, kimse mahcup edilmeden bu vesile, iyiliğe vesile olunur. O da mı değişti acaba biraz? Şimdi mesela önceden

0: Yani insanlar bir kurbanlık satın aldığında evinin bahçesi olurmuş, orada bir süre bekletirmiş. Şimdi görmüyoruz bile neredeyse. Bağışlar yapılıyor. Yine iyilik yerini buluyor şüphesiz. Allah herkesin tabii kabul etsin. Ama o da biraz değişti sanki, değil mi? O gelenekler
1: Tabii şimdi
0: kısmen.
1: bu imkanlar sayesinde artık dünyanın her yerinde bu şey gerçekleştirilebiliyor. Ama hani tabii ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, akrabalara dağıtmak ve işte ev içinde bunu tüketmek hakikaten çok eski bir gelenek. Hala da İstanbul'da ya da ülkenin birçok yerinde yaşamaya devam ediyor.
0: Evet, bir yandan da bayramlar artık günümüzde uzun tatiller demek.
1: Yani.
0: Yine 9 günlük bir bayram tatilinin içindeyiz. Biraz da insanlar artık bayrama tatil gözüyle bakıyor sanki, değil mi Ali Bey?
1: O tabii. Yani aslında eskiden de bütün Osmanlı bayramlarını en iyi anlatan tabii seyyahlar. Onlar şahit olmadıkları için böyle bir olaya büyük bir keyifle anlatıyorlar. Kendi bayramlarıyla mukayese ediyorlar. Türkler bugünlerde kesinlikle çalışmaz diyorlar. Kapalı çarşı dahil şehirdeki bütün dükkanlar kapalıdır. Bütün üretim durur. Ama diyorlar bu çok etkilemez çünkü zaten bayramdan önce öyle bir telaş ve alışveriş şu bu vardır ki bayram günlerinde hiç kimse artık buna devam etmez. Dükkanını açmaz, dinlenir, eğlenir, bayramı keyifle geçirmek adettir. Şimdi bazı insanlar yalnız kalmak istiyorsa ve tatile gitmek istiyorsa onlara da saygı duymak lazım. Ama ben hani yaşadığı yerde bayramı geçirenleri daha şey yapıyorum. İstanbul şimdi çok keyifli,
0: Evet,
1: trafik
0: az
1: yok,
0: önce de haberimizde yer
1: kalabalık.
0: verdik. İstanbul'a gelenler ve İstanbul'da kalanlar epey şanslı. Tabii bir yandan da görüntülü aramaya, teknolojinin ilerlemesi diyeyim, pek çok şeyi etkilediği, bayramları da etkiliyor. İnsanlar gidemese bile hemen bir tuşla, görüntülü aramalarla yine hatırlanmak her şeyden önemli sanırım, değil mi?
1: Hiç şüphesiz çok kıymetli ama hiç bu tür olaylarda hani bayramlarda kesinlikle göz göze olmak, diz dize oturabilmek çok önemli. Galiba bunu unutmamak gerekiyor. Yani bayram ziyareti çok özel bir şey. Onu muhakkak yaşatmalıyız. Aslında dayanışmamızın en önemli simgelerinden de biri. Tabii eski evler çok büyüktü ve hani aile fertlerinin çoğu evin içinde yaşıyordu. Belki bayramlaşma o anlamda kolaydı
0: Evet.
1: ama şimdi şehrin içine dağılmış yakınları İstanbul gibi bir şehirde sakinleşti desek bile hani tek başına ziyaret etmek aslında 3-4 günü alıyor. Yani
0: Doğru.
1: kalanları da yoğun bir program bekliyor eğer geleneklere devam edeceğiz
0: Harfi
1: diyorlarsa.
0: yanılacağım derlerse aynen öyle. Yani tamam, trafikten belki İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanlar trafikten kurtuldular
1: Ama
0: şu birkaç
1: şehrin
0: gün içinde, ama
1: üç ucunda bir üç
0: tabii.
1: yakınınız varsa hani
0: Evet yani.
1: hakikaten bu bayağı bir
0: Mesafe demek, mesai demek, yol yapmak demek. Peki günümüzün çocukları sizce bayramı yaşıyor mu? Farkındalar mı? Hani hep o yeni kıyafetler başucuna koyardı çocuklar, sabah heyecanla uyanıp işte o tertemiz ütülü kıyafetleri giyip hemen erkenden uyanıp onunla gezmek. Tabii şimdi bu işin de iki boyutu var bence. Bir boyutu muhteşem bir tüketim çılgınlığı. Artık yeni bir kıyafet almak çok sıradanlaştı. Bir de ekonomik boyutu var. Eskisi gibi öyle her istediğimizi almamaya gayret ediyoruz, tasarruf ediyoruz. Ama günümüz çocukları da bu açıdan baktığımızda sizce neresindeler bayramın?
1: Tabii belki daha şanslılar. Onlara her gün bayram gibi böyle yani birçok hediyeler alınıyor ama geçmişte hakikaten çok yakın zamanlara kadar ancak bayramda insanlara yeni bir kıyafet alınabiliyordu. Yani yeni bir kıyafet almanın şeyi buydu. İki bayram. Hani hediyeleşmek de iki bayramda sınırlıydı. Dolayısıyla çocuklar için bu hiç unutulmaz bir andı. Ama şimdi çok şükür aileler çocuklarına her zaman hediye alabiliyor. Bu bir yanıyla çok güzel ama tabii işte bayramda alınması o eski heyecanını kaybetmesine sebep oluyor. Ama yine de çok çocuklar için çok heyecan verici. Hani giyinip kuşanıyorlar. Eski mahallelerde geleneksel dokunun devam ettiği yerlerde maalesef bu sitelerde falan pek devam
0: Evet.
1: etmiyor ama geleneksel mahallelerde eski mahallelerimizde şey yaşamaya devam ediyor. Çocuklar giyiniyor hatta komşularda el öpmeye gitmeye devam ediliyor. Aile büyüklerinin gözetiminde bunlar bazı muhitlerde yaşamaya devam ediyor. Bunlar

0: de unutmamak herhalde önemli. Hani bu gelenekleri yaşatmalıyız. Bazısını yaşıyoruz ama bizim de tabii bu çok geleneklerine bağlı bir toplumuz aslında. Ama bunun çok farkında da değiliz. Yani çok sıradan bir şeymiş gibi yapıp geçiyoruz. Ama evet, onu da unutmamak lazım. Yani çocuklarda.
1: Bir de tabii harçlık meselesi var şimdi çocuklar deyince. O da değişti. Artık IBAN'a gönderiliyor neredeyse harçlıklar. Yani denk gelmiyor değiliz. Özellikle birazcık böyle büyüyünce çocuklar. Üniversite çağında filan. Yani, öyle bir beklenti de var. Yani bu da değişti değil mi?
0: Ha, tabii. Yani şey düşünürseniz eskiden hani şekerli yiyecekler çok nadir bir şeydi. Ve bayramda ikram edilmesi çocuklar için müthiş bir ikramdı. Büyük bir hediyeydi. Çikolata, şeker.
1: Tabii.
0: Benim çocukluğumda bile böyleydi ki daha öncesi herhalde çok daha etkileyiciydi bu tür ikramlar. Ve tabii bahşiş, pişkeş diye anılırmış eskiden. Bu sarayda da olurmuş. Muhakkak hediyeler vermek ve hediyeyle gelen misafiri yolcu etmek çok sevilirmiş. Benim annem hala mendil vermeye devam eder. Hani evet, hanımlar ve beyler için ayrı mendil vardır. Hani bazen onun içerisine küçük bir harçlık da konur. Ama tabii yani hepsi bunların bir bütçe meselesi. Yani tabii, bir harçlığa hazırlanmak da zor ama en azından ben yine kendi çocukluğumdan hatırladım. Yeni banknotlar biriktirilirdi bayrama doğru ya, ki çocuklara verilecek olanın yeni olması istenirdi. Bazen büyüyen çocuklar da unutmaz isterdi. Ben bazı hocalarımdan istemişimdir bayramda. Böyle üzerine yazıp imzaladıkları banknotları saklıyorum hala.
1: Ne güzel, ne güzel. Şimdi tabii değişen şeylerden biri de bu. Bayram sofralarına geleceğim bir de. Bayram deyince hani böyle hep bir araya gelmek, uzun büyük, geniş sofralar kurmak da akla gelir ya. O da değişti mi sizce? Hani insanlar artık her şeyin glutensizini yemeye tercih ediyor. Eskisi kadar böyle hani evde kadınlar bir araya toplanıp börekler açılır, sarmalar sarılır, baklavalar yapılırmış mesela. Şimdi biraz her şeyin hazırı da var.
0: Tabii ama gene de bir küçük hazırlık yapılıyor galiba her evde. En azından büyüklerin evinde bu yapılmaya devam ediliyor. Çünkü gelen misafire bir şey ikram edilmesi şart. Tabii Kurban Bayramı'nda değişmeyen bir ikram var. Eğer hazırlık yapıldıysa kurban eti hatta bir şey gibi kabul ediliyor. Onu yemek bir şifa gibi kabul ediliyor.
1: Değil mi? Kahvaltıda özellikle mesela hemen bir kavurma.
0: Hemen hazırlanır. İlk andan itibaren, ilk günden itibaren hani pilavla birlikte gelene de ikram edilir. Osmanlı devrinde de bu yapılır ve ikram edilir imiş. Yani İstanbul eskiden beri ve bütün Türkiye'de şehirlerde aşağı yukarı bir takım farklılıklar vardır yerel şeyler ama genellikle bütün Türkiye'de aşağı yukarı aynı gelenekler yaşar. Bu ikramda gelen misafire muhakkak verilirdi. Kurban Bayramı'nın ikramı hiç şüphesiz şeydi, pilav ve etle hazırlanmış olan yemeklerdi. Bunun yanında muhakkak da bir tatlı da olmak zorundaydı. Baklavalar ve diğer tatlılar da ve şerbetler şeyin gidilen evin imkanlarına göre ve görgüsüne göre çok herkesin çok keyifle beklediği hatta bazılarının özellikle misafirleri cezbedip davet ettiği bir şeye dönüşürdü o ikramlar. Şimdi de galiba kısmen devam ediyor bazı evlerde.
1: Peki böyle yöreden yöreye adetler değişiklik gösterebiliyor mu?
0: Yani tabii son yıllarda inanılmaz sayıda çalışma yapıldı. Hani köylere kadar bazı bayram adetlerini birçok araştırmacı çalıştı. Bazı yerel uygulamalar olmakla birlikte aşağı yukarı bunlar hep devam ediyor. Yani benzer şekilde gidiyor. Yani hediyeleşme, bayramlaşma, el öpme, büyükleri ziyaret, küslerin barışması, onların barışması için küçük organizasyonların yapılması. Önce camide bayramlaşma, sonra dışarıda evde bayramlaşma, sonra esnafın bayramlaşması bunlar birçok yerde yaşamaya devam ediyor.
1: Şimdi İstanbul o kadar büyük ve kalabalık bir şehir ki gerçekten her köşeyi döndüğünüzde bambaşka bir çehreyle karşılaşabiliyorsunuz. Böyle ilçeden ilçeye baktığımızda da elbette ki bayramı yaşayış da değişiyor olabilir değil mi? Çünkü az önce de ucundan kıyısından bahsettik. Şimdi büyük siteler, yüksek katlı rezidanslar, insanlar komşusunu tanımaz hale geldi. Herhalde bu da bayramın o yaşanışını bayağı bir etkiliyor.
0: Genel hayat değişti. Yani aslında eskiden bir komşuluk vardı. Ben hala eski bir mahallede yaşıyorum. O
1: nerede mesela?
0: Orada
1: bazı köklü semtler.
0: Cibali'de
1: yaşıyorum. Fatih mi diyecektim.
0: Yani Balata, Fatih. işte Balat, Cibali civarında, Ayakkabı, Cibali civarında. Orada şey devam ediyor, bazı adetler yaşamaya devam ediyor. Sitelerde bu iş herhalde daha zor. Yani komşuyu tanımamak meselesi, ama onun için de bir çaba harcanabilir. Aslında sitelerin imkanları da daha çok, hani onların ortak alanları vesaire şeyleri daha çok olabiliyor. Orada bazı etkinlikler yapmak belki daha mümkün olur. Bu yeni yaşam biçimi bazı yeni şeyleri de beraberinde getirebilir yavaş yavaş. Bu bayramlar çok keyifli şeyler ve onların adetlerini unutmamak, birlikte olmanın çeşitleri arttırılabilir. Yani sitede de bambaşka şeyler yapılabilir.
1: Doğru, güncellenebilir. Yani bazı güncellemeler gelebilir ama o adetler, o gelenekler ama kaldığı yerden devam edebilir.
0: Komşuluğu unutmamak çok keyifli. Kesinlikle. Yani hakikaten komşularla hayat daha keyifli olabilir. Tamam, biraz meraklı olabilirler. Bazen hayatımıza müdahale edebilirler. Fakat bu yine de çok keyiflidir komşuyla hayat.
1: Tabii, yani baktığınızda en yakınınız, başınız tabii sıkıştığında kapısını ilk çalacağınız kişi komşunuz varsa.
0: Evet. Tanımakta ve ona komşuluğu yapmakta fayda var. Bunlar da keyifli. Çok telaşlı, çok koşturmalı bir hayat yaşamaya çalışıyoruz ama bu eski hayatımızın keyifli şeylerini unutmamak ve arada bunu yaşamakta fayda var. Bizim semtte hala hanımlar arada sokakta otururlar akşamüstü serinlikte, yaz aylarında çıkıp oturmak keyiflidir. Yani vakit geçirirler.
1: Ben muhabirken şöyle haberler yapardık. Çocuklar eski bayramı hala yaşayabiliyor mu? İşte şeker toplamak, kız kaçıranlar. Yani bakkal bile az kaldığı için artık günümüzde. Ben de hep böyle o köklü semtlere giderdim. Fatih'te mutlaka bulurduk. Sokakta yine bayramlıklarını giymiş çocuklar arkadaşlarıyla çıkmış, şeker toplamış, bakkaldan bir şeyler almış. Gerçekten az ama öz hala var, bu gelenekler yaşıyor. Peki sizce hepsi çok değerli kuşkusuz bu geleneklerin, ama bunları böyle nesilden nesile aktarabilmek için teknolojiye karşı, gelişen dünyaya karşı, günümüzde hayatın getirdiklerine karşı götürmesin diye neler yapabiliriz bu geleneklere sımsıkı bağlanmak adına?
0: Ya işte hani siz de birkaç bahsettiniz. Aslında teknoloji bu geleneklerin yaşaması için çok iyi bir şey olabilir. Hani eskiden hiçbir zaman ulaşamayacağımız sayıda insana ulaşabiliyoruz artık teknoloji sayesinde. Belki biraz daha özen göstererek, teknolojiyi iyi kullanarak bütün bu eski geleneklerimizi tekrar yaşatabiliriz. Yani insanların birbirine ulaşması bir anlamda çok daha kolaylaştı. Ama muhakkak göz göze ve diz dize ulaşmayı ihmal etmeden ve vakit geçirerek biraz sevdiklerimizle, onları kaybetmeden böyle bir şeye dikkat etmek herhalde çok keyifli olur. İşte bu hazırlıkları yaşamak da çok keyiflidir. Yani ikramları hazırlamak, sonra gelenle paylaşmak, bu keyifli şeyler. Ayrıca galiba belki teşvik edilirse mahalleliler yine eskisi gibi evlerimizi, evlerin içlerinde muhakkak bir bayram hazırlığı oluyor ama evlerin dışını da, belki sokağı da, semtleri de, mahalleleri de yeniden süslemek, onları böyle bir bayramın havasında yaşatmak çok keyifli olabilir. Bunu devam etmek herhalde herkesin hoşuna gidecektir. Dükkanlar benzer şekilde bayrama hazırlanıp süslenebilir. Bu herhalde çok yapılması zor şeyler değil. Şu andaki imkanlarla çok daha kolay.
1: Evet.
0: Bu her şeyle tüm kurumların yavaş yavaş yapması gereken bir şey. Belki ilk karşılaştığımızda bu şeyler biraz teknoloji, bu dönüşüm zamanları bir küçük şeye sebep olabiliyor. Böyle bir sekteye sebep olabiliyor, bir kesinti oluyor. Ama sonra galiba geleneklerimiz çok güçlü. Onlar bütün müesseseleriyle bu teknolojinin içerisine girip yavaş yavaş bize yeniden kendilerini hatırlatıyor.
1: Evet, öyle kesinlikle. Toplu mesajları bir kenara koyuyoruz ama gerçekten hatırlanmak, bir mesajla da olsa, bir aramayla da, bir sesini duymak insanların çok değerli. Gönül ister ki göz göze, diz dize olalım. Özellikle büyüklerimizi unutmayalım. Bekliyorlar çünkü.
0: Hiç şüphesiz. O çok gerçekten
1: çok önemli.
0: Unutulmaması gereken bir şey. Evet. Ve onlardan alacağımız bilgiler, bu arama motorlarından ulaşacağımız bilgilerden ya da televizyon programlarından, belki medyadan ulaşacağımız bilgilerden çok daha farklı. O bazı şeyleri onlarla da paylaşmak, geçmişte neler yaptıklarını bugün hatırlayıp onlara sormak belki bize çok şey kazandıracak.

Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık bu bayram gününde bize değerli vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar iyi bayramlar diliyorum Hayri Bey. Çok sağ olun. Evet, sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz konuğumuzdu. Eski bayramları konuştuk. Şimdi de yine o eskimeyen lezzetlerden birini konuşalım. Anadolu mutfağının lezzetlerini ekrana getirmeye, tanıtmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli tescilli yemeklerinden Urfa pencer boranisi özel günlerde daha çok tercih ediliyor. Şef Ayşe Akyol boranenin nasıl yapıldığını anlattı ve Şanlıurfa'nın o köklü lezzetlerinden biri olduğunu söyledi. Boraniyi ve detaylarını izleyelim ve bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız.

unutulmaya yüz tutmuş borani yemeğini yapacağız. Görüntüsü olarak cezbedici bir yemektir. Şimdi yemeğimize köftemizi yoğurarak başlayabiliriz. Köftemizin içerisine köftelik ince bulgurumuzu alıyoruz. Karabiber baharatlarımızı kullanacağız. Tuz ve Urfa isotuyla güzelce yoğuracağız. Dövülmüş, siniri alınmış kare etimiz var. Kare etini koyuyoruz. Köftemizin içerisine aldık güzelce. Et alındıktan sonra daha bir sakızlaştı. Yuvalama aşamasına geçiyorum. Ben biraz pratik olsun diye iki tane aldım. Yağımız biraz kızardıktan sonra yuvalaklarımızı kızgın yağa atacağız ve kızartacağız. Evet. Çok güzel kızarmış ve dağılmamış. Bizim istediğimiz de buydu. Şu an yağımız erimek üzere. Parça etimizi kızarmış yağımızın içerisine koyup bir taşım kızartacağız. Haşlıyoruz, sonrasında da kızartıyoruz. Sonrasında da bu et suyunu borani yemeğimizin suyuna ek yapacağım. Daha lezzetli oluyor sanırım. Et kalmadı içerisinde. Sanırım etim kavruldu. Sesleri de duyuyorsunuz. Kokusu da mükemmel, sade yağ. Biz alıyoruz bayağı kokusunu yoğun bir şekilde. Bu da bizim pancar sapımız. Tabii işlem görmüş. Yıkanmış, ince ince doğranmış, ayıklanmış. Sonrasında da suda haşlanmış. Haşlanmış nohutumuzu ve börülcemizi koyduktan sonra sıcak suyumuzu ve et suyumuzu tenceremizin içerisine alacağız. Şimdi börülceden başlayayım. Kavrulan etlerimizin, kavrulan pancar sapımızın içerisine börülce, Urfa deyimiyle lolas, lolazımızı ekliyoruz. Lolamızı da ekledim. Bir güzel kavuruyorum şimdi. Nohutlarımız haşlanmış. Yani yuvalakta demiştim ya, ufak olanı makbuldür. Nohutu da daha ufak olursa daha lezzetli oluyor. Genelde ufak nohut tercih ediyoruz. Yağda bütün malzemelerim kavruluyor. Kavurma aşaması bitmek üzere borani yemeğimin. Son olarak da et suyumu, bir de sıcak suyumu ekleyeceğim.

0: ben son olarak dediğim gibi baharatlarını koyacağım. Safran ekliyorum. O da bir çay kaşığı kadar yeterli gelecektir. Rengini daha canlı tutsun diye. Tuz ve karabiberimi ekliyorum. Urfa'nın yöresel yemeği olan Boran yemeğimiz sunuma hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Oh, duman üstünde. Çok güzel de özdeşleşmiş. Tam istediğimiz gibi kıvamı. Kızartmış olduğum köftemi, yani yuvalağımı tabağa serpiştiriyorum. Bol yuvalaklı severim. Daha doyurucu oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu şekilde. Ben sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazımız. Şöyle. Evet, Şanlıurfa'mızın yöresel yemeği olan Boran'ın yemeğimiz bitti. Yemeğe hazır. Afiyet olsun.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Burası bayramın ikinci saatine giriş yaptık. Tekrar herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarız. Güzel bir bayram olsun ağız tadıyla, kazasız belasız diyelim ve haberlerimizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir diyen Erdoğan, Gazze'deki Müslümanların çektiği zorluklara vurgu yaptı. Netanyahu denilen zalim, dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi.
1: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'ye sağduyu çağrısında bulundu. Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı var dedi. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir açıklamasında bulundu. Bahçeli Türk Gün gazetesine açıklamalar yaptı. Mutlak butlan karar sonrası CHP'de yaşananlar demokrasimize yakışmadı ve CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verdi dedi. Bahçeli bu krizin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönmesine izin verilmemeli çağrısında bulundu. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir diyen Bahçeli. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türkiye milletine hizmet eden bir CHP'dir ifadelerini kullandı. MHP lideri kişisel ego ve geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliği yıpratılmamalı diye ekledi. Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in görüşmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'na seslenerek CHP'nin geleceği için ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli dedi. CHP'de kongre süreci başlamalı diyen Bahçeli, en uygun tarih partinin kuruluşu olan 9 Eylül'dür ifadelerini kullandı. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bayram namazı sonrası konuştu. Dervişoğlu bu bayramda

0: hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz dedi.
1: Ama her bayram bir önceki bayramı da takdir edersiniz ki aratıyor. Ülkemizde bütün problemlerin yanında şimdi bir de hakim olan mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Sofralarımıza bereket niyaz ediyorduk, hanelerimize mutluluk niyaz ediyorduk. Öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin de bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında da bunun hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksunluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir. Ben insanlara bu bayramda huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi CHP Genel Merkezi'ne gitmesi bekleniyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun konutunda bayramın ilk günü neler oluyor acaba? Ziyarete giden CHP'liler var mı? Detaylar için Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'e dönüyoruz. Serkan, iyi bayramlar sana ve kameraman arkadaşımıza, kolaylıklar. Nedir notların?
2: Evet, iyi bayramlar diyerek başlayalım biz de. Kemal Kılıçdaroğlu son 3 gündür mesaisine evinden devam ediyor. Bugün de evinde olmasını bekliyoruz ama elbette bayram sebebiyle onun evine yine ziyaretler olmaya devam edecektir. Aslında bayramdan bağımsız olarak da CHP'de son yaşananlarla ilgili bu nokta çokça ziyarete sahne olan bir noktaydı. Hemen Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajını aktarmak istiyorum. Dün akşam bir mesaj paylaşmıştı sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadelerini kullandı Kılıçdaroğlu. Yine ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır ifadelerini kullandı. Bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin de en güçlü işareti olsun dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii CHP'nin bayramlaşma programını birkaç gündür konuşuyorduk. Biz de yayınlarımızdan bu noktada aktardık. Yarın CHP'de heyetler arası bir bayramlaşma olacak. CHP'nin daha önce belirlenen kabul ve ziyaret heyeti bu programı yürütecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise cumartesi günü o noktaya gidecek. Genel merkeze mutlak butlan kararının ardından ilk kez girmiş olacak ve o noktada vatandaşlarla ve partililerle de bayramlaşacak. Aynı gün bir açıklama, bir konuşma da yapacak genel merkez bahçesinde. Bugün elbette hem bayram sebebiyle dediğim gibi hem de CHP'de yaşananlarla ilgili, CHP'nin yeni yol haritası ile ilgili bu noktaya ziyaretlerin olmasını bekliyoruz. Biz de gün içinde gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz Serkan. Detayları dinlemiş olduk. Devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis genel merkeze girdi dedi.
3: Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altını çizdi.
4: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
4: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
3: Çiftçi

0: Arafet'in Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
1: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır, ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
2: Jandarma trafik ekipleri bayram tatili boyunca denetimlerini arttırdı. Toplam 22.190 personel görev yapıyor. Ankara'da bulunan trafik izleme ve yönetim merkezinden otoyollar an be an takip ediliyor. Arkadaşımız Buse Gençtürk de o merkezden denetimlerin nasıl yapıldığını görüntüledi.
3: On binlerce personel 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla da artık bugün Arife, ama bir yandan denetimler yapılıyor jandarma tarafından, bir taraftan da Ankara'da bulunan jandarma trafik izleme yönetim merkezinde bu noktadan denetimler yapılıyor. Yollardaki durumlar kontrol ediliyor. Değerli bir konuğumuz da var. Trafik Şube Müdürü Jandarma Albay Trafik Denetleme Şube Müdürü İsmet Kürşat Karademir bizimle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Şimdi bu noktada komutanım, tabii bir yandan siz denetimleri yapıyorsunuz. Arkamızda gördüğümüz güvenlik kameraları, bize kısaca anlatır mısınız?
4: Burası Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi. Trafik İzleme Yönetim Merkezi'nde 24 saat esasına göre personelimiz görev yapmaktadır. Burada hem otoyol bölgesindeki şu anda kameraları izlemekteyiz. Otoyol ağı jandarma sorumluluk bölgesinde 3500 kilometrenin üzerindedir. Yaklaşık 1600 kamerayla otoyol bölgesini izleyip takip etmekteyiz.
3: Burada gördüğümüz kameralarda arkamızdaki kameraların bir benzeri mi?
4: Evet, bu jandarma coğrafi analiz sistemi. Burada kameraların bölgeleri, koordinatları, diğer birliklerimizin koordinatları ile beraber detay bilgiler mevcut. Ayrıca diğer kameraları da otoyol kameralarında şu anda ekranlarda görebilmekteyiz.
3: Evet, peki kaç personel çalışıyor?
4: Türkiye genelinde biz jandarma olarak toplamda 100 binin üzerinde personel görevlendirdik. Trafik güvenliği kapsamında da 22 binin üzerinde personel görevlendirdik. Günde yaklaşık 6 bine yakın timimiz sahada ortalama olarak görev yapmakta.
3: Şu anda önümüzde de başka bir ekran var. Aslında sizin ana ekran dediğiniz bölüm burası. Tabii bu ana ekrandan tüm denetimler yapılıyor. Özellikle şu noktada anlık olarak bilgilendirmeleri görüyoruz biz, değil mi? Kazalarla ilgili.
4: Büyük ekranda trafik meydana gelen trafik kazalarını görmekteyiz. Bugünle alakalı olan. Onun altındaki ekranlarda bir günlük denetim ve kaza sayısı ile alakalı genel bir görünüm mevcut. Devamında yine sağ üst köşeye çıktığımızda burada jandarma trafik açısından görev yapan bütün personelimizin koordinatları ile beraber detay bilgilerini bu harita üzerinden görmekteyiz.
3: 9 günlük bir bayram tatili söz konusu. Son bir uyarınız varsa onu da alalım. Siz denetimleri sürdürmeye devam edeceksiniz.
4: Burada birkaç tane uyarıda bulunmak istiyorum aslında. Bazı ihlaller var ki can kaybı ve üzücü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Bunlar hız ihlali, şerit değiştirme kurallarına uymama, kırmızı ışıkta geçme gibi ihlaller. Yağış şartlarına göre hızını ayarlamamak da bir hız ihlalidir aslında. Çünkü görüş şartları yağmur ve sis ve benzeri sebeplerle düşüyor. Yolun hız sınırı 110-120 olabilir ama yani görüş şartları azaldığında bu hızı düşürmek gerekir. Gerek otobüslerde gerek bireysel araçlarda herkes emniyet kemerini takmalı. Tüm vatandaşlarımıza bayramda sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Trafik kurallarına lütfen uyalım.
3: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Evet, jandarma albay İsmet Kürşat Karademir konuğumuz oldu. Bu noktadan trafik izleme ve yönetim merkezinden denetimler an be an yapılıyor. Bir yandan da bayram için jandarma yollarda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Bayram heyecanı ne yazık ki ölümle sonlandı. Bursa'dan bir acı haber var. Temizlik yapan kadın camları silerken dengesini kaybetti. İkinci kattan düşüp hayatını kaybetti.
5: Şu ikinci kattan şeyli olan yerden düştü. Perdeli gibi.
6: Bayram temizliği için çıktığı pencereden dengesini kaybedip düştü. Müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
5: Baksana orada pembe şeyin altında yatıyor kadın.
6: Bursa'da öğle saatleriydi. Bu apartmanın ikinci katında yaşayan 62 yaşındaki Yücel Sığın bayram temizliği için pencereye çıkmıştı. Dakikalar sonrası korkunçtu.
7: Talihsiz kadın elinde bez camları silerken bir anda dengesini kaybetti. Ne olduğunu anlayamadan metrelerce yüksekten binanın girişindeki iş yerinin terasına düştü.
6: Faciayı görenler hemen yardım istedi.
7: Olay yerine gelen ekipler terasa çıkıp müdahalede bulundu. Ama Yücel Sığın için çok geçti. Yapılan incelemede düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi.
6: Talihsiz kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.
2: Ve bir gazete haberi var sırada. Hürriyet gazetesinden aman dikkat diyelim. Uzmanlar uyarıyor çünkü kurban kesiminde hastalık uyarısı başlığını görüyoruz. Uzmanlardan vatandaşlara kurbanlık hayvanlarda hastalık ve bulaş riski konusunda önemli uyarılar geldi. Profesör Doktor Ahmet Sebe uyardı. Özellikle kuduz, tetanos ve orf hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ve temastan kaçınmak için, viral enfeksiyona neden olan bu hastalıklardan korunmak için kesim öncesinde mutlaka kişisel koruyucu önlemleri almak gerekiyor. Eldiven ve çizme kullanmak, ortamın hem hayvan hem insan için steril olması lazım. Aksi takdirde ciddi anlamda bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalınıyor diye bu uyarının altını çizdi. Şimdi gidelim bakalım bayramın ilk gününde kurban pazarlarında durum ne? Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyenler yoğunluğa neden olmuştu son günlerde. Ama şimdi durum ne acaba bayramın ilk gününde? Kaan Uçar bizi bekliyor. Kaan neredesin? Nasıl yoğunluk? Hala satışlar için pazarlıklar devam mı? İyi bayramlar bu arada sana ve kameraman arkadaşımıza.
8: Evet Tuğba Sadekoğlu, öncelikle teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Biz Mehmet Selman Bektaş'la birlikte Yedibosta'daki kurban pazarındayız. Sizlere biraz etrafı gösterelim. Öncelikle şunu söyleyelim. Satışlar hala devam ediyor. Bitirenler mesela bu şekilde bitti yazısı var bazı çadırlarda. Bazı satıcılar tamamen bitirmiş. Bazı satıcılarda iki hayvan kalmış, üç hayvan kalmış. Azalan hayvanları var ancak bazıları yine yarı yarıya hayvanını satamamış henüz. Ancak diyorlar ki kurban bayramının üçüncü gününe kadar hala satışları devam ettireceğiz. Mehmet Selman Bektaş'la birlikte sizlere çadırları biraz gezdirelim. Bulunduğumuz alanı gösterelim. İşte bitirenler bu şekilde tahtalarını kaldırıyor. Zaten arkadan çekit sesleri de geliyordur. Kaldırıyor ve artık dönüş hazırlığına geçiyor. Hayvanları teslim ettikten sonra buradaki satıcılar memleketlerine dönecekler. Tabii henüz satışını bitirmeyenler, hala çadırında hayvan olanlarsa bayramın üçüncü gününe kadar burada hayvanlarını satmaya devam edecekler. Satışlara devam edecekler. Şunu da belirtelim. Fiyatlara gelecek olursak da mesela az önce ben bir satıcıyla konuştum. Diyor ki büyükbaş için 350 bin lira olan bir hayvanın şu anki fiyatı 200 bin lira civarında. Hani biraz daha düşürdük diyorlar ama genel olarak kurban pazarının %60'ı %70'i satılmış durumda. Küçükbaşta ise durum biraz daha farklı. Küçükbaşta fiyatı fazla indirmiyor satıcılar. 5 bin lira falan indirmişler. Az önce konuştuğumuzda 25 bin liralık bir hayvan 20 bin liraya düşürdük. Kimseyi üzmüyoruz, kırmıyoruz. Bu bir ibadet ama yani çok da malı öldürmeye gerek yok diyorlar. Onu da belirtelim. Görüyorsun işte çaymıyız, satılmamış hayvanlar da var. Bu bir Kars'tan gelen bir beyefendi vardı. 120 hayvanla gelmiş, 90'ını satmış, 30 hayvan daha var diyor. Fiyatları dedim hani biraz daha indirecek misiniz? Hani çünkü artık elinizde kaldı. Dedi ki fiyatı indirmeyeceğim. Gerekirse hayvanlarla beraber dönerim. Seneye getiririm veyahut da memleketimde satarım dedi. Onu da söyleyelim. İki satıcıların iki düşüncesi var. Bazı satıcılar diyor ki biz satalım bütün hayvanlarımızı. hızlı ve o şekilde gidelim. Bazıları da diyor ki ben ucuza satmak istemiyorum, memleketimde satarım diyor. Bunu da söyleyelim. Küçükbaş içinse fiyat farkı o kadar da fazla değil. 5000 liralık bir oynama var fiyat farkında küçükbaşta. 5000 liralık bir indirim var ancak şu anda kurban pazarında tabii kalabalık, aksiyon, heyecan şu anda kurban pazarında had safhada. Çünkü daha önce

0: Satın almış ve şu an hayvanını götürenler de var. Yeni gelmeye, yeni bakmak için gelenler de var. İşte şu anda arkamda da görüyorsunuz zaten pazarlıklar da sürüyor, devam ediyor. Konuşmalar sürüyor. Satın alın, yeni satın almak isteyenler, yeni gelenler hayvanlarına bakıyor. Beğendiklerini seçiyorlar ve fiyat pazarlığı yapıyorlar onlar da. Dediğim gibi 350 bin liralık son olarak söyleyeyim, 350 bin liralık bir hayvanın şu anda fiyatı 250 bin liraya düşmüş durumda satıcıların söylediğine göre. Küçük başta ise 25 bin liralık bir küçük baş hayvan 20 bin liraya kadar düşürüyorlar. Kurban Bayramı'nın 3. gününe kadar satışlar devam edecek diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Kaan Uçar. Kolaylıklar dileyelim. Ve tabii bir de firari kurbanlıklar var. Kurban Bayramı'na saatler kala kurbanlıklar firardaydı. Kimi trafiği birbirine kattı, kimi de mahalleyi peşine taktı. İşte o anlar.
2: La la la la. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
3: Arkadan geniş al.
4: Çık, çık, çık.
5: İpini koparan firar etti. Sahipleri kovaladı, onlar kaçtı. Gözü bağlı kurbanlık kamyonete yüklenmek üzereyken kaçıp pazarı birbirine kattı. İstanbul Sultan Gazi'de herkesi peşine takan dana araçlarda ağır hasar bıraktıktan sonra güç bela yakalandı.
6: Araba da benim değil, dana da benim değil Allah'tan.
2: Emmoğlu, aha önde. Emirkan, tut onu, tut önden.
5: Amasya'da bir keçi tüm mahalleyi peşine taktı.
2: Vallahi boynuz atır, benim ayak sıkıntılı kardeş.
7: Neticede hayvan tepebilir gibisine biraz da korktuk.
5: Sonunda köşeye sıkıştı.
2: Ama maşallah. Aldı, aldı, aldı.
5: Balıkesir'dekilerin işi daha zordu. Pazardan kaçan inek saatler sonra zapt edildi. Mersin'de bir koyun trafiği birbirine katınca devreye polis de girdi. Ankara'daki firari büyükbaş durdurak bilmedi. Sonunda kurban yakalama timi anestezi iğnesiyle müdahale etti.
1: Ve binlerce hacı adayı hac ibadetinin en önemli rüknü olan Arafat vakfesini tamamladı. Müzdelife'den Mina'ya geçerek şeytan taşladı. Aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu kafilelerin büyük bölümü Mekke'den otobüslerle Arafat bölgesine taşındı. Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk kartlarını tek tek kontrol etti. Kafileler klimalı çadırlara yerleştirildi. Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebeyl-i Rahme denilen Rahmet Tepesi'ne çıkarak dualar etti. Vakfe duasını da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yaptırdı. Arafat Vakfesi sonrası hacı adayları Müzdelife'ye geçti. Burada şeytan taşlamak için 49 taş topladı. Ardından Mina'ya ulaşarak büyük şeytan denilen Akabe cemresine 7 taş atıldı. Hacıların kurbanları ise vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Ardından tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise tekrar şeytan taşlanacak. Ardından da hacılar veda tavafıyla birlikte Mekke'den ayrılacak. Gazze'de bir bayram daha buruk karşılanıyor. Ne yazık ki aileler zor koşullara rağmen bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyor.
8: Gazze'de bir bayrama daha buruk giriliyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarının gölgesinde hazırlık yapıyor.
9: Bayram yaklaşıyor ama bayram değil. Gazze her şeyden mahrum. Her gün şehitler varken, her gün bombalama varken, her gün yıkım varken Gazze'de hangi bayramdan bahsediyorsunuz?
8: Gazze şeridine 2 yıl boyunca ağır saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen hem saldırılarına hem de sınır kapılarındaki kısıtlamalarına devam ediyor. Ateşkesin ardından ikinci bayramlarını yaşayacak olan Gazze sakinleri bu bayrama da yıkıntılar ve zor şartlar altında giriyor.
10: Yemin ederim çok mutsuzum. Biz neden her şeyden mahrumuz? Burası eskiden mezbahaydı. Burada eskiden insanlar kurban keserdi. Şimdi yerinden edilmiş insanları

0: yaşadığı yer oldu.
1: İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde de hedefinde siviller vardı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Han Yunus ve Megazi mülteci kampının doğusunda sivilleri hedef aldı. Saldırılarda can kayıpları yaşandı. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
2: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinden bir haber. ABD ve İsrail ateşle oynuyor. Mescid-i Aksa'yı gasp planı manşetini, başlığını görüyoruz. Hemen alt satırlarına bakalım. ABD ve İsrail'in bu kez Mescid-i Aksa'yı gasp etme hesabı yaptığı ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre amaç kutsal mekanı çok dinli ibadet merkezi ilan etmek ve turistik mekan yapmak. Dünyayı yeni savaşlara sürükleyebilecek girişimin içinde Trump'ın damadı Kushner'la ABD'nin İsrail elçisi Huckabee de var diyor haberde. Ve devam edelim sıradaki haberimizde. Türkiye Afrika'ya yardım ulaştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Somali'ye ulaştırılan yardımlar ülkenin en icra köşelerine kadar ulaştırılıyor. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin'in izlenimleri geliyor şimdi ekrana.
3: Yaklaşık 400 yıl önce yaşanan savaşlar nedeniyle sürekli göç etmek zorunda kaldık. Bölgede yaşanan iç savaşlar sebebiyle evlerimizi ve yuvamızı terk ettik. Yanıma sadece çocuklarımı ve birkaç kıyafeti alabildim.
4: 20 milyon insanın yaşamış olduğu Somali'de Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 6,5 milyon insan açlıkla burun buruna. Özellikle Türkiye'den buraya gelen sivil toplum kuruluşları gıdadan eğitime, kıyafetten sağlığa kadar birçok alanda yatırımlarını yapmaya, destek vermeye devam ediyor. Tabii bu aslında Türkiye ve Somali arasında bir köprü görevi görmüş de oluyor.
5: Somali'de bitmeyen iç savaşlar nedeniyle insani kriz yaşanıyor. Türkiye, sivil toplum kuruluşlarıyla ülkeye yardımlarını sürdürüyor. O kuruluşlardan biri de Mavi Marmara Derneği.
6: Burada gıda kolisi, su dağıtımlarımız, su kuyusu çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yetimlere özel yetim giydirme çalışmalarımızı aktif olarak yürütüyoruz. Özellikle biz eğitim alanına çok öncelik veriyoruz. Burada da bir yetimhanemiz var. Oradaki çocuklara bugün inşallah bayramlık dağıtımlarımız olacak. Daha sonra sıcak yemek dağıtımlarımız olacak.
7: En büyük ümidimiz içinde bulunduğumuz şartların düzelmesi ve çocuklarımızın daha konforlu, daha güvenli bir hayat sürmesi. Ben 76 yaşındayım ve hayatım boyunca hiç okula gidemedim. Bu yüzden çocuklarımın iyi bir eğitim almasını çok istiyorum. İnşallah onlar bizim yaşayamadığımız imkanlara sahip olur.
5: Türkiye'nin yardımları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kıtanın en ücra köşelerine ulaşıyor.
6: Buradaki insanlar Türk bayrağını gördüğünde gerçekten farklı bir duygu besliyorlar. Çünkü bizi kurtuluş vesilesi olarak görüyorlar.
3: Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları burada hem nakdi yardım, hem oyuncak desteği, hem de gıda yardımı gerçekleştirdi. Bu anlamda kendilerine minnettarız.
2: Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasına yaradı. 2026'nın ilk 4 ayını durgun geçiren sektör bayramın gelişiyle satışlarda %50'ye varan hareketlilik yaşadı. Sektör temsilcilerine göre bu artıştaki en önemli etken araç kiralama şirketlerindeki doluluk oranlarının %100'e ulaşması.
8: Biz araç bakmaya geldik. SUV araç bakıyoruz. Şu araçlar bitmiş galerilerde. Bitmeyenler de opsiyonlanmış, ayrılmış, bazılarına kapora verilmiş.
9: Vatandaş bayramda ailesini görmek istiyor, köyüne gitmek istiyor, yazlığa gitmek istiyor. Bir an önce arabasını alıp daha rahat, daha konforlu bir şekilde gitmek istiyor.
10: Satışlar şu an artmış durumda. Hatta bu yılın belki en iyi haftasını geçiriyoruz bile diyebilirim.
11: İkinci el otomobil satışları yılbaşından bu yana durgundu. Bayramdaki göç hareketliliği sektöre can suyu oldu.
12: Can suyu kesinlikle oldu, fazlasıyla oldu hatta. 3-4 aydır tabiri caizse yatıyorduk, hiç iş yoktu. Şu an işlerimiz gayet açıldı.
13: Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Sektör temsilcilerine göre bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araç alımına yöneliyor.
10: Bu hafta itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bizim de beklentilerimizin üzerinde bir şaşırdığımız bir artış var. Mayıs ayının ilk iki haftasına göre şu an %50 artmış durumda.
12: Bayram arifesiyle insanların araçlarını değiştirmesiyle, yeni araç

0: almasıyla, sıfırdan araç almasıyla bayağı bir hareketlilik başladı.
1: İnsanlar akın akın geliyorlar. Araç fiyatlarına bakıyorlar işte. Daha uygun araç bakmaya çalışıyorlar.
2: İkinci eldeki bayram hareketliliğinin bir diğer nedeni de kiralama şirketlerindeki doluluk.
3: Kiralamalar da dolu. Şu an %95 kiralık otomobillerde de doluluk oranı var. Kiralayamayanlar da araç değiştirmek istiyor. Kiralık araçlarında doluluk oranlarının yüksek olması ikinci ele de bir fırsat yarattı diyebiliriz.
0: Altın piyasası da biraz hareketli. Onun içinde yatırım olanlar var ama genelde binici

0: İsteyenler en çok hangi ödeme yöntemini tercih ediyor?
1: Peşin düşünüyoruz biz.
2: Satışların şu an %55 ve 60'ı nakit olarak gerçekleşiyor. Yani yatırımdan dönen tüketici, işte altın veya döviz bozan tüketici geliyor. Kredi kullanarak ikinci el alanların sayısı %10'un altına düştü. Tasarruf finansman şirketlerinin çok dosyası var. Sektörün şu an %20-25'ini domine etmiş vaziyetteler. Kredi kartını çok görüyoruz. Tamamlayıcı bir finansman oluyor.
3: Evet, şimdi tabii bayramın sofralara etkisine bakalım biraz da. Bakın şöyle bir yağlı boya tablosu gibi yanımda baklavalar dizildi. Bayram sofralarının olmazsa olmazı tabii baklava. Ağzımızı tatlandırıyor. Bin bir emekle, sabırla yapılıyor. Bayram ziyaretlerinde önümüze gelsin diye de böyle dört gözle bekliyoruz. Biz de şimdiden sabahın erken saatlerinde baklavayı konuşalım istedik. Çünkü baklava nasıl yapılır? Baklavayı baklava yapan en önemli özellik nedir? Evde yapmanın sırları nelerdir? Hepsini ustasıyla konuşacağız. Baklava Üreticileri Derneği Başkanı Ramazan Coşkun. Bizimle birlikte Başkan Yardımcısı. Evet. Peki Ramazan Bey, hoş geldiniz. İyi bayramlar.
4: Hayırlı bayramlar Tuğba Hanım.
3: Hoş bulduk. Böyle ağız tadıyla bir bayram olsun.
4: Çok teşekkür ediyorum. Habertürk kanalına teşekkür ediyorum şahsınızda. Tüm halkımızın da Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum efendim.
3: Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bayram deyince baklava olmazsa olmaz.
4: Evet.
3: Ama şimdi günümüzde de iyi baklavayı bulmak zor.
4: Evet.
3: Fiyatı, malzemesi, püf noktaları... Ne yapsınlar, nelere dikkat etsinler? Öncelikle hani dışarıdan aldığımız baklavalardan bahsedelim isterseniz. Önümüzdeki baklavaları da anlatın bize.
4: Tabii neler ki. Var? Öncelikle halkımıza şu tavsiyede bulunabiliriz. Baklava aldıkları yere dikkat etsinler. Mutlaka güvendikleri yerden baklavayı temin etsinler. O kadar çok çeşit baklavalar var ki kilosu 2000 liraya da var, kilosu 200 lira, 300 liraya da baklava var. Tabiri caizse 200-300 liraya, 2000 liraya sattığı baklavayı mal etmesi mümkün değil.
3: Evet.
4: Bir tanesi margarin yağından üretiliyor. Bir diğeri birinci sınıf baklava dediğimiz baklava da Urfa yöresinin endemik bitkilerin hiç doğası bozulmamış otlardan işte otlayarak koyunların sütünden... koyun sütünden tereyağından sade yağ dönüştürülmüş şeklinde biz baklavaya kullanıyoruz. Sade yağ diyoruz. Sade yağlı koyun sade yağından üretilen baklavanın üstüne baklava yoktur. Hı hı. Antep yöresinden fıstığı temin edecekler. İşte Harran Ovası'ndan sert buğday unu diyoruz biz baklavacılar arasında. Hı hı. Urfa yöresinden de sade yağımızı temin edecekler. O malzemeleriyle, o ham maddeyle yapılan baklavanın tadına doyum olmaz. Tabii. Ustalıkla da buluştuğu zaman mükemmel bir çıtırlık, gevreklik, ağızda reha koku bırakan bir lezzet.
3: Kaç kat olmalı iyi bir baklava? O incecik oluyor ama arkadan görünüyor şeffaflıkta.
4: Yaklaşık bir tepsi baklavada 40 kat civarında oluyor. Çok ince açılıyor. Yani... Çok. Ustalarımız tezgahın üzerinde baklavayı açtığı zaman manşet yazılarını 10 kat hamurdan çok rahatlıkla okuyabiliyorsunuz.
3: Değil mi? O derece şeffaf,
4: o derece ince. Çok ince.
3: Büyük ustalık gerektiriyor.
4: Büyük ustalık.
3: Ustalar yetişiyor mu günümüzde de el veriyor?
4: Ustalar yetişiyor. Çok kaliteli ustalarımız var. Fakat yeni nesil çok bu işlere meyil.
3: O yüzden sordum biraz da. Yani ben büyüyünce baklava ustası olacağım diyen
4: çok
3: çocuklar azdır.
4: Çok az var. Çok
3: ama
4: az var.
3: Gelecekte gereken bir.
4: Gelecekte sıkıntı olacak ustalarımız. Ya. Usta tamam. Bulma sıkıntımız.
3: Şeyi bir netleştirelim önce Ramazan Bey. Bu fiyat konusunda kaç liranın altındaki baklavadan uzak duralım?
4: En azından 1000-1500 liranın altında. Mesela cevizli sınıfında 1000 liranın altında baklava olmaz. 900 lira, 1000 liranın altındaki baklava tereyağlı değildir. Birinci sınıf baklava, birinci sınıf cevizde, birinci sınıf unla, birinci sınıf efendim şeker de öyle. Şeker de bir toz şekerden yapılıyor. Hı. Bir tanesi de nasıl şeker kullanıldığı bilinmiyor yani.
3: Ya bazı görüyoruz kuyruklar oluşuyor mesela çok ucuza satıyorlar.
4: Evet.
3: Hani sürümden mi kazanıyorlar yoksa dediğiniz gibi kalite. Bir de hile işi var. Hani kalite.

0: Kalitenin düşük olması ayrı bir şey. Bir de hile karıştırmak var baklavaya.
1: Kesinlikle öyle. Kalitesi çok düşük. Unundan, yağından, fıstığından, cevizinden, ham maddesinden tamamıyla bu ham maddeyle hiçbir alakası olmayan ham madde kullanılıyor.
0: Evet.
1: Tarım Bakanlığımız ona da izin veriyor.
0: Denetimler arttırılıyor.
1: Denetimler olsun. O baklava da yenmeyecek bir baklava değil. Yasal. Yani margarin yağından yapılan baklava. Örneğin bir teneke margarin yağı 1500 lira. Bir teneke Urfa sade yağı 15 bin 16 bin lira.
0: Yani.
1: Ona katlıyor efendim.
0: Tabii.
1: Ona katlıyor.
0: Şurada
1: Tabiri caizse
0: fark var.
1: baklava fiyatları da haliyle ona katlıyor. Bir tarafta bakıyorsunuz 3 bin liraya, 300 liraya baklava var. Bir tarafta bakıyorsunuz aynı fıstıklı baklava 2 bin lira.
0: Baklava yemek de kolay değil artık
1: Evet,
0: Ramazan mı?
1: şeyi
0: Yani
1: sormuştunuz,
0: satışlar ne
1: fiyat
0: durumda?
1: aralığını sormuştunuz. O yarım kaldı demin, kusura bakmayın.
0: Buyurun.
1: Cevizli sınıfında 900 liranın
0: Evet,
1: altında olmaması
0: fıstıklı.
1: lazım. Fıstıklıda da 1,5'un altında olmaması lazım.
0: Olmaması
1: Evet,
0: lazım.
1: 1400-1500'ün
0: Nasıl bu
1: altında
0: fiyatlarla satışlar?
1: olmaması lazım. %100 sade yağlı koyun yağından yapılmış böyle Antep'in boz fıstığından elde edilmiş birinci sınıf baklava yemek istiyorlarsa 1300, 1400, 1500'ün altında olmaması lazım.
0: Evet. Peki üretim kapasitesi bayrama özel artıyor mu? Satışlar ne durumda?
1: En az 10 kat artıyor. Yani atıyorum bir firma, bir baklavacı firması 10 tepsi üretiyorsa bayramda 100 tepsi üretiyor.
0: Evet. Peki
1: En az 10
0: önünüzdeki
1: kat.
0: baklava çeşitlerini bir sayalım isterseniz sizden bana doğru şöyle sonra öne geçeriz.
1: Efendim buna açık şubiyet diyoruz. Bu özel yani 3-4 sene oldu böyle özel çıkalı. Daha önce sadece kaymak şubiyetin içerisinde vardı. Şimdi kaymağı küçük içerisine bırakıyorlar. Bol da fıstık oluyor.
0: Evet, kaymaklı
1: Evet,
0: oluyor.
1: üstünde de görüyorsunuz zaten fıstığını. Çok az hamur, bol fıstık var.
0: Evet,
1: Bunda
0: o.
1: dürüm, bunda çok daha az, %80'e yakın fıstık var bunun içerisinde, dürüm. Çok ince bir hamur var bunun içerisinde. Dışında görüyorsunuz. Gerisi hepsi fıstık. Sade yağ, şeker. Onların buluşmasıyla müthiş bir reha, müthiş bir lezzet ortaya çıkmış. Bu bir diğeri midye tatlısı diyoruz. O da yeni nesil.
0: Onun yapımı da biraz
1: Onun
0: meşakkatli.
1: yapımı çok zor. Tek tek
0: Evet.
1: elle
0: Evet.
1: yapılıyor, şekillendiriliyor, tepsiye diziliyor. Hakikaten yani şurada hangi baklavaya bakarsanız bakın, bir tepsi baklavanın içerisinde en az 4 saat işçilik var.
0: Ya.
1: Bunun hamurun yoğrulması, hazırlanması, tepsiye dizilmesi, fırında pişirilmesi, şekerlenmesi
0: Evet.
1: 3-4 saat. Bizim Üstad Nadir Güllüoğlu hep şunu söyler. Burada 4 saatlik emek var. Hemen ağzınıza atıp lup diye aşağıya yuvarlamayın. Baklavayı da ters çevirin.
0: Evet.
1: Kokusunu burnunuza çekin. Tereyağı kokusunu algılayın. Hış diye sesini de duyun
0: Evet,
1: kulaklarınızda
0: o
1: der.
0: çıtırtı önemli.
1: Evet, o çıtırtı çok önemli.
0: Güzel.
1: Birinci sınıf baklavayı öyle anlarız.
0: Değil mi?
1: Lezzetinden, kokusundan, çıtırtısından anlarız efendim.
0: Evet. Bir yandan da çeşit çok arttı. Biz hani fıstıklı, cevizli biliriz ama şimdi
1: Evet.
0: günümüzde soğuk baklava var, çikolatalı var, çok çeşit renk renk baklavalar var.
1: Z kuşağı dediğimiz kuşak o soğuk baklavayı çok sevdi. Bütün kafelerde, restoranlarda, işte pastanelerde, baklavacılarda her yerde soğuk baklava yerini aldı. Yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı. Yazın baklava biraz daha az tüketilir
0: Tabii.
1: enerji verdiğinden
0: Şekerli.
1: dolayı, meyveler çok çıktığından dolayı ama o soğuk baklava hafif olduğundan dolayı hem kış hem yaz çok rahatlıkla satabiliyoruz.
0: Evet. Bir yandan da evde açılan baklavanın tadı da çok ayrı. Değil mi?
1: Evet.
0: O
1: Bu
0: genelde cevizli mi yapılıyor?
1: cevizli, genelde evde cevizli yaparlar. O da şu
0: Bu.
1: baklavamızdır. Ev
0: Bana
1: baklavası
0: yakın
1: diyoruz
0: olan.
1: efendim
0: Evet.
1: ona.
0: Ev baklavası.
1: Onun içerisindeki malzemeler daha ayrı. Antep baklavasından biraz daha ayrışıyor. Onun içerisinde sıvı yağ var, işte yoğurt var, un, yağ, un, sıvı yağ, yumurta. Onlardan elde ediliyor hamuru.
0: Evde yaparken nelere dikkat etmek lazım böyle bir ev baklavası?
1: Evde onu çok rahatlıkla yapabilirler. Bunları zor yaparlar.
0: Tabii, onlar.
1: Bunlar ustalık gerektiren, tam bir usta olması lazım yapabilmesi için ama evde nelere dikkat etmesi lazım? kulak memesi diyoruz biz baklavacılar.

0: arasında kulak memesi kıvamında hamurunu yoğurması lazım. 1 kilo una, 3 yumurta, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak yoğurt, birkaç damla da sirke. O çıtırtılığı sağlaması için. Onu yoğurduktan sonra kulak memesi kıvamına geliyor. Onu paza açıyorlar evde. O pazıları üst üste koyarak 8 kat, 10 kat, 6 kat açabilecekleri şekilde masa şeyde mermer tezgahların üzerinde açıyorlar. Sonra baklavaları işte yüzlük alıyorlar, tepsi büyüklükte bir tane ortasına bırakıp yüzlüğünü aldıktan sonra kenardan çıkan hamurları arasına yarısını döşüyor. Yarısından biraz daha ağzını döşüyor tepsiye. Cevizini atıyor, biraz daha düşüyor. Biraz daha ceviz atıyor. Ev baklavası biliyorsunuz kat kat ceviz olur.
1: Evet.
0: Döşedikten sonra en son o kenarda kalan yüzlükleri de tek tek yağlayarak baklavanın üzerine atıyor. Sonra diliyor, fırına veriyor. Fırından çıktıktan sonra da ben kısa anlattım zamanımız kısıtlı diye.
1: Evet, fırından gözümüzde canlanıyor ama.
0: Teşekkür ederim. Fırından çıktıktan sonra da 1 kilo suya 1,5 kilo şeker ayarlaması lazım. O da kenarda fırında baklava çıkarken şeker de kenarda hazır olması lazım.
1: Evet.
0: Baklava çıktıktan sonra biraz soğutup şekerini veriyor.
1: Şu anda yemeği hazırdır zaten yemeği evlerde hazır baklavalarda. Evet, bayramın ilk gününe kalmaz. Değil
0: şu
1: mi?
0: Anda efendim olmayan ev yoktur. Yani evet. Bir şekilde ya evde yapmışlardır veyahut almışlardır veyahut misafire diye gidenler götürmüştür. Bayramda mutlaka baklava yemedim diyen kişi olmaz diye ümit ediyorum.
1: Yani inşallah tabii fiyatlar birazcık daha hani makul seviyeye gelir ki her eve girer. Tadına bakmayan kalmaz.
0: Fiyatlar kesinlikle öyle efendim.
1: Maliyetler de satış fiyatları da tabii.
0: Evet.
1: Bunlar hep birbiriyle 2200 paralel.
0: 2200 lira 1 kilo fıstık.
1: Ya.
0: 900
1: dilimi
0: lira
1: kaç sade kaç liraya
0: ya.
1: Geliyor?
0: Yani
1: dilimi.
0: Bunu ucuza
1: artık
0: mal etme
1: konuşurum.
0: Şansımız kalmadı artık. Dilimi 60-70 lirayı buluyor.
1: Evet.
0: 60-70 lirayı buluyor. Çeşidine göre değişiyor tabii.
1: Tabii.
0: 50 olan var, 60 olan var, 70 olan
1: yöreden
0: var.
1: Yöreden yöreye de değişiyor sanki Ramazan Bey, değil mi? Karadeniz'de biraz daha fındıklı baklava oluyor
0: Karadeniz
1: sanki.
0: Karadeniz tarafında daha küçük fındıklıyı seviyorlar. Evet. Antep yöresinde de fındıklı, Antep Urfa yöresinde de fındıklı baklava yediremezsiniz. Evet. Cevizi de yediremezsiniz. Fıstıklı fıstık. Çok seviyorlar, evet. Fıstıklı baklavayı esasen bütün ülkenimizin her köşesi seviyor. Ama fındıklı baklavayı, cevizli baklavayı belli kesimler seviyor.
1: Bir de yanında ikram edilen şeyler de değişiyor baklavanın. Baklava ayran ikilisi var mesela.
0: Evet.
1: Nereden çıkmış o ikili, nasıl buluşmuş?
0: Baklavanın şekerini hafifletmesi adına şimdi mesela bir künefeciye gidiyorsunuz. O artık sadece peynirli künefe tarih oldu. Künefeciye gidiyorsunuz, meyvesini, sütünü.
1: Doğru, evet.
0: Yani o sütü niye veriyorlar? Baklavada da aynı şeyi söyleyeceğim. Belki künefe ile alakalı değil sorduğunuz soru. Baklavada da ayran ve süt. O şekeri hafifletir.
1: Yani sizin favoriniz?
0: Benim süt.
1: Süt mü?
0: Süt.
1: Baklavayla.
0: Ben, evet, baklavayla süt çok daha hafifletiyor. Ayran da güzel. Ayran biraz tuzlu olduğu
1: tuzlu
0: için benim favorim süt. Ama ayran da uygundur.
1: Tabii bizde çay da tabii vazgeçilmez.
0: Evet, çay da. Çay da için. Evet,
1: evet. Evet, şimdi peki baktığınızda çeşit çeşit baklava da var dedik ama listenin ilk sırasında yine fıstıklı mı geliyor en çok satışlarda?
0: En çok satışlarda fıstıklı baklava, vazgeçilmez. Fıstıklı, klasik o mekik dediğimiz baklava, tam önünüzdeki baklava.
1: Benim önümde, evet, yani bu klasiği değil mi?
0: Klasik fıstıklı baklava, herkesin sevdiği baklava. Bu çeşitler, spesiyel diyoruz bunlara işte, spesiyel ürünler, yeni çıkan ürünler. Bunların da rağbet gördüğü çok. Mesela midye çok tuttu piyasada. Bütün baklavacılarda var. Olmayan olmaz. Şu ürün diyoruz, firuze diyoruz bunun adına da.
1: Firuze.
0: Bu, evet, firuze diyoruz. Bu da, bu da midyede. Üçü de yani 3-4 sene bir mazisi var.
1: Evet.
0: Daha fazla değil.
1: Peki insanlar karışık alıyor genelde.
0: Karışık alıyorlar.
1: Evet, hepsinin tadına bakalım diyorlar.
0: Şimdi öyle bir tepsilerimiz var ki efendim, bunların hepsinden birer sıra dizdiğiniz zaman çikolata kutusu gibi oluyor.
1: Değil mi?
0: Çok güzel de bir hediyelik oluyor.
1: Evet. Şimdi tabii bir yandan da bu rengi verebilmek için pişirme tekniği de aslında çok önemli. Tarifini verdik ama
0: tabii.
1: Kaç derecede, kaç dakika pişince böyle nar gibi.
0: Fırından fırına değişiyor. Bizimki endüstriyel fırın olduğu için büyük fırınlarda pişiriyoruz biz.
1: Baklavası özel.

0: 205 derece, 210 derecede pişiriyoruz. Ama evdeki fırınlarda zannediyorum 160-170 derecelerde, ev fırınlarında. O değişiklik gösterebiliyor. Ayarına bakacaklar, çok hızlı kızarıyorsa biraz kısacaklar fırını. Baktı ki çok tepesi renk almaya başladı, hemen kısacaklar. Öyle bir ayar yapmaları lazım. Fırından fırına çok değişkenlik gösteriyor.
1: Evet. Peki Ramazan Bey, güzel bir sohbet oldu. Böyle ağzımızı tatlandıran güzel bir sohbet oldu.
0: Ben biraz da baktattan bahsetmek isterim.
1: Vaktimiz biraz daraldı. Bir iki cümle alırım.
0: Peki.
1: Bir de hani özellikle denetimler konusunda vatandaşları satın alırken hani o bağlamda uyarırsanız bir iki cümleyle bitti vaktimiz.
0: Tabii
1: öyle
0: ki.
1: Öyle sonlandırırız.
0: Yani baklavayı güvendikleri yerden alsınlar mutlaka. Güvenmedikleri yerden. Biz hep şunu söylüyoruz. 4 dilim yiyeceklerine 2 dilim yesinler, ağzın tadıyla yensin. Baklava çünkü temel gıda maddesi değil.
1: Evet, sağlıklı.
0: Baklava, evet, baklava artık lüks tüketim ürünü oldu. O tadı almak için de güvendikleri yerden tüketsinler diyorum. Biz Baklavacılar Derneği'nde de yönetim kurulu üyesiyim. Baklavayı dünyaya tanıtıyoruz.
1: Evet.
0: İstanbul'da 15 tane festival yaptık baklava ile alakalı. Yani sadece Türk vatandaşlarımız değil, artık dünya baklavayı sevmeye başladı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi bayramlar dilerim
0: çok
1: tekrar. Bu bayram gününde vaktinizi ayırdınız, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum.
0: Rabbimden hayırlı bayramlar diliyorum tüm halkımıza. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Sağ olun. Baklava ustası Ramazan Coşkun konuğumuzdu. Konuştuk. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. İlginç bir haber var. İstanbul Kadıköy'de 300 bin liralık altın ve nakitle bit pazarına gitti bir kadın. Ve hırsızlık şoku yaşadı. Kaşla göz arasında cüzdanı çalınınca en çok da nişan arifesindeki kızına mahcup oldu.
2: Cüzdanınızda neler vardı?
3: Yüklü miktarda altın vardı, nakit para vardı.
4: Kızının nişanı için biriktirdiği altını, kira parasını ve kurbanlık için ayırdığı nakiti yanına alıp pazara gitti.
3: Bir haftadır yaşamıyorum yani, yaşamıyorum. Kendimi suçluyorum hani. Niye böyle bir şey oldu? Niye yanımda taşıdım yani?
4: Kaşla göz arasında hepsi çalındı.
3: Zor durumdayım, mağdurum, kiradayım.
2: Hiç hissetmediniz mi?
3: Hiç hissetmedim.
2: Mualla Tezcan 19 Mayıs'ta annesiyle birlikte bayram alışverişi yapmak için Kadıköy'deki bit pazarına gitti.
3: Birkaç tezgaha uğradık. Ondan sonra en sonunda oğluma pantolon alacaktık.
2: Oradan da Eminönü'ne geçip önümüzdeki hafta nişanı olan kızı için bilezik alacaktı. Tüm birikimi de boynunda asılı olan işte bu çantadaydı.
3: Alışverişi yaptım. Bana paranın üstünü tezgahtar verirken bir saniye sürmeden cüzdanımın olmadığını fark ettim.
4: Sonrası şaşkınlık, sonrası panikti.
3: Zaten ben cüzdanımın olmadığını görünce o anda oraya yığıldım yani. Şok geçirdim. 18 gramım vardı, 8 çeyreğim, 4 tane de yarım altınım vardı. 300 bin TL değerinde altınım vardı.
2: Dünyası başına yıkılan Mualla Hanım'ın giden birikimi arasında sadece ziynet eşyası yoktu. Onların içinde bu ayki kira ve kurbanlık parası da vardı.
3: Ev sahibimiz istiyor kurbanımız. Onu iptal ettirdik ben kardeşimden. Şu an borç alarak evi çevirmeye çalışıyorum.
4: Cüzdanının çalınması bir yana nişan arifesindeki kızının da hayalleri yıkıldı.
3: Kızdı yani. Anne niye dedi o kadar hani altınla gidiyorsun pazara dedi. Tahmin edemedim İlknur Hanım böyle bir şey başına geleceğini.
2: Bir daha o pazara gider misiniz?
3: Asla yok. Asla gitmem.
4: Pazarda 300 bin lirası çalınan kadının hem uyarısı hem de çağrısı vardı.
3: Benim gibi çok yüklü miktarda parayla altınla gitmesinler. Bulunmasını istiyorum hırsızın yani. Bütün her şeyimi geri versin.
1: Yapay zeka tartışmaları Vatikan'a taşındı. Papa 14. Leo yapay zeka çağında insanın korunması üzerine genelge yayımladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'ten bir de çıkış geldi. Şirketin kurucu ortağı yapay zekanın sadece teknoloji şirketlerine bırakılamayacağını söyledi.
5: Hayatın neredeyse her alanına giren yapay zeka tartışma yaratmaya devam ediyor. Önce Papa 14. Leo'dan uyarı geldi. Papa, yapay zeka karşısında Katolik Kilisesi'nin yaklaşımını ortaya koyan Muhteşem İnsanlık adıyla papalık genelgesi yayımladı. yapay zekanın nükleer enerji gibi ortak iyiliğin hizmetinde olması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Christopher Ola da Papa'nın endişelerine paralel açıklamalar

0: yaptı. Teknolojinin sadece mühendislere ve şirketlere bırakılamayacağını söyledi. Papa'nın Vatikan'daki sunumuna katılan Ola, yapay zekanın dini topluluklar, hükümetler ve sivil toplum tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ola, yapay zekanın ortaya çıkardığı etik ve toplumsal sorunların bilgisayar mühendislerinin sınırlarını aştığını vurguladı. Entropic şirketi, Pentagon'la yaşadığı krizle gündeme gelmişti. Pentagon, şirketi ulusal güvenlik riski olarak ilan etmişti. Gerekçe olarak da şirkete ait yapay zeka modeli Cloud'un otonom silah sistemlerinde sınırsız kullanımına izin verilmemesini göstermişti.
1: Antalya'da kız isteme töreni tam bir kaosa dönüştü. Kız evine yürüyenler meşale yakınca her yanı duman sardı. Yangın çıktığını sanan mahalleli ise itfaiyeyi aradı.
2: Meşaleler yakıldı, etrafı duman sardı. Göz gözü görmeyince mahalleli yangın sanıp itfaiyeyi aradı. Ama bütün bu kaosun tek bir sebebi vardı.
3: Kız istemeye geldik Muammer'e. Bu sefer huzurluca bir sakatlık çıkmadan alalım dedik ama itfaiye, jandarma, yangın başlandı.
4: Tabii biraz da rüzgarın azizliği mahalleye yayıldı duman.
2: Antalya Serik'te kız isteme merasimi vardı. Damadın arkadaşları töreni abarttı. Ellerinde meşalelerle mahalleye yürüdü.
4: Arkadaşımın kız istemesi oldu. Standart bir şekilde meşalelerimizi aldık.
2: Rüzgarda çıkınca her yanı duman sardı. Mahalleli yangın ihbarında bulundu.
4: Kız evinin önüne geldiğimizde itfaiye geldi. Jandarmalar geldi. Biz de vatandaşlık görevimizi yapalım diye herhalde mahallede bir yangın var, bir olay var diye öncelikle gittik yanlarına zaten direkt. Meğer adamlar bizim ateşimizi söndürmeye gelmişler.
2: Neyse ki korkulacak bir şey yoktu. Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı.
4: Şeye rağmen kızı aldık tabii ki de. Biraz üzüldük tabii görevlerinden alıkoyduğumuz için ama kendilerine durumu arz ettik.
1: Avrupa Mayıs ayında tarihi sıcaklıklarla karşı karşıya. İngiltere'den İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Fransa'da 7 kişi sıcaklıklara bağlı hayatını kaybetti. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
5: Avrupa Mayıs ayında aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor. Fransa'da 8 kentte alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcağa bağlı can kayıpları bildirildi. Yetkililer başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıkladı. İngiltere'de de termometreler 30 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü uyarısı yapılırken bazı bölgelerde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi. Surrey'deki geleneksel eşek yarışları iptal edildi. Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi yaşandı. Belçika ve Lüksemburg'da ise yüksek UV ışınları nedeniyle halka açık havada uzun süre kalmama çağrısı yapıldı. Başkent Brüksel'de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken Avusturya'da sıcaklık 30 dereceyi aştı. Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arkaya 4 gün sıcak havanın etkisini göstermesi öngörülüyor. Avusturya Alplerinde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor. İsviçre'de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı. Cenevre'de sıcaktan bunalanlar göle girdi.
1: Ambulans şoförleri, onlar can kurtarmak için zamanla yarışan kahramanlar. Ama ne yazık ki yollar engellerle dolu. Trafik yoğunluğu bir yana, dar sokaklarda hatalı park edilen araçlar işlerini epey zorlaştırıyor. İzleyelim.
6: Kontrol devam edelim.
7: Ambulans şu anda hatalı parklar yüzünden ilerleyemiyor.
8: Evet, maalesef yol kapalı gördüğünüz gibi.
2: Ambulans şoförleri, onlar için dakikalar hatta saniyeler bile kritik önemde.
9: Bir dakika içerisinde de rutin hazırlığımızı tamamladıktan sonra yola çıkıyoruz.
7: 112 hattına gelen ihbarla birlikte Bakırköy hareket noktasından hep birlikte şimdi saat 19.54 itibariyle yola çıkacağız.
2: Şov haber ekibi de ambulans şoförlerinin o zorlu mesaisine eşlik etti.
6: Araçlar sağlı sol yanaşalım.
7: Evet, şu anda

0: ambulans şoförü görmüş olduğunuz gibi araç sürücülerine yolu sağlı sollu boşaltalım diyerek aslında fermuar sistemini hatırlatıyor.
1: Işıklarda çok sorun oluyor.
2: Araçlar beklemede kalalım.
3: Zamanla yarış, kronik trafik problemi olan mega kentte hiç de kolay olmadı.
1: Köşe başlarına park yapılmasından dolayı dönüşümüz çok sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çok ters park, dönmemiz çok zor olacak.
3: Saniyelerle yarışılırken tüm bu engeller tek tek aşıldı.
1: Sağlı solu park yüzünden yol daralıyor gördüğünüz gibi. Yanlış park yüzünden bazen yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz.
3: Neredeyse her girilen sokakta benzer sorunlarla karşılaşıldı.
0: Ambulans şu anda hastaya ulaşmak üzere yola çıktı ama hatalı parklar yüzünden ilerleyemiyor. Evet, saat 20.53 itibariyle Bakırköy'den yola çıktık ve yaklaşık 30 dakika sonra yani 20.22'de Fatih Çukur Bostan'a ulaştık.
1: Fermuar sistemini uygulayabilirsek çok daha bizim için kolay oluyor.
4: Şimdi bu dilimi noktalayalım. Saat başında bayram sabahı kaldığı yerden devam edecek.
5: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parça bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. 27 Mayıs Çarşamba sabahında, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bayram sabahı kaldığı yerden 3. saatinde de dolu dolu devam edecek. Hem bağlantılarımız olacak, hem konuklarımız olacak.

0: stüdyoda. Tekrar herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarız. Güzel, ağız tadıyla, keyif dolu bir bayram dileriz diyelim ve başlayalım hızlıca haberlerimizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan herkesin bayramını kutladı. Kurban bir yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür dedi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
2: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Ve mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de hareketlilik sürüyor. Günlerdir Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontunun önünde bir bekleyiş var. Bayramın ilk günü neler oluyor peki? Ziyarete giden CHP'liler var mı? İşte detaylar içinde tekrar Serkan Şimşek'e döneceğiz. Serkan, nedir notların?
3: Şu ana kadar herhangi bir ziyaret olmadı sabah saatlerinden itibaren. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yaklaşık bir saat sonra biz günlerdir onun evinin önünde tutan, nöbet tutan, haber nöbeti tutan basın mensuplarıyla bir bayramlaşacağını öğrendik. Yaklaşık bir saat sonra Kılıçdaroğlu evinin önüne çıkarak bizimle bayramlaşacak, muhakkak gündeme ilişkinde bir değerlendirmesi olacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yayınlanan bayram mesajına ilişkin biraz notları aktarmak istiyorum sizlere. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlenmiş, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadelerini kullandı Kılıçdaroğlu. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Bizim en büyük gücümüz dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır ifadelerini kullandı. Bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin de en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum ifadelerini kullandı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte aslında son günlerde yaşanan olaylarla partinin bayramlaşma programı da merak edilen noktalardan bir tanesiydi. Günlerdir aktardık. Bugün CHP'nin bayramlaşma programının üzerinden şöyle birinci günde bir kez daha üstünden geçecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi yarın heyetler aracılığıyla diğer siyasi partilerle bir bayramlaşma programı yürütecek. Zira bu konuda aslında teamülde böyle, yani genellikle siyasi partiler her bayramın ikinci günü birbiriyle bayramlaşmış oluyor. CHP'nin bayramlaşma programı da geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Hatırlanacaktır, dikkat çeken bazı ayrıntılar var. AK Parti ile CHP 3 bayram sonra yeniden ilk kez bayramlaşacak. Yine MHP de CHP'nin bayramlaşma listesinde yer alan partilerden biri oldu. Aynı zamanda DEM Parti ve İYİ Parti bu listede yer almadı. Heyetlere ilişkin biraz ayrıntıları paylaşmak istiyorum sizlerle. CHP'nin kabul heyetinde Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş ve Sevda Erden Kılınç yer alıyor. Yani başka partilerden CHP'ye bayram ziyareti yapan, heyetleri kabul eden heyette bu isimler yer alıyor. Diğer partilere ziyarete, bayram ziyaretine gidecek heyette ise Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir isimleri yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa genel merkeze cumartesi günü gidecek. Hem partililerle hem vatandaşlarla bayramlaşmış olacak bayramın son gününde. Ardından da vatandaşlara bir konuşma.

0: yapmış olacak genel merkez bahçesinde.
1: Teşekkür ediyoruz Serkan. Devam edelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bayram namazı çıkışında açıklama yaptı. Özel, partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. Hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime ben hazırım dedi. Kimsenin partiden istifa etmemesini isteyen Özel, CHP'nin grup başkanını CHP'nin grubu belirler dedi.
2: Partimizde bir an önce seçimin yapılmasını, normalde bizimle birlikte hareket eden 115 milletvekilinin yanında Sayın Kılıçdaroğlu'na katkı sağlayan geçmişte veya onun görüşlerini paylaşan 10 arkadaşımız da bir an önce seçim dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunuyorum. Bu benim seçim vaadimdi. Sandığı koysun. 2 milyon üyemiz koşar gelir, bayram havasında oylarını kullanır. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Grup iç yönetmeninde açıkça yazıyor. Grup başkanı bir şekilde boşalırsa derhal ilk kapalı toplantıda yenisi seçilir. Milletvekillerimiz bir oy freyle bu seçimi yapmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'ye sağduyu çağrısında bulundu. Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı var dedi. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir açıklamasında bulundu. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalar yaptı. Mutlak butlan karar sonrası CHP'de yaşananlar demokrasimize yakışmadı ve CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verdi dedi. Bahçeli, bu krizin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönmesine izin verilmemeli çağrısında bulundu. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir diyen Bahçeli, MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türkiye milletine hizmet eden bir CHP'dir ifadelerini kullandı. MHP lideri kişisel ego ve geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliği yıpratılmamalı derken Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in görüşmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'na seslenerek CHP'nin geleceği için ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli dedi. CHP'de kongre süreci başlamalı diyen Bahçeli, en uygun tarih partinin kuruluşu olan 9 Eylül'dür ifadelerini kullandı. Siyasi partilerin bayramlaşma programları belli oldu. AK Parti ve MHP, CHP ve DEM Parti ile bayramlaşacak. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi ise 15 farklı siyasi parti ile bayramlaşma gerçekleştirecek. DEM Parti ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu yönetimiyle bayramlaşmayacak.
3: Hayırlı bayramlar. Nasılsınız?
4: Partilerin bayramlaşma programı belli oldu. 16 partiyle karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
5: Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah?
4: Kurban Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak. AK Parti toplam 16 partiyle bayramlaşacak. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet bayramlaşmaları kabul edecek. 3 bayramın ardından ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşılacak. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, CHP, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ziyarette bulunacak. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, DYP, Yeniden Refah, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek. CHP'deki Kılıçdaroğlu yönetimi mutlak butlan kararı sonrası bayramın ikinci günü toplam 15 partiyle bayramlaşacak. Kabul ve ziyaret heyeti olmak üzere

0: İki ayrı heyet bayramlaşmayı gerçekleştirecek. AK Parti, MHP, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşılırken DEM Parti ve İYİ Parti ile bayramlaşılmayacak. MHP'nin siyasi partilerle bayramlaşma trafiği de belli oldu. Bayramın ikinci gününde 7 siyasi partiyle bayramlaşılacak. DSP, DEM, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri kabul ve ziyaret edilecek. DEM Parti ise AK Parti ve MHP dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaşacak. İYİ Parti bu partiler arasında bulunmuyor. İYİ Parti ise AK Parti'nin de bulunduğu toplam 14 partiyle bayramlaşacak. Listede CHP, DEM ve MHP yer almadı. DEM Parti'de 8 siyasi partiyle bayramlaşacak. İYİ Parti bu partiler arasında bulunmuyor. AK Parti ve MHP ise programda yer alıyor.
1: Tabii bayram demek birazcık da tatil demek. Deniz tatilinden kültür seyahatine bayramda Türkiye'nin pek çok kenti turistlerle dolup taşıyor. Bayramı kültür turizmiyle değerlendirmek isteyenlerin rotalarının başında gelen yerlerden biri de Diyarbakır. Peki kentte son durum ne? Ziyaretçiler daha çok nerelere gidiyor? İşte ayrıntıları Veys İpek'ten alacağız Diyarbakır'da. Öncelikle bayramınız kutlu olsun Veys İpek. Kameraman arkadaşımla birlikte. Nedir notlar? Diyarbakır'da bayram günü nasıl geçiyor?
2: Evet, aslında biz de iyi bayramlar dileklerimizle başlayalım. Diyarbakır'da Hasanpaşa Hanı'ndayız. Yaklaşık 10 bin yıldır hayatın kesintisiz devam ettiği Sur ilçesindeyiz. Hasanpaşa Hanı'nda da tabii Diyarbakır'da olmazsa olmaz kahvaltıları, serpme kahvaltılarını yapmaya geliyorlar burada. Ardından da tabii kentin değişik noktalarına dolaşmaya çıktıklarını ifade edelim. Hasanpaşa Hanı'nda 30 çeşit kahvaltı servisi yapıldığını söyleyelim. 6 çeşit Diyarbakır, özellikle tam da mevsimi olduğunu ifade edelim. 6 çeşit peynir bulunuyor. Yine zeytinler, kavurmalı yumurtalar bir taraftan afiyetle yenildiğini ifade edelim. Sabah aslında saatlerinde buraya geldiğimizde trafiğin çok yoğun olmadığını söyleyebiliriz. Diyarbakırlar aslında farklı noktalara gittiğini söyleyebiliriz. Dün itibariyle aslında Diyarbakır trafiği rahatlamıştı ama çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği diğer kentte şu an itibariyle de kahvaltılar yapıldıktan sonra tarihi turistik yerler gezilecek. Nereler gezilecek? Şu anda nereler geziliyor? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden, Rusya'dan, Ukrayna'dan ve birçok noktadan gelen turistler olduğunu ifade edelim. Yine yerli turistler Karadeniz ağırlıklı olmak üzere burada kahvaltılarını yaptıktan sonra Ulu Cami'ye hemen karşısında bulunuyor. Hasanpaşa Hanı'nın karşısında bulunuyor Ulu Cami. Ulu Cami'ye gittikten sonra burayı dolaştıktan sonra ki zaten tarihi olarak da 4000 yıl olarak tahmin ediliyor. Tapınak olarak inşa edilmiş, daha sonra kilise ve ardından da 1400 yıldır cami olarak kullanıldığını ifade edelim. Ulu Cami dolaştıktan sonra yine hemen Sur ilçesinde bulunan 639 tescilli yapı olduğunu söyleyelim. Aslında açık hava müzesi. Tabii bir taraftan da kahvaltılarda tabii yapılmaya devam ediyor. Gençlerde kahvaltılar yapılmaya devam ediliyor bir taraftan. Tabii turistler yoğun bir şekilde Sur ilçesinde İçkale noktasına yöneliyorlar. İçkale'de özellikle Artuklu Sarayı, yine hemen berisinde bulunan müze çok önemli. Yaklaşık 12 bin yıllık höyük olduğunu orada söyleyelim. Yaşamın orada başladığını söyleyelim. Amida Höyükü. O höyükte çıkanlar dahil olmak üzere bölgedeki birçok eser, tarihi eser de burada sergileniyor. Kahvaltı ne kadar diye soralım. İyi bayramlar dilerim.
3: İyi bayramlar,
2: tabii işletmeciye
3: hoş
2: de. Hoş bulduk. Kaç çeşit kahvaltı, 30 çeşitleri alabildiğim kadarıyla?
3: Yani saymakman bitmiyor.
2: Turist çok fazla bugün.
3: Maşallah.
2: Evet.
3: Maşallah.
2: Nereden geliyorlar?
3: Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Tabii. Ben şu an Türkiye'de izleyenlerin, yani Türkiye'nin bütün Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum.
2: Evet. Amerika'dan, Ukrayna'dan turistler de gördük.
3: Her yerden gelen var. Tabii.
2: Bu yıl
3: Diyarbakır artık Türkiye'nin cazibe merkezi oldu.
2: Evet.
3: Yani.
2: İyi bayramlar diliyoruz. İyi bize. Tabii kahvaltı 750 lira mı?
4: 700 lira.
2: 700 liraya kahvaltı servisi yapılıyor. 30 çeşit kahvaltı olduğunu da ifade edelim. Ardından Ermeni Kilisesi şu an aktif olduğunu da ifade edelim. Yine Keldani Kilisesi, Süryani Kilisesi olduğunu belirtelim. Onlar oralar dolaşıyor. Müzeler var tabii. Ziya Gökyap Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, başlıcalar Ahmet

0: Arif ki onda evi müzeye dönüştürülmüştü. Bu müzelerin başlıcası olduğunu söyleyelim. Açık Hava Müzesi aslında Diyarbakır 5 kilometre karelik bir alanda Sur ilçesinde kalkanbala şeklinde her tarafı tarihi turistik alan olduğunu ifade edelim. Bu noktada da öncelikle kahvaltılar yapılıyor. Ardından da hemen kentin değişik noktaları dolaşıldığını ifade edelim. Çok kalabalıkta bir Diyarbakır. Hasanpaşa Hanı dışında da aslında çok sayıda kahvaltıcı olduğunu ifade edelim. Şu an itibariyle tabii dediğim gibi kahvaltılar yapıldıktan sonra özellikle Ongözlük Köprü, Ulu Cami, tarihi turistik noktalar dolaşılacak ve bu dolaşıldıktan sonra da bazı turistler özellikle Mardin bölgede Batman, Hasankeyf, Van'a giden turlar olduğunda ifade edelim. Çok sayıda da tur operatörü şu anda turistleri de dolaştırdığını söyleyerek sözse bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Veys İpek. Tıpkı size ikram edilen o şeker gibi ağız tadıyla bir bayram yesin diyelim. Devam edelim. Bizi bu hayatı hazırlayan, tecrübelerini aktaran, arkamızda yıkılmaz dağ gibi duran, tüm zorluklara göğüs geren ve gelmeyi öğreten büyüklerimiz tabii. Onlar olmadan bayramın da bir kıymeti yok. Her daim hatırlanmalılar. İşte bayramı bayram gibi yapan da onlara o saygıyı, hürmeti eksik etmemek. En çok belki de büyüklerimizin yolumuzu gözlediği adrese döneceğiz. Darül Aceze'ye. Orada nasıl acaba geçiyor bayramın ilk sabahı? Öznur Kars Çetiner orada bizi bekliyor. Öznur, iyi bayramlar sana ve kameraman arkadaşımıza. Nedir notların?
2: İyi bayramlar Tuğba. Tabii her birinin farklı hikayesi var burada kalan sakinlerin. Ben her bayramda genellikle buradan bir yayın yapmış oluyorum son yıllarda. Güzel denk geliyor. Çünkü her geldiğimizde o mutluluğu, o hüznü, o heyecanı her seferinde bir kez daha onların gözünde görmüş oluyoruz. Burası Darül Aceze'nin 130 yıllık kurumun davet bölümü. Bu sabah burada sakinlerle İstanbul Valisi Sayın Davut Gül kahvaltıda buluştu. Kahvaltı biraz önce bitti. Şimdi bayramlaşma başladı. Ziyaretler, konuşmalar, sohbetler. Burada kalan sakinler İstanbul Valisi Davut Gül'ün olduğu noktaya doğru gidiyorlar. Orada da sohbetler yapılacak. Normalde biz her bayram buraya geldiğimizde Darül Aceze'nin bahçesinden bir yayın mutlaka yapmış oluruz ama bu bayram böyle bir program var. Sonrasında buradaki kahvaltı programı bitince bahçeye geçeceğiz. Çünkü gün boyu buraya ziyaretler olacak. Hem buraya gelip kurbanınızı kesebiliyorsunuz, bağışta bulunuyorsunuz, hem de burada kalan sakinlerle sohbet ediyorsunuz, onların bir elini öpüyorsunuz, güzel dileklerinizi iletiyorsunuz. Şu anda da söylediğim gibi İstanbul Valisi Sayın Davut Gül Darül Aceze sakinleriyle bayramlaşıyor. Önce onlarla masada buluştu, kahvaltıyı birlikte yaptılar. Şimdi sanıyorum bir küçük birer hediye, şeker ikramında bulunuyor. Bu arada bugün hem büyüklerle küçükler buluştu burada. Nasıl oldu? Aynı zamanda biliyorsunuz Darül Aceze'de 0-3 yaş grubu bebekler de kalıyor. 3 yaş üstü çocuklar da bakım evlerinde kalıyor. Aile Bakanlığı'na bağlı kurumlarda. Bugün o çocuklar da buraya büyüklerini ziyaret etmeye geldiler. Aslında iki kuşak bir araya geldi. Bu kahvaltı iki kuşağı bir araya getirdi. Onları buluşturdu da diyebiliriz. Oldukça yoğun bir katılım var, kalabalık. Burası dediğim gibi kapalı alan. Birazdan bahçeye ineceğiz çünkü ziyaretler diyor, vatandaş buraya geliyor. Dışarıda kurban kesimi de yapılıyor. Özür diliyorum. Bir yandan et dağıtımı da, et ikramı da var. Yemek olarak ikram kısmı da var. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün burada kalan sakinlerle bayramlaşma programını izliyorsunuz şu anda. Biz birazdan bahçeye ineceğiz çünkü orada ziyaretler devam ediyor. Oradaki atmosferi de Tuğba aktarmış olacağız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.

0: Öznur Kars Çetiner'in de Darül Ece'den notlarını dinlemiş olduk. Şimdi bir gazete haberine bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber. Dericilerden israf uyarısı diyor. Malum Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası Deri Kürk ve Sarayci Meslek Komitesi üyesi Mehmet Musa Evin uyarılarda bulunmuş. Kurban derilerinin sektöre 700-800 milyon dolarlık ivme yarattığını belirtmiş. Ama israfa neden olunmasın diyor. Kurban derilerinin tamamının ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirtiyor. Yanlış kesim, geç toplama ve yetersiz tuzlama nedeniyle kalite kaybı yaşanabiliyor. O yüzden yaz aylarında soğuk hava depolarının önemine dikkat çekiyor haberde. Dericilerden israf uyarısı başlığıyla. Şimdi Kurban Bayramı için pazara gelen kurbanlıkların büyük bölümü tabii satıldı. Bağlantı da yapmıştık geçtiğimiz saatte. Kimileri de ama son güne bırakıyor kurban satın alma işini. Daha uygun fiyata almak için bunu tercih ediyorlar. Bakalım kurban pazarında durum ne?
1: Ucuza vermem diyorsun.
2: Vermem. Zarar edeceğim bir fiyata vermem.
3: Kaça gidiyor peki?
4: 25 ile 50 arasında gidiyor.
5: 5-6 tane kaldı. Onu da sattım. Memlekete gideceğiz.
1: Kaç mal getirmiştin?
5: 120.
1: Ne?
5: 120.
1: Abi 120'den 5 tane kalmış sen de yani.
5: 2 tane ya.
6: Bitti bitti.
1: Kaç tane vardı mal?
6: 65 hayvanımız var. Hepsini bitirdik.
1: Gitti. Abi hayırlı. Senden güzeli yok şu an.
6: Evet.
1: Kurban pazarlarında artık satışlar kızıştı. Hayvanların büyük kısmı da satıldı. Fakat hayvan alacaklar. Pazarlığı son güne bırakıyorlar. Yalnız dikkat. Çünkü hayvan sahipleri bu numarayı yemiyorlar.
4: Son güne kalanlar dona kalıyorlar. Bu sefer fiyatlar katlanıyor.
1: Niye abi?
4: Onlar kurnazlık yaparken bu sefer kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyor. Hı. Hayvanları azaldıktan sonra fiyatlar da yükseliyor otomatikman.
1: Ha öyle bir şey de mi var?
4: Tabii ki.
1: Kurban alacaklar dikkat. Yani şimdiden aldınız aldınız. Son güne bırakmayın bence.
4: Aynen öyle.
1: Burada
4: aynen.
1: Bir kaçın kurası yatıyor.
4: Öyle.
6: İnan ki bu kasapta çıkıyor. Gözünü seveyim abicim yani.
1: Abi.
6: Evet.
1: Kaç istiyorsun?
6: 220 dedim.
1: Sen kaç veriyorsun abi?
7: Yani 170'e alırız.
1: Abi 170 ile 220'nin ortasını yapacağız artık. Hadi 185'e. Hadi hayırlı uğurlu olsun.
6: Allah niyetini kabul etsin.
1: Hadi 185'e hayırlı uğurlu olsun. Abi 5'ti kaldı 4.
6: Evet.
8: Tamam.
6: Zorluyoruz artık.
1: Bir tane daha satarsan merak etme.
6: Allah'ın izniyle bitti yazacağız bugün.
1: Abi bayramın birinci günü sen zararına verir misin Enes onu söyle bir.
9: Hayır benim etim her zaman para niye vereyim? Vermem götürürüm köye.
10: Müşteri fazla yok.
1: Ha, müşteri neden yok ben sana söyleyeyim. Böyle son dakikalara, son saatlere getiriyorlar ki hani daha ucuza kapatalım.
10: Ya birazcık da o var tabii ki.
1: Abi satılan hayvanları sen taşıyorsun galiba.
9: Evet kardeşim yetiştiriyoruz yerlerine. Teslim, saf sağlam teslim ediyoruz Allah'ın izniyle.
1: Son güne bırakıyorlar böyle pazarlıkları. Ne diyorsun?
2: Daha çok ucuza almak için son güne bırakıyorlar. Ama biz de ucuza vermiyoruz. Bize kurtaran maliyetlere vermeyi tercih ediyoruz. Ucuza da malımız yok.
11: Çok 200 lira salla.
1: 240.
11: 260. 240 hayırlı olsun.
1: 245. Bak 245. Hadi bakalım. Yaz.
6: Yaz abi.
2: Yaz.
1: Ben de mi mal alayım? Alıp getirsem bayağı satış yapıyoruz ha.
0: Belki de en önemli konu yola çıkacaklar var. Bayram tatili dolayısıyla hatta şimdi de çoktan çıkmış olanlar var. Dikkat etmeleri gerekiyor. İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bayram tatilinde yola çıkacakları uyardı. Bakalım neler dedi. Bakan Çiftçi vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Çiftçi şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız dedi. Jandarma trafik ekipleri de bayram tatili boyunca mesaide denetimler arttı. Toplam 19.190 personel görevli ve ekiplere havadan da destek veriliyor.
12: On binlerce personel 7 gün 24 saat görevde. Jandarma trafik ekipleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle denetimlerini artırdı. Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı, şehirler arası yollar, bağlantı güzergahları ve özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda denetimler yaptı.
13: Burası Jandarma Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi. 81'de jandarmanın görevli olduğu noktalarda

0: eski araç trafiği işte bu ekranlardan kontrol ediliyor. Herhangi bir olumsuz durum olması halinde sahadaki personelle anlık olarak iletişime geçiliyor.
1: Yaklaşık 1600 kamerayla otoyol bölgesini izleyip takip etmekteyiz.
2: Kurallara aykırı şekilde şerit değiştirenler, hız sınırı ihlalinde bulunanlar ve kural ihlali yapan sürücüler tespit ediliyor. Yaklaşık 22.190 personelle jandarma trafik ekipleri bayram boyunca denetimlere devam edecek.
1: Bazı ihlaller var ki can kaybı ve üzücü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Herhangi bir olay vuku bulduğunda onları da araç kameralarından personelimiz nasıl müdahale ediyor onları da buradaki kameralardan görmekteyiz.
2: Trafik denetimleri sadece karada değil havadan da yapılıyor. Jandarmaya ait helikopter ve dronlar bayram boyunca 3800 saat denetim yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de Ankara'da Kurban Bayramı öncesi trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla helikopterle denetim yaptı.
3: Şimdi Hürriyet Gazetesi'nden bir habere bakalım. Sahillerde bayram var başlığını görüyoruz. Tatil beldelerinde bayram bereketi yaşanıyor. Özellikle tabii tatil bayram denince akla ilk gelen yerlerden biri Muğla, Bodrum. Tıklım tıklım dolu. Antalya'da öyle. Belek ve Kundu bölgesindeki otellerde doluluk oranı %100'e yaklaşmış diyor haberde. Ve yine TÜRSAB'ın yaptığı açıklamaya göre de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçen yıllarda kayıplar yaşanmıştı. Otelciler fiyatlarda güncelleme yaptı ama turizm hareketlendi. Öyle tahmin ediyoruz ki Antalya 200 bin civarında yolcuyu, misafiri bu dönemde karşılayacaktır diyor haberde. Devam edelim. Arife günü bir yoğunluk daha vardı. O da bakım yoğunluğu diyebiliriz. Berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşandı. Günler öncesinden randevu alan da vardı, sıra bekleyen de. Erkekler saç sakal tıraşı oldu. Kadınlar da boya ve bakım yaptırdı.
4: Işıltı.
5: Kimi kesime geliyor, kimi boyaya geliyor.
6: Bakımlı olmak lazım. Çünkü bu bizim bayramımızdır. Bayrama temiz girmek lazım.
7: Sıra bekleyen de vardı. Günler öncesinden randevu alanlar da.
8: Sıramı bekliyorum. Saç sakal tıraşı olacağım.
9: Geçen hafta randevu almıştı. Bugün hemen geldim.
7: Bayrama saatler kala berber ve kuaförlerde yoğun mesai yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren salonlarda hareketlilik başladı.
5: İnanılmaz bir yoğunluk var ve 15 gün öncesinden başladı bizim randevular.
6: Herkes tıraşı olup memleketlerine gidecek, sahillere inecek, fotoğraflar çekilecek, videolar çekilecek.
10: Bodrum'a gideceğim, kesim yaptırmaya geldim.
11: Kimi boya yaptırdı, kimi saçının boyunu kısalttı, kimisi ise kestirmeye geldi. Bayram öncesinde kadınlar Arife gününden işlerini tamamladı. Bakımlarını yaptırdı.
12: Saçlarımın renk tonunu eşitlemek istiyorum. Daha doğal bir görüntü olsun diye şu an o işlem yapılıyor. Bayrama daha böyle bakımlı, daha güzel, kendimi daha iyi hissetmek için.
13: Ben 12 gibi buradaydım. Şu an bir 2 saat oldu yaklaşık.
11: Arife gününde berberlerde de yoğunluk vardı. Randevular bir hafta öncesinden alınmıştı ve sabah saatlerinde herkes saç sakal tıraşı olmaya geldi.
14: Biraz yanlardan aldıracağım.
15: Babamla geldim buraya tıraş olmaya, Pendik'ten geliyorum.
11: İstediğiniz bir model var mı?
15: Genellikle Fransız veya low fade yaptırıyorum.
11: Eğer buysa çok yakışır.
16: Tıraşımızı olacağız, hazırlığımızı yapacağız, bayramlaşacağız.
3: Tabii bayram deyince mükellef sofralar da akla geliyor dedik ya. İşte o sofraların baş tacı olan yemeklerden birini anlatacağız şimdi. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olarak rivayet edilen ve Edirne saray mutfağının önemli lezzetlerinden biri mutancana yemeğin adı. Mutancana kuzu eti, kuru meyveler ve baharatlarla hazırlanıyor ve tatlı ve mayhoş aromalarla böyle Edirne mutfağının yaşatmaya devam ettiği güzel yemeklerden biri. Hadi izleyelim.

0: şehit olmuşsun ya.
1: Mutancana 15. ve 16. yüzyıllarda görülen Trakya yöresine ait bir yemekti. Ve dolayısıyla bu Trakya yöresinde görüldükten sonra saray mutfağına alınıyor ve o dönemden sonra da Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün çeşitliliğe de gidilmiştir bu mutancana yapılırken. Bu kuzuyla

0: Bizim Osmanlı'da kullanılan terim Türkçesi. Doğradıktan sonra soğanı, sarımsağı tenceremize alıyoruz. Tereyağı ile beraber kavuruyoruz.
1: Bunun şeyini kavuruyor bir yerde.
0: Pembeleşmeye başladıktan sonra etini veriyoruz içerisine. Eti beraber suyunu salıp çekene kadar beraber kavuruyoruz. Su ilavesini yaptıktan sonra, tekrar et suyu ilavesini yaptıktan sonra içerisine sırayla Osmanlı'da kullanılan kıska soğan, yani bugünkü arpacık soğan dediğimiz soğan içerisine kullanılıyor. Arkasından sırasıyla pişme pozisyonlarına göre kuru incir, kayısı, badem, onu razaki üzüm, mürdüm eriği ilave edilerek pişmeye devam ediliyor, sotelenmeye devam ediliyor. Arkasından da baharatları verilip karıştırılıp kaynatmaya devam ediliyor, pişmeye devam ediliyor. ...4-5 dakika, bilemediniz 6 dakika kadar kaynatıp ocaktan alıyoruz.
2: Evet, bayram sabahının ilk diliminde nerede o eski bayramlar dedik. Sonra ağzımız tatlandı, baklavaları konuştuk. Şimdi de dedik ki kulaklarımızın pası silinsin. Şüphesiz hayatı neşelendirmenin en güzel yollarından biri ruhun gıdasından, yani müzikten geçiyor. Bizim de bugün çok değerli sanatçı konuklarımız var. Elis Dubaz ve doçent doktor Mehmet Özkanoğlu bizimle. Çok sağ olun, iyi bayramlar, ayağınıza sağlık diyelim ve o güzel icranızla başlayalım. Sizden bir parça dinleyerek başlayalım, sonra sohbet edelim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İyi bayramlar dileyerek başlayalım sohbete. Hakikaten söylediğiniz parçalarla o kültür mozaiğimize o kadar güzel yansıtıyorsunuz ki. Sizin de Bulgaristan göçmeni olduğunuzu biliyorum Enis Hanım.
1: Evet.
0: Doğru. Değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl başladı müzik maceranız? Nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir deneyim sizin için müzik?
1: Yani müzik aslında çok uzun süredir hayatımda olan bir şey. Yani çocukluktan itibaren. Mehmet Hocam'la tanışmamız da çok eskilere dayanıyor. Benim daha konservatuara hazırlandığım döneme dayanıyor. O şekilde tanıştık ama daha böyle hep arkadaştık. Şimdi böyle uzun zamandır düzenlemelerle uğraşıyordu. Evet. Dedik neden olmasın, neden birlikte bir şeyler yapmayalım diye.
2: Önce Edirne'de tanıştık. Edirne'de ben Trakya Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştım. Orada sonrasında bu 15-20 yıllık bir mazi. Sonra son dönemde aslında birlikte çalışmaya başladık. Biraz yeni oldu öyle diyebilirim. Ama gayet uyumlu ve hızlı bir şekilde ilerledik sonrasında. Türküler, genelde türküleri söylüyoruz. Eliz daha önce Ricardo Moyano'yla, çeşitli gitarcılarla çalışmıştı. O daha dünya müziği ekseninde bir repertuarı vardı. Şimdilik biz böyle Anadolu türküler, Trakya, Kırım türküsü falan çalışıyoruz.
0: Evet, güzel bir sentez olmuş oldu. Bizim de hakikaten kulaklarımızın pası siliniyor. Bir yandan da Latin müziğine de ilgili olduğunuzu biliyoruz ama...
1: Şöyle Ricardo'dan kaynaklı Ricardo Moyano Arjantinli bir klasik gitarcı olduğu için o da İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Tabii ki İspanyolca parçalar var ama onun dışında dünya müzikleri dememizin sebebi aslında hem işte Gürcüce de var, işte Japonca da var, Yunanca da var, çok çeşitli farklı dillerde söylüyoruz ama ağırlıklı tabii ki İspanyolca oluyor. Aynen. Ricardo'dan kaynaklı biraz da.
0: Peki o zaman dinleyelim mi sizden bir parça
1: tabii
0: daha?
1: Ki. Evet.
0: Buyursunlar.
1: O zaman bir Trakya dolaylarından gidelim.
2: Deryalar. Biraz önceki düzenleme Kırım türküsüydü şu Yalta'dan. Onu gitar partisinin Çağdaş Üstüntaş diye bir arkadaşımızın düzenlemesiydi. Şimdi Deryalar bu benim gitar eşliği benim olan bir düzenleme.
0: Pekala bekliyoruz.

0: Tekrar ağzınıza sağlık. Hakikaten Trakya deyince akla ilk gelen parçalardan biri. Şimdi artık sosyal medyanın da çok sık kullanılır olmasıyla bazen bir cep telefonunun kamerasının karşısına geçtiğinizde bile bir sahne heyecanı deneyimi yaşayabiliyorsunuz değil mi sanatçılar olarak? O interaktif etkileşim nasıl etkiliyor sanatınızı? Çünkü ben görüyorum videolarınızı epey izleniyor, insanlar yorumlar yapıyor, farklı eserleri seslendirip böyle milyonlarca kişiyle bir araya gelmek nasıl bir duygu?
1: Ya etkileşimde olmak tabii ki muhteşem bir duygu. Hani ama işini yaparken ya da işte sahneye çıktığında ya da o kadar fazla insanla buluştuğunda, en azından kendi adıma, Mehmet Hocam adına bir şey söyleyemem elbette ki ama kendi adıma benim için sanırım çok büyük bir fark olmuyor. Çünkü orada çok büyük bir fark olsaydı o zaman o kadar samimi olamazdık.
0: Tabii.
1: Kendi adıma ben bunu söyleyebilirim. Değil mi?
2: Yani şey, sosyal medyanın çok görünür kılma hali var. Yani dünyadan, sadece hani bizim için değil, her yerden böyle olağanüstü yetenekler, bu müzik alanından, spor alanından filan. Çok küçük yaşlardan böyle gençleri filan görebiliyorsunuz. Çok yaratıcı şeyleri hemen yani o anda, o gün yapılmış bir şeyi takip edebiliyorsunuz. Bu bir taraftan çok güzel ama bir taraftan da böyle onun sıklığı biraz böyle hani o şeyi tüketen bir şey haline de gelebiliyor. Ya bu kadar fazla yetenek, bu kadar inanılmaz şeyler olunca biraz zorlayıcı bir şey de
0: biraz
2: olabiliyor.
0: Biraz da onu aslında kastetmek istedim değil mi? Çok ulaşılabilirlik açısından güzel ama bir yandan da dediğiniz gibi bir aslında tüketim çılgınlığı bu da.
2: Evet. Her taraftan sürekli yeni şarkılar, yeni parçalar, biraz anlam kaybı da oluyor.
0: Evet. Siz peki var olan hani türküleri özellikle asırlardan bu yana günümüze miras hepsi. Özellikle mi tercih ettiniz? Hani yeni bir parçayla çıkmak da tabii mümkün. Besteleriniz olabilir, sözleriniz olabilir ama türküleri özellikle mi tercih ettiniz?
1: Yani bu türküleri aslında Mehmet Hocam daha önce, şimdi çalacağımız da Atahan Kaya, o da Akdeniz Üniversitesi'nde doçent bir hocamız, onun düzenlemesiydi. Böyle biraz arkadaşlarımın düzenlemelerini çalmak benim için önemliydi aslında

0: kalırsa. Tabii ki beste çalışmaları da minik minik yapıyorum ama biraz sanırım gelişini oldu. Hani böyle planlı bir şey değildi aslında. Hı-hı. Hani Türkiye olur, başka bir şey olur.
1: Güzel.
2: O kısmı birazcık herhalde benimle ilgili oldu. Yani benim çaldığım repertuara uyum sağlama durumunda oldu. Yoksa Eliz'in hani Türk pop müziği falan gibi bir geniş alanlar, hani eski 45'likler, Latin müzikleri gibi bir repertuarı var. Biraz ben bu düzenlemelerle ilgilendiğim için ben Eliz'i çekiştirmiş oldum bu programı diyebiliriz.
1: Peki, biz memnunuz ailemizden o zaman. Sıradakini dinleyebiliriz.
2: Teşekkürler.

0: Hakikaten bu bayram sabahında neşemize neşe kattı bu parçada. Karadeniz'in yeri bir ayrı sanki, değil mi? Yani hepsi evet. Her yörenin türküsü, ezgileri kendine as ama Karadeniz'de böyle insanın içini kıpır kıpır eden
1: evet.
0: Bir yanı var.
1: Hem bir de Karadeniz, hani ben de Bulgaristan kökenli olduğumdan evet. Dolayı bizim oralarda çok hareketli vesaire falan ya. O yüzden evet, Karadeniz türküleri biraz da ayrı bir yeri var. Kapı evet. Gıcırtısını oynayan bir millet olarak.
0: Evet, kesinlikle. Bir de Tuna Kiremitçi ile yaptığınız bir Balkan Kızı düeti var. O da evet. Epey ilgi çekmişti. Evet. Nasıl gelişti o düet?
1: O düet nasıl gelişti? Onun zaten Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları diye bir projesi vardı aslında. Hı hı. Daha sonrasında da bir vokaliste ihtiyacı olduğundan haberdar oldum. Ben de o sıralarda başka bir yerde çalışıyordum ve İstanbul'a git gel yapıyordum. Sonra ortak müzisyen arkadaşlarımız sayesinde tanışmış bulunduk. Sonra da bütün konserleri artık birlikte çıkmaya başlayınca o sırada da işte Tunacığım sağ olsun kendi de Balkan kökenli olunca böyle bir, kimizin söyleyebileceği bir böyle Balkanlara selam salladığımız böyle evet. Bir şarkı yazmış bulundu. Aslında böyle başladı.
0: Güzel, keyifli. Bir yandan tabii sizler de hani gençsiniz. Var mı bir hedef, dünya çapında olabilir ya da genç müzisyenlere bir öneriniz, tavsiyeniz var mı bu yola baş koymak isteyen?
1: Hali hazırda hocamız söylesin bunu. Genç müzisyenlere bir öneriniz var mı hocam?
2: Yani müzik tabii böyle çok geniş bir alan. Hani müziğin çeşitli tarzları var. Hani sevmek lazım müziği. Çok böyle heves gerektiren bir şey. Ve hani her alanda olduğu gibi biraz böyle pes etmemek gerekiyor sanırım. Düzenli

0: olarak, istikrarlı olarak ciddi bir çalışma, emek gerektiriyor. Hani yılmadan yapılan şeye konusunda biraz derinleşmek gerekiyor.
1: Hocam görüyorum ama bir yandan da yapay zeka şimdi her işi olduğu gibi müzik piyasasına da bir el attı. Evet. Sizin nasıl aranız?
0: Evet, onlar fazlasıyla hatasız.
1: Değil mi? Fazlasız, mekanikler.
0: Şey hali bence oradaki şey, hani halen tabii ki o yaratıcılık konusunda daha ulaşılamadı. Hani onun belki çözülür o algoritması ama evet, henüz o kadar değil. O şablon olan kısımları tabii çoktan çözmüş durumda. Bakalım değil ne mi olacak?
1: Tamam. O zaman süremiz de daralmaya başladı. Bir parça daha dinleyelim sizden müsaadenizle.
2: Şimdiki parçamız şöyle olacak. Yine Mehmet Hocam'ın bir düzenlemesi olacak. Bunu ben söylemeyeceğim. Mehmet Hocam evet, sizlere.
1: Ben de solo, diyecektim sizin de sesiniz.
2: Solo bir eser
0: solo
2: olacak.
0: Solo gitar. Aslında bağlamadan da Ali Ekber Çiçek'den dinleyip böyle gitara uyarladığım bir türkü. Bir sema, gafil gezme şaşkın. Aslında bu çok eski bir sözleri Kul Himmet tarafından yazılmış sanırım 16. yüzyıl. Sonra artık çeşitli ozanlar, aşıklar bunu bağlamayla seslendirmiş.
1: Peki, buyursunlar.

0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu bayram sabahında neşe kattınız. Kulaklarımızın pası silindi. Çok sağ olun değerli
1: vaktiniz. Çok teşekkürler davetiniz için de. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Evet, sanatçı Eris Duvaz ve doçent doktor Mehmet Özkanoğlu bizimle birlikteydi. Efendim tekrar bayram, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bayramın ilk gününde birlikteydik. Şimdilik noktalıyoruz bayram sabahını ama yarın sabah yine burada olacağız. Sabah 8'de yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim saatlerimiz 11'i gösteriyor. Habertürk'tesiniz. Gündemle karşınızdayız. Başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılması için meclise yazılı bir başvuruda bulundu. Hem Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programını hem de yaşanan bu son gelişmelerin detayını Serkan Şimşek'ten alacağız. Serkan, sözü sana bırakayım. İyi bayramlar bu arada.
1: İyi bayramlar Dilek Gül. Direkt sıcak ayrıntıyla başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu az sonra biz basın mensuplarıyla bir bayramlaşma yapacak. Bizler de şu anda dikkat ederseniz günlerdir yayın verdiğimiz noktadan biraz farklı bir yerdeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki bahçedeyiz. Burada bir düzen oluşturuldu. Çok kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu da bu noktaya gelecek ve hem bayrama ilişkin bir mesajlar da vermesini bekliyoruz. Hem bizlerle bayramlaşmış olacak. Tabii dün de bayrama ilişkin bir paylaşım yapmıştı Kılıçdaroğlu. Hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte gösteren ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadelerini kullandı Kılıçdaroğlu bayram mesajında. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadelerini kullandı. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır dedi. Bu kurban bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin de en güçlü işareti olsun ifadelerini kullandı CHP Genel Başkanı. Tabii CHP'nin bayramlaşma programı da netlik kazandığını ifade etmiştik. Yarın CHP'de genel merkezde bir bayramlaşma olacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu o bayramlaşmada yer almayacak. Heyetler arası yürütülen bir bayramlaşma programı yapılacak. Kabul ve ziyaret heyetleri oluşturuldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu heyetler hem CHP'nin farklı partilerden gelen bayram ziyaretlerini kabul etmek üzere hem de CHP'den farklı partilere bayramlaşmak üzere gidecek heyetler olarak ön plana çıkıyor. Tabii o isimleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kabul heyetinde milletvekilleri tamam. Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, Sevda Erden Kılıç yer alıyor. Yine ziyaret ekibinde ise Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir yer alıyor. CHP'nin bayramlaşma programının netleştiğini ifade etmiştik. O programa ilişkin de biraz ayrıntıları paylaşalım. AK Parti ile 3 bayram sonra yeniden bayramlaşacak Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda bayramlaşacağı partiler arasında MHP de yer alıyor. İyi Parti ve DEM Parti ise yer almıyor. Şimdi çok kısa bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu noktaya geliyor ve bizlerin hem sorularını yanıtlayacak hem bayramla ilgili mesajlar verecek. Bizlerle bayramlaşmış olacak. Hemen ben şöyle kenara çekilmek istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu az sonra, saniyeler sonra bu noktaya gelecek ve aslında mutlak butlan kararının ardından da ikinci kez kameraların karşısına geçmiş olacak Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz bir ses tellerinde bir rahatsızlığı vardı. Çok ciddi bir sağlık problemi olmadığını biliyoruz ama bir ses telleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı sebebiyle günlerdir konuşmamayı tercih ediyordu. Şimdi ise bayram programı kapsamında bizlerin sorularını yanıtlamak üzere bu noktada. Şimdi ben de hemen onun için oluşturulan oturma düzenine az sonra mikrofonumu bırakacağım ve böylece bu noktada basın mensuplarıyla bayramlaşmış olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet.
2: Ya bu kadar uzun bir mesafe olmasın.
3: Şu an mikrofonu bırakıyorum.
2: Sağ olun. Evet arkadaşlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsınız, iyi misiniz?
4: Sağ olun.
3: Haber nöbetimiz sürüyor.
2: Efendim?
3: Haber nöbetimiz sürüyor. Yoğun bir süreç bizim
2: Habercilerin kaderi. Haberin olduğu yere gitmek zorundalar. Çünkü halkın bilgilenmesi lazım. Doğru bilgilenmesi lazım.
4: Sizin sesinizle ilgili problem vardı efendim.
2: Vardı vallahi, bir şeyler aldık.
4: Daha iyi misiniz?
2: İyi, daha iyi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun, var olun.
4: Bayram nasıl geçiyorsun için? Bugün nasıl geçiyorsun?
2: Bayram ağırlıkta telefon. Telefonla görüşmeler. Gelen giden dostlar oluyor, arkadaşlar oluyor, partiler oluyor. Onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sonuçta bir süreç başladı. Bu sürecin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi gerekiyor. Partinin birliğinin bütünlüğünü korunması, parti içinde uyumun olması, birlikte mücadele edilmesi, var olan sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretilmesi hepimizin ortak görevi. Daha sonra bütün siyasetçilerin ortak görevi. Ve bunu yapmak zorundayız. Bunun için çalışmak zorundayız.
4: Dün de telefon trafiğinden bahsetmiştiniz. Kimlerle iletişime geçtiniz?
2: Şimdi ben yani ağırlıklı %99 vatandaşlar, partililer onlarla yani.
4: Dün Sayın Bahçeli ile de görüştüm.
2: Sayın Bahçeli aradı. Teşekkür ettim kendisine. Doğal olarak her bayramda bir şekilde bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli'nin böyle kibar bir özelliği var. Arar.
4: Tabii biz biraz konuşmanın içeriğini de merak ediyoruz. Sürece dair de bir yorumu oldu mu?
2: Yok, hayır. Sadece bayramlaşma. Hı-hı. Sadece bayramlaşma. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor. Karşılıklı teşekkür.

0: teşekkür ederek telefonları kapatıyoruz.
1: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmemiz oldu.
0: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın?
1: Bir bayramlaşma telefonu.
0: Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Olur yani.
1: Efendim, telefon mu bekliyorsunuz, aramayı mı düşünüyorsunuz?
0: Ya İkisi de olabilir. İkisi de olabilir.
1: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
0: Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani. Dolayısıyla bütün partilerimizle buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Bunlar bizim doğal görevlerimiz yani. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii, doğru değil.
1: Efendim, siz bütün aslında bayram mesajlarınızda da birlik, beraberlik mesajı evet. verdiniz ama partide bunu sağlamak zor olacak mı acaba? Nasıl günler bekliyorsunuz?
0: Sağlanır, sağlanır. Parti sağlanır. Niye sağlanmaz? Şimdi bizim partinin ciddi bir itiraz kültürü vardır ve bu itiraz kültürü partiyi diri tutar. Bu yeni değil daha, öteden beri olan bir gelenektir bu. Çünkü herkes düşüncesini özgürce ifade eder. Diğer partilerden farklıdır Cumhuriyet Halk Partisi ama sonuçta o itiraz edenler falan filan bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar, tartışırlar ama partinin ana ekseninden ayrılmazlar.
1: Sayın Bahçeli, bir ortak formül ve feragat çağrısı vardı.
0: Şimdi o konulara girmek istemem tabii.
1: Siyasete girmeden
0: her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Öneri gelir, önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama sonuçta her gelen öneriyi tabii siz salt tek başınıza değil, birlikte çalıştığınız arkadaşlarla beraber oturursunuz, konuşursunuz, tartışırsınız. Öneri sizin açınızdan kabul edilebilir türdense zaten bir sorun yok. Değilse de zaten hani bir görüşmede vesaire falan filan aktarılır. Neden o görüşe katılmadığımız bir şekilde aktarılır yani.
1: Peki efendim, mesela öneri dediniz ya, değerlendirmeden söz ettiniz. Mesela kurultay çağrıları var. En yakın zamanda kurultay. Şu an kurultay gündeminizde mi? Mesela 9 Eylül tarihi ve kurultay çağrılarına nasıl yaklaşıyorsunuz?
0: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
1: Efendim, tedbir uzun sürse, Yargıtay'daki durum yani bir sene bulsa kurultay o zaman bir sene sonra gidilecek diye anlıyoruz. Doğru mu? Hani Yargıtay'dan kararın kesinleşmesi beklenecek.
0: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Biz de tabii bakalım yani ne olacak. Dediğim gibi daha olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlarla oturup görüşmemiz lazım. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir düşüncede değilim. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında, onların bilgi alanında hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Nedir, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz, bunları yapacağız yani.
1: 2 milyon üyeyle genel başkan seçim çağrısı vardı dün Sayın Özel'e. 2 milyon üyeye soralım, genel başkan seçelim diye. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
2: Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı Kemal Bey?
0: Bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları taramazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır. Dolayısıyla her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani. Biz de hukuk içinde her şeyin yapılmasına özen gösteriyoruz.
1: Peki efendim, size Yargıtay'daki temiz başvurusunun geri çekilmesi de aslında çok sıcak başvurusu.
0: Onu hiç bilmiyorum. Samimi söyleyeyim. Hukukçu olmadığım için yani nedir, ne değildir, nerededir bilmiyorum. Çünkü bu davanın tarafı değilim. Bilmiyorum yani. davaya taraf olmayacak.

0: almadım, dava nedir, ne değildir, hangi süreçtedir, nasıl oluyor, bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk yani, işin Türkçesi bu.
1: Peki efendim, biliyorsunuz birkaç günde idraç meselesi var tartışılıyor. Sizin önünüzde özel bir liste olduğu ve bu listenin daha da genişleyeceği ve bununla ilgili yani ilk işiniz belki de bir parti meclisini toplayıp bir idraç sürecinizi başlatacağınız yönünde. Doğru mudur?
2: Ek olarak üyeliklerin askıya alınması Sayın Özel'in.
0: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor ve ondan sonra bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla, birisinin talebiyle, öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhraç, ihracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Böyle gider, yarın yargıya başvuru, geri döner. O zaman siz ne yapacaksınız? Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç edilir? Bakarsınız oraya. O kurala göre yaparsınız. Yoksa ben şunu beğenmedim, ben seni partiden ihraç edeceğim. Bu olmaz. Geçmişte buna benzer uygulamalar olmuştur. Bu pek çok de partilimizi yaralamıştır ama onların çoğu yar kararıyla tekrar partiye dönmüşlerdir yani.
3: MYK belirlemesi...
0: Hayır, daha ortada bir şey yok arkadaşlar. Daha toplanacağız bakalım.
4: 1 Haziran'da toplanacak mısınız? Parti meclisini topluyor musunuz?
0: Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Bir halkla buluşmamız var. Ondan sonra da işte parti meclisini, doğal olarak yani parti meclisini toplayacağız. Merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
1: Evet, halkla buluşma derken efendim tam bayramın 4. günü Özgür Bey'in de Ankara'da bir programı olacak.
0: Olabilir.
1: Yani aynı gün bir araya gelme gibi bir talep.
0: Olabilir, bilmiyorum. Daha dediğim gibi o konuları çok fazla görüşmedim. Ya bir de bayram trafiği o kadar yoğun ki arkadaşlar. Yani telefonlar, gelenler, gidenler vesaire falan filan. Dolayısıyla hani böyle oturup da bir sağlıklı strateji belirleme ortamı henüz olmadı yani. Onun için benim arkadaşlarımla görüşmem lazım. Yani CHP'nin bir başka özelliği var. Yani biz her şeyi genel başkan tek başına karar vermez. Danışır mutlaka. Partinin içinde çok farklı görüşlerde arkadaşlarımız vardır. Hukukçu arkadaşlara danışmak zorundasınız. Bölgelerdeki eğilimlere bakmak zorundasınız. Onlarla konuşmak zorundasınız. Yani sağduyuyla sağlıklı bir çerçevede bakmak zorundasınız. Şimdi ben kalkıp size şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız değil. Her şeyi hukuk içinde yapacağız. Hukuk kuralları içerisinde yapacağız. O çerçevede yolunu, yöntemini belirleyeceğiz.
5: Efendim bayram demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşma programı da netleşti geçtiğimiz günlerde.
0: Netleşti.
5: Bazı partilerle bayramlaşıyorsunuz, bayramlaşmıyorsunuz. AK Parti ile 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaştığınız da dikkat çekti. Nasıl değerlendiriyorsunuz tüm listeyi?
0: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez o partide bayramlaşma ekipleri diğer partilerle konuşurlar. Dolayısıyla o çerçevede bir program belirlerler. O çerçevede karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
2: Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeniz oldu?
0: Hayır.
6: Peki efendim polis müdahalesini sormak istiyorum. Polis müdahalesine, genel merkeze polis müdahalesi oldu. Avukatınız bir bildirimde bulunmuş partinin boşaltılması.
0: Herkes yasalara uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım.
4: Ama şimdi 106 yıllık bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi ve sanırım o pazar günü herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en karanlık günüydü. Biber gazlarıyla polislerin, çevik kuvvetin oraya girmesi. Canınızı acıttı mı?
0: Cumhuriyet tarihinde CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip Genel Merkezi'nin önünde beni protesto ettiğinde arkadaş eğer arzu ederse Genel Merkez'e gelsin çay ısmarlayın dedi. Böyle bir yapıdan

0: Siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım olmaz, kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur. Bizim tarihimizde yok. En çok tartışmaların olduğu parti CHP'dir. 100 yılı aşkın bir geleneği vardır. Ama CHP Genel Merkezi'nin kapıları asla ve asla tarihinde ne milletvekillerine ne başka vatandaşlara asla ve asla kapanmamıştır. Kapanamaz. Kapanması ne demektir? Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Hangi gerekçeyle kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var. Açarsınız kapıyı, çağırırsınız, çay kahve ikram edersiniz, buyurun arkadaşlar dersiniz. Ya insani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var Allah aşkına ya? Ne mantığı var?
1: Karşı taraftan gelen aslında bu konuyla ilgili savunmada da 12'de bir randevulaşma vardı ama
0: o ayrı. O ayrı arkadaşlar. O ayrı bir şey. Bakın bu gerek, bunun bir gerekçesi olamaz. Bir CHP milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman kapı açılır. Bunun gerekçesi olamaz. Niye buraya geldin sorusu sorulamaz. İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP genel merkezine geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Ne demek kapanması? Böyle bir şey olur mu? Açarsınız. Çay kahve ikram edersiniz. Hoş geldiniz dersiniz. Toplantı salonuna alırsınız. Şikayetleri varsa dinlersiniz. Ya arkadaşlar bunlar, bu sadece yeni değil. Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Hepsi oturuldu onlarla. Konuşuldu. Dertleri nedir dinlendi. Şimdi siz kalkıyorsunuz kapıları kapatıyorsunuz ya. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Hiçbir partide görülmemiş bir şey. Bakın siyasal iktidar, Türkiye'deki siyasal yapılaşmaya baktığınızda hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine?
1: Efendim,
0: bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Çıkıp biz şu gerekçeyle milletvekillerini CHP genel merkezine almadık, CHP milletvekili almadık diye haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Efendim, CHP genel merkezi bir şey daha söyleyeyim, 24 saat açıktır, nöbetçi vardır.
1: Vekiller alınmadı dediniz. Peki ondan sonrasında bir temas kurulmaya çalışıldı mı? Ya da bir temas kurulsaydı sizin Özgür Bey
0: arkadaşlar gidiliyor, konuşuluyor, temas kuruluyor, alın içeri deniyor. Eğer istiyorsanız sadece CHP milletvekilleri gelsin. Gene yani görüşmek istiyorlar, bir uzlaşmak istiyorlar. Hayır efendim. Olmaz diyorlar. Olmaz diyorlar. Olmaz. Bu olmaz arkadaşlar. Bu olmaz. Bu olmaz. Bir partinin kapıları vatandaşa da CHP milletvekillerine de kapatılamaz. Sürgülenemez. Ne demek ya, böyle bir şey olur mu?
2: Cumhuriyete konuştu bugün Özgür Özel ve şöyle bir cümle kurdu. Eğer öğlen randevusu olsaydı ben partiyi Murat Karayalçın'a emanet edip çıkardım polise bırakmak yerine dedi.
0: CHP milletvekilleri randevu alarak gelmezler CHP genel merkezine arkadaşlar. Burası devlet dairesi değil. Burası parti. Siz karıştırıyorsunuz bunları. Burası parti. Partiye her saatte, her zaman herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Partiye protesto etmeye de gelenler de oldu. Çıkıp da bir şey mi söyledik? Onları dövdük mü? Hayır efendim. Hayır efendim. Ya demokrasiye inanacaksınız ya baskıcı rejimden yana olacaksınız. Biz demokrasiye inanıyoruz. İnsanlar protesto edebilirler. Gayet doğal. Gayet doğal. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Beğenmediği bir konuyu vatandaş şikayet eder. Protesto eder. Ama siz kalkıp da bunu farklı bir yere oturtursanız almam içeriye. Ne demek almam ya? Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır. halka ait bir yerdir orası.
1: Polisin geri çekilmesini talep ettiniz mi ya da etseydiniz?

0: O süreçleri bilmiyorum arkadaşlar. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Yani ne oldu, ne bitti, neler yapıldı vesaire falan filan. Ben de izledim yani, içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı yani. Niye oluyor bunlar? Bunlara niye izin veriliyor yani? Girseydi millettekiler içeride ne olacaktı? Yani kavga mı çıkacaktı yani? Kim?
1: Özgür Özel.
0: Kaldı ki bakın, ondan sonra bir Müslüm Sarıbey gayet makul, gayet dengeli bir açıklama yaptı. Ya biz buraya gelmedik dedi. Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar. Onların aklıyla değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı mantığıyla gideceksiniz. Tarihsel birikimiyle gideceksiniz. Vatandaşı seveceksiniz. Vatandaşın şikayetlerini dinleyeceksiniz. Bunu yapacaksınız. Ben yapmam, ben etmem, içeriye almam, seni kovarım. Ne ya, burası şey ya, burası parti arkadaşlar. Siz her vatandaştan oy istemek zorundasınız. Her vatandaştan. Sizin görüşünüze katılır veya katılmaz. Ama gidip oy isteyeceksiniz o vatandaştan. Bana oy ver diyeceksiniz. Size nasıl oy verecek? Ya ben kızdığım zaman bile beni dinliyorlar. Sabırla dinliyorlar. Sonuna kadar dinliyorlar. Kendi düşüncelerini aktarıyorlar. E demek ki bu partide bir sorun yok. Bize kızmıyorlar. Bize bağırmıyorlar. Vatandaş kızdığı zaman biz vatandaşa mı kızacağız? Hayır. Hayır. Dolayısıyla o ortamı yaratmak asla ve asla doğru değil. Asla ve asla. Partiyi halka ve milletvekillerine kapatmak asla ve asla doğru değil. Bunlar doğru değildir. Yazıktır, günahtır. Bir partide bunlar olmaz. Bakın CHP, az önce de söyledim. Biz çoğu şeye itiraz ederiz. Yani CHP'liler bir şey olur itiraz ederler. Ama belli pozisyonda, yönetici pozisyonda olanlar o itirazları sonuna kadar dinlerler. Sonuna kadar. Sözünü kesmezler. CHP'nin geleneğinde bu vardır. İtiraz eder, dinlersiniz. Dur sen sakın konuşma, nasıl itiraz... Dermez bu. Tam tersine dinlerler, sakin dinlerler, sonra görüşlerini aktarırlar. Ben diğer genel başkanlardan bunu öğrendim. E şimdi siz birdenbire celalleniyorsunuz, kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Partinin hukukuna uymazsanız olmaz. Bunlar yapılmadığı takdir olmaz. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Efendim bir mecliste, divanda oturacak arkadaşlar nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar. Diyemezsiniz. Dediğiniz zaman ne olur? Yargıya başvurulduğu zaman hepsi çözülür. Çünkü yargıç bakacak. Neye bakacak? Yasaya bakacak, yönetmeliğe bakacak, tüzüğe bakacak, genelge varsa ona bakacak, ona göre karar verecek. Sen buna uymak zorundasın diyecek. Ki bunlar çıkarken de, bu dediğim hukuk metinleri çıkarken de genel başkan oturup kendi hukuk metnini yazmaz. Hukukçular yazarlar bunu, siyasal partiler yasasına bakarlar. Arkasından bu metin belli organlar tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gider. Genel başkan değil, belli organlar tarafından. Örneğin parti meclisi onaylar, ondan sonra yürürlüğe girer. Siz buna uymadığınız takdirde parti meclisini de dışlamış oluyorsunuz. Organları da dışlamış oluyorsunuz. Şimdi bunun çok iyi anlatılması lazım. Medyanın, üzülerek de ifade edeyim. Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Tek taraflı yayın yaptığını. Niye böyle bir yayın yapıyor ben onu da bilmiyorum. Hangi gerekçeyle bu yayını yapıyorlar onu da bilmiyorum. Hakkımda ya Allah akıl fikir versin ya. Hiç söylemediğim sözler, hiç düşünmediğim şeyler yazıldı, çizildi bilmem. Ben bazen...

0: bakıyorum ya Allah Allah, ben bunu nerede söyledim? Ne zaman söyledim? Ya bunlar değil, bunlardan çıkma. Halka doğru bilgileri verecek medya. Doğru bilgileri verecek. Bu tarafa danışıyorsa bu tarafa da danışacak. Doğru bilgiler. Doğru. Ben demiyorum. Biz hiçbir zaman hata yapmadık. Öyle bir şey asla demedim. Eksiğimiz de olabilir, hatamız da olabilir. Hepimiz insanız sonuçta. Ama birisi hatamızı hatırlattığında teşekkür ederiz ona. Demek ki bu hatayı bize hatırlatıyor yani. Yoksa ona kızmayız. Ya bana bunu hatırlatıyorsun diye. Evet arkadaşlar. Sizlere...
1: Şimdi mutfak kutban kararıyla 2,5 yıllık aranın ardından tekrar genel başkan oldunuz. Ancak mazbatanız yok. En son seçim 2020 yılında yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 2020 yılında seçildiniz ve parti meclisi de 2020 yılında seçildi. Oysa ki siyasi partiler kanunu en fazla 3 yıl görev yapabilir diyor, evet, bir siyasi parti. Şimdi bu noktada bunu değiştirmek adına bir an önce kurultaya götürmek gibi bir niyetiniz, tamam tedbir var.
0: Söyledim arkadaşlar.
1: Tedbiri kaldırmak adına bir temizi geri çekmek, kararın kesinleşmesini sağlamak ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürmek ve yeniden seçilmek istemez misiniz mazbatayı almak adına? Yani demokrasi de demokrasi vurgusu yaptığınız için söylüyorum.
0: İş mazbata değil. İş hukuk içinde, hukuk kuralları içinde belli şeyleri yapmaktır. Siz yargı kararının üstüne çıkamazsınız. Yargı kararını bir köşeye atayım diyemezsiniz. Yargı kararına uyacaksınız. Nedir mesela? Biz Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz değil mi? Bir yasa dolayısıyla. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor onu. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyebiliyor mu? Hayır, ben o yasayı düzeltmeyeceğim diyebiliyor mu? Tarihinde var mı örnek? Yok. Ona uymak zorunda. Tekrar Anayasa Mahkemesi karar böyle verdiyse yasa metnini, ben o yasa metnini düzelteceğim diyor. Düzeltiyor yani. Biz de hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
2: Efendim mahkeme kararlarını...
0: Bir dakika arkadaş, hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani, ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman giderir, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir, sorarız onlara.
2: Efendim, mahkeme kararlarının sonucuna güveniniz nedir? Mesela arkadaşım da hatırlattı. AYM'nin mesela can atılar kararı var ama uygulanmıyor.
0: Arkadaşlar,
2: kararı var, uygulanmıyor. Bakın.
3: Sizin de geçmişe özür dilerim.
0: Bakın, onlar ayrı şeyler. Şeyler de var, ben o kararların uygulanmamasını doğru bulmadığım her zaman söyledim. Bunlar siyasi davalar. Siyasi davalar. Düşüncesinden ötürü içeriye atıldı bu insanlar. Bunlar hırsızlık yapmadılar, yolsuzluk yapmadılar, bir şey yapmadılar. Düşüncelerinden ötürü, siyasi görüşlerinden ötürü içeri aldı. Bir kişinin görüşünden ötürü hapse atılmasını asla doğru bulmadı. Kişiyi düşüncesinden ötürü nasıl suçlarsınız? Nasıl hapse atarsınız? Bunları asla doğru bulmadı. Kendilerini de ziyaret ettim. Bugün de aynı kanaatteyim. Yani dün farklı, bugün farklı değil. Bugün de aynı kanaatteyim. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz, tutuklanamaz, gözaltına alınamaz. Düşüncesine katılırsınız, katılmasın. O ayrı bir şey. Ama siz düşünceyi yasakladığınız andan itibaren toplumsal gelişmeyi sınırlamış olursunuz. Dün yasak olanı bugün hep beraber kabul ediyoruz. Dün yargının yasakladığı şeyi bugün hepimiz kabul ediyoruz. Onlar farklı şeyler. Farklı şeyler. Siyasi tutuklular farklı şeyler. Şimdi bu olay farklı bir şey. Bu olay farklı bir şey. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
3: Ama aslında kesinleşmiş bir karar diyor ki ceza mahkemesinde dava devam ediyor. O yüzden...
0: Arkadaşlar ben mahkemenin kararını söylüyorum. Ben illa kesinleşti demiyorum ama kararın getirdiği nokta bu. Mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler kim? Herhangi bir partili mi? Hayır. Kim? CHP'liler. Onlar söylüyorlar. Hani dışarıdan hiçbirisi geldi, hiçbir partiye bağlı olmayan birisi geldi, tanıklık yaptı. Yok öyle bir şey. Başka bir partiden geldi, birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz, olmaz, olmaz. Bunlar olmaz. Ahlaki değerler. Bakın çıkışta söylemiştim, geçen gün söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Nokta.
2: Bununla ilgili sonuç alınan...
0: Yeniden kavuşmak zorundadır.
2: Efendim, Özgür Özel bu plan kararının CHP yapılan operasyonun adımlarından birinin olduğunu söyledi. Siz bu kararın

0: bağımsız yargı tarafından verildiğine inanıyor musunuz?
1: Arkadaşlar, ben Özgür Bey'le özel bir tartışmaya girmek istemem.
0: Peki, soru değil. Soru değil. Soru değil. Soru değil. Soru değil. Soru değil. Soru değil. Önümüzdeki süreçte somut adımlar belirlendi mi? İlk adım nasıl olacak? Ne zaman başlarsınız bu adımlara?
1: Arkadaşlar, önümüzdeki süreçte parti meclisini toplayacağız. MYK'yı

0: Bir yolunu açalım. Allah kerim ondan sonra. Son hiç meraklanmayız.
1: Bu polis görüntüleri üzerine. Şimdi bir müzakere için 12 randevu verilmişti ama erkenden milletvekilleri gitti 7-8 sularında. Bu talimat sizden mi gitti efendim? Milletvekillerin önceden gidilmesi. Yani o 12'de
0: hayır.
1: Buluşma varken.
0: Milletvekillerin gidişi hayır, talimatı benden değil. Benden değil.
1: Sizin bilginiz olmadan.
0: Evet, o arkadaşlarımız. Arkadaşlar, CHP genel merkezine gitmek için CHP eski genel başkanlarına izin mi almak gerekiyor?
1: 12'de randevu vardı ya, önceden gidilmiş.
0: O randevu ayrı. Randevu ayrı. Randevu ayrı. Görüşülür. Her zaman görüşülür. Her zaman görüşülür. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
1: Peki dördüncü gün daha günümüz var. Bugünden bir iki tane.
0: Hayır efendim. Hayır efendim. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik. Teşekkür ederim. Tekrar sizlere iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Tabii kameraman arkadaşlarla tokalaşma şansımız yok galiba, değil mi? Yok. Peki, oldu, görüşürüz. Evet, haydi bakalım.
2: Teşekkürler. Evet arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sorularımızı yanıtladı. Basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bu noktada tabii gündeme ilişkinde, bayrama ilişkinde önemli mesajları oldu CHP Genel Başkanı'nın.
3: Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kameraman.
2: Kameraman arkadaşlarımıza, basın mensuplarına bayram dileklerini iletiyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu konutunun önünde basın mensuplarıyla bayramlaştı. Gündeme ilişkin mesajlar verdi. Şimdi ise basın mensuplarına bayram dileklerini iletiyor. Kemal Kılıçdaroğlu mesaisine evden devam ediyordu. Geçtiğimiz 3 gün boyunca evindeydi bu noktada. Ve bazı mesajları oldu bayramlaşırken. Bir partinin kapıları vatandaşa da milletvekiline de kapatılamaz dedi Kılıçdaroğlu. İçim burkularak izledim. Bunlar olmamalıydı mesajını verdi. O gün genel merkezde yaşananlarla ilgili kurultay yapacağız tabii ki. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır dedi Kılıçdaroğlu. Ve CHP'nin bayramlaşma programına ilişkinde bazı soruları yanıtladı. CHP her bayramla, her partiyle bayramlaşır. Biz bunu açıkladık ifadelerini kullandı. Yine CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara ulaşmalıdır mesajını da verdi. Pek çok diğer konulara da halk buluşmasında gireceğim dedi. Cumartesini işaret etmiş oldu. Kılıçdaroğlu'nun mesajları bu şekildeydi diyelim. Sözü konutunun önünden yeniden size bırakalım.
4: Serkan Şimşek, çok teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin, daha doğrusu mutlak kutlan kararından sonra hem genel merkezde hem de siyasette yaşananlara dair açıklamalarını canlı olarak ekrana getirdik. Kurultay tartışmaları var. Kurultay yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yargıtay kararını hukuken süreci beklediğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii burada bir gazeteci arkadaşımız, bir meslektaşımız aday olur musunuz sorusunu da yöneltti. Hele bir önümüzü görelim açıklamasında bulundu. Gündeme dair pek çok açıklamaları vardı ama cumartesi günü de halka seslenmesi, daha doğrusu partililerle de bir bayramlaşması bekleniyor. Detaylar geldikçe aktaracağız. Bir son dakika görüyorsunuz ekranımızda. Fenerbahçe otobüsüne 2015'teki saldırıyla alakalı Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Takipsizlikle ilgili kanun yararına bozma kararı alındı. Bu arada Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe futbol takımına yönelik bu 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alınmıştı. Faili meçhul suçları araştırma dairesinin incelemesi sonucu dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Ayrıntıları bize Buse Gençtürk aktaracak. Buse merhabalar, iyi bayramlar, sendeyim.
5: Dilek Gül, Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Fenerbahçe futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015'teki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı. Adalet Bakanlığı faili meçhul suçları araştırma dairesinin incelemesi sonucu dosya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı. Konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürley sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Gürley, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin hafızasında derin izler bırakmış.

0: dedi. Sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir ifadelerini kullandı Akın Güllek. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı talepleri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik dedi Güllek ve bu kapsamda bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosyanın yeniden titizlikle incelendiğini ifade etti. Yapılan inceleme sonucunda dosya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını dün itibariyle ifade etti. Akın Güllek bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önünün açıldığını ifade etti. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihtimallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır ifadelerini kullandı. Yaptığı o açıklamada ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkta takipçisi olacağız ifadeleri de yer alıyor. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinde örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi Adalet Bakanı yaptığı o açıklamada.
1: Buse çok sağ olasın. Buse Gençtürk aktardı bize bu son dakika gelişmesini. Devam edelim. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkmak durumunda kalan Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni parti kurulacağı iddiaları var biliyorsunuz gündemde. Buna dair şöyle bir ifade kullandı. Yeni parti falan kuracağımız yok.
2: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
2: Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
3: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
2: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
3: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
2: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
1: Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
3: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
4: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı.

0: Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır dedi.
1: CHP, Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi, kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP Genel Merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı ve herkesin bayramını kutladı.
3: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
0: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
3: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
3: Hayırlı bayramlar.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bayram namazı sonrası konuştu ve Dervişoğlu bu bayramda hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz dedi.
4: Ama her bayram bir önceki bayramı da takdir edersiniz ki aratıyor. Ülkemizde bütün problemlerin yanında şimdi bir de hakim olan mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Sofralarımıza bereket niyaz ediyorduk, hanelerimize mutluluk niyaz ediyorduk. Öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin de bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında da bunun hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksunluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir. Ben insanlara bu bayramda huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum.
2: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı ve imar müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özlem Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş ve imar ve şehircilik müdürü Özgür Bayraktar gözaltına alındı. 5 kişi adliyeye sevk edildi. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve imar müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

0: Diğer iki şüphelinin bu arada yurt dışında olduğu öğrenildi efendim. Şırnak Cizre'de iki aile arasındaki kavga adeta meydan savaşına döndü. 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltında.
1: İki aile sokakta karşı karşıya geldi. Ortalık birbirine girdi. Şırnak Cizre'de husumetli iki aile halk kütüphanesi önünde karşı karşıya geldi. Akraba olan aileler kavgaya tutuştu. Yakınları da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga sırasında çevrede büyük panik yaşandı. 8 kişi yaralandı. Polis müdahale edip iki grubu güçlükle ayırdı. 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Trabzon'da etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu.
2: Atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk.
3: Heyelanı gördü ancak geçerim diye düşündü. Yamaçtan kopan toprak ve çamur üzerlerine aktı. Olay Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca toprak ve çamur kütlesi metrelerce yüksekten yola aktı. Kerimoğlu ailesinden 3 kişi o sırada minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda toprak ve çamurun içinde buldular.
2: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
3: Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
4: Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca sözü çıkarttım, babaya çıkarttım.
3: Çamura saplanan minibüs uçurumun kenarında kaldı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
0: Hazır şöyle bayramken, herkesle bir aradayken yöresel bir lezzeti ekrana taşıyacağız şimdi. Şanlıurfa'nın coğrafi işaret tescilli yemeklerinden Urfa Pencer Boranisi. Özel günlerde daha çok tercih edilen bir yemek. Şef Ayşe Akyol, Boranin'in nasıl yapıldığını anlattı ve Şanlıurfa'nın köklü lezzetlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bugün unutulmaya yüz tutmuş Borani yemeğini yapacağız. Görüntüsü olarak cezbedici bir yemektir. Şimdi yemeğimize köftemizi yoğurarak başlayabiliriz. Köftemizin içerisine köftelik ince bulgurumuzu alıyoruz. Karabiber baharatlarımızı kullanacağız. Tuz ve Urfa isotuyla güzelce yoğuracağız. Dövülmüş, siniri alınmış kare etimiz var. Kare etini koyuyoruz. Köftemizin içerisine aldık güzelce. Et alındıktan sonra daha bir sakızlaştı. Yuvalama aşamasına geçiyorum. Ben biraz pratik olsun diye iki tane aldım. Yağımız biraz kızardıktan sonra yuvalaklarımızı kızgın yağa atacağız ve kızartacağız. Evet. Çok güzel kızarmış ve dağılmamış. Bizim istediğimiz de buydu. Şu an yağımız erimek üzere. Parça etimizi

0: kızarmış yağımızın içerisine koyup bir taşım kızartacağız. Haşlıyoruz, sonrasında da kızartıyoruz. Sonrasında da bu et suyunu Boran'ı yemeğimizin suyuna ek yapacağım. Daha lezzetli oluyor sanırım. Et kalmadı içerisinde. Sanırım etim kavruldu. Sesleri de duyuyorsunuz. Kokusu da mükemmel Sade Yağ'ın. Biz alıyoruz bayağı kokusunu yoğun bir şekilde. Bu da bizim pancar sapımız. Tabii işlem görmüş. Yıkanmış, ince ince doğranmış, ayıklanmış. Sonrasında da suda haşlanmış. Haşlanmış nohutumuzu ve börülcemizi koyduktan sonra sıcak suyumuzu ve et suyumuzu tenceremizin içerisine alacağız. Şimdi börülceden başlayayım. Kavrulan etlerimizin, kavrulan pancar sapımızın içerisine börülce, Urfa deyimiyle lolas, lolazımızı ekliyoruz. Lolazı da ekledim. Bir güzel kavuruyorum şimdi. Nohutlarımız haşlanmış. Yani yuvalakta demiştim ya, ufak olanı makbuldür. Nohutu da daha ufak olursa daha lezzetli oluyor. Genelde ufak nohut tercih ediyoruz. Yağda bütün malzemelerim kavruluyor. Kavurma aşaması bitmek üzere Boran'ı yemeğimin. Son olarak da et suyumu, bir de sıcak suyumu ekleyeceğim. En son olarak dediğim gibi baharatlarını koyacağım. Safran ekliyorum. O da bir çay kaşığı kadar yeterli gelecektir. Rengini daha canlı tutsun diye. Tuz ve karabiberimi ekliyorum. Urfa'nın yöresel yemeği olan Boran'ı yemeğimiz sunuma hazır. Diyenlere afiyet olsun. Oh, duman üstünde. Çok güzel de özdeşleşmiş. Tam istediğimiz gibi kıvamı. Kızartmış olduğum köftemi, yani yuvalağımı tabağa serpiştiriyorum. Bol yuvalaklı severim. Daha doyurucu oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu şekilde. Ha, sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazımız. Şöyle. Evet, Şanlıurfa'mızın yöresel yemeği olan Boran'ı yemeğimiz bitti. Yemeğe hazır. Afiyet olsun.
1: Yiyebilenlere afiyet olsun. Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasına yaradı. 2026'nın ilk 4 ayını durgun geçiren sektör, bayramın gelişiyle satışlarda %50'ye varan bir hareketlilik yaşadı. Sektör temsilcilerine göre bu artıştaki en önemli etken araç kiralama şirketlerindeki doluluk oranlarının %100'e ulaşması.
2: Biz araç bakmaya geldik. SUV araç bakıyoruz. Araçlar bitmiş galerilerde. Bitmeyenler de opsiyonlanmış, ayrılmış, bazılarına kapora verilmiş.
3: Vatandaş bayramda ailesini görmek istiyor, köyüne gitmek istiyor, yazlığa gitmek istiyor. Bir an önce arabasını alıp daha rahat, daha konforlu bir şekilde gitmek istiyor.
4: Satışlar şu an artmış durumda. Hatta bu yılın belki en iyi haftasını geçiriyoruz bile diyebilirim.
5: İkinci el otomobil satışları yıl başından bu yana durgundu. Bayramdaki göç hareketliliği sektöre can suyu oldu.
6: Can suyu kesinlikle oldu. Fazlasıyla oldu hatta. 3-4 aydır tabiri caizse yatıyorduk. Hiç iş yoktu. Şu an işlerimiz gayet açıldı.
5: Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Sektör temsilcilerine göre bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araç alımına yöneliyor.
4: Bu hafta itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bizim de beklentilerimizin üzerinde bir şaşırdığımız bir artış var. Mayıs ayının ilk 2 haftasına göre şu an %50 artmış durumda.
6: Bayram arifesiyle insanların araçlarını değiştirmesiyle, yeni araçlar almasıyla, sıfırdan araç alması

0: Baya hareketlilik başladı.
1: İnsanlar akın akın geliyorlar. Araç fiyatlarına bakıyorlar işte. Daha uygun araç bakmaya çalışıyorlar.
2: İkinci eldeki bayram hareketliliğinin bir diğer nedeni de kiralama şirketlerindeki doluluk.
3: Kiralamalar da dolu. Şu an %95 kiralık otomobillerde de doluluk oranı var. Kiralayamayanlar da araç değiştirmek istiyor. Kiralık araçlarında doluluk oranlarının yüksek olması ikinci ele de bir fırsat yarattı diyebiliriz.
0: Altın piyasası da biraz hareketli. Onun içinde yatırım olanlar var ama genelde binici olarak alıyor.
2: Otomobil son yıllarda yatırım aracı olmaktan çıktı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kullanıcılar tarafından talep görmeye başladı. Peki araç sahibi olmak isteyenler en çok hangi ödeme yöntemini tercih ediyor?
4: Peşin düşünüyoruz biz.
3: Satışların şu an %55 ve 60'ı nakit olarak gerçekleşiyor. Yani yatırımdan dönen tüketici, işte altın veya döviz bozan tüketici geliyor. Kredi kullanarak ikinci el alanların sayısı %10'un altına düştü. Tasarruf finansman şirketlerinin çok dosyası var. Sektörün şu an %20-25'ini domine etmiş vaziyetteler. Kredi kartını çok görüyoruz. Tamamlayıcı bir finansman oluyor.
5: Noktalayalım bu dilimi ama saat başında yeniden burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: 12'yi gösteriyor. Habertürk'tesiniz. Devam edelim gündeme bakmaya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat başında saat 11 gibi konutun önünde haber nöbeti tutan gazetecilerle bayramlaştı ve son gelişmelere dair de önemli açıklamalarda bulundu. Serkan Şimşek'e gidelim. Serkan, başlıklar bir hayli önemliydi ama sanırım genel olarak kurultaya, yaşananlara böyle çok spesifik cümleler kurmadı diyebilir miyiz? Ne dersin?
1: Evet, aslında günlerdir merak ettiğimiz soruları yönelttik CHP Genel Başkanı'na. Bazı önemli mesajlar verdi. Kısa kısa değinecek olursak Dilek Gül, CHP'nin kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden ulaşması gerektiğini söyledi Genel Başkan Kılıçdaroğlu. Bir partinin kapıları vatandaşa da milletvekillerine de kapatılamaz ifadelerini kullandı. Özellikle Özgür Özel'in partiden tahliyesinin olduğu o gün genel merkezde yaşananlarla ilgili bir soru yönelttik. Ve partinin kapıları milletvekillerine nasıl kapanır ifadesini kullanırken İçim burkularak üzledim. Bunlar olmamalıydı dedi o gün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada. Yine kurultayla ilgili tabii ki sorularımızı da yönelttik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayının ne zaman olacağı merak edilen önemli sorulardan bir tanesi. Kurultay elbette yapacağız dedi. Ama tedbir kararının kalktıktan sonra kurultayın yapılacağını ifade etti. Bu konuda daha önce de yine benzer nitelikte mesajları olmuştu biliyorsunuz. Tedbir kararının kalkması gerektiğini söylemişti. Kurultay için bu mesajını yineledi. CHP'nin tabii ki kurultaya gideceğini ama önce tedbir kararının kalkması gerektiğini belirtmiş oldu. Yine CHP'nin bayramlaşma programı da netleşti. Aslında hatırlanacaktır, geçtiğimiz günlerde aktardık, CHP 3 bayram sonra yeniden AK Parti ile bayramlaşacak. İYİ Parti ve DEM Parti ile bayramlaşma programı görülmüyor. Yani listede bu iki parti yok. Öte yandan yine MHP de listede yer alan partiler arasında. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bu konuyu sorduk. CHP'nin bayramlaşma programına ilişkin verdiği yanıtta CHP her partiyle bayramlaşır dedi. Biz bunu daha önce de açıklamıştık dedi. CHP'nin ben şu partiyle bu partiyle bayramlaşmam gibi bir tavrının olmadığını söyledi. Ve daha da bilinmeyen pek çok ayrıntı olduğunu söyledi aslında. Hem mutlak kutlan sürecine ilişkin hem sonrasında yaşananlarla ilgili pek çok ayrıntı var halkımızın bilmediği. Bütün bunlar içinse ne zaman peki bu ayrıntıları açıklayacaksınız diye soru yönelttiğimizde ise cumartesi gününü, yani genel merkezde yapılacak halk buluşmasını işaret etti. Halk buluşmasında bilinmeyen diğer ayrıntıları da anlatacağım dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii biliyorsunuz CHP'nin bayramlaşma programında yarın heyetler arası bir bayramlaşma yapılacak genel merkezde. Kabul ve ziyaret heyetleri bu programı yürütecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise cumartesi günü gidecek genel merkeze ve hem partililerle hem vatandaşlarla bayramlaşırken aynı zamanda orada bir açıklaması da olacak. İşte Kılıçdaroğlu o açıklamayı işaret etti. Daha bilinmeyen pek çok şeyi açıklayacağım dedi.
0: Serkan çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Bugün bayram ve dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu günlerdir haber nöbeti tutan gazetecilerin bayramını kutladı ve bu açıklamalarda bulundu. Ama esas bilgiler, açıklamalar cumartesi gününü işaret ediyor. Öyle görünüyor. Bu arada mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkmak durumunda kalan Özgür Özel de bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Ve cami çıkışında da orada kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni parti iddialarına ilişkin konuştu. Kurulacak mı, kurulmayacak mı? Bu bir soru işareti biliyorsunuz. Kesin bir ifade kullandı. Yeni parti falan kuracağımız yok dedi.
2: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
2: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
3: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
2: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir, meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
3: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
2: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili.

0: ilgili değerlendirmeler siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
1: Tabii mutlak kutlan kararının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu CHP'de yaşananlara ilişkin. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e bir sağduyu çağrısı yaptı. Şöyle dedi, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşananları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
3: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır dedi.
3: CHP Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP Genel Merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
1: Adalet Bakanlığı 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına yönelik saldırı dosyasına ilişkin kanun yararını bozma kararı aldı ve açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akın Gürlek, Fenerbahçe'ye yönelik Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir dedi. Vatandaşlardan gelen haklı tepkiler ve adalet beklentisinin takip edildiğini belirtti. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından dosyanın yeniden titizlikle incelendiğini kaydetti. Bakan Gürlek, yapılan inceleme sonucunda dosyaya ilişkin kanun yararını bozma kararının dün itibarıyla alındığını duyurdu. Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı ifadelerini kullandı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin amaçlandığını belirtti. Şimdi Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban pazarlarına bir gidelim. Satışlar nasıl? Pazarlıklar hala sürüyor mu? Kaan Uçar takipte. Kaan, bir kere hangi pazardasın orayı merak ediyorum. Bugün ilk gün, fiyatlar nedir? Ne durumda? Alıcı var mı? Sendeyim.
4: Evet Dilek Gül, biz şu anda Yedibosta'da bir kurban pazarındayız. Kameraman arkadaşım Mehmet Selmen Bektaş'la birlikte sizleri bu pazarı biraz gezdirelim. Önce şunu söyleyelim, satışlar devam ediyor ama şu tabelada gösterelim Mehmet Selmen Bektaş'tan rica edeyim. Birçoğu satıcı işte bu şekilde artık pankartlarına bitti yazısını yazdı. Çünkü çoğu kurbanların elinde bulunan kurbanlıkların çoğunu sattı. İşte bu şekilde tahtaları da kaldırmaya başladı ve memlekete dönmek için hazırlığa geçti. Ancak genel olarak baktığımızda %70-%80 civarında satıldığını söyleyebiliriz buradaki kurbanlıkların. Ancak hala satışlar devam ediyor, pazarlıklar devam ediyor. Hala burada hem alıcılar hem de satıcılar var. Sabah saatlerinde biz buraya gelmiştik ve

0: Sabah da yine kalabalıktı. Şu anda yine kalabalık. Mehmet Selman Bektaş sizlere göstersin bu kalabalığı. Görüyorsunuz hala alıcılar ve satıcılar da pazarlıklara devam ediyorlar. Hala burada yoğun bir şekilde insanlar burada, vatandaşlar burada hem pazarlıklarını yapıyorlar. Eğer kurbanlarını alan vatandaşlarsa tabii kesim için buradan alıyorlar ve kesimhaneye götürüyorlar. Onun da bir yoğunluğu var elbette ama hala pazarlıklar devam ediyor. Şunu da söyleyelim. Satıcılarla da konuştuk, alıcılarla da konuştuk. Satıcılar diyor ki fiyatları biraz daha indirdik. Çünkü memleketlerimize kurbanlıkları tekrar götürmeyelim. Tekrar bu yükü taşımayalım diye fiyatları indirdik diyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. 350 bin liralık bir hayvan şu anda 250 bin lira civarında satılıyor. Pazarlık payıyla birlikte tabii ki. Küçük başta ise fiyat çok fazla değişmedi. 25 bin liralık bir koyun, bir küçük baş hayvan 20 bin liraya satışta şu anda. Tabii alıcılar da şunu söylüyorlar, hani geç mi kaldınız diye sordum aslında alıcılara. Yok hayır, İstanbul'da geç kalmak diye bir şey yok, her zaman fırsat vardır. Bugün de geldik, kurbanı alıp kesimhaneye götüreceğiz dediler onlar da. Tabii satıcılar da diyor ki biz hani kimseyi kırmadan üzmeden hareket etmeye çalışıyoruz, ancak hani bunlara da bir emek var, burada bir alın teri var. Onu da fazla zararına satmadan burada hayvanlarımızı satıp o yüzden o şekilde memleketlerimize dönmek istiyoruz diyorlar. Kurban Bayramı'nın 3. gününe kadar satış işler devam edecek. Görüyorsunuz trafik oldukça da yoğun burada. Yani kurbanlıkları götüren araçlar da burada görüyorsunuz zaten. Araçları bekliyorlar. Pazarlıkların bitmesini bekliyorlar ve sıra var elbette ki. Sırayı bekliyorlar. Şunu da son olarak söyleyelim. 3000 büyükbaş, 4000 küçükbaş hayvan vardı. Ancak vardı diyorum çünkü birçoğu satıldı. Bayramın 3. gününe kadar burada çadırlarda satıcılar alıcıları bekleyecekler ve satışlar 3. güne kadar devam edecek. Satışları bitirenlerse yarın memlekete gitmek için hazırlıklarını yapıyor diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Kaan dur, sözü hemen bana bırakma, bir şeyi merak ettim. Çünkü şimdi sen hazır pazar yerindesin. Geçen seneye kıyasla bu sene satışlar erken bitti. Ne durumda? Biraz onu da merak ediyorum açıkçası. Onu da bize aktarır mısın lütfen?
0: Geçen yıla göre aslında kurbanın biraz da, hatta gezmeye de devam edelim. Geçen yıla göre aslında güzel başlamıştı satışlar. Yani bir günde dört, ilk geldikleri gün satıcılar dört hayvan birden sattığı da olmuştu. Geçen sene bu kadar fazla satış yoktu ilk günlerde, ancak sonrasında bu durum normalleşti. Geçen yılda hemen hemen aynı seviyeye geldi. Geçtiğimiz yılda aslında %70-%80 civarında bir satış vardı. Yine bu yıl da o şekilde. Ama geçen yıl daha az kurbanlık vardı burada. Bu yıl tabii daha fazla. 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş hayvandan bahsediyoruz. Sadece yeni Mosta'da, bizim bulunduğumuz noktada oldukça kalabalık bir kurban pazarı burası. Geçen sene bu kadar kalabalık bir hayvan, bu kadar fazla kalabalık hayvan yoktu. Fazla hayvan yoktu. Ama ona rağmen yine satışlar %70-%80 bandındaydı. Şu an için yine %70-%80 bandında. Tabii 3. gününe kadar da satışlar devam edecek. Yine 3. güne kadar da burada alıcılar bu pazarda hayvanlarını bulabilecek. Son olarak tekrar fiyatları söyleyeyim. 50 bin 100 bin lira bandında aşağı çekildi büyükbaş için fiyatlar. Ancak küçükbaştaki fiyatlar çok fazla oynamadı. 20-25 bin liradan başlıyor. 50 bin liraya kadar gidiyor küçükbaş diyelim. Ve sözü size bırakalım direkt.
1: Kaan çok teşekkür ederiz. Hem senin hem de Mehmet Selman Bektaş'ın da bayramı kutlu olsun bu arada, sağ olasın. Tabii kurbanını kesimhaneye götürenler var. Bir de kendi kesmek isteyenler var. Onlar da acil servisleri doldurdu.
2: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
3: Ancak kan damarda durdu. Yapacak bir şey vardı.
4: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
5: Nasıl oldu abi? Bıçak kaydırdı.
6: Ya hayvan ayağının tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
7: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
4: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
8: Eri yüzerken alındı ya, kendi kurbanıydı.
9: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu, biraz postu yırttı.
4: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
1: Şimdi bayram tatili 9 gün malumunuz. Ya memlekete gitti birçoğu ya da tatil bölgelerinde geçirmeyi tercih etti. İstanbulluların çoğu özellikle kentten ayrı.

0: yılda İstanbul boş diyebiliriz ama bayramın birinci gününde İstanbul trafiğine şöyle bir bakalım istedik. Emine Derya karşımızda. Emine neredesin onu merak ettim. Sanırım Şişli tarafındasın, Mecidiyeköy tarafında. Yoğunluk nedir? Yani böyle birkaç gündür eve erken gidiyorum ben. Gerçekten İstanbul böyle tam anlamıyla böyle bir rahatlamış mı?
1: Dilek Gül, İstanbul kelimenin tam anlamıyla boşaldı diyebiliriz. Şimdi yayına başlamadan önce başta sizin, sonra tüm Habertürk ekibinin ve herkesin bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. Umarım herkesin sevdikleriyle, ailesiyle çok güzel bir bayram geçiriyorlardır. Biz Erdi Demir'le birlikte doğru tahmin ettiniz. Mecidiyeköy civarlarındayız. Şimdi ben hemen kadrajdan çekileyim. Erdi Demir size İstanbul trafiğindeki son durumu ekranlara getirsin. Burası Mecidiyeköy'de birinci köprü. Yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan E5 yolu. Normalde İstanbullular bilir, günün her saati, bakın abartmıyorum, her saati bu yolda trafik yoğunluğundan söz ederiz. İstanbul'un trafikte kilitlenen, tıkanan noktalarının başında gelir Mecidiyeköy. Ancak sen de söyledin, son birkaç gündür İstanbul artık bayram tatiline girmemizle birlikte boşalmaya başladı. Bayramın ilk gününde de yoğunluk oldukça az. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda sadece İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun %18 civarında olduğunu söylemek mümkün. O yoğunlukta genelde işte az önce arkadaşım Kaan da bahsetti. Kurban kesim alanlarının olduğu noktalarda biraz hareketlilik, yoğunluk var. Onun haricinde Avrupa yakasına bağlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yine Üsküdar civarında hafif bir yoğunluktan söz etmek mümkün ve genelde Beşiktaş'la Beykoz karşıda Anadolu yakasında da Beykoz ve Üsküdar tarafının sahil hattında kısmen diğer yerlere göre biraz yoğunluktan söz etmek mümkün olsa da genele baktığımızda oldukça sakin bir bayram sabahı geçiriyoruz. Tabii ki bayram tatili 9 gün olunca İstanbullular aslında planlarını günler öncesinden yaptı. Kimi memleketine gitti, kimi tatil bölgelerine gitti. Çünkü hava sıcaklığı da artık yükseldi. Yaza giriyoruz. Şu anda İstanbul'da hissedilen sıcaklık 25 derece. Daha doğrusu termometreler 25 dereceyi gösteriyor ama hissedilen bundan çok daha yüksek. Ondan dolayı da İstanbul ilk gün özellikle sabahın erken saatleriyle boş diyebiliriz. Ancak şu olabilir, yine olmasını bekliyoruz. Şu anda birçok insan kurbanlık telaşına düştü. İşte kurbanlarını kesiyor. Muhtemelen ardından ailelerle birlikte evde kahvaltılar yapıldı. Aile ziyaretleri olacak. Ondan sonra da İstanbul'da kalanlar bu güzel havanın ve boş yolların tadını çıkaracaktır. Ondan dolayı da önümüzdeki saatlerde özellikle akşama doğru trafik yoğunluğunun artmasını bekliyoruz. Bunu aktarabiliriz. Ancak dediğim gibi şimdilik trafik yoğunluğu sadece %18 civarında. Tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum. Lütfen hız kurallarına da uyalım. Bu bayramda kazasız belasız sağlıkla geçsin.
0: İnşallah Emine, çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyorum size de. Kolay gelsin. Belki biz yayından sonra İstanbul'un tadını çıkaranlar arasında olacağız. Şimdi bir de Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır kültür demek, tarih demek. Dün Veysi bize Halil İbrahim'le beraber çıtır çıtır kadayıf haberi gönderdi. Biraz kıskandım, üstüne yemişsinizdir de diye düşünüyorum Veysi. Afiyet olsun. Hadi bir de bize Diyarbakır'ı anlat bu bayramda. Tabii öncelikle bayramınız kutlu olsun.
2: Evet, iyi bayramlar dileyerek başlayalım isterseniz. Diyarbakır'da da tabii bir taraftan turizm sezonu olduğunu ifade edelim. Çok sayıda turist Diyarbakır'a akın etti. Diyarbakır'da otellerin doluluk oranı %80'lere yaklaştığını ifade edelim. Türkiye'nin her tarafından aslında Diyarbakır'a gelen turistler olduğunu söyleyelim ama Karadeniz ve İstanbul, Bursa'dan çok fazla turist akını olduğunu esnaf aktarıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya'dan da çok sayıda yabancı turist Diyarbakır'da şu an itibariyle tarihin bu noktadaki sıfır noktasındaki dokuları dolaştığını söyleyeyim. Küçük bir gezi yapalım isterseniz. Diyarbakır 5 kilometre karelik aslında Sur ilçesinin olduğunu söyleyelim. Binin üzerinde tescilli yapısı olan bir kent. 697 yapının tam da Sur ilçesinde olduğunu söyleyelim. Onlardan biri şu anda dört ayaklı minare, hemen arkasında Keldani Kilisesi bulunuyor ve yanında da bitişiğinde de Ermeni Kilisesi. Tabii çok sayıda turist dedim buraya akın etti. 30 derecelik bir hava sıcaklığı var. Aslında Sur ilçesi çok kalabalık ama dünden beri Diyarbakır'da aslında trafik yoğunluğunun azaldığını da söyleyebiliriz. Neredeyse %10'lara 15'lere bir trafik yoğunluğunun düştüğünü aktaralım. Çünkü Diyarbakırlılar da aslında dışarıya, Diyarbakır'da yaşayanlar da 9 günlük tatili fırsata çevirip dışarıya çıktığını ifade edelim. Kalanlar ise ya köylerine, ki Diyarbakır'ın yaklaşık 2 milyon nüfusu var. Nüfusun %75'i kent merkezlerinde yaşıyor. Onlar da köylerine döndüğünü ifade edelim. Bayramı köylerinde geçiriyor ağırlıkta. Bundan dolayı da aslında ulaşım probleminin çok yoğun olduğu kentlerden biri. Gün içerisinde 4 milyon 5 milyonu buluyor sağlık sektörünün de en önemli kentlerinden biri bölgenin. Bu noktada da trafiğin çok yoğun olmadığını ifade edebiliriz. Şu an itibariyle de 4 ayaklı minarenin bulunduğu noktada yerli turistler, yabancı turistler görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım da bir taraftan da aralarında kaldı, ona yetişmeye çalışıyoruz tabii bir taraftan. Çok sayıda turist şu an itibariyle kenti dolaştığını ifade edelim. Kameraman arkadaşım bir taraftan bu noktada turistleri ekranlara getirdi. Çok sayıda turistin olduğu noktadayız. 697 tescilli yapının yanı sıra surları, Diyarbakır surları, Hevsel bahçelerinde dolaştığını ifade ederek sözü size bırakalım.
0: Veysi, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Tabii hava da güzel, Diyarbakır da güzel. Dolayısıyla fırsatlar büyük Diyarbakır'da. Klasik Türk musikisi sanatçıları bayramda Habertürk'ün konuğu oldu efendim. Musiki Eğitim Vakfı çatısı altında bir araya gelen ses ve saz sanatçıları Habertürk izleyicileri için hem çaldı hem söyledi hem de hikayelerini anlattılar. Şimdi o keyifli sohbeti ve de ölümsüz besteleri ekrana getireceğiz.

0: Evet, programa şöyle kulaklarımızın pasını silerek başlamak istedik. Gerçekten etkilenmemek elde değil. Emeklerinize sağlık, elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim, bir bayram gününden herkese merhaba. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, güzel, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ben Gizem Türemen. Kamera arkasında ekip arkadaşlarım Emre Altun ve Ahmet Korkmaz var ve elbette çok değerli konuklarımla beraberim. Musiki Eğitim Vakfı'nın hem eğitmenleri hem de saz sanatçıları bizimle beraber. Habertürk'e özel bir bayram repertuarı hazırladılar. Müsaadeniz olursa bir bayram günü evinize hem onların hikayeleriyle hem de icra ettikleri bu muhteşem eserlerle misafir olacağız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çok etkilendim. Daha ilk eser bu. Sırada bakalım neler var. Ben şimdiden heyecanlıyım yani açıkçası. Musiki Eğitim Vakfı'nın ev sahipliğinde yapıyoruz biz bu buluşmayı. Ama yanımızda sazendeler ve hanendeler var. Hemen Enes Bey sizden başlayalım tanıtmaya. Enes Karaduman, Kanun sanatçısı. Yanında İrem Şamlı Seymenoğlu solistlerimizden. Onun yanında Sait Berker Seymenoğlu yine solistimiz var. Hemen yanında İrem Nur Yaşar, klasik kemençe sanatçısı ve Özata Bey karşımda, Özata Ayan, tanbur sanatçısı. Hepsi çok kıymetli, çok değerli ses sanatçıları ve saz sanatçıları. Sizden dinlemek istiyorum. Sizleri, sizlerin hikayesini, bu icra ettiğiniz Türk musikisiyle buluşmanızı. Sait Bey, yanınızdaki hanımefendi eşiniz diyebiliyorum. Evet. Sizden başlayalım, dinleyelim, devam edeceğiz.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda ses sanatçısı olarak görev yapıyorum. Eşimle de konservatuara hazırlık yolunda tanıştık daha doğrusu.
2: Evet,
1: TRT Gençlik Korosu'nda tanışmıştık.
0: Müzik devamında gerçekten buluşturuyor o zaman bunu. Kanıtsınız değil mi?
1: Evet, sonrasında bir konservatuar serüvenimiz oldu. Bitirdik. 2 yıldır Musiki Eğitim Vakfı'nda ses eğitimi dersleri veriyoruz eşimle beraber.
0: Eşinize sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Nasıl hissediyorsunuz? Eşinizle beraber hem eğitmensiniz hem ses sanatçısısınız. Nasıl bir duygu?
2: Yani bizim zaten neredeyse bu müzik yolculuğuna başladığımızda bütün hayatımız beraber geçmiş gibi hissediyorum. Hem beraber hazırlandık, beraber okuduk. Şimdi Müzik Eğitim Vakfı'nda da beraber ders veriyoruz.
0: Peki İrem Nur Hanım, size de sormak isterim. Klasik kemençe elinizdeki, doğru değil mi? Klasik kemençe sanatçısısınız. Siz de vakıfta klasik kemençe sanatını icra ediyorsunuz. Eğitmen miydiniz? Sizden
3: evet.
0: Dinleyelim.
3: Ben 7 yaşında başladım kemençeye.
0: 7, çok erken.
3: Evet ve 5-6 yaşlarımdan beri de vakıftayım. Orada büyüdüm, orada yetiştim aslında. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müzik Korosu'nda kemençe sanatçısıyım. Aynı anda vakfımızda da klasik kemençe dersleri vermekteyim.
0: Çok güzel. Hemen Özata Bey'e sıra gelmiş olsun o zaman. Tambur sanatçısısınız. Vakıfta saz sanatçısı olarak görev yaptığınızı biliyorum. Yanlışsam siz düzeltin.
4: Şöyle, evet, ben tambur çalıyorum. Ama söze şeyle başlayalım. Herkesin bayramını kutlayalım. Umarız ismi gibi kurban diye geçiyor. Ama kurban, kurbiyet demek aslında. Yakınlaşmak demek. Umarım yakınlaştığımız bir şey olur. Bir bayram olur. Ya da onların ilk günü olur.

0: Bundan sonra ama sadece bizim memleket için değil, bütün dünya için olsun inşallah, onu dilerim. Tambur çalmaya çalışıyorum. Arkadaşların içinde en şey ihtiyarı olarak, yaşlısı olarak. Ben 56 yaşındayım, yaklaşık 35 senedir gayret ediyorum.
1: Maşallah, yani bu saçları müzik uğrunda beyazlattınız diyebilirim.
0: Cazda beyazlayacağı vardı da müzik ona vesile oldu diyelim. Aramızda kaç yaş farkı olduğu halde aynı işi aynı zevkle yapıyor olmak

0: ortaokul, liseler var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli konuğuma da mikrofonu uzatarak bir müzik daha, bir eser daha isteyeceğim sizden. Enes Bey, Enes Karaduman, Kanun sanatçısısınız. Şimdi Özata Bey'e bakıyorum, 56 mı demiştiniz
0: 56.
1: yaş olarak? Kaç yaşındasınız
2: Evet.
1: Enes Bey?
2: 25 yaşındayım ben. Tabii ki Özet abi çok güzel başladı söze. Ben de ondan kopya çekip herkesin bayramını kutluyorum. Ben bu musikiye...
1: Enes Bey, Enes Karaduman, Kanun sanatçısısınız. Şimdi Özata Bey'e bakıyorum, 56 mı demiştiniz
0: 56.
1: yaş olarak? Kaç yaşındasınız
2: Evet.
1: Enes Bey?
2: 25 yaşındayım ben. Tabii ki Özet abi çok güzel başladı söze. Ben de ondan kopya çekip herkesin bayramını kutluyorum. Ben bu musikiye 5 yaşında başladım kanun çalarak. Babam da değerli bir musikişinas. Halil Karaduman, çoğu insan tanır bu müzikle ilgilenen. 5 yaşında
0: Abimiz
2: ondan
0: ustamız.
2: eğitim...
0: Abimiz ustamız, Allah rahmet
2: Ondan
0: eylesin.
2: eğitim alarak
1: Saygıyla
2: başladım.
1: dağılmış olalım.
2: Kendisi ben 12 yaşındayken vefat etti. Ardından ben konservatuarı kazandım, mezun oldum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Daha dinleyeceğiz, sohbetimiz bitmedi. Ama şöyle bir bayram gününde bir eser daha sizden rica etsek. Çünkü bir önceki eser Kırmızı Gül'ün Alı var. Onu dinledik, bir Rumeli türküsüydü. Şimdi ne gelecek? Eserimizin adı
3: Şimdi
1: nedir?
3: Hanende Nasibe Hanım'a ait Elmalıya Vurgunum isminde
4: Hicaz bir
3: bir
4: türkü.
3: Hicaz türkü seslendireceğiz. Evet.
1: Peki efendim, merakla bekliyoruz. Buyurunuz.

0: bize. Bu arada biraz vakıftan da bahsetmek istiyorum. Musiki Eğitim Vakfı Türk müziğini geliştirmek, korumak, yaşatmak ve bir sonraki nesillere aktarmak için yani bu amaçla yıllar önce kuruldu. Hala yoluna devam ediyor ve bildiğim kadarıyla Türkiye'deki farklı milletlerden pek çok kişiyi de aynı çatı altında toplayıp bu müziğe ulaşmasını ve müziği geliştirmesi konusunda da imkan sağlıyor. Böyle biliyorum ama İrem Duran'ın bir sizden dinleyelim. Şu anda vakfın faaliyetlerini siz de orada kemençe, klasik kemençe sanatçısısınız. Ne söylersiniz?
1: Vakfımızda her gün sabahtan akşama kadar birçok ders oluyor. Her yaşta öğrencilerimiz var, küçük yaştan.
0: En küçük yaş dediğimiz kaç yaşından itibaren mesela?
1: 7 yaşında bir öğrencim var mesela.
2: Sen de zaten kaç yaşında
1: başlamıştın? Ben de zaten 7 yaşında başladım.
0: Erken mi başlamak gerekiyor? Yani bu özellikle bu saz sanatçısı olabilmek için.
1: Yani bu bir şart değil aslında ama tabii ki ne kadar erken başlanırsa o
2: erken
1: kadar
2: kalkan yol alır efendim. Yani ne kadar erken başlanırsa o kadar
1: avantaj.
2: Sonuçta bu fiziksel bir şey. Yani bu iki eli ya da nefesliyse nefesini kontrol etme. Bunu beyin ne kadar erken öğrenmeye başlarsa o kadar rahat kullanır hale gelir.
0: Peki enstrüman sanatçılarında bu böyle, yani saz sanatçılarında bu böyle, ses sanatçılarında bu böyle mi? Yani doğuştan gelen bir yetenek mi, yoksa sonradan işte bu tarz Müzik Eğitim Vakfı gibi vakıflarda alınan eğitimlerle mi?
3: Yani bence bir insanın tabii müzik kulağı olması çok önemli. Bizim müziğimiz geleneksel bir müzik, makam müziği. Bunun için çok dinlemek gerekiyor. Benim ailem, annem, babam Müzik Eğitim Vakfı'nda tanışmış.
0: Aa,
3: Evet.
0: sizin annelerden gelen bir hikayeniz var o
3: Evet,
0: zaman.
3: benim anne tarafım çok Türk müziği sever. Ya doğal olarak bizim evde hep bu müzik dinleniyordu, hep bu müzik vardı.
0: Siz içine doğdunuz.
3: Evet, yani bu komalı sesleri duymak, basabilmek birazcık da işte hani dinlemekten geçiyor. Ama geleneksel müzik haricinde herhalde yani müzik kulağı olan üstüne geliştirebilir.
0: Ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi Özata Bey, gençlerle mesela iletişime geçtiğiniz zaman merakları var mı Türk musikisine?
2: Çok.
0: Çok, ne güzel.
2: Çok var. Ben konservatuvarda okurken 87 girişliyim. 1987 girişliyim. Orada hep şey derler işte, Dede Efendi'nin meşhur Dede Efendi. Yani Hamamizade İsmail Dede Efendi. Onun işte bu işin artık tadı kaçtı dediğini hep söylediler. Yani 1830'larda demiş ki artık bu işin tadı kaçtı. Yani müzik artık değişiyor. Fakat 2026'dayız. İşte 25 yaşındaki Enes kardeşimiz de burada. En gencimiz burada. Aslında dönüşen şeyler var. Sosyal yapıyla beraber dönüşen bir şeyler oluyor. Türk müziğine özel, çok özel makamlar var. Batı müziğinde olmayan. Sabahdır, Bestenigar'dır, Hüzzam'dır. İşte bilirler malum arkadaşlar. Şevk Kevsa'dır filan. Gözyaşları içinde dinleyen, batılı, Türk müziğiyle alakası olmayan, hiç daha önce duymamış insanlar vardı. Çünkü ses dediğimiz şey evrensel ve belli şeyi tetikliyor. Erken başlanırsa, kulaklar biraz açık olursa, kafalar biraz açık olursa, ya bunlar ne diyormuş anlamaya çalışalım diye, bence anlaşamayacak hiçbir şey yok. Ve geleceğe de gidecek.
0: Peki Sait Bey, siz orada eğitmensiniz eşinizle beraber. Bir talep var mı yani yeni nesilden, özellikle pop, rap, rock, hepsi çok değerli müzik dalları elbette ama Türk musikisinin de böyle bir ağırlığı, böyle bir hafifliği, bir naifliği, kendince apayrı bir güzelliği var. Nasıl bakıyor şu anda?
4: Şöyle, tabii ki şu anda dışarıda veya televizyonda Türk müziğine rastlamak çok kolay olmuyor. O yüzden
0: çok,
4: de
0: evet.
4: Küçük yaşlarda, 10 yaşından da küçük öğrencilerimiz oldu. 10-20 yaşları arasında da gelen öğrencilerimiz var. Biraz daha ailelerinin yönlendirmeleriyle tabii ki geliyorlar. En önemli şey, dediğim gibi, bir yerde onların bu müzikle tanışmasına vesile olmamız lazım. Türk müziğini duyurmak, tanıtmak en büyük hedefimiz, amacımız o. Nitekim Müzik Eğitim Vakfı'nın da en büyük bence misyonu ve amaçladığı şey bu. Yaptığı projelerde, konserlerde. Biz de bunun için uğraşıyoruz.
0: Peki Habertürk izleyicileri ve dinleyicilerine bir eser daha armağan edelim mi bir bayram
2: Tabii.
0: gününde?

0: Hiç bitmesini de istiyorum bu arada. Devam etsin sürekli. Çünkü hepsi birbirinden güzel, değerli parçalar. Çok da güzel icra ediyorsunuz. Biraz bayramı konuşmak istiyorum. Çünkü bayramın belki gençler için bir anlamı var. Belki biraz daha yaşı olgun kişiler için bir anlamı var. şöyle bakıyorum, anladınız Özet Bey galiba. Hani derler ya, nerede o eski bayramlar diye. İşte o eski bayramlar nerede kısmını bir sizden dinleyelim istiyorum. Çünkü çok kısa bir ekleme yapacağım. Elbette her bayram çok güzel ama sanki böyle biraz daha geçmiş zamanlarda daha mı kalabalıktık, daha mı geniş sofralar vardı, daha mı işte komşuculuk, paylaşım vardı? Siz daha eski bayramları siz gördünüz, ben o kadar görmedim ama sizden bir dinleyelim o günü, bugün.
1: Vallahi şöyle, evet ben bayramlık alınıp yeni bayramlıklarını ilk defa bayram gününde giyen, sabah işte bayram namazını kılıp sonra önce apartmanla, önce mahalle, sonra işte apartman, orada bayramlaşıp sonra annesi babasıyla beraber işte anneannelere, babaannelere ziyaret edip orada büyük sofralarda yiyen bir jenerasyondanım. Ve apartmanlar dikleştikçe ya da büyüdükçe apartmanın nüfusu artık bir muhtar ihtiyacı bile duyar hale gelince, yani sitelerde böyle 400 haneli siteler, 200 haneli daireler olunca tabii ki uzaklaşıyor insanlar. Eskiden tabii böyle değildi. Toplanılırdı, yemek yenirdi. Yemeğin amacı zaten bizim kültürde malum, sofrada uzun süre oturmaktır. Sohbete vesiledir yemek, doymaya değil. Aynı yemekte bile buluşamıyoruz artık. Aynı müziği dinleyemez olduk, ortamdaki müziği. Herkes kendi kulaklığıyla kendi müziğini dinliyor. Şimdi bu kadar ferdileşilen bir dünyada, kendi
0: var
1: grup
0: ama
1: içinde.
0: Hala öyle yani, devam ettiren var. Gelenek olarak var. Bayramlığını giyen, el öpen, harçlığını alan, kapı kapı gezen, işte kabristan ziyareti, konu komşuyla, akrabayla.
1: Biz mesela öyle bir yapıdayız. Biz hala gidiyoruz. Devam çocuklarımıza da gidiyoruz. Büyüklerimize gidiyoruz. Ya yani bunu çünkü bir kısmet biliyoruz. Çünkü bu bayram gidemediğimizi öbür bayram göremeyebildiğimiz çok oldu. Yaşım gereği. Yani kabrine gittiğimiz oldu. O yüzden yaşarken gidip elini öpmek daha iyi imiş.
0: Büyükler hayattayken, ailenin büyükleri, anneannesi, babaannesi, dedesi, hayattayken onların kıymetini ve değerini bilmek çok önemli. Çünkü bayramda onların vesilesiyle, onların çatısı altında genelde buluşulduğunu ben onları kaybettikten sonra anladım. Ne kadar kıymetliymiş. Çünkü özellikle işte birkaç kardeşse eğer babanız ya da anneniz, o amcalar ve teyzeler, kalabalık bir aileyseniz, o bayram günü ya anneannede ya babaannede ya da

0: Dede de buluşulur, el öpülür, torunlar ortada koşar, yemek hazırlanır. Yani o koşturmacaları ben bütün büyüklerimi kaybettiğim için çok özlüyorum o eskileri. Ama hayatta olanlar için de kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ben kaybeden olarak anlatabilirim. Çünkü onlar gidince sanki o buluşmaların bir anlamı kalmadı gibi ya da bir araya getiren
1: onlarmış
0: kalmadı.
1: Gibi, evet.
0: Onlarmış gibi yani oluyor. Evet.
1: Sahiye gölge demek. Hani onların sayesinde deriz ya, sahiye gölge demek aslında. Aslında hakikaten onların gölgesinde olan bir şey. Ama işte her aileden öyle bir sahiye olacak bir çınara ihtiyaç var aslında. Öyle birisi olduğu sürece aile gene onun etrafında toplanıyor.
0: Evet. Siz ne dersiniz Enes Bey o bayramlar için?
2: Tabii ki benim yaşım diğer arkadaşlara nazaran küçük ama ben de hani o bayramların tadını aldım. Özellikle dediğiniz gibi aile büyükleri o zamanlar yaşıyordu. Dedem, babaannem, anneannem hep sürekli ziyarete gidiyorduk. Biz hala gerçi Özet abinin dediği gibi geleneksel olarak birbirimizi ziyaret ediyoruz.
0: Umarım da ömür boyu devam ettirirsiniz. İnşallah. Çünkü bu biraz daha böyle büyüklerden küçüklere aktarılan bir gelenek, bir alışkanlık gibi. Çünkü mesela babam bize o zaman çok göstermişti. Bayramlık muhakkak alınır, bayram sabahı kalkılır, el öpülür, harçlık istenir ama işte ailenin tüm üyelerinden. Umarım devam eden bir alışkanlık İnşallah. Olur. Bir bayram gününde böyle değindik ama ben eğer sizi yormayacaksam bir eser daha dinlemek isterim. Habertürk izleyicilerinin de merakla beklediğine eminim. Şöyle tekrar bir kulaklarımızın pası silinsin isterim.
3: Dede Efendi, Hanbamızade İsmail Dede Efendi'nin Hicaz bir şarkısıyla devam ediyoruz. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

0: Ağzınıza sağlık. Her eserde bu kadar etkilenebilir mi insan? Etkileniyor gerçekten. Vakıf çatısı altında bir araya geldik. Çok değerli çalışmaları, konserleri. Bildiğim kadarıyla pek çok öğrenciyi eğitiyor. Etkinlikler var, konserler var. Eğitmeye devam ediyor. Eğitim aldıktan sonra orada eğitmen olarak devam edenler sizler gibi var diye biliyorum. Çok kısa o kısmı da dinleyerek.
1: Yani vakıfla ilgili bizi burada buluşturduğu için bu güzel bayram programında ilk olarak teşekkür ediyoruz. Daha demin hani eski bayramları konuştunuz. Ben günümüzde yaşadığım için de çok mutluyum. Yani evet eski kaybettiğimiz kültürümüz ya da büyüklerimiz için üzülüyorum ama yani anı yaşıyoruz. Biz burada hem 20'li yaşlardaki gençler olarak hem de çok eski bir müziği yapan gençler olarak anı yaşıyoruz. Mutluyum. Yani müzisyen olduğum için de mutluyum.
0: Peki Sait Bey, siz ne söylemek istersiniz?
2: Ben eşimin vesilesiyle Müzik Eğitim Vakfı ile tanıştım. Pek çok konserde yer aldık ve bu konserlerde de büyüklerimizle, abilerimizle, ablalarımızla, hocalarımızla beraber aynı sahneyi paylaşmamıza da Müzik Eğitim Vakfı vesile olduğu için ben çok mutluyum ve bu vesileyle tekrar bütün seyircilere, herkese iyi bayramlar diliyorum.
0: Tekrardan iyi bayramlar diyelim. İrem Hanım, sizden de birkaç cümle alalım.
3: Hep müzik eğitimi üzerinden şu an konuştuk ama aslında baktığımızda başka

0: başka dersler de veriliyor. Orada başka eğitimler de veriliyor. Batı müziği enstrümanları dersleri, işte klasik Türk müziği enstrüman dersleri, onun dışında solfej, nazariyat, toplu icra dersleri oluyor. Orası benim ailem gibi, yuvam gibi. Orada büyüdüğüm için çok şanslı hissediyorum kendimi. Biz çok mutlu hissettik. Çok güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah dinleyenlerin de böyle bayramlarına birazcık bir tebessüm katmış oluruz bayram gününde herkesin.
1: Ağzınıza sağlık demekle kalmıyorum. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Çok değerli konuklarım vardı yanımda. Çok değerli konukları Habertürk ekranlarında sizlerin evlerine misafir olarak ağırladık. Hem ses sanatçıları hem saz sanatçıları birbirinden renkli, hem hikayelerini bizlerle paylaştılar, hem de o sanatlarını öyle güzel icra ettiler ki hayran kalmamak, etkilenmemek gerçekten elde değil. Türk musikisinin önemini, yerini, sahip olduğumuz eserleri de bir kez daha hatırlamakla beraber bayramın anlamını, birlik ve beraberlik olmanın önemini, paylaşmayı bir kere daha vurgulamaya çalıştık. Evinize misafir olduğumuz bu süre zarfında umarım keyif almışsınızdır. Son bir eserle uğurlayacağız. Ben artık sözü bu değerli sanatçılarımıza bırakayım. Buyurun efendim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parça bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Efendim saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Habertürk'tesiniz. Haber bülteniyle gündemin öne çıkan başlıklarıyla beraber olacağız bu dilimde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Herkesin bayramını kutladı. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür dedi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
2: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu

0: Bu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
0: Hayırlı bayramlar.
2: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özgür Özel'le yüz yüze gelebileceğini söyledi Kılıçdaroğlu ve kurultayın da tedbir kararı kalkınca yapılacağını belirtti.
3: Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani. Dolayısıyla bütün partilerimizle buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Bunlar bizim doğal görevlerimiz yani. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii. Da yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Biz hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. CHP milletvekilleri randevu alarak gelmezler CHP Genel Merkezi'ne arkadaşlar. Burası devlet dairesi değil. Burası parti. Siz karıştırıyorsunuz bunları. Burası parti. Partiye her saatte, her zaman herkes gelebilir.
2: Ve yine aynı mahkeme kararıyla bu kez genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel'e ses açalım. Bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Orada yeni parti kurulacağı iddiaları ile ilgili açıklamaları var.
4: Sevgidir. Kurban bir sünneti ihya etmektir.
5: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
5: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
1: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
5: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir, meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
1: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
5: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
2: Mutlak butlan kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Onlara bakalım öncelikle. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanılanları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
6: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı,

0: şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır dedi.
0: CHP, Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi, kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP Genel Merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar, CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
2: Adalet Bakanlığı 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına yönelik saldırı dosyasına ilişkin kanun yararını bozma kararını aldı ve açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akın Gürlek, Fenerbahçe'ye yönelik Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir dedi. Vatandaşlardan gelen haklı tepkiler ve adalet beklentisinin de takip edildiğini belirtti. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından dosyanın yeniden titizlikle incelendiğini kaydetti. Bakan Gürlek yapılan inceleme sonucunda dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararının dün itibariyle alındığını duyurdu. Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı ifadelerini kullandı ve saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve de sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin amaçlandığını belirtti. Ve biz de bu gelişmeyi spor hukukçusu Doktor Tarkan Erdal'la değerlendireceğiz. Ne anlama geldiğini. Tarkan Bey merhabalar, hoş geldiniz. İyi bayramlar bu arada.
3: Merhabalar Dilek Hanım, iyi bayramlar,
2: çok
3: yayınlar.
2: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası tam 11 yıl sonra yeniden açılıyor. Trabzon'daki bu saldırıya ilişkin soruşturma çokça eleştirilmişti, konuşulmuştu. Fenerbahçe taraftarının da özellikle tepkilerine neden olmuştu tabii. Dosya yeniden açılıyor. Nasıl ilerlenecek ve elbette bu dosyanın yeniden açılmasını nasıl okumak gerekir?
3: Tabii Dilek Hanım, bu dosyayı okuyabilmek için aslında belki şunu da hatırlatmakta fayda var. Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanı olduğundan sonra bazı önemli olan dosyalarda, ki bunlar da faili meçhuller de bunlardan bir tanesiydi, bütün bunlara ilişkin olarak işte dolandırıcılık, bahis gibi önemli ve Türkiye gündemini meşgul eden bütün dosyalara ilişkin bir başkanlık kuracaklarını ve bu başkanlıklarla özellikle faili meçhul dosya kalmayacağına ilişkin beyanatları vardı ki kamuoyuna yansımış diğer dosyaları da hayal ettiğiniz zaman özellikle Sayın Akın Gürlek, faili meçhul herhangi bir dosya kalmasın, etkin soruşturma yürümüş olsa bile en azından kamuoyundaki algının bu şekilde ya bu dosyada iyi yürümedi, etkin bir soruşturma yapılmadı gibi algının oluşması doğru yanlış. Akın Bey o konuda Sayın Bakan dedi ki ben buna müdahale edeceğim ve bu algının böyle olmamasına gayret göstereceğim ve bunu ortadan kaldıracağım. Sayın Bakan bunu söyledi ve şu anda gördüğümüz de benim tahminime göre bu da diğer o faili meçhul basına yansıyan bütün dosyalar gibi kamuoyunu siz de söylediğiniz gibi özellikle Fenerbahçe camiası olmakla beraber aslında bu Türk sporuna yapılmış bir problemdi hatırlarsanız o dönem.
2: Tabii.
3: Yani etkin soruşturma yürüdü mü yürümedi mi gerçekten orada düşünsenize şimdi görüntüler akıyor görüyoruz.
2: Evet.
3: Yani şoför mahallinde bir mermi izi var, bir kurşun izi var. Allah korusun orada şoför böyle bir durum olsaydı ne olabilirdi? Hayal bile etmesi çok korkunç. Gerçekten o kadar hızlı giden bir otobüsten bahsediyorsunuz. Sonuç olarak bu dosya etkin bir şekilde yürütüldü mü yürütülmedi mi? Her zaman bir böyle ya acaba bir problem mi var, bir eksiklik mi var, neden bulunamadı? İşte Sayın Bakan bu konuda dedi ki evet bu dosya biliyorsunuz takipsizde kapanmıştı. Ama kanun yararına bozma şekliyle ilerlediği için artık dosyadaki o takipsizlik kararı kaldırıldı. Şu anda ne olacak? Şu anda

0: Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı yürütecek. Eski delille beraber yeni deliller, yeni bilgiler, yeni belgeler, yeni görüntüler neler varsa dosyada birleştirecek. Bu dosyayla birleştirdikten sonra artık bu çok şükür hiçbir can kaybı olmamıştı ama acaba olabilir mi? Yani burada hani hangi suç tipi olabilir derseniz burada şoför mahalli söz konusu olduğu için sanki burada öldürmeye teşebbüsle ilgili bir dosya mı göreceğiz biz? Ki görünen görüntülerde de dediğim gibi tekrar o dosyaları hatırladığımız için o görüntüleri hatırladığımız için sanki böyle bir soruşturma yürüyecek. Bu yürüdüğümüz zaman da biz o zamanla bu zaman arasında dediğinizde Dilek Hanım acaba ne değişti? Kuvvetle muhtemel yeni deliller, yeni bilgiler, yeni kişiler.
1: Tam da onu soracaktım. Mesela bu saldırı soruşturması 5,5 yıl sonra takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Bu karar mesela hangi koşullarda veriliyordu ve şu anda neden böyle bir karara yöneldi? Yani bu değişim nasıl sağlandı?
0: Dilek Hanım benim hani tabii hukuken fikrim şu. Burada mutlak bir delil ortaya çıkmış olmalı. Aksi takdirde zaten hani teknik anlamda her ne kadar teorik olarak mümkün mü? Mümkün. Yani şunu söyleyebilirsiniz Dilek Hanım. Dersiniz ki böyle bir kanun yararına bozma olabilir mi? Olabilir. Ama işin teknik boyutuna geldiğiniz zaman sadece bir dilekçeyle kanun yararına bozuyoruz gibi bir durum olmaz. Pratikte şu olur. Mutlaka ve mutlaka ben yeni bir delil, yeni bir bilgi, yeni bir kişi, yeni bir şüpheli, yeni bir belge olduğu kanaatindeyim ama dediğim gibi bu benim hukuki yorumum, yanlış anlaşılmasın ama hani çünkü başka türlü hukuk mantığına uygun değil. Çünkü siz de söylediniz. O zaman insana şunu sorarlar. Eskiden
1: ne oldu?
0: Aynı deliller vardı. Neden takipsizlik verildi? Şimdi aynı deliller var. Neden soruşturma izni verildi? Bu sefer de o hani işte biraz önce o insanların algısının yönetilmesi meselesi. Yani gerçekten böyle miydi değil miydi insanların bu soru işaretleri artarak da devam edebilir böyle bir cevap verilirse. O yüzden benim fikrim şu, mutlaka ve mutlaka burada yeni bir bilgi, yeni bir belge vardır. Ha, geçmişte neden oldu sorusu, kuvvetle muhtemel şöyle olmuştur Dilek Hanım, soruşturma yapılmıştır. Eldeki bilgilere göre, belgelere göre savcı orada takipsizlik kararını vermiştir ve onamıştır. Yani dosya üzerinde işlerler. Çünkü şunu da anlamak lazım Dilek Hanım, bazen kamuoyu bunu kaçırıyor. Siz hukuk delille hareket eder. Elinizde neler varsa onlara göre yorum yaparsınız. Yoksa sizin iç dünyanız, fikri hissiyatınız hukukla örtüşmeyebilir. Hukuk deliller mutlaka yeni bir delil. Biz göreceğiz Dilek Hanım. Bakın şimdi zaten sıcağı sıcağını konuşuyoruz. İnşallah ömrümüz vefa eder. Tekrar yayın yaparız ama biz yeni bilgi, yeni belge, yeni görüntü, yeni şüpheli, yeni isimler başka türlü çünkü bu soruşturma eskisi gibi gidiyor olsa Dilek Hanım zaten aynı şekilde bitmiş olması gerekir hukuk mantığına göre. Şimdi yeni bir şey ortaya çıkmış olmalı.
1: Şimdi benim anladığım mesela Akın Gürley'in ifadelerine bakıyorum diyor ki dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı ve siz diyorsunuz ki kanun yararına bozma kararı yeni bir delil, yeni bir ifade, yeni bir durumla ancak alınabilir. Öyle mi? Sadece yeni bir durumla alınabilecek bir karar mıdır bu? Onu anlamak için soruyorum tekrar.
0: Evet Dilek Hanım. Evet, evet Dilek Hanım şunu ikiye ayıralım. İyi ki sordun bunu. Şimdi teorik olarak şu mümkün. Dersiniz ki mesela kanun yararını bozmaya gidiyoruz. Bakanlık bunu zaten ciddi görecek ve Yargıtay'a başvuracak bu konuyla ilgili biliyorsunuz. Mesela bakanlığın şu yetkisi var. Yani der ki ben bu dosyadan görülmesini istiyorum. Ama hukuk tekniği sadece bu yetkiyle böyle işlemez. Mutlaka ve mutlaka bu dosyada bakanlığın delil anlamında söylüyorum, hissiyat olarak söylemiyorum. Delil anlamında etkin soruşturmaya ilişkin bazı eksikler olduğunu, belki bazılarının dinlenmediğine ilişkin ellerinde bir bilgi olduğu kanaatindeyim. Ona ilişkin olan, ha şu da olabilir. Bu sadece soruşturma böyle yapıldı. Acaba nasıl yürüyecek? Onu göreceğiz. Buradaki esas nokta şu. Önce soruşturma yürümesi lazım. Çünkü soruşturma kapanmıştı ya. Evet. Bu soruşturmayı tekrar başlatmak gerekiyor. Ve ben tekrar söylüyorum. Sadece olmaması gerekir diye düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka bence burada bakanlığın fikri hissiyatına göre de elindeki delillerle veya toplanmayan deliller. Bakın tekrar söylüyorum Dilek Hanım. Bu da bizde yeni delildir. Yani yeni delil dediğin ola ille yeni bir delil değil. Belki o zaman olan delil dosyada yoktu.

0: Orada ya da toplanmadı ya da ilgililerin beyanları alınmadı ya da orada görgü tanıkları vardı, ifadeleri tam anlamıyla alınmadı. Onlar da bizde yeni delil olur. Her ne kadar eskidir, vardır, bulunuyordur ama mesela şöyle söyleyeyim, daha somut bir örnek. 5 kişinin olayın tanığı gibi hayal edin. 3
1: Evet.
0: kişinin mesela ifadesi alınmış, örnek veriyorum. O 2 kişi alınmadıysa o da bizde yeni delil olur. Der ki bak, o 2 kişi almamışsın. Bunun yüzden biz etkin soruşturma olup olmadığını düşünüyoruz. O 2 kişiyi de al, biz de alın, size yeni delil gibi olabilir
1: Evet.
0: direkt adam.
1: Evet. Peki, çok çok teşekkür ederim Doktor Tarkan Erdal, değerli katkınız için haber bültenimize iyi bayramlar
0: Ben
1: diliyoruz
0: teşekkür
1: tekrar.
0: ederim. İyi
1: Çok
0: yayınlar,
1: sağ
0: iyi
1: olun.
0: bayramlar.
1: Fenerbahçe otobüsüne ilişkin efendim 2015'te gerçekleşen bir saldırıydı hatırlayacaksınız. 11 yıl sonra yeniden bu saldırı dosyası açılıyor. Akın Gürley'in açıklaması var. Dosyaya ilişkin kanun yararına bir bozma kararı alındı denildi. Bu açıklamada ve süreç yeniden sil baştan ilerleyecek. Şimdi bugün 27 Mayıs 1960'ta ordu içerisinde bazı general ve subayların oluşturduğu 37 kişilik Milli Birlik Komitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesini yaptı. Ve darbeden sonra Yassıada'da biliyorsunuz bir mahkeme kuruldu. O mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. Kare kare hepimizin hafızalarına kazınan bir süreç esasında bu. Zaman zaman da siyasetçilerin sıkça dillendirdiği bir hafıza bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başbakanlığı ve bakanlarının idamıyla sonuçlandı o yargılama. Başbakan Adnan Menderes'te iki bakan idam edildi. Şimdi biz bu haber diliminde Türkiye'yi darbeye götüren Türkiye demokrasi tarihinin en acı günlerinde neler yaşandığını aktaracağız.
2: Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır.
3: Tarih 27 Mayıs 1960'ı gösteriyordu. Türkiye Albay Alparslan Türkeş'in radyoda yayınlanan bu sesiyle ilk kez darbeyle tanıştı. Peki Türkiye'yi darbeye götüren süreçte neler yaşandı? Türkiye'de 1946 yılında çok partili hayata geçildi. 1950 yılında yapılan seçimlerde sandıktan çıkan Demokrat Parti iktidara geldi ve Adnan Menderes başbakanlık koltuğuna oturdu. Menderes sonrasında iki kez daha seçimden zaferle çıktı. Ancak Demokrat Parti iktidarının son dönemlerinde ülkede hem ekonomik kriz vardı hem de siyasi gerilim. Gerilim zaman zaman şiddetle kendisini gösterdi. Tarihe acı bir damga vuran 6-7 Eylül olayları yaşandı. Bu dönemde muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı İsmet İnönü bazı yurt gezilerinde saldırıya uğradı. Üniversite öğrencileri hükümet aleyhine gösterilere başladı. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda üniversite öğrencilerinin eylemi sırasında bir öğrenci polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Bu sırada ordu içerisindeki bir grup darbe hazırlığı içindeydi. Komuta kademesinde olmayan 37 subay 26 Mayıs gecesi harekete geçti. Emir komuta zinciri içerisinde olmayan bu darbede ilk hedef ordunun üst kademesindeki isimleri gözaltına almaktı. Komutanlar gözaltına alındıktan sonra sıra sivil hedeflere gelmişti. Adnan Menderes Kütahya'da gözaltına alındı. Ankara'ya götürüldü. Kabine üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Genelkurmay Başkanı da tutuklandı. Milli Birlik Komitesi Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetmiş, siyasi faaliyetleri askıya almıştı. 1 Mayıs akşamı sandıktan zaferle çıkan Demokrat Parti'nin iktidarı tam 10 yıl sonra yine 1 Mayıs akşamı silahların gölgesinde sona ermiş oldu. Başbakan Adnan Menderes, diğer tutuklu Demokrat Parti üyeleriyle Yassıada'da hapsedildi. Adadaki yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başladı. Toplam 592 sanık anayasayı ihlal suçuyla yargılandı.
4: Ben zannettim ki Yunan başvekiline Tazi-i Mutazamm'ın bir mektup yazmışım.
3: Yargılamalar 15 isim için verilen idam kararı

de son buldu. Birlik Komitesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararlarını onayladı. 65 yaşının üzerinde olması nedeniyle Bayar hakkındaki idam kararı hapis cezasına çevrildi. Kare kare hafızalara kazınan süreç cezaların infazıyla sonuçlandı. Türkiye Başbakanını ve iki bakanını idam etti.

0: Dünyaya bakalım bu dilimde. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmanırken savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar da bir yandan devam ediyor elbette. İran'ın müzakere heyeti bu çabalar kapsamında Katar ziyaretini tamamlayarak Tahran'a döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran donanmasına ait unsurları vurmasına ise İran'dan ateşkes ihlal edildi açıklaması geldi.
1: Beraber ve
2: İran'la ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik azalmıyor. İran'ın müzakere heyeti savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar kapsamında Katar'a ziyarette bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Merkez Bankası Başkanı Emmati'nin yer aldığı heyet temaslarını tamamladığı İran'a döndü. Hürmüz Boğazı'nda ise zaman zaman gerilim tırmanıyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda yeni adım attığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD donanması ham petrol yüklü Yunan tankerine Uman açıklarında eşlik etti. Yetkililer ABD'nin bir düzine geminin geçmesine yardımcı olmayı planladığını ileri sürdü. Bu durum özgürlük projesinin yenilenmiş hamlesi olarak yorumlandı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Wall Street Journal'ın haberini yalanladı. Ordu ticari gemilere refakat etmiyor denildi. CENTCOM, abluka nedeniyle yüzden fazla ticari geminin rotasını değiştirdiğini kaydetti. CENTCOM, pazartesi günü Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerini vurduğunu kaydetmişti. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiği bildirildi. Hiçbir saldırganlık cevapsız bırakılmayacak ifadeleri kullanıldı.
0: Tabii bu süreçte bir de Lübnan'da sağlanan bir ateşkes var ama bu ateşkese rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu ordusunun kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu. Bir günde 46 beldeye tahliye emri verildi ve İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye düzenlediği bu hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var.
3: Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte yönlendirmem doğrultusunda Lübnan'daki operasyonumuzu derinleştiriyoruz.
4: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişletiyor. Ülkenin güneyindeki beldelere tahliye emri veriliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını genişlettiklerini açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kansa, saldırıların Sarı Hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine geçtiğini bildirdi. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu bir günde Lübnan'ın güneyindeki onlarca belde için saldırı tehdidinde bulundu. Lübnanlıların evlerini terk etmeleri istendi. Hava saldırıları ise peşi sıra geldi. Çok sayıda can kaybı yaşandı, yaralananlar oldu.
0: Yapay zeka tartışmaları Vatikan'a taşındı. Papa 14. Leo yapay zeka çağında insanın korunması üzerine bir genelge yayımladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'ten de bir çıkış geldi. Şirketin kurucu ortağı yapay zekanın sadece teknoloji şirketlerine bırakılamayacağını ifade etti.
2: Hayatın neredeyse her alanına giren yapay zeka tartışma yaratmaya devam ediyor. Önce Papa 14. Leo'dan uyarı geldi. Papa, yapay zeka karşısında Katolik Kilisesi'nin yaklaşımını ortaya koyan Muhteşem İnsanlık adıyla papalık genelgesi yayımladı. Yapay zekanın nükleer enerji gibi ortak iyiliğin hizmetinde olması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Christopher

0: Ola da Papa'nın endişelerine paralel açıklamalar yaptı. Teknolojinin sadece mühendislere ve şirketlere bırakılamayacağını söyledi. Papa'nın Vatikan'daki sunumuna katılan Ola, yapay zekanın dini topluluklar, hükümetler ve sivil toplum tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ola, yapay zekanın ortaya çıkardığı etik ve toplumsal sorunların bilgisayar mühendislerinin sınırlarını aştığını vurguladı. Entropic şirketi, Pentagon'la yaşadığı kriz de gündeme gelmişti. Pentagon, şirketi ulusal güvenlik riski olarak ilan etmişti. Gerekçe olarak da şirkete ait yapay zeka modeli Cloud'un otonom silah sistemlerinde sınırsız kullanımına izin verilmemesini göstermişti.
1: Bir başlık açacağız. Yapay zeka Papa gibi nöroloji uzmanlarının da gündeminde. Araçta rehberimiz, hatta elimiz kolumuz olan navigasyonun zihni zayıflattığı belirtiliyor. Ne boyutta olduğunu, nasıl bir zarar verdiğini ve diğer teknolojik ürünlerin de bizi etkileyip etkilemediğine bakacağız. Konuğumuzla değerlendireceğiz. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Taşkın Duman benimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz ve iyi bayramlar.
2: Merhabalar, iyi bayramlar diliyorum
1: çok
2: herkese.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi navigasyon hakikaten elimiz kolumuz diyoruz. Yolu evet. Bulurken yavaş yavaş da böyle zihinsel becerilerimizi yitirdiğimiz bir evrede miyiz? Merak ediyorum. Bizi nasıl etkiliyor?
2: Şimdi navigasyonu önce beynimiz nasıl değerlendiriyor ona bakalım.
1: Buyurun.
2: Navigasyon beynimizde tek bir işlev değildir. Navigasyon, beynimizin navigasyon işlevi, birçok işlevin beynimizle ilgili birçok fonksiyonun ortak sonucudur. Yani beynimizde örneğin hareket algılayan bir sistem var. Mesafe tahmin etmemizi sağlayan bir sistem var. Bizi dünya üzerinde konumlandıran bir sistem var. Bizim kendi vücut parçalarımızı konumlandıran bir sistem var. Beynimizde bunlar, bu sistemlerin tamamı ortak çalışarak beynimizin navigasyon işlevini gerçekleştirir. Ve bu sistemlerin her biri sağlıklı durumdaysa, her biri iyi çalışıyorsa bizim navigasyon yeteneğimiz de yerinde ve zamanında iyi çalışır demektir. Peki bunun önemi ne? Bu sistemler içerisinde bir tanesi var ki çok kritik. Hipokampus dediğimiz bir oluşum var beynimizde. Bu hipokampus hem bizim mekansal ve uzaysal konumumuzu belirler, hem de aynı zamanda hipokampus belleğimizin de ana yapılarından birisidir. Yani biz aslında navigasyon yeteneğimizi ne kadar yüksek, ne kadar güçlü tutarsak belleğimizi de o kadar güçlendirmiş oluyoruz. Şimdi navigasyonla ilgili olarak hepimizin bildiği bir gerçek var. Alzheimer hastaları en sık başlarına gelen olaylardan birisi kaybolmalarıdır. Evden çıkar ve geri dönüşte evin yolunu bulamaz. Neden? Çünkü navigasyon yeteneği yavaşladı, zayıfladı. Bu yetenek zayıfladığında bellekle birlikte zayıflar ve biz navigasyon yeteneğimizi güçlü kıldığımızda aslında belleğimizi de güçlü kılmaya devam ediyoruz demektir. Yakın zamanda bu konuda yapılan çok kıymetli bir çalışma var. Taksi şoförlerinde bellek kaybı gelişiyor mu? Bu araştırılmış. Taksi şoförlerinde bellek kaybı diğer mesleklere göre çok daha az gelişiyor. Londra'da yapılmış bir çalışma ve Londra taksi şoförleri Londra'nın bütün haritasını bilmek zorundadırlar. Bu konuda güçlü bir navigasyon yeteneğine sahip olmak zorundadırlar mesleklerini yürütebilmek için. Ve gösterilmiş ki bu kişilerde bellek kaybı ya da demans çok daha az gelişiyor. Neden? Çünkü bunlarda hipokampus canlı kalıyor. Aslında bu sonuç da bize beynimizle ilgili bir altın kuralı tekrar hatırlatıyor ve bir kez daha destekliyor. Beynimizle ilgili altın kural nedir? Beynimiz ve beynimizle ilgili yetilerimiz ne kadar çok kullanırsak, ne kadar güçlü kullanırsak o kadar gelişir ve o kadar güçlü kalır. Biz beynimizi az kullanmaya başlarsak, beynimizi kullanmayı yavaşlatırsak, geriletirsek ve zihinsel yeteneklerimiz de aynı ölçüde gerilemeye başlar.
1: Şunu merak ediyorum Taşkın Bey, şimdi teknoloji hayatın her köşesinde.

Malumunuz, işte navigasyon, telefon, basit bir aramayı bile artık yapay zeka üzerinden yapıyoruz. Öyle saatlerce aramalara da artık hani gerek duymuyoruz. İyi ya da kötü, bu da tartışma konusu. Dolayısıyla bunun ileri de, yani bu zihinsel çabanın azalması, teknolojinin o vermiş olduğu kolaycılıkla zihinsel çabanın azalması tam olarak hangi

0: karşımızda duruyor mu?
1: Kesinlikle çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi beynimizin şöyle bir özelliği var. Aynı kaslarımız gibi beynimiz de kullandığımız sürece güçlü kalır ve güçlenir. Kullanmazsak beynimiz zayıflamaya başlar ve yavaş yavaş gücünü yitirmeye başlar. Bu yavaşlık o kadar etkilidir ki, bu o kadar yavaş gelişir ki biz bunun farkına varmayız.
0: Karşımızda duruyor mu?
1: Kesinlikle çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi beynimizin şöyle bir özelliği var. Aynı kaslarımız gibi beynimiz de kullandığımız sürece güçlü kalır ve güçlenir. Kullanmazsak beynimiz zayıflamaya başlar ve yavaş yavaş gücünü yitirmeye başlar. Bu yavaşlık o kadar etkilidir ki, bu o kadar yavaş gelişir ki biz bunun farkına varmayız. Ben eskisi kadar iyi hatırlayamıyorum dediğimizde artık o yavaşlık dönemini geçmiş, ciddi bellek problemleriyle karşılaşmış olduğumuz dönemde bunu fark ederiz. Fakat biz baştan beynimizin güçlü kalmasını istiyorsak, az önce söylediğim altın kuralın geçerli olduğunu bilmeliyiz. Beynimizi ne kadar yoğun kullanırsak, ne kadar çok kullanırsak ve ne kadar kullanmak için zorlarsak o kadar güçlü kalacaktır. Beynimiz kullanmadığımız ölçüde yavaşlayacaktır, güçsüzleşecektir. Şimdi bu güçsüzlük, beynimizin güçsüzlüğü az önce sizin saymış olduğunuz bütün alanlara sirayet eder. Bir kişi güçlü bir beyinle yaşıyorsa o kişinin iletişimi güçlü olacaktır, insan ilişkileri güçlü olacaktır, mesleki performansı güçlü olacaktır. Her alanda güçlü bir kişi olacaktır. Fakat beyni zayıflayan kişi bu alanların hepsinde zayıflamayla mutlaka karşı karşıya kalır. Şimdi tabii ki yapay zeka ya da diğer elimizdeki enstrümanlar kullanmayalım mı? Tabii ki kullanalım. Ancak bunları da bizim beynimizi güçlendirecek şekilde kullanmamız mümkün.
0: Nasıl?
1: Örneğin navigasyon. Baştan navigasyon cihazına her şeyi sorarak biz hiç düşünmeden, beynimizi çalıştırmadan, beynimizin bu konuda hiçbir çaba göstermesine fırsat vermeden navigasyonu açıp her yere gitmek mümkün. Ancak doğrusu şöyle bir öneride bulunabiliriz.
0: Buyurun.
1: Önce beynimizi kullanalım. Örneğin ben şimdi Ankara'dan İzmir'e gideceğim. Önce ben kendi beynimle bunun için bir rota belirlerim. Günümüz koşullarına göre, mevsim koşullarına göre, yol koşullarına göre, benim aracımın koşullarına göre en uygun rota nedir? Önce onu seçerim. Daha sonra alternatif olarak navigasyon cihazına sorarım. Eğer navigasyon cihazı benden daha iyi rota belirliyorsa, ben navigasyon yeteneğimi geliştirmeliyim demektir bu. Fakat ben navigasyondan daha iyi rota ya da en az onun kadar iyi rota belirliyorsam, benim beynimde navigasyon yeteneği gayet iyi çalışıyor demektir ki bu tek bir yeteneği göstermiyor. Az önce söylediğim gibi beynimizin birçok işlevinin ortak çalışmasını gösteriyor. Yani sadece cihazlara, sadece yapay zekaya, sadece hazır bilgilere güvenmeyelim. Önce kendi beynimize güvenelim. Diyelim bir metin hazırlayacağız. Bunu yapay zekadan istediğimizde bize hemen 2 saniyede hazırlayıp önümüze koyuyor. Fakat doğrusu önce bu metni kendimiz hazırlayalım, kendimiz yapalım. Daha sonra alternatif olarak yapay zekadan isteyelim ve onun yaptığının bize ne katkısı olabilir ona bakalım, onları alıp kullanalım. Ancak her şeyi hazır olarak yapay zekadan istediğimiz sürece biz kendi yetilerimizi kullanmamış oluruz ve kullanılmayan yetiler her zaman için güçsüzleşmeye, yok olmaya, erimeye mahkumdur.
0: Çok zaman yok ama benim merak ettiğim sorular var. O yüzden yönetmenimden biraz süre isteyip soracağım açıkçası. Ben şunu merak ediyorum. Teknolojiyle donatılmış bir insanlık önümüzde duruyor. Tartışma konusu her şey. Dolayısıyla işte telefon diyoruz, yapay zeka diyoruz, navigasyon diyoruz ama evimizde kullandığımız aletler bile. Ben mesela şeyi geçen gün gördüm Taşkın Bey. Çay hazır diyen makineler var mesela. Çok ilginç bir şekilde. Hani o sesi duyduğumuz makineler var. Dolayısıyla böyle çevrelenmek de insanlığı zihnen sosyal olarak, statü olarak nereye götürür, nereye taşır? Mesela bunun önüne dur denilebilir.

0: Bir mi? Ya da gerekiyor mu? Bu şart mı?
1: Aslında çok önemli bir şeye değindiniz. Tabii ki bunlar çevremizde var ve biz bunlardan yeri gelince tabii ki yararlanacağız. Ancak bunları yararlanırken kendi yeteneklerimizi, kendimize ait olanları her zaman ön planda tutmamız gerekiyor. Tabii ki makine çay demlesin, ona kimsenin itirazı yok. Ancak çay demlemeyi biz de bilelim ve en iyi çayı biz demleyelim, biz makineden daha iyisini yapalım.
0: Evet.
1: Çünkü makineyi de sonuçta insanlar yaptı.
0: Evet.
1: Ve makinenin şu anki duruma göre insan beyninden daha yukarıda olması söz konusu değil. Ancak biz yeteneklerimizi kullandığımız sürece ayakta kalır, kullandığımız sürece gelişir. Biz kendi yeteneklerimizi sürekli ayakta tutmayı, kendi becerilerimizi korumayı ve yükseltmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Sizin söylediğiniz gibi bunlar sadece bizim çevremizde bir enstrüman olmalı. Bizim alternatifimiz değil tabii ki.
0: Şunu merak ediyorum. Mesela benim çok klasik bildiğim şey zihni güçlendirmek, işte hafızayı diri tutmak ya da Alzheimer'ı önlemek açısından kitap okumak. Yani bunu her zaman işte günlük olarak devam ettirmek zihin açısından, hafıza açısından bir aktivite olarak biliyorum. Başka zihni, zekayı, hafızayı güçlendirecek, o yetileri güçlendirecek tavsiyeleriniz neler olur?
1: Aslında bu konuda pek çok tavsiye var tabii ki. En önemli üç tavsiye var. Birincisi sosyallik. Ama sosyallik derken hani çok sık rastlarız. İş yeri arkadaşları akşam çıkarlar, yine aynı kişilerle toplanırlar, yine aynı konuları konuşurlar. O şekilde sosyalleşme değil. Farklı alanlardan, farklı kişilerle, farklı yaşlarda, farklı görüşlerde, farklı düşüncelere sahip kişilerle görüşmek ve onlarla iletişimde bulunmak. Bu beynimizi çok geliştiriyor. İkincisi, yeni bir şey öğrenmek. Belki de en kıymetlisi bu. Mesela bize hep şunu sorarlar, bulmaca çözmek Alzheimer'dan korur mu? Bulmaca çözmek demanstan korur mu? Şimdi her gün aynı gazetenin bulmacasını çözüyorsanız korumaz. Çünkü artık onu öğrendiniz. Ancak yeni bir alan, yeni bir bulmaca, yeni yaklaşımla hazırlanmış farklı bulmacalar. Örneğin şimdi kare bulmaca çözüyorsak başka bir gün sudoku çözelim. Bu şekilde yaparsak ve yeni şeylerle karşılaşıp yeni şeyler öğrenirsek bu bizim belleğimizi sürekli güçlendirir. Üçüncü koşulda genel sağlığımızın iyi olması, başta fiziksel aktivite olmak üzere genel sağlık parametrelerimizi sürekli en yukarı doğru taşımaya çalışmak. Bu üç kuralı beynimizi güçlendirmek, belleğimizi güçlü tutmak, beynimizle ilgili bütün yetileri yüksek düzeyde tutmak için baştan kabul edebiliriz.
0: Peki sizce son sorum olsun bu. Biz bu işlerde daha mı geriye gidiyoruz yoksa daha da ilerleyen bir halde miyiz? Merak ediyorum fikrinizi.
1: Evet, bu da çok güzel bir soru ama maalesef ki son özellikle değerlendirmeler bu navigasyonla ilgili olarak yapılan değerlendirme dahil olmak üzere beynimizin birçok yetenek açısından maalesef geriye doğru gittiğini gösteriyor. Ben geçenlerde bir konuşmamda şeye değinmiştim. Biz yeni nesilleri yetiştirirken özellikle çocuklarımızı yetiştirirken yapay zekayı kullanan değil, yapay zeka yapan çocuklar yetiştirmeliyiz.
0: Evet. Çok önemli.
1: Yapay zekaya hakim olan, yapay zekayı oluşturan, yapay zekayı yükselten, yeni yapay zekalar, yapay zekaya yeni alternatifler bulan çocuklar yetiştirmeliyiz.
0: Evet, bu söylediğiniz çok önemli. Çok çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Taşkın Duman, değerli katkınız için çok sağ olun. Teşekkürler efendim.
1: Çok sağ olun,
0: İyi
1: iyi
0: bayramlar
1: yayınlar
0: tekrar.
1: diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi Kurban Bayramı'nın klasikleşen görüntülerini getireceğim ekrana. Kaçan kurbanlıklar biliyorsunuz. Rize ve Çorum'da kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem de etrafa zor anlar yaşattı.
2: Sahiplerinin elinden kaçtılar. Herkese ecel terleri döktürdüler. Rize'de bir boğa kesimden hemen önce ipini koparıp kaçtı. Sahipleri boğayı sakinleştiremeyince belediyeden yardım istedi. boğa atılan uyuşturucu

0: iğneyle güçlükle sakinleştirildi. İple bağlanan boğa götürüldüğü alanda kesildi. Benzer görüntüler Çorum'da da yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık evin bahçesinde korku dolu anlara neden oldu. Hayvanın sahibi Bodrum'a kaçıp saklanmak zorunda kaldı. Bahçeden çıkartılan kurbanlık veteriner tarafından iğneyle sakinleştirildi. Fenalaşan kurbanlık sahibi hastaneye kaldırıldı.
1: Her bayram biliyorsunuz bir kaçan kurbanlıklar var. Bir de hastanelerin acil servislerini dolduran acemi kasaplar.
2: Geçmiş olsun abi. Ben de bak kontrolümü çek. Nasıl
3: ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
4: Ancak kan damarda durdu. Yapacak bir şey var.
0: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
2: Nasıl oldu abi? Bıçak kaydırdı.
5: Ya hayvan ayağını tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
6: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
0: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
7: Her iyi yüzerken oldu ya kendi kullandığı.
8: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu biraz postu yırttı.
0: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
1: Şimdi bugün bayramın ilk günü. İstanbul'da da hava güzel. Dolayısıyla İstanbul tarihi olarak da kültürel olarak da önemli bir başkent. Turistik mekanlar da böyle sahillerde yoğun bir durum söz konusu. Bayramı İstanbul'da geçirenler mega kentin tadını çıkarıyor diyebiliriz. Gizem Türemen Eminönü'nde diyebiliyorum. Evet Gizem. Arkanda güzel bir görüntü var. Sen de harika görünüyorsun. Biraz böyle oranın nabzını alalım senden Eminönü'nün. Ve tabii iyi bayramlar.
9: İyi bayramlar dileyerek başlayalım. Dilek Gül, umarım sağlıklı, huzurlu ve herkesin sevdiğiyle beraber geçirdiği bir bayram olur. Biz Özcan Öztürk'le beraber hem kamerada hem drone'da Özcan Öztürk var. Özcan'la beraber Eminönü'ndeyiz. Tarihi yarımadadayız. Çünkü burada gerçekten böyle insanın içine açan bir atmosfer var. Bugün bayramın ilk günü. Aslında bayramın ilk gününde daha çok kurban yoğunluğu oluyor. Kurbanını kestirmek isteyen o sıralar kasapta bekleyenler, kurban çadırlarında bekleyenler orada bir karabalık oluyor. Ancak İstanbul'da kalanlar, bir yere gitmeyenler, tatil planı ya da köye gitme planı yapmayanlar İstanbul'da vaktini geçiriyorlar ve daha çok havanın da sıcak olması nedeniyle tercih edilen güzergahlar sahil hatları ve tarihi yarımada elbette her zaman olduğu gibi bu senede, bu bayramda da tercih edilen noktalardan biri. Niye? Bir yandan şöyle enfes bir boğaz manzarası, bir yandan tarihi yarımada vapur iskeleleri, bir yandan balıkçılar. Yani tarihi yarımadanın hem kültürel mirası, hem gezilecek noktaları, hem böyle alışveriş yapılacak noktalara sahip olması sebebiyle en çok tercih edilen güzergahlardan biri. Nasıl gözlemlediniz diye sorarsanız, sanki önceki bayramlara nazaran biraz daha az yoğun. Belki bayramın ilk günü olduğu için daha az kalabalık olabilir. Önümüzdeki günlerde daha net anlayacağız. Ama şu anda burada mesela bazı esnafla konuşma şansı yakaladık. Mısır satanlarla ya da bazı özel vapur şirketlerinde çalışanlarla talep nasıl, kalabalık nasıl diye sorduğumuzda bugün çok yoğun değil dediler. Beklediğimiz yoğunluğu aslında biz ikinci, üçüncü, dördüncü günü göreceğiz. İlk gün kurban yoğunluğu da olduğu için ya da pek çok kişi memleketine tatile ya da köylere gittiği için beklediğimiz gibi bir yoğunluk yok ilk gün dediler. Fakat hava çok sıcak. Şimdi ben bakıyorum, meteoroloji 25 derece gösteriyor ama hissedilen sıcaklık özellikle güneşin altında beklediğinizde 30 dereceye kadar, en az 30 dereceye kadar çıkıyordur. Çünkü çok ciddi bir sıcaklık var. Zaten tişört mevsimi de yaz da gelmiş durumda. Onu gözlemliyoruz. Ama boğaz tabii çok güzel. Daha çok işte simit, mısır simit yemek için gelenler, kestane yemek için gelenler var. Bol bol fotoğraf çeken İstanbulluları bir yandan görüyoruz. Bir yandan balık ekmeğin tadına bakmaya gelenler var. Bir taraftan da işte alışveriş yapmaya geldim diyenler var. Turistlerin yoğunluğuna yine denk geldik. Röportaj yaptık yayın öncesi. Azer

0: Azerbaycan'dan, İran'dan gelen turistlerle denk geldik. Tatil için geldiklerini, bayramdan sonra döneceklerini söylediler. Baharat, lokum alışverişi için Eminönü'nü tercih ettik dediler. Yani Eminönü tarihi ve kültürel mirası nedeniyle bu yılda hem turistlerin hem de İstanbulluların uğrak noktası. Sabah ne oldu? Sabah işte bayram sabahı erkekler, evin büyükleri, babaları bayram namazına gitti ve eve gelindiğinde bir bayram kahvaltısı yapıldı. Ardından el öpmeler var. Şimdi şu anda tarihi yarımadanın çok çok kalabalık olmamasının bir nedeni de ziyaretler de bugün yapılıyor. Büyüklerin, anneannelerin, babaannelerin, dedelerin ellerinden öpüldüğü o günü yaşıyoruz. Bayramın ilk günü. Yani o bayramlaşmalar var. Elbette kabristan ziyaretleri var bir yandan, yine bayramın ilk günü. Dün Arife'ydi, dün de vardı. Dün de şehit kabristanlarındaydık. Oradaki yoğunluğu gözlemlemiştik. Bugün de hem kabristan ziyaretleri, hem bayramlaşmalar, el öpmeler, çocuklar için harçlık alma günü diyebiliriz. Fakat o bayramlaşmayı sabah erken saatlerde bitiren ve biraz İstanbul'un tadını çıkarmak isteyenleri de Eminönü'nde tarihi yarımadada, ki buraya Gülhane tarafından geldik. Gülhane Parkı'nın olduğu noktada da kalabalığı gözlemliyoruz. Var. Özellikle çocuklu olan aileler. Bir yandan toplu ulaşım bayram boyunca ücretsiz. Bunu değerlendirmek isteyenler var. Adalar vapuru ya da vapur seferleri yine ücretsiz. Bu nedenle bugün mesela röportaj yaptığımız pek çok kişi de adaya gideceğiz bugün. Bir boğaz havası almak istiyoruz. gibi dönüşler de aldık. Bunu da gözlemliyoruz. Bu nedenle vapurun kalkma saatine dakikalar kala vapur seferlerinde bir yoğunluk gözlemleniyor vapura binişlerde. Ama İstanbul her zamanki gibi efsane. Bir yandan marş sesleri, bir yandan vapur sesleri ve
1: Gizem, beni duyuyor musun? Şimdi bu drone görüntüsünden haberim yoktu benim. Özcan Öztürk'ün ellerine sağlık, senin de anlatımına sağlık. Ama hazır bayram demişken ben şunu da merak ediyorum. Anadolu'dan bizi izleyen izleyicilerimiz var. Benim çocukluğumda işte İstanbul'a gidiyoruz denildiğinde Eminönü'ne gidiyoruz demekti. Dolayısıyla ah, muhteşem bir görüntü verdi şu anda Özcan bizlere efendim. Tarihi İstanbul Eminönü görüntüsü. Dolayısıyla senden şunu da dinlemek isteriz. Bu görüntüler eşliğinde mesela sen niye bugün Eminönü'nü seçtin? Neden bize buradan bu muhteşem yayını yapıyorsunuz? Buranın önemi İstanbullular için ne? Biraz bunu da anlatırsan çok mutlu oluruz. Böyle içeride kalanlar da senin anlatımınla biraz İstanbul görmüş oluruz.
0: Eminönü bizim yıllardır bayram yayınlarında vazgeçmediğimiz bir nokta. Çünkü hem tarihiyle çok eski, sahip olduğu kültürel mirasıyla, camileriyle, gezilecek noktalarıyla, bir yandan işte Kapalı Çarşısı, tarihi Mısır Çarşısı, yani hem turistlerin hem İstanbulluların geçtiğimiz yani 100 yıl önce de bu böyleydi. Muhtemelen 100 yıl sonra da aynı kalacak. Çünkü dokusunu ve geleneğini bozmayan bir Eminönü var. Bir tarafta böyle kafanızı çevirdiğinizde efsane bir Boğaz manzarası var. Galata Köprüsü, Karaköy'ü görüyorsunuz. Bir taraf manzara olarak baktığınız zaman özellikle Boğaz'ın önünde ve arkasında kalan yapılar var. Yürüdüğünüz zaman yolda bir tarafta mısır satanlar, kestane satanlar, öbür yanda tramvaylar geçiyor. Kafanızı çeviriyorsunuz, boy boy camileri var. Yani şunu söylemek istiyorum, Eminönü gerçekten kültürü çok net yansıtan bir atmosferi hala yaşıyor ve korumaya devam ediyor. Çünkü Eminönü'ne geldiğiniz anda zaten o balık kokusunu ve tramvay sesini, vapurların o işte kalkış sesini duyduğunuzda zaten hissediyorsunuz o heyecanı, o atmosferi. Tahmin ediyorum turistler de, İstanbullular da Eminönü'nden, tarihi yarımadayı gezmekten bu bayramda da vazgeçmeyecekler. Çünkü yayına bir saat önce geldik biz. Daha az kalabalıktı. Şu an daha da yoğunlaştığını görüyorum mesela. Hem ada çevresinde, tarihi yarımada çevresinde, hem de Mısır Çarşısı taraflarında da. Bu nedenle çok kolay kolay vazgeçilecek bir atmosfer değil gibi duruyor. Dilek Gül.
1: Özcan Öztürk'e ve Gizem Türemen'e çok çok teşekkür ederiz. Şu bayramda bize muhteşem İstanbul görüntüleri ve muhteşem bir aktarımla da İstanbul'u anlattı Gizem Türemen. Özcan Öztürk de görüntüledi drone görüntüsüyle. Sağ olasın Gizem. Teşekkür ederiz. Güzel de bir çay için bence tam zamanı tam yeri diyelim. Teşekkür ederiz bu yayın için. Devam edelim, Antalya'ya gidelim o zaman. Bayramın ilk gününde plajlar doldu. Demirören Haber Ajansı muhabiri İrem Baştaş orada. Arkasında da muhteşem bir deniz. Yine böyle kıskanarak pas atayım İrem'e. İrem bize Antalya'dan o muhteşem havadan, arkandaki o görüntüden...

0: anlatacaklarını dinleyelim.
1: Turizmin başkenti Antalya'da dolu dolu bir bayram tatili geçiyor diyebiliriz. Hem turizm sezonu başladı hem bayram tatili girince tabii Antalya'da da bir turizm patlaması yaşanıyor diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan'la birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeyiz. Ve o muhteşem görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Bir yandan masmavi deniz, boylu boyunca kumsal ve bey dağlarıyla birlikte inanılmaz bir görüntü oluyor. Sabahın erken saatlerinde itibaren yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı sahiline akın etti diyebiliriz. Çünkü sahiller oldukça kalabalık. Kimi deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor, kimi güneşleniyor, kimisi ailesiyle birlikte sahillerde vakit geçiriyor. Cuma gününden itibaren Antalya'ya tatilci akını başlamıştı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluşmuştu. İşte o uzun kuyruklar ekranlara taşıyor diyebiliriz. İşte bu manzara için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından Antalya'ya tatilci akını oldu. Özellikle sahillerde güvenlikle üst düzeye çıkarıldı. Deniz polisi bir yandan denetimlerini arttırdı. Herhangi bir boğulma vakasına karşı denetimdeler. Bayram tatili boyunca da devriyelerini arttırdılar. Denetimlerini sıkılaştırdılar. Ve vatandaşlara güvenli alanlarda kalmaları noktasında anonslarını yapıyorlar. Sahil bandına baktığımızda ise sahil bandında da turizm polisleri devriyede olacak. Yine kentin birçok noktasında 3372 personel bayram tatili boyunca görev alacak. Hem havadan hem de karadan Antalya kontrol altında olacak. Tatil dönemlerinde ve turizm sezonunun açılmasıyla birlikte kentin nüfusu ikiye katlanabiliyor demek mümkün. Bu dönemlerde de işte polisler devreye giriyor. Kentin birçok noktasında önlem alınıyor. Ama Antalya'nın sadece bu manzarayı Antalya'da Konyaaltı sahilinde görmek mümkün değil. Antalya'nın birçok noktasından ücretsiz bir şekilde denize girilebiliyor. Bu noktada kentin birçok sahilinde arkamdaki manzarayı görmek mümkün. Özellikle otellerde de doluluk oranları %90'ın üzerinde. Antalya'da dolu dolu bir bayram geçecek diyebiliriz. Hava sıcaklığı da 32 derece. Bayram boyunca sıcak bir hava hakim olacak.
0: İrem çok teşekkür ederiz. Sıcak bir Antalya muhteşem bir görüntüyle İrem Baştaş Demirören Haber Ajansı muhabiri bize aktardı oradaki bayram güzelliğini de. Ben noktalıyorum efendim. Dilek Gül adım. Bu dilimi noktalıyorum ve çok güzel sıcacık bir bayram diliyorum hepimize. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışında ise bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Bugün 27 Mayıs Çarşamba, Kurban Bayramı'nın ilk günü. Haber bülteninde beraberiz. Ben Sena Alkan, hoş geldiniz. Tüm Habertürk izleyicilerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram diliyoruz ve böylece haberlere başlayalım. Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıyla ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının amaçlandığını söyledi.
1: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili dosya yeniden açılıyor.
2: Ambulans isteyin.
3: Hadi bindir. Kaç.
1: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş. Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
4: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet

0: gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibariyle alındı.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
0: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezde yaşanan arbedeyi de değerlendirdi. Genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söyledi. Bu süreçte Özgür Özel'le görüşebileceğini de vurguladı.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
3: Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
3: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır nokta. Parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
3: Evet arkadaşlar iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.
1: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
3: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
1: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
3: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor. Bakarsınız oraya.
1: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
5: Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu.
3: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
2: Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel bayram namazını memleketin Manisa'da kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtladı. Yeni parti kurulacağı iddiaları ile ilgili konuştum. Yeni parti falan kuracağımız yok dedi.
6: Sevgidir, kurban bir sünneti ihya etmektir.
7: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
7: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
1: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığını

0: yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
1: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
0: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
1: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak mutlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi Bahçeli. Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
0: Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşanılanları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
3: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır dedi.
3: CHP, Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi, kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP genel merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
2: Şimdi bayram tatili 9 güne çıkınca büyük şehirler boşaldı, İstanbul'da dahil. Kalabalık daha çok tatil beldelerine doğru kaydı. Bu bayramda tatilcilerin gözdesi destinasyonlardan biri Muğla'nın Bodrum ilçesi. Bir gidelim, acaba yoğunluk nasıl, tatilciler bayramı nasıl geçiriyor? Deha muhabiri Fırat Akay karşımızda. Arkada sahillerde dolu, söz sende Fırat Akay.
4: Evet, bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında günler öncesinde başlamıştı Bodrum'da yoğunluk. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlamıştı. Cuma mesai bitimiyle birlikte saatlerimiz 17'den sonra özellikle akın vardı diyebiliriz. Hal böyleyken de özellikle 4 gün içerisinde, 5 gün içerisinde 150 binden fazla araç Bodrum'a giriş yaptı ve 500 bin kişinin, hem ikinci konut sahibi, hem yazlıkçılar, hem de otelde konaklayan 500 bin kişinin bayram süresi boyunca Bodrum'da tatil yaptığı ifade ediliyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Yalı Çiftlik. Yalı Çiftlik sahilindeyiz, Halk Plajı'ndayız. Burada 7'den 77'ye vatandaşlar hem sıcak havanın hem güneşli havanın keyfini doyasıya çıkartıyor. Hava sıcaklığı güneşte 30 derecelere ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı ise 21 derecelerde seyrediyor. 7'den 77'ye çocuklar, gençler burada sahilde hem denize giriyorlar hem de kumsalda, şezlongda güneşleniyorlar. Keyifli vakit geçiriyorlar. Tabii sadece bulunduğumuz bu nokta değil, özellikle Yarımada'nın güney bölgeleri,

0: Kumet, Kumbahçe, Ortakent, Bitez olmak üzere yine Yarımada'nın kuzey bölgeleri, Turgut Reis, Yalıkavak, Türkbükü gibi noktalarda da arkamda görmüş olduğunuz manzaralarla karşılaşmak mümkün. Bayram süresi boyunca hava böyle olacak. Meteoroloji tahminlerine göre yine güneşte 30 derecelere ulaşacak hava sıcaklığı. Özellikle günler öncesinde geldi demiştim yayının başında. Otellerdeki doluluk oranı da şu dakika itibariyle %90'lara ulaşmış durumda. Son dakika rezervasyonlarla birlikte aslında ilerleyen günlerde bayram tatili süresi boyunca bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Turizmciler böyle öngörüyor. Özellikle sezon öncesinde turizmcilerin yine bir çağrısı vardı. Bodrum'un her bütçeye uygun olduğunu, her bütçeye uygun tatil avantajı olduğunu ifade etmişti turizmciler. Özellikle de kişi başı 3000 liradan 4000 liradan başlayan fiyatlarla tatil paketlerinin olduğunu ifade ediyordu. Turizmciler tabii sadece özellikle Bodrum deniz güneş değil, Yarımada'nın birçok noktası tarihi güzellikleriyle de doldu. Özellikle vatandaşlar akşam saatlerinde Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi yine saat 22.00'a kadar hizmet veriyor vatandaşlar. Burada da yine serinlikte tarihi kaleyi gezme fırsatı buluyor. Bununla birlikte tabii Bodrum deyince akla eğlence de geliyor. Özellikle eğlence mekanları olmak üzere yine otellerde ünlü isimlerin de sahne alacağı ifade ediyor. Yani özellikle tatilini Bodrum'da değerlendiren vatandaşlar hem eğlence anlamında hem de doğal güzellik anlamında Bodrum'da dolu dolu vakit geçiriyor. Tabii sadece sahil boyunda değil, özellikle tur tekneleri de burada farklı koylarda, eşsiz Bodrum'un güzel koylarında yine sabah saatlerinden itibaren turistlerle birlikte o koylarda vakit geçirenler de var. Binler yine orada olduğu ifade ediliyor. Orada da yine yoğunluğun olduğu belirtiliyor. Şu dakika itibariyle Yalı Çiftlik sahili ve Yarımada'nın birçok noktasında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen yerli yabancı turistler keyifli vakit geçiriyor. Bir dipnot daha ekleyeceğim. Özellikle tabii turizm bölgesindeyiz. Kruvaziyerler, yolcu gemileri de gelmeye devam ediyor. Bugün aslında bayrama bayram kattı diyebiliriz Bodrum. Zira gelen bir kruvaziyer var. İçerisinde 2500'e yakın yabancı turist var. O noktada da hem çarşı esnafı hem de bölge esnafına da katkı sunmuş oluyor. Bodrum'daki bayram yoğunluğu devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deha muhabiri Fırat Akay Bodrum'dan canlı yayınla aktardı. Şimdi Kurban Bayramı'nda en yoğun mesai yaşanan noktalardan biri de hastanelerin acil servisleri oluyor. Neden? Bayramın ilk günü yurdun dört bir yanında kurban keserken yaralanan acemi kasaplar oluyor. Şimdi o acemi kasaplar bugün de soluğu hastanede aldı.
2: Geçmiş olsun ha. Ben de kontrolüm çek. Nasıl
3: yo, hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
4: Ayrıca kan damarda durdu. Yapacak bir şey vardı.
5: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
6: Nasıl oldu abi?
7: Bıçak kaydırdı.
8: Yani hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
9: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
5: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
10: Heri yüzerken alıyor, kendi kullanmıyor.
11: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu, biraz postu yırttı.
5: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
1: Şimdi bir de kaçan kurbanlık, tabii her bayram verdiğimiz haberlerden. Rize ve Çorum'da kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem de çevredekilere zor anlar yaşattı.
5: Sahiplerinin elinden kaçtılar. Herkese ecel terleri döktürdüler. Rize'de bir boğa kesimden hemen önce ipini koparıp kaçtı. Sahipleri boğayı sakinleştiremeyince belediyeden yardım istedi. Boğa atılan uyuşturucu iğneyle güçlükle sakinleştirildi. İple bağlanan boğa götürüldüğü alanda kesildi. Benzer görüntüler Çorum'da da yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık evin bahçesinde korku dolu anlara neden oldu. Hayvanın sahibi Bodrum'a kaçıp saklanmak zorunda kaldı. Bahçeden çıkartılan kurbanlık veteriner tarafından iğneyle sakinleştirildi. Fenalaşan kurbanlık sahibi hastaneye kaldırıldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan herkesin bayramını kutladı. Kurban bir yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür dedi. Bakalım açıklamalara.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
2: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmanırken savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar yürütülüyor. İran'ın müzakere heyeti bu çabalar kapsamında Katar ziyaretini tamamladı, Tahran'a döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran donanmasına ait unsurları vurmasına ise İran'dan ateşkes ihlal edildi açıklaması geldi.
3: İran'la ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik azalmıyor. İran'ın müzakere heyeti savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar kapsamında Katar'a ziyarette bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Merkez Bankası Başkanı Emmati'nin yer aldığı heyet temaslarını tamamladı, İran'a döndü. Hürmüz Boğazı'nda ise zaman zaman gerilim tırmanıyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda yeni adım attığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD donanması ham petrol yüklü Yunan tankerine Uman açıklarında eşlik etti. Yetkililer ABD'nin bir düzine geminin geçmesine yardımcı olmayı planladığını ileri sürdü. Bu durum özgürlük projesinin yenilenmiş hamlesi olarak yorumlandı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Wall Street Journal'ın haberini yalanladı. Ordu ticari gemilere refakat etmiyor denildi. CENTCOM, abluka nedeniyle 100'den fazla ticari geminin rotasını değiştirdiğini kaydetti. CENTCOM, pazartesi günü Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerini vurduğunu kaydetmişti. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiği bildirildi. Hiçbir saldırganlık cevapsız bırakılmayacak ifadeleri kullanıldı.
0: Lübnan'da sağlanan ateşkese rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu ordusunun kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu. Bir günde 46 beldeye tahliye emri verildi. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
4: Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte yönlendirmem doğrultusunda Lübnan'daki operasyonumuzu derinleştiriyoruz.
2: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişletiyor. Ülkenin güneyindeki beldelere tahliye emri veriliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını genişlettiklerini açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kansa, saldırıların

0: sarı hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine geçtiğini bildirdi. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu bir günde Lübnan'ın güneyindeki onlarca belde için saldırı tehdidinde bulundu. Lübnanlıların evlerini terk etmeleri istendi. Hava saldırıları ise peşi sıra geldi. Çok sayıda can kaybı yaşandı, yaralananlar oldu.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın NATO'yu eleştirdiği bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifaka askeri katkısının azalacağı iddia edildi. Alman basınında yer alan habere göre Pentagon NATO'yu hem hava hem deniz kuvvetlerine kesinti yapılacağı konusunda bilgilendirdi.
2: ABD NATO'yu bilgilendirdi. Askeri katkılarını keskin şekilde azaltacağını bildirdi. İddia Alman basınından. Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gizli toplantı düzenlendi. Üst düzey Pentagon yetkilisiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temsilcisi toplantıda Avrupalı müttefiklerini bilgilendirdi. Hegseth'in temsilcisi müttefiklere ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söyledi. Derginin aktardığı plana göre konuşlandırılabilir İHA, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların sayısında azalma olacak. Aynı şekilde savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetlerinin sayısı da azaltılacak. ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ilettiğine göre Washington Avrupa'da nükleer caydırıcılık güçlerini sürdürecek. Ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birinci sorumluluğu üstlenmeyecek. Haberde Avrupalı yetkililerin kesinti karşısında şaşırdığı iddia edildi. Pentagon yaklaşık 5000 askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde NATO müttefiki Almanya'dan çıkabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Trump ise Nisan ayında verdiği mülakatta ülkesinin NATO'dan çekilme ihtimalinin gözden geçirilmenin ötesinde olduğunu söylemişti.
1: Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak isteyen Rus dışişlerinin yetkilisine izin vermediğini açıkladı. Açıklamayı Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yaptı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri BMGK'ya katılmak üzere New York'a gelmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimova vize vermedi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak da ev sahibi ülkenin BM'deki faaliyetlerine katılmak isteyen herkese vize vermesini bekliyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın ziyaretinin de ABD vize sorunu nedeniyle iptal edildiği açıklanmıştı. Karayipler'de gerilim her geçen gün artarken Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'ten dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gonzalez, Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki hafta Küba'ya yönelik bir askeri saldırı planladığını öne sürdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor. İddia Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'e ait. Amerika Birleşik Devletleri Küba gerilimi devam ederken yerel basına konuşan Gonzalez, Amerikan ordusunun Küba'ya yönelik olası bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü. Operasyonun gelecek hafta için planlandığını iddia eden Gonzalez, Porto Rico topraklarının 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede de kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile savaşın içindeydik. Şimdi de Küba ile savaşımız olacak dedi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla'da olası bir askeri saldırı emri verenlerin savaş suçlusu olarak tarihe geçeceğini söylemişti. Amerikan yönetiminden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Washington'la Havana arasındaki gerilim aylardır devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Küba'yı çökmüş bir devlet olarak nitelendirmiş, Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla görüşeceğiz demişti.
1: Şöylece bir yurda dönelim ve Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesine uzanacağız. Habertürk temsilcisi Veysi İpek bayram izlenimlerini ekrana taşıyacak. Veysi, söz sende. Diyarbakır'da bayram nasıl geçiyor?

0: Evet Sena Alkan, Diyarbakırlıların çoğu aslında kent dışına çıktığını söyleyebiliriz ama çok sayıda turist de Diyarbakır'a geldi. Şu an itibariyle de tarihi Diyarbakır Sur ilçesini dolaşıyorlar. Neredeyiz? İçkale'deyiz. Tam da Amida Övgü, yani 12 bin yıl önce Diyarbakır'ın kurulduğu tepenin bulunduğu noktadayız ve tabii bir tarafta da Diyarbakır Müzesi var. İçkale dediğimiz noktada da çok sayıda aslında tarihi eser var. Artuklu Sarayı içerisinde bulunuyor. George Kilisesi yine keza. Arkeoloji Müzesi çok önemli bu noktada ve çok sayıda da turist şu anda da içeride Arkeoloji Müzesi'ni dolaştığını ifade edelim. Hemen karşımızda UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren Diyarbakır surları, Diyarbakır surlarının üzerinde de çok sayıda vatandaş, yerli ve yabancı turist dolaştığını ifade edelim. Bulunduğumuz nokta Hazreti Süleyman Camii, 1400 yıl önce Halid bin Velid'in oğlu İslam orduları Diyarbakır'a girdikten sonra bu noktada cami inşa edilmişti. Aslında kültür turizmi yanı sıra inanç turizmi de var. 27 sahabe burada şehit olmuştu. Onların meftun olduğu noktada da ziyaretçilerin olduğunu ifade edelim. Yine karşı tarafta atlar var. Atlara binen çocuklar olduğunu ifade edelim. Diyarbakır surlarından Hevsel bahçelerini, yine Diyarbakır'ın aslında dış surları burası. Bu nokta askeri karargah olarak da kullanılmış bir dönem. Bundan dolayı iç tarafta da aslında iki tarafı da gören noktada dolaştıklarını belirtelim. Nerelerden var? Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sayıda turist var. Ukrayna'dan, Rusya'dan, Karadeniz'den, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den çok fazla turist olduğunu ifade edelim. Yerli yabancı turistler kentin 1019 tescilli yapısını dolaşmaya çalışıyorlar ki bunların çoğunluğu da Diyarbakır Sur ilçesinde olduğunu ifade edelim. Tabii panayır alanına dönmüş durumda bir taraftan da. Turizm polisi bu noktada çok önemli işlev gördüğünü söyleyelim. Özellikle yabancı turistlere bu noktada yardımcı olduklarını ifade edelim. Tabii diğer taraftan da esnaflar kısmen açık durumda. Kadayıf ikramında bulunanlar var. Badem şekeri ikramında bulunanlar var. Çerez ikramında bulunanlar olduğunu ifade edelim. Yine kahve ikramında bulunuyor. Hasanpaşa kahvaltı salonlarında sabah saatlerinde kahvaltı yaptıktan sonra da surun çeşitli yerlerine dolaştılar. Nereleri dolaşıyorlar? Dediğim gibi İçkale'yi öncelikle dolaşıyorlar. Yine Ulu Cami önemli. 3000 yıllık tarihinin olduğunu söyleyelim. Öncelikle tapınak olarak inşa edilmiş. Daha sonra kilise ve ardından da Diyarbakır'ın en büyük camilerinden biri olduğunu ifade edelim. Tabii ilk camisi de Diyarbakır'ın ilk camisi olduğunda belirtelim bu noktada. Tabii turistler 30 derecelik hava sıcaklığında aslında Diyarbakır'ın keyfini çıkarıyorlar. Tarihi yerleri dolaşmaya devam ediyorlar. Bölgeden de, bölge illerinden de çok sayıda vatandaş buraya akın etmiş durumda. Diyarbakırlarda, kalan Diyarbakırlarda kısmen köylerine gittiklerini ifade edelim ki zaten Diyarbakır'ın nüfusu 1.890.000. Bu nüfusun %70-75'inin kent merkezinde yaşadığını söyleyelim. Ancak köylere de köy dönüşleri de oldu. Diğer taraftan önemli bir ifadeyi de söyleyelim. Bu yıl aslında güvenli şehirler listesinde tekrar alındı. Kırmızı listeden Diyarbakır çıkarıldı ve turist sayısında da bir artış beklendiğini söyleyelim. Ama çok önemli iki vurgu yapmak istiyorum. Bir Gazi Caddesi, ikincisi de İzzetpaşa Caddesi'ne Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi'ne çağrımız olsun. Seyahat satacak. Çok fazla kaldırım işgalleri ve yol işgalleri bulmuşlar. Bir taraftan da polise de burada bir çağrımız olsun. Turistler bu noktada geçiş yapamadıklarını da şikayetlerini bu noktada iletelim. Ayrıca Hindistan sokaklarına benzediği ifadeleri de kullanmaya başladı. Esnaflar da bundan şikayetçi. Seyyar satıcılar bu noktada hem kaldırımları hem yolları da işgal etmiş durumda. Ancak geri kalan anlamda Diyarbakır'a gelenlerin yüzü gülüyor. Tarihi yerleri dolaşmaya devam ediyorlar. Daha sonra da Doğu Roma'nın son kalesi Zerzavan Kalesi'ne yöneliyorlar. Kimisi Mardin'e, kimisi Batman'a doğru seyahat ettiğini ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysel İpek aktardı. Şimdi bayramda güzel sofralar kuruluyor. Kahvaltıdan başlıyor bu. Et, tatlı derken bazen fazla da kaçırabiliyoruz. Konuşacağız. Nasıl bir sağlıklı sofra kurabiliriz acaba bayramda diye. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: Güzel ülkenin güzel insanlarına.
1: Çok teşekkürler. Size de güzel bir bayram olsun sevdiklerinizle. Böyle diyelim ki

0: Bir sofra kuracağız akşam için. Bayram sofrası, aile katılacak ama fazla da kaçırmadan sağlıklı halde biz bu sofrayı nasıl kurabiliriz Ayça Hocam? Buyurun.
1: Şimdi Kurban Bayramı'nda et tüketimi, tatlı tüketimi çok fazla oluyor. İster istemez insanlar buna maruz kalıyorlar ve eğer kontrol edemezsek bunu, tabii eğer sağlık problemi de varsa, tansiyon, şeker, diyabet gibi sağlık problemleri yaşanabiliyor. Beraberinde hani kontrolsüzce yenirse mide problemleri ortaya çıkabiliyor. Yeteri kadar lif alınmazsa kabızlıklar ortaya çıkabiliyor. Gaz oluşabiliyor. Şişkinlikler oluşabiliyor. Ve hani böyle hem de tatile denk gelen günlerde insanlar sağlık problemi yaşayabiliyorlar. Bunu yaşamamak için ne yapmalıyız? Günlük beslenmemizi bir kere planlayarak güne başlayalım.

0: düşünelim ve mutlaka sebze yoğunluklu salatalarımızı yapalım, lifimizi alalım, haşlanmış, közlenmiş sebzelerimizi ön planda tutalım. Bayramın ilk günü tabii et kesilince biraz katılık olur, sertlik olur. İlk günden hemen kebaplara girmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Kavurmalar özellikle yağlı yağlı, hani haşlama olabilir, köfte çekilebilir, fırında köfte şeklinde tüketilebilir. Ama tabii ister istemez bu birkaç gün insanlar yüksek derecede bir yiyeceğe maruz kalıyorlar ister istemez bir noktada da.
1: Köfte dediniz, haşlama dediniz. Bunlar sağlık açısından en uygun olanları zannederim ilk günlerde tüketmek adına. Peki bunların yanına siz ne tavsiye edersiniz? Sofrada daha ne
0: Evet.
1: olursa sindirime yardımcı olur mesela.
0: Evet, bir kere yemeğe hemen direkt etle de başlamamak gerekiyor. Önce güzel bir salata yapın. Yeşillikli, böyle bol marullu, limonlu. Özellikle limon etin içerisindeki demirin emiliminin vücut tarafından daha iyi olmasını sağlar. Bol limonlu salatanız mutlaka olsun. Beraberinde mesela bir közlenmiş ya da haşlanmış sebze yapabilirsiniz. Fırında kabak, patlıcan salatası gibi, yoğurtlu semizotu gibi. Beraberinde de sindirimi daha kolay olacak şekilde haşlama ya da köfte gibi etleri tercih edebilirsiniz. Karbonhidrata dikkat etmek lazım. Etten sonra insanların hemen canı baklava istiyor, börek istiyor. İşte burada da porsiyon kontrolü diyoruz. Taze mevsim meyvelerini öncelikle tüketmenizi tavsiye ederiz. Şimdi tam çileğin, kayısının da zamanı artık. Meyveleri daha ön planda tutup lif tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de etten hemen sonra çay kahve içmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu da etle birlikte vücudumuza giren demirin emilimini azaltabilir. Ihlamur, rezene çayları gibi sindirim sisteminizi rahatlatacak çayları tercih edebilirsiniz. Bir de tabii bir püf noktası verelim şimdi bizi izleyen güzel insanlarımıza. Bayramda biraz kaçırdınız, yediniz, içtiniz, bir baktınız bir kiloda kilo almışsınız. Hemen üzülmeyin. Bayram sonrası da bir kalsiyum beslenmesi yaparak bu aldığınız fazla kalorileri hemen bir dengelemenizi tavsiye ederim. O kalsiyum beslenmesini de arzu ederseniz hemen paylaşalım burada.
1: Lütfen. Nedir bu kalsiyum beslenmesi? Ben de bir yandan not alıyorum, buyurunuz.
0: Aslında kısmi vejetaryen bir beslenme. Bu 3-4 gün çok fazla et yediğimiz için bir sonraki günlerde birazcık hafif vejetaryen beslenmek bedene iyi gelir. Bunun için şunu yapacaksınız. Sabah böyle yumurtalı peynirli bir kahvaltı değil de mesela bir kase yoğurt, 3-4 kaşık yulaf yanına çilek koyabilirsiniz 5-6 tane ya da sevdiğiniz bir elma gibi bir meyve koyabilirsiniz. Yani sabah yulaf, yoğurt, meyve öneriyoruz. Öğlenleyin zeytinyağlı bir yeşil fasulye ya da ıspanak gibi bir sebze yemeği, yanına bir kase cacık, salata, yine bir iki dilim ekmek, doyarsanız bir dilim, doymazsanız iki dilim yiyebilirsiniz. İkindi de acıkırsanız eğer bir bardak ayran, yanına yine bir elma ya da iki üç kayısı gibi lif oranı yüksek bir sebzeyi, meyveyi tercih edebilirsiniz. Akşam da bir kase çorba, salata, yoğurtla bu bayramda diyelim ki kaçırdınız, dikkat edemediniz. Bayram sonrası da bu beslenme, kısmi vejetaryen beslenme yaparsanız hem sağlığınızdan olmazsınız hem de bu fazla aldığınız kalorileri bir şekilde dengeleyebilirsiniz.
1: Ne kadar süreyle yapalım bu kalsiyum beslenmesini? Yani bir hafta mı, 5 gün mü?
0: Birkaç gün üst üste
1: Birkaç gün.
0: yapabilirsiniz. Haftada 2 gün tavsiye ederiz. Normal hayatta da bunu kullanabilirsiniz. Ben genellikle hastalarıma cuma günleri ve pazartesi günleri öneriyorum. Çünkü cumartesi pazarı insanlar ister istemez biraz farklı yiyebiliyor. Girerken özür dileyin vücudunuzdan, çıkarken özür dileyin diye diyorum. Bu hem sağlıklı bir beslenme, fleksiteryan beslenme olarak da tıbbi literatürde yeri var. Esnek vejetaryen beslenme olarak geçiyor. Aynı zamanda lif açısından oldukça zengin, proteini, karbonhidratı, yağ olan dengeli bir beslenme şekli. Biraz da sade bir beslenme. Hani çok yedik, şiştik, abarttık diyelim ki öyle yapmayacağınızı umuyorum. Dönüşte de bu şekilde bir beslenmeyle bedeninize sağlık
1: Şimdi
0: kazandırabilirsiniz.
1: tatlıya çok küçük bir parantez açalım. Bu her bayramda yaşadığımız bir şey. Hakikaten dayanamıyoruz. Tatlı görüntüleri de geldi. Baklavası, çeşit çeşit kadayıfı maalesef fazla kaçabiliyor. Bunun sağlıklı ölçüsü nedir? Yani şekeri, tansiyonu, kolesterolü etkilemeyecek oranda bayramda ne kadar yiyebiliriz, nasıl yiyebiliriz, ne zaman yiyebiliriz?
0: Evet, tatlıyı ister istemez seviyoruz ve yiyoruz. Baklava dünya literatürüne Türkiye'den bence bir armağan. Burada da şunu yapabiliriz. Aslında ilk başta böyle çok büyük tepsilerle yapmamak gerekiyor. Böyle ikişer üçer kilo değil, sayarak satın aldığınızda porsiyon kontrolü evinizde daha rahat yapabiliyorsunuz. Ama çok olduğunda porsiyon kontrolü yapmak biraz zor oluyor. Çünkü göz

0: görürse gönül istiyor ne yazık ki. O yüzden hani tatlıyı sayarak adam başı almanızı tavsiye ederim. Bununla birlikte eğer bir baklavayı bir dilim ekmek bir tatlı kaşığı yağ olarak düşünebilirsiniz. Tatlı yemeyi düşünüyorsanız öğününüzdeki karbonatı biraz azaltmanızı tavsiye ederim. Pilav, ekmek ya da patates gibi bir karbonatı azaltın. Salata, sebze, et üzerine de bir iki dilim baklavanızı ekmek yerine tüketebilirsiniz. Ama dediğim gibi hem ekmek hem tatlı yediniz. O zaman bir sonraki öğünü biraz daha hafif geçirip mutlaka ve mutlaka hele hele şu güzel havalarda bir 8-10 bin atarak o yediğiniz baklavaları da bir şekilde eritmenizi tavsiye ederim. Akşam kesinlikle tüketmeyin deriz. Yine ikindi öğününde bir de tabii yoğurt ya da ayranla birlikte ya da sütlü bir kahveyle birlikte içtiğinizde glisemik indeksini biraz dengelemiş olursunuz. Kan şekeri dengelenmeniz biraz daha kontrollü olur. Hani tek başına baklava da tüketmeyin. Sütlü kahveyle birlikte tüketmenizi tavsiye ederim. Kan şekerini ani yükseltmesin diye.
1: Çok teşekkür ediyorum. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya bize bu bayramda hem sağlıklı beslenip hem de bu dengeyi nasıl sağlayabileceğimizi anlattı. Çok sağ olun size ve tüm sevdiklerinize güzel bir bayram diliyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi devam edelim. Büyüklerimiz olmadan, onların elini öpmeden, bayramlaşmadan hakikaten bayram, bayram gibi hissettirmiyor hiçbirimize. Büyüklere saygının bayramdaki adreslerinden biri Darül Acize. Bakalım Darül Acize'de bayram nasıl geçiyor? Habertürk muhabiri Öznur Kars'ı Çetinler'e bırakacağız sözü şimdi.
2: Tabii Darül Acize sakinlerinin en çok dört gözle beklediği günler genellikle tabii ki bayramlar oluyor. Bugün de o bayramlardan bir tanesi. Kurban Bayramı'nın ilk günü Darül Acize'de, 130 yıllık Darül Acize'de hareketli bir bayram sabahı vardı. İstanbul Valisi Davut Gül burada kalan sakinlerle bir bayram kahvaltısı yaptı. Oldukça kalabalıktı. Kurumun davet bölümünde gerçekleşti bu buluşma. Buluşma aynı zamanda iki kuşağı da bir araya getirdi. Burada kalan büyüklerle yine Darül Acize ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlarda kalan çocuklar bir araya geldi bu kahvaltıda. Kahvaltı sona erdi. Sonrasında da ziyaretler ve bayramlaşma başladı. Hem çocuklar gönüllü abileriyle ablalarıyla birlikte burada kalan, daimi olarak burada yerleşik olarak kalan yetişkinleri, büyükleri ziyaret ediyorlar. Onların ellerini öpüyorlar. Dileklerini, bayram dileklerini iletiyorlar. Merhabalar, size de iyi bayramlar. Şu anda Darül Acize'nin bahçesindeyiz. Çok güzel bir hava var İstanbul'da. Bu havanın tadını tabii ki hem burada kalanlar hem buraya gelen ziyaretçiler, çocuklar, gönüllüler çıkarıyor. Darül Acize'de biliyorsunuz aynı zamanda kurban bayramlarında kurban kesimi de yapılıyor ve burada kalan sakinlere isterseniz bağışta bulunabiliyorsunuz. Yemek ikramında bulunuluyor. Et ikramında bulunuluyor. Fatih, o tarafa doğru da gidelim. Bayram boyunca devam ediyor burada kurban bağışları ve kurban kesimi işlemleri. Onu da duyurmuş olalım. Bu arada Darül Acize artık 81 ile de yayılacak. Yani şubeleşecek de diyebiliriz. Buradaki hizmetler Türkiye'nin diğer illerinde de yapılacak kurum binalarında yaygınlaşmış olacak. 130 yıllık bir mazisi, tarihi olan kurumdan bahsediyoruz. Burası da bu alanda Darül Acize'nin hemen yola bakan, ok meydanı tarafına bakan noktası. İşte kurban bağışları, kurban kesimleri buradaki bölümlerde, kapalı alanlarda yapılıp sahiplerine teslim ediliyor. Bağış kabul kısmı var. Burada kestirdiğiniz kurbanı kuruma da bağışlayabiliyorsunuz. Kesim yaptırıp farklı şekilde de değerlendirip bağışta bulunabiliyorsunuz. Bunu da duyurmuş olalım. 4 gün boyunca burada kurban bağışlarınız kabul edilecek diyelim. Eğer böyle bir niyeti olanlar da varsa bu bilgiyi de buradan paylaşmış olalım. Tekrar ziyaret alanına dönersek tabii çok sayıda gönüllü kulüpler de var. Küçükler, gençler de Darül Acize'ye gelip bu özel günde burada kalan insanları yalnız kalmaması adına onların bayramı

0: tebrik etmek adına geliyorlar. Son yıllarda ailelerin de çocuklarıyla birlikte bu sosyal dayanışmayı, sosyal bilinci çocuklara aşılamak, öğretmek için geldiklerine çok şahit oluyoruz. Bayramlarda özellikle Darülaceze'ye tanımanız gerekmiyor. Ama onlar tabii ki bir yandan gözleri önce yakınlarını arıyor. Çocukları olan varsa, çocuğu uzakta yaşayan varsa bayramda gelmelerini elbette bekliyorlar. Gözleri yollarda olanlar var. Ama burası böyle özel günlerde yalnız bırakılmıyor. Tanıyın tanımayın insanlar burada kalanları, sakinleri gelip bayramlarını tebrik ediyorlar. Tabii uzun yıllardır burada ikamet edenler var. 10 yıldır, 15 yıldır yeni gelmiş olanlar var. Buradaki hayatına alışmaya çalışanlar var. Dolayısıyla her birinin farklı farklı hikayeleri var. Merhabalar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet. Çocukları ziyaretleri devam ediyor kurumda. 18 yaş altı çocuklar bugün Darülaceze'de kalan büyüklerinin ellerini öpmeye, onlarla aynı masada buluşmaya, bayram kahvaltısını onlarla yapmaya geldiler. İstanbul Valisi Davut Gül her biriyle tek tek bayramlaştı. Birer küçük hediyesi oldu, bir şeker çikolata ikramı oldu bunun dışında, bu hediyeleşmenin dışında. Darülaceze'de efendim bayram boyunca kurban kesimi var. Bağışlarınızı bayram boyunca kuruma başlayabilirsiniz. Ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Onların en çok beklediği, istediği de bu aslında. Buraya bir gelip yanlarına oturup selam vermeniz, bayramlarını tebrik etmeniz, hallerini, hatırlarını sormanız bile onlar için gerçekten yetiyor. Bunu o gözlerden çok rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Bir kez daha bizler de buradan herkesin bayramını kutlayalım. Yolu düşen, vakti olanları, özellikle de İstanbulluları Darülaceze'ye, burada bekleyen sakinlerin dileklerini de aktarmış olmak adına onların birer ziyaretini gerçekleştirmelerini buradan da iletmiş oldum.
1: Eznur Kaysa Çetinler Darülaceze'den aktardı. Güzel yavrularımızın, saygıdeğer büyüklerimizin bayramı kutlu olsun. Oradaki havayı, atmosferi de ekranlarınıza getirdik. Şimdi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüzyıllardır süregelen bir gelenek, gelin koçu olarak adlandırılan bu adet kurban bayramı öncesinde nişanlı çiftler arasında yaşatılıyor.
2: İki yeni tanışmış ailenin dayanışma süreci diyebiliriz. Her yeni nişanlanmış yuva kuracak yavrulara nasip olmaz. Niye? Nişanlılık süreci, kurban bayramına denk gelen çiftler bu etkinlikten, bu keyiften yararlanırlar.
3: Kurbanlık koça kına yakılıyor, tüllerle, çiçeklerle süsleniyor. Nişanlıya kurbanlık koç gönderiliyor. 8 yıl oldu. Ankara Beypazarı ilçesinde nişan koçu geleneği devam ettiriliyor. Bayramda damat tarafı geline süslenmiş kınalı koç getiriyor.
2: Burada erkek tarafı koç alır. Gelin kızımıza, nişanlı kızımıza takı takacak, işte tılsım, beşi birlik veyahut da zincir olmak kaydıyla büyük görkemli bir koç alınır.
4: Zincir.
5: Kurban pazarından seçilen koçlar özenle süsleniyor. Damat adayları tarafından gelin adaylarına götürülmek üzere kız tarafının yaşadığı eve getiriliyor.
6: Bunun annesine de geldi. Oldu bitti, var bu. Herkes gücünün yettiğini getirir. Koç olacak, başka olmayacak. Hem de beyaz olacak. Nasıl gelin gelinlik beyaz giyer, bu da beyaz olur.
3: Gelin tarafı ise nişan koçunu karşılıksız bırakmıyor.
2: Buradaki amaç ailelerin kaynaşması, sıcak bir ortamın oluşması. Ya neticede sağlıklı bir yuvanın bacasının tüttürülmesi için atılan ilk adım diyoruz.
7: Teşekkür ederiz.
1: Anadolu mutfağının lezzetlerini ekrana getirmeye, tanıtmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın coğrafi işaret tescilli yemeklerinden Urfa Pencer Bora.

Hemen unutulmaya yüz tutmuş borani yemeğini yapacağız. Görüntüsü olarak cezbedici bir yemektir. Şimdi yemeğimize köftemizi yoğurarak başlayabiliriz. Köftemizin içerisine köftelik ince bulgurumuzu alıyoruz. Karabiber baharatlarımızı kullanacağız. Tuz ve Urfa isotuyla güzelce yoğuracağız. Dövülmüş, siniri alınmış kare etimiz var. Kare etini koyuyoruz. Köftemizin içerisine aldık güzelce. Et alındıktan sonra daha bir sakızlaştı. Yuvalama aşamasına geçiyorum. Ben biraz pratik olsun diye iki tane aldım. Yağımız biraz kızardıktan sonra yuvalaklarımızı kızgın yağa atacağız ve kızartacağız. Evet. Çok güzel kızarmış ve dağılmamış. Bizim istediğimiz de buydu. Şu an yağımız erimek üzere. Parça etimizi kızarmış yağımızın içerisine koyup bir taşım kızartacağız. Haşlıyoruz, sonrasında da kızartıyoruz. Sonrasında da bu et suyuna borani yemeğimizin suyuna ek yapacağım. Daha lezzetli oluyor sanırım. Et kalmadı içerisinde. Sanırım etim kavruldu. Sesleri de duyuyorsunuz. Kokusu da mükemmel, sade yağ. Biz alıyoruz bayağı kokusunu yoğun bir şekilde. Bu da bizim pancar sapımız. Tabii işlem görmüş. Yıkanmış, ince ince doğranmış, ayıklanmış. Sonrasında da suda haşlanmış. Haşlanmış nohutumuzu ve börülcemizi koyduktan sonra sıcak suyumuzu ve et suyumuzu tenceremizin içerisine alacağız. Şimdi börülceden başlayayım. Kavrulan etlerimizin, kavrulan pancar sapımızın içerisine börülce, Urfa deyimiyle lolas. Lolazımızı ekliyoruz. Lolazı da ekledim. Bir güzel kavuruyorum şimdi. Nohutlarımız haşlanmış. Yani yuvalakta demiştim ya, ufak olanı makbuldür. Nohutu da daha ufak olursa daha lezzetli oluyor. Genelde ufak nohut tercih ediyoruz. Yağda bütün malzemelerim kavruluyor. Kavurma aşaması bitmek üzere borani yemeğimin. Son olarak da et suyumu, bir de sıcak suyumu ekleyeceğim. Ben son olarak dediğim gibi baharatlarını koyacağım. Safran ekliyorum. O da bir çay kaşığı kadar yeterli gelecektir. Rengini daha canlı tutsun diye. Tuz ve karabiberimi ekliyorum. Urfa'nın yöresel yemeği olan borani yemeğimiz sunuma hazır. Diyenlere afiyet olsun. Oh, duman üstünde. Çok güzel de özdeşleşmiş. Tam istediğimiz gibi.

0: kıvamı. Kızartmış olduğum köftemi, yani yuvalağımı tabağa serpiştiriyorum. Bol yuvalaklı severim. Daha doyurucu oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu şekilde. Yani sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazımız. Şöyle. Evet, Şanlıurfa'mızın yöresel yemeği olan buranın yemeğimiz bitti. Yemeğe hazır. Afiyet olsun.
1: Holstein'in Premier Lig'e yükselmesinin ardından kutlamaların adresi şehir meydanındaki City Hall oldu. Binlerce taraftarın doldurduğu meydanda büyük bir coşku yaşandı. Kulüp başkanı Acun Ilıcalı futbolcularla birlikte taraftara seslendi.
2: İngiltere Championship playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City tarihi başarısını taraftarıyla kutladı. Holstein'in maçlarını oynadığı stadyumda toplanan futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve aileleri üstü açık otobüslerle şehir turu attıktan sonra City Hall önünde toplanan on binlerce taraftarla bir araya geldi. Meydanı dolduran taraftarların Hull City bayraklarının yanı sıra çok sayıda Türk bayrağıyla da coşkuya ortak olmaları dikkat çekti. Kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada hayalim büyük bir aileye sahip olmaktı ifadelerini kullandı.
3: 4 yıl önce bu güzel kente geldim. Hayalim büyük bir aileye sahip olmaktı. Buraya gelir gelmez sizleri gördüm. 6-7 tane kulüp vardı ama ben buraya geldim. Enerjiyi hissettim. Kendi kendime bu kulüp benim kulübüm olacak dedim. Büyük bir aile olduk. Karşılaştığımız bütün sorunlar bizi daha da güçlendirdi. Hepinizi çok seviyorum. Biz en zengin kulüp müyüz? Hayır. En pahalı takım mıyız? Hayır. Fakat biz en iyi taraftarlara sahibiz. Başardık.
2: Teknik direktör Sergei Yakurovic ise taraftarlara seslenirken esprili bir yaklaşımda bulundu.
4: Sezon öncesinde bir görevim vardı. Takımı Championship'te tutmak. Başarısız oldum. Premier Lig'e çıktık.
2: Premier Lig başarısını hep birlikte kutlayan Hull City taraftarları uzun süre tezahüratlar ve alkışlarla takımlarını destekledi.
1: Bu haberle haber bültenini noktalıyoruz. Bir aranın ardından devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Bayramın birinci gününde haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 15. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezde yaşanan arbedeyi de değerlendirdi. Genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söyledi. Bu süreçte Özgür Özel'le görüşebileceğini de vurguladı.
1: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
1: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
1: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi, biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır nokta. Parti meclisini toplayacağız, MYK'yı oluşturacağız, yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazete

0: dinleyicilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
1: Evet arkadaşlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar.
0: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
1: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
0: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
1: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya.
0: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
2: Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu.
1: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
3: Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtlayan Özel, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Yeni parti falan kuracağımız yok dedi.
4: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
4: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
4: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis Başkanlığı'nda durumu inceler ve kararını verir.
0: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
4: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
0: Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda detayları Haber Türk editörü Mahir Kılıç aktaracak. Mahir.
5: Tıpkı her sene 27 Mayıs olduğu gibi bir kez daha MHP'nin Devlet Bahçeli buraya Kızılcahamam'a geldi ve Ülkücü Şehitleri andı. Kısa bir süre önce buradaydı. Önce anıta karanfil bıraktı. Şimdi de anıtı geziyor. Devlet Bahçeli Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Dualar okundu. Sabah saatlerinde öncelikle bayram namazının ardından MHP'nin merhum kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Orada da yine kabre karanfiller bırakıldı, dualar okundu. Ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne geçti. Orada da Ülke Ocakları Başkanı düzenledi, tertip etti.

2016'da kurmaylarla bir araya geldi. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'la birlikte ve onların da bayramını kutladı. Daha sonra ise gün içinde buraya geldi Devlet Bahçeli. Bugün Türk Gün Gazetesi'ne verdiği bir röportaj, bir demeç söz konusuydu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Mutlak Mutlan kararının ardından değerlendirmeleri oldu. İki tarafa da çağrıda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli ve süre içerisinde kurultaya gitmesi gerektiğini ifade etti. Artık CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir ifadesini kullandı. Ve en uygun kurultay tarihinde CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül olabileceğini söyledi. Bahçeli açıklamasında mutlak putlan kararı sonrası CHP'de yaşananlar demokrasimize yakışmadı ve CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verdi ifadesini kullandı. MHP'nin beklentisinin bölünmüştür, bütünleşiktir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ifade etti. Ancak bu şekilde Türkiye ve Türk milletine hizmet edebileceğini söyledi. Devlet Bahçeli yaptı o açıklamada Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in de görüşmesi gerektiğini belirtti. CHP ortak paydada bulunmalı, parçalanmamak, ufalanmamak iradesini göstermelidir dedi. Geçtiğimiz gün Özgür Özel'in iki CHP var açıklaması gündeme gelmişti. Bir CHP, mevcut CHP, bir de atanmış CHP ifadesi kullandı. Bunu da eleştirdi. Bunun bölünmeye kadar gidebileceğini ifade etti. Devlet Bahçeli'ye uzak durulması gerektiğini ifade etti. Bu tarz değerlendirmelerden mutlak mutlak kararıyla da Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının kanıtlandığını belirtti. Mahkeme kararı çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandır ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli bu açıklamaları Türk Gün Gazetesi'ne yaptı. Bu sabah saatlerinde yansıdı. Basına oldukça da konuşulan, tartışılan değerlendirmeler oldu, konuşmalar oldu. Bir kez daha ifade edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli bu sabah güne bayram namazıyla başladı. Ardından her bayram olduğu gibi MHP'nin kurucu merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Orada dualar okundu. Kabre karanfiller bıraktı Devlet Bahçeli. Oradaki çiçekleri bizzat suladı ve mezar taşına da elini sürdü bir kez daha. Daha sonra Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne gitti. Orada da Ülke Ocakları'nın düzenlediği kahvaltıda kurmaylarıyla bir araya geldi MHP lideri Devlet Bahçeli ve bugünkü durağı şu saatlerde Kızılcahamam'daki Ülkücü Anıtlar Şehidi diyebiliriz. Burada geçmiş dönemde hayatını kaybeden şehit olan ülkücülerin için hazırlanan anıtı ziyaret ediyor. Yaklaşık 10 dakika önce buraya geldi. Önce anıta çiçek bıraktı, karanfilleri bıraktı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Fatihalar okundu. Şimdi tek tek şehitlerin ismini yer aldı. Anıta geziyor Devlet Bahçeli ve her birinin önüne karanfiller bırakıyor MHP lideri. Daha sonra kısa bir değerlendirmede yapmasını bekliyoruz. Bütün anıtı gezdikten sonra dediğim gibi sabah saatinde Türk Gün Gazetesi'nde yer alan bir demeci vardı. MHP'nin CHP'nin mutlak tutan kararına ilişkin ve karar sonrası CHP'de yaşananlara dair iki tarafa da çağrıda bulundu Devlet Bahçeli. Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğunu söyledi. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir dedi MHP lideri. Mutlak putlan karar sonrasında CHP'de yaşananların Türk demokrasisine yakışmadığını ifade etti ve bunun MHP'nin kurumsal kimliğine de zarar verdiğini söyledi. Devlet Bahçeli mutlak putlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönmesine izin verilmemeli dedi. Aynı zamanda MHP'nin beklentisinin bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden bir CHP olduğunu belirtti. Evet, anıtı gezmeye devam ediyor MHP'li de Devlet Bahçeli. Hemen yanında Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım bulunuyor. Kendisine eşlik ediyor. Demeci'nin diğer öne çıkan mesajlarına baktığımızda hemen devam edelim. CHP'de kişisel ego ve geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliği yıpratılmamalı dedi. Teşkilat yapısı tarif edilmemeli. Tüm bunlar tarih önünde ağır sorumluluktur dedi. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada CHP'nin Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi kurumlardan bir tanesi olduğunu da söyledi ve iki tarafında ortak faydada buluşması gerektiğini sözlerine ekledi. CHP'nin parçalanmamak ve ufalanmama iradesini göstermesi gerektiğini kaydetti. MHP'li de Devlet Bahçeli de bölgemizdeki gerginliklere ve risklere de dikkat çekti. Etrafımızdaki ateş çemberine ve terörist Türkiye iradesine CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. CHP farklı amaçlarla kullanıma müsait hale getirilmemeli dedi. Bu noktada da bölünmüş, dağılmış, savrulmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: Türkiye için, Türk siyaseti için de risk olduğunu ifade etse 4 aşamalı bir yol haritası önerdi MHP lideri. Öncelikle Kutuştaşları Üzgül'den mutlaka uzaklaşılması gerektiğini ifade etti. Ardından üye yapısının yenilenmesi gerektiğini söyledi Devlet Bahçeli ve mutlaka kurultaya gitmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Olan kurultay içinde bir tarih verdi. 9 Eylül yani CHP'nin kuruluş günü, kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de bu kurultayın gerçekleştirilebileceğini belirtti ve mutlak buttan kararını hatırlatan MHP lideri bu kararla birlikte Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının kanıtlandığını söyledi ve istikrar vurgusu yaptı. Bir kez daha yine mutlak buttan kararına ilişkin söz konusu karar çerçevesinde, resmi olarak yargı kararı çerçevesinde CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Evet. Anıtı girdi. Şu anda da zannedersem Kürtçe'ye doğru geçiyor. MHP lideri burada bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Evet, yanında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yıldırım'la birlikte buraya doğru geliyor. Bir değerlendirme yapmasını, mesaj vermesini bekliyoruz. Devlet Bahçeli'nin şu an evet Kürtçe'ye doğru geldi. Mikrofonlarımızı koyacağız biz de önüne. Evet, bir değerlendirme yapacak bugüne ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Evet, MHP'dir şu an kürsüde anıtı gezdi. Saniyeler içinde zannedersem mesajlarını paylaşacak MHP lideri. Evet. Başlıyorsun.
1: Muhterem dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler,
2: basınımızın değerli temsilcileri, konuşmamın başında hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün fani ömürlerini baki bir sevdanın yoluna seren, alın yazılarını ülkü kalemiyle yeniden yazan, gençliklerini Türk-İslam davasına feda eden, isimlerini Türk milliyetçiliğinin şeref levhasına kanlarıyla nakşeden ülkücü şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad etmek üzere bir aradayız. 27 Mayıs'ında Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirdiğimiz bu cem, toprağa verdiği yol arkadaşlarına, bitmek bilmeyen bir hicran duyan ülküdaşlarımızın ve görmeden sevdiği şehit ağabeylerinin acılarını gönüllerinde saklayan genç kardeşlerimizin aynı duada birleştiği, aynı sancağın gölgesinde sadakat ve şuur tazelediği mübarek bir hatırlayış meclisidir. 27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında nefsimizi hesaba çektiğimiz, bugün oturduğumuz makamların, üstlendiğimiz vazifelerin, taşıdığımız ünvanların ardında nasıl büyük bedeller, nasıl ağır çileler, nasıl mübarek fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür. Bilinmelidir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık divanında ilçe başkanlıklarına, milletvekilliği sorumluluğundan ülke ocaklarımızdaki orta öğrenimli genç kardeşlerimizin masa başkanlıklarına kadar bu hareketin her kademesi şehitlerimizin kanı, dava büyüklerimizin alın teri, taş medreselerimizin çektikleri ıstıraplar üzerine kuruludur. Bundan dolayı ülkücü için makam hak verilecek bir emanettir. Hakkı verilecek bir emanettir. Milliyetçi ülkücü hareket içinde alınan her görev bir gösteriş bayesi değil.

hesabı önce Allah'a, sonrasında ise aziz milletimize ve hatıralarıyla mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir mesuliyettir. Bu ağır mesuliyetin altında ezilmeyişimizin, istikametimizin şahsi hesaplara değil, ilahi kelimetullah davasına, nizam-ı alem ülküsüne ve Türk milletinin ebedi istiklal iradesine dayanmasındadır. Çünkü davamız dualıdır, himaye edenimiz Allah'tır. Değerli dava arkadaşlarım, şehadet bizim inancımızda tükeniş değil diriliştir. Kayboluş değil hakikatin en yüce mertebesinde ebedi bir varoluştur. Şehitlerimiz Hakk'ın koluna kuvvet alan, emrine şahitlik eden, son nefesiyle imanını tasdik eden, davasını nefsinin üstüne çıkaran kahramanlardır. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşu ve dosdoğru yaşayışıyla hepimize örnek olan, dünya sürgününden ayrılıp ebediyete seferiyle Peygamber Efendimiz'e komşu olan, olma duasını taşıyan yiğitlerdir. Şehitlerimiz bedeni fani alemden çekilmiş olsa da adıyla ve hatıralarıyla nesillerin yoluna kandil olmaktadır. Şehitlerimizin toprağın altındaki sükutu nice nutuktan daha gür, yoklukları aramızdaki nice varlıktan daha diridir. Zira onlar lütuf ve keremle sevindirilen, arkalarından gelecek dava arkadaşlarına korkuya ve hüzne burada yer bulunmadığını müjdelemektedir. Bu müjde bugün saflarımızı sıklaştırmakta, imanımızı tazelemekte, irademizi metinleştirmektedir. Geride kalanlarımızın omuzlarına miras, gönüllerine miyar, yokuşlu yollarına mihver, karanlık zamanlarda ise mukaddes bir meşale olarak parlamaktadır. Ülkücü şehitlerimiz de böyledir. Duruşlarıyla gencecik ömürlerini aşan, binlerce genç kardeşimizin yüreğinden taşan, ocaklarımızda dua dua çoğalan, emanetleriyle nesilden nesile büyüyen iman erlerimiz, davaya hasredilmiş bir varlığın, aziz milletimize vakfedilmiş bir iradenin abideleşmiş isimleridir. Kimi üniversite koridorlarında, kimi öğrenci yurtlarında, kimi sokak başlarında, kimi zindan karanlıklarında, kimi dar ağacının gölgesinde imtihan edildi. Lakin her biri celladın urganına, hainin kurşununa, namerdin pususuna tebessümle yürüdü. Bir ülkü peşinde, bir Turan düşünde şehadet şerbetini içtiler. Can verdiler de canan bildikleri Türk İslam davasını şahsi ikbal masalarında bozdurmadılar. Ülkücü şehitlerimiz delikanlı düşlerinden, ana kucağından, baba ocağından, evlat sıcaklığından, kurulamamış yuvalarından, alınamamış diplomalarından geçtiler. Dünyalık ne varsa ellerinin tersiyle ittiler. Musalla taşını, düğün meydanı saydılar. Ölümün soğuk nefesi, puslu havaları sararken ürkenler ülkücü şehitlerimiz değildi. Ülkücü şehitlerimiz idam sehpalarına gülerek yürürken şehitlerimizin imanları karşısında

da küçülen, zulümlerini korkuyla büyüten o kahpe düzenin sahiplerinin dizleri titredi. Azrail'in nefes enselerinde hissedilirken dahi kendi canını değil, yanındaki dava arkadaşını düşünen, önce beni asın, o benim acıma dayanamaz diyerek cellatlara dahi sıra nizam veren ülkücü şehitlerimizin baş eğmeyen iradesi, hareketimizin tarihine altın harflerle yazılmış en mübarek satırlardır. Bunun içindir ki ülkücü şehitlerimiz, al bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç hilali sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için dolsa, orada yeniden hayat bulacaktır. Ülkücü şehitlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin fırtınalara rağmen değişmeyen dik duruşunda ve ülke ocaklarının sönmeyen ateşinde daima yaşayacaktır. İlk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan, Şehit Bakanımız Günsaz Ak'a, Mustafa Felivanoğlu'ndan Cevdet Karakaş'a, Yusuf İmamoğlu'ndan Dursun Önkuzu'ya, Fikri Arıkan'dan Cengiz Pakdemir'e, Ahmet Keser'den son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar uzanan şehitler kervanımızın her halkasıyla bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, ülkücüler çetin zamanların, sarp yokuşların, çakıllı yolların, dar geçitlerin, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Nefsini rafa kaldırmış, menfaatlere yüz çevirmiş, korkularını ardında bırakmış dava adamlarıdır. Güce yaslanmayan, İstikbal kollamayan, secdeden başka hiçbir yerde alnını yere değdirmeyen bahadırlardır. Yağızlıklarını lafa değil, hayatlarıyla ispat eden, sadakatlerini kalabalık laflarla değil, hainin karşısında değişmeyen karakterleriyle gösteren, kamera karşılarında değil, mücadelede saf tutan ülkücülerdir. İşte bu nedenle ülkücülük bir ömür taşınacak en yüce şereftir. Şehadet ise o şerefin ebediyetle taşlanmış halidir. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müsterih, İrademiz işte burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir. Mahzunuz çünkü nice dava arkadaşlarımızı kara toprağa emanet ettik. Müsteriyiz çünkü onların her biri tertemiz yaşadı, şahidiz. Müstahkemiz çünkü Asena'yla, Bozkurt'uyla, Kundak'taki bebeğinden Aksakçı'na dek burada onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız. Sözlerime son verirken, başta merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 27 Mayıs 1980'de menfur bir suikast sonucu şehit edilen merhum Günsaz Ak Bey'i, 12 Eylül zulmünde
Dar ağaçlar

0: Ne gönderilen ülkücü şehitlerimizle birlikte münferit tarihlerde Türk İslam ülkesi uğruna toprağa düşen bütün dava şehitlerimizi hasret ve vefa ile anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli, emanetleri ebediyen aziz olsun. Ne mutlu ülküsünü şahsiyetinin özü sayanlara. Teşekkür ederim efendim, sağ olun.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkücü şehitleri anma gününde konuştu. Açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Mahir Kılıç, Habertürk editörü telefon attığımızda. Mahir, söz sende.
2: Fena Alkan az önce konuşmasını bitirdim. MHP lideri Devlet Bahçeli ülkücü şehitleri bir kez daha da konuşmasının tamamını onlara ayırdı. Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir dedi ve son cümleleri oldukça dikkat çekiciydi. MHP olarak milletin birlik ve beraberliğini, beka ve maneviyatını son nefesimize dek gözeteceğiz ifadesini kullandı. Devlet Bahçeli yaptığı o açıklamada ve şehitliğin bir son olmadığını, yeniden bir başlangıç olduğunda sözlerine ekledi. Makama getirdi bir kez daha sözü. Hesabı önce Allah'a, sonra şehitlerimize verilecek. Ağır bir mesuliyettir ifadelerini kullandı, yaptı o değerlendirmede. Ve bugün 7'den 70'i tüm ülkücülerle birlikte şehitlerin huzuruna geldiklerini söyledi Devlet Bahçeli yaptığı değerlendirmede. Evet, bu sabah saatlerinde ilk olarak bayram namazına gitmişti MHP'lileri Devlet Bahçeli. Ardından da MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra ise ikinci durağı burası oldu, Kızılcahamam'a geldi. Tıpkı her sene 27 Mayıs'ta olduğu gibi ülkücü şehitler anıtına geldi Devlet Bahçeli ve onları bir kez daha rahmetle andı. Hatıralarını bir kez daha rahmetle andı Devlet Bahçeli. Şu dakikalarda da buradan ülkücü şehitler anıtından ayrılıyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Pekala. Habertürk editörü Mahir Kılıç aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi haberle devam edelim. Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıyla ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının amaçlandığını söyledi.
3: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili dosya yeniden açılıyor.
4: Ambulans isteyin. Hadi bindir. Kaç.
3: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş, Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
5: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibarı ile alındı.
3: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
5: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
1: Şırnak, Cizre'de iki aile arasındaki kavga adeta meydan savaşına döndü. 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.
3: İki aile sokakta karşı karşıya geldi. Ortalık birbirine girdi. Şırnak, Cizre'de

Husumetli iki aile halk kütüphanesi önünde karşı karşıya geldi. Akraba olan aileler kavgaya tutuştu. Yakınları da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga sırasında çevrede büyük panik yaşandı. 8 kişi yaralandı. Polis müdahale

0: Giren ve kaybolan Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Yeğen Çelik'in cenazesi aramaların ilk gününde bulunmuştu.
1: Bu görüntü amca ile yeğenin son görüntüsü oldu. İkisi de derede akıntıya kapıldı. Yeğenden sonra amcadan da acı haber geldi. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen 23 Mayıs günü Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen akıntıya kapılıp kayboldu. Arama çalışmalarının ilk gününde 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Amca Çelik'i bulmak içinse çalışmalar 4 gündür sürüyordu. Drone'la havadan yürütülen çalışma sırasında Kaşdibi Köyü Köprüsü yakınlarında suda bir görüntü alındı. O bölgeye ulaşan ekipler Sedat Çelik'in cansız bedenini buldu. Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Bursa'da bir kişi iddiaya göre tartıştığı dayısını öldürüp annesini yaraladı. 3 gün boyunca dayısının cesedi ve yaralı annesiyle aynı evde kalmaya da devam etti. 60 yaşındaki Cüneyt Taşkıran 3 yıldır ablası Çiğdem Ağa ve oğlu Erdem Ağa ile aynı evde yaşıyordu. 23 Mayıs akşamı dayı ile yeğeni arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Erdem Ağa dayısını döverek öldürdü. Annesini de yaraladı. 3 gün boyunca evde ceset ve yaralı annesiyle kalmaya devam etti. Sonra mahalledeki taksi durağına gitti ve dayısını hareketsiz halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dayının cesedi adli tıp morguna, yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı yeğen gözaltına alındı. Ailesiyle tatil için Ankara'dan Antalya'ya giden Ankaragücü futbolcusu Furkan Perker kaza yaptı. Kazada aileden 5 kişi yaralandı.
1: Bayram tatili için Ankara'dan Antalya'ya gidiyorlardı. Yolculuk kazayla yarım kaldı. Futbolcu ve ailesi ölümden döndü. Ankaragücü kulübünde top koşturan Furkan Perker, ailesi ve arkadaşlarıyla iki araç halinde Ankara'dan yola çıktı. Amaçları Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirmekti. Manavgat yakınına geldiklerinde Vatan Perker, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole inip beton bloka çarptıktan sonra takla attı. Burada'ya dönen araçta 5 kişi vardı. Ankaragücü futbolcusu Furkan Perker ve 4 aile üyesi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hemen ambulansa alındı. 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon Müslüman hacı oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca kişi hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'deki Mescid-i Haram'da buluştu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tekbir sesleriyle Mina'ya doğru harekete geçen hacılar Cemerat bölgesine ulaştı. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar burada Akabe Cemresi'ne 7 taş attı. Hacılar ihramdan çıktıktan sonra Kabe'de ziyaret tavafını gerçekleştirecek. Suudi Arabistan yetkilileri bu yılki hac organizasyonunda güvenlik, ulaşım ve sağlık önlemlerinin arttırıldığını duyurdu. Özellikle aşırı sıcağa karşı hacılara ek sağlık hizmeti sağlandığı belirtildi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler 7 yıl önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Acılı aileler evlat nöbetinde 14 bayramı geride bıraktı. Tek bir istekleri var, bir an önce evlatlarına kavuşmak.
2: Bizim bayramımız yok çünkü içimiz buğruk, ciğerimiz yanıyor. İçimizdeki ateş dilmiyor, bu gözümüzdeki yaş dilmiyor.
1: Onlar evlatları kandırılarak dağa kaçırılan acılı aileler. Bu bayramda da yaşlı gözlerle evlatlarının yolunu gözlüyorlar.
2: Onsuz bayram bize zindandır. Çünkü başımızı rahat yastığa kuramıyoruz. Çünkü onu çok özlüyoruz. Çünkü ben çocuğuma...

0: doyamadım. Onu küçük yaşta kaybettim, ona doyamadım. Ama o da anne babaya doyamadı. O da yetim gibi.
1: Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdürüyorlar. 7 yıl önce başlayan nöbetin üzerinden 14 bayram geçti. Bu bayrama da çocuklarından uzak girdiler. Mevlüt'e 3 daha, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren annelerden sadece biri.
2: Ben oğlum 1 Haziran 2015'te maalesef kurs diye evden çıktı, bir daha dönmedi.
1: Gözü yaşlı anne oğluna seslendi.
0: Çocuklarımızı versinler. Oğlum neredesin, çık gel, o silahları atın. Gelin güvenli güçlerimize teslim olun. Çocuklarımız burada olsaydı çifte bayram yaşardık. Oğlum ne olursun dön gel.
1: 7 yılda 385 aile dönüşümlü olarak oturma eylemine katıldı. Şu ana kadar 77 aile çocuğuna kavuştu.
3: Bugün gözü yaşlı anne babalar olarak hepimiz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz.
1: Aileler çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulundu.
3: Yani artık yeter diyoruz. Artık altın o silahları, gelin güvenli güçlerimize teslim olun.
4: Kurban Bayramı'nda en yoğun mesailerden biri kuşkusuz hastanelerin acil servisi oluyor. Zira bu bayramda da manzara aynı. Bayramın ilk günü yurdun dört bir yanından kurban keserken yaralanan yüzlerce acemi kasap soluğu hastanede aldı.
5: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Oraya yardı.
6: Ancak kan damarda durmuyor. Yapacak bir şey var.
1: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
7: Nasıl oldu abi? Bıçak kaydırdı.
8: Ya hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
9: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
1: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
10: Heri yüzerken oldu ya, kendi kurbanıydı.
11: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu, biraz postu yırttı.
1: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
4: Kurbanlıklar kesiliyor, etler sofralara gelecek. Bayramda sofraların olmazsa olmazı tabii ki kavurma. Peki lezzetli bir kavurma pişirmenin püf noktası nedir? Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gilayçe ve kameraman Mustafa Kemal Kiruk şef Şeref Artağan'a misafir oldu ve o püf noktaları konuştu. Söz onlara bırakalım.
12: Kurban Bayramı'nda tencerenin başındayız. Neden? Kurbanlıklar kesildi. Sonrasında mutfağa geldi ve kavurma yapılacak. Kavurma aslında Türk mutfağının Kurban Bayramı'nda özellikle vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Doğru kavurma lezzetli bir şekilde nasıl yapılır? Kurbanın neresinden kavurma yapılmalı ve hangi malzemeler kullanılacak? Tabii şefimiz Şeref Artağan bize anlatacak. Onunla beraberiz. Hoş geldiniz.
13: Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. İyi bayramlar şimdiden. Efendim kurbanda dana eti biz sizlere hazırladık bugün. Dana etinin but kısmı ile bir kavurma yapacağız. Tabii kavurma dananın birçok yerinden, pançetası dediğimiz yeri var, ön kol dediğimiz yeri var, yumurtalık dediğimiz yeri var, birçok yerinden yapılabilir. Ama en güzel, en keyifli yeri but kısmıdır. Biz şimdi sizlere buttan güzel bir kavurma yapacağız.
12: Bir de malzemeleri tabii anlatır mısınız?
13: Aslında
12: neyle kullanılır? Çok malzemeli olur mu? Az ve öz müdür?
13: Hemen hemen her evde olan varsa işte biraz soğan, tuz ve iç yağı. Biz evdekilere daha pratik olması açısından da sirke ekledik. O da birçok evde bulunuyor zaten.
12: Peki ne kadar sürede pişer? Ev hanımları mutfakta bunun için ne kadar zaman geçirecek?
13: Şimdi ev hanımları normalde bunu düdüklüye bırakıyorlar. Düdüklüye teslim etmemek lazım bir kere. Herhangi bir tencerede biraz sirkenin de desteğiyle 1-1,5 saat içerisinde pişirebilirler. Düdüklüde pişirecekleri süreyi bir sirkeyle onlara sağlayacağız.
12: Peki o zaman hadi başlayalım.
13: Başlayalım. Etler bir kere yıkanmaz efendim. Neden? Etin kendi bir canlı organizma olduğu için bunun içerisinde gözle görülmeyen tabii ki bakteriler var. Yıkarken tüm bangoyu, tüm etrafa o organizmaları bir kere yayıyorsunuz. Ayrıca yıkamaya gerek yok. Etimiz imkan varsa kurbanda aynı gün genelde pişiyor. Öyle bir geleneğimiz var biliyoruz ama biz şefler en azından bir gün dinlendirilmesini

0: tercihidir. Çünkü özellikle dinlenen et çok daha keyifli oluyor.
1: Ama şansımız yok. O mutfağa geldi. Bir an önce pişirecek değil mi hanımlar? İlk aşama ne oluyor?
0: Beyler bekliyor. Bir an önce diyor ki sofraya gelsin de şu güzel kavurmalardan yiyelim. Evet, gelecek. Gelmesi için ne yapacağız? Biraz soğandan işte burada destek alacağız. O ağırlığını, etin kanlı ağırlığını önce suyunu çektireceğiz. Ardından da soğanı vererek dengeleyeceğiz.
1: Bir de kurban etinin kokması var tabii ki. Kimisi sever, kimisi sevmez ama dana pek kokmaz ama etsin biraz daha böyle yerken kokmaması için tavsiyeniz olur mu?
0: Efendim, kokması süreyle alakalı. Biraz dinlenmediği için, istirahat etmediği için et dolapta ya da kemiğin üzerinde çok hızlı piştiğinden dolayı, tazeliğinden dolayı böyle bir sorun yaşıyor insanlarımız. Ama kurban döneminin dışında taze pişmediği için de böyle bir sorun yaşamayacaklardı, yaşamıyorlardır.
1: Eti kestiniz. Eti keserken neye dikkat ediyoruz?
0: Efendim, eti keserken bir kere üzerindeki sinirleri olabildiğince alıyoruz. Çok da yağlı bırakmamak lazım ama kurban eti biraz yağlı seviliyor. Burada önemli olan pişme ile ilgili izleyenlerimiz soru soracaklardır. Pişmesini hızlıca çözebilmeleri için et olabildiğince küçük doğramalarında fayda var. Et ne kadar büyürse içerisindeki pişme oranı o kadar uzun sürecektir. Ve hatalı pişirmeye izleyenlerimizi yönlendirebilir bu durum.
1: Etler doğrandı, özellikle üstündeki sinirler temizlendi ama daha küçük parçalara bölündü. Bu pişmesi açısından büyük bir avantaj olacak. Tabii bir taraftan da malzemeleri görüyoruz. Burada soğan var, ayçiçek yağı var, sirkeli tuz var ve bir de şu nedir?
0: Biz şeflerin olmazsa olmazı iç yağı var. Hayvanın iç yağı dediğimiz bir kısmı bu. Kimisi kuzu kuyruk yağıyla yapar, kimisi işte hayvan o yağlı kuzu iç kısmıyla yapar. Evlerinde bu ürünümüz olmayabilir ama kurbanda yer gelen yağlı bir kısım varsa o yağla tencerelerini önce mühürleyebilirler efendim.
1: Bir de tereyağı görüyorum.
0: Tereyağını da finalde aroma vermesi için üzerine bırakacağız. O da bizim şeflerimizin püf noktası. Efendim, taze kurban etine aroma verecek, o yorgunluğunu alacak, o problemli kokuyu alacak ürünlerimizin başında soğanımız geliyor. Soğanı makineden çekmiyoruz, rondodan çekmesinler. İnce ince doğrayabilirlerse iyi olur, acı olmasın, ekşi suyunu içine bırakmasın diye efendim. Yanında bizim şeflerin olmazsa olmazı ve püf noktası olarak gördüğümüz iç yağı var. Bu izleyenlerimize kalmış. Biraz ağırlaştırabilir ama güzel de bir aroma ve lezzet verir. O işte lokantalarda yedikleri lezzetli, ya burada bir farklılık var dedikleri ürün biraz da iç yağıdır, organik yağdır efendim. Çünkü çok geleneksel bir ürün kavurma, zamanında saray mutfağında da kullanılan ürünlerden bir tanesi iç yağıdır. Bizim burada izleyenlerimize her evde bulunan sıvı yağ ile bir hazırlığımız var. Her evde bulunduğu için çok rahatlıkla sıvı yağ ile mühürleyecekler. Yanında da bir iksir. Biz şeflerin yine bir iksiri. Neden iksir diyoruz? Çünkü enerji maliyetleri pahalı, zaman değerli. İşte eve birazdan misafir gelecek. Burada sirkemiz ve tuzumuz var efendim. Sirke ve tuzu biz güzelce karıştırıyoruz. Bunu kanlı suyunu çektikten sonra etimize vereceğiz. Ortalama biz 30 dakika faydası olacak.
1: Artık malzemeleri gördük. Et pişmeye yakın. Nasıl pişireceğiz?
0: Efendim, şimdi öncelikle etimizi pişirmek için dedik ya, düdüklü tencere kesinlikle kullanmayacağız. Büyük olabildiğince geniş bir tencereye etimizi almamız gerekiyor. Biz burada çelik tencere kullanıyoruz. Evlerinde olan herhangi bir tencerede de gayet rahat yapabilirler.
1: Ocağın ateşini yaktık ve tencerede kızmaya başladı. Şimdi bu aşamada hangi yağı kullanacağız ustam?
0: Efendim, öncelikle biz iç yağımızı şöyle birazcık sevgilimizin yardımıyla içerisine şöyle bir
1: koydunuz. Ayçiçeği kullanacak mısınız biraz? Şöyle dökelim mi?
0: Lütfen,
1: şöyle biraz döküyorum. Yeter mi? Çok mu?
0: 10 kiloya uygundur.
1: Evet, döktüm.
0: Şu an
1: biraz yağdan kaçınmak istiyorum. Evet. Tamam.
0: Evet, şöyle yağımızı verdik.
1: Evet.
0: Şimdi tereyağı da vereceğiz. Efendim, şimdi hayvansal yağımızla sıvı yağımız buluştu. Güzelce bunları şöyle 180-190 derece sıcaklığa gelene kadar kavuruyoruz. Ateşimiz yükseldiğinde de etimizi hemen içerisine vereceğiz.
1: Ben merak ediyorum, o sirkeli tuz ne zaman devreye girecek?
0: Sirkeli tuz, ürünümüz maillard dediğimiz dışını mühürlediği zaman, içerisindeki şeker ve protein miktarı ortaya çıktığı zaman veririz. Yani kanlı suyunu kısaca çektiğinde sirkemiz içerisine girecek efendim.
1: Eski bir sonuçta bir gelenek, mutfağımızda olan değil mi? Bize evet, özgü bir lezzet aynı zamanda kavurma. Kavurmanın yanında böyle eşlikçisi olarak tavsiye edebileceğiniz ne var?
0: Banko pilavdır. Kavurma için en önemli ürün herhalde Türk mutfağında ve evlerde pirinç pilavıdır. Yine olmazsa olmaz cacıktır.
1: Cacıktır.
0: Üçüncüsü evet, de cacıktır.
1: Ya da artık eridi değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet,
1: biraz
0: zamanı kaldı. İç yağ olduğu için ve soğuk olduğu için biraz zaman alacaktır.
1: Herhalde et içinde içine girdiği zaman böyle cos diye bir ses çıkacak.
0: Bir mühürleme sesi. İşte biz onu istiyoruz. Neden mühürleme sesi istiyoruz? Etimizin dışında bir kabuk yapısı yapması istiyoruz. Çünkü içinde o kanlı su, yumuşak suyu var ki. Yani lokantada yediğinizde diyorsunuz ya, evet yedim, çok yumuşaktı. İyi mühürleniyor ve ondan sonrasında güzel bir ateşte uzun süre pişiyor o et aslında.
1: Yani ben en çok herkesin sevdiği şey o etin yumuşak olması, ağızda böyle dağılması.
0: Kesinlikle kısık ateşte uzun süren pişen et ve ilk önce iyi mühürlenen bir et, o coslayan et işte, o zaman bizim için çok iyi anlamına gelmektedir. Bu arada yağımız eridi.
1: Herhalde en çok sabır gösterilmesi gereken yemeklerden biri etin pişmesi.
0: Çok basit görünen ama kendi içinde nüansları olan yemeklerimizden bir tanesi. Türk damak tadının vazgeçilmez ürünü diyebiliriz herhalde.
1: Nesilden nesile aktarılıyor tabii böyle bir gelenek. Bir de aslında mutfakta o eti muhafaza etme yöntemlerinden biri olarak da kullanılıyor.
0: Evet.
1: Eti nasıl saklamayı önerirsiniz?
0: Eti biz pişmiş saklamayı öneririz. Çünkü şu anda burada taze bir etimiz var. Atıyorum kurbanda kesildi, geldi, işte içi sulu bir et. Doğru şoklama demek -18 yani evdeki difüze doğrudan atıldığı zaman içerisindeki su kayıpları ortaya çıkıyor. Bizim de nacizane tavsiyemiz pişirip saklamaları daha iyidir ama imkanlar dahilinde çiğ atmak istiyorlarsa yine izleyenlerin tercihidir. Bu arada atabiliriz, hazır şu anda.
1: Evet, uygun bakalım.
0: Şöyle yavaş yavaş ben içerisine doğru bırakmak istiyorum. Efendim şimdi etimizi, ocağımız kızdı. Şöyle içerisine doğru atıyoruz.
1: Duyuyordun herhalde.
0: Evet, cozurdama sesleri geliyorsa et mühürleniyordur efendim. Evet, şöyle dumanı yavaş yavaş kütüyor. Size geliyor mu kokusu?
1: Geliyor. Ben nasıl geliyor? Çünkü yağ ile birlikte o etin kokusu evet. Da yavaş yavaş aromasını hissettiriyor.
0: Şöyle. Şöyle mühürlenenler bakın şöyle gösteriyorum. Mühürlenenler şöyle bakın kabuk yaptı. Hemen dokusu çıktı. İçini suyuna hapsetmeye başladı. Pişen yeri ve pişmen yerini görebilirsiniz. Mühürlemenizi sizlerden rica ediyoruz. Hayvansal yağla veya sıvı yağınızla.
1: Etin, bu etin, tenceredeki etin mühürlendiğini nasıl anlarız? Tamamen hepsi rengi dönünce mi?
0: Çok doğru, kesinlikle. Çok basit. Rengi hepsinin döndüğü zaman mühürlenmiştir. Ondan sonra da kanlı suyunu salmasını bekleyeceğiz.
1: Ne kadar bekleyeceğiz?
0: Yani 20-25 dakika içerisinde kanlı suyunu salacaktır. Ondan sonra kısık ateşte bir saat daha pişirdiğimiz zaman etimiz sofraya gelmeye hazır olacak. Efendim, Kurban Bayramı'nda aynı gün etin pişmesinin bir diğer nedeni de olur da o gün hazırlıksız gelen bir bayram misafiri olursa sofrada önüne bir yemek konulabilsin diye en hızlı konulabilecek ürün taze evde kesilmiş et olduğu için kavurma yapmakmış. O yüzden de bayram günleri hemen biraz aceleyle evde hemen bir kavurma yapılır. Gelen giden misafiri de mutlaka etimizden, kestiğimiz hayvandan yesin diye.
1: Misafirperverliğini gösterdiğimiz güzel bayramlardan biri.
0: Kesinlikle ağız tadında bir bayram yine şimdiden diliyoruz.
1: Diğer etler var, kurbanın diğer bölümleri var. Onları saklamak için de bazen çiğden difrize atılabiliyor. Bu doğru bir saklama yöntemi mi?
0: Normalde taze et, yani bugün kesilmiş olan bir hayvanın eti 4-5 gün iyi muhafaza edilirse, yani streçlenerek ya da vakumlanarak dolapta 4 derecede durabilir. Ama 4-5 günden uzun sürede tüketilecekse ette ağırlaşma ve koku olur. Bu sebeple de o haliyle parçalara bölerek kıymalık veya yemeklik şekilde -18'imiz evin difrizine, soğuk havasına atılabilir. Etimiz mühürleniyor. Mühürlenmek üzere. Mühürleme işlemimiz bittikten sonra da biraz soğanla ve tereyağıyla lezzetlendireceğiz. Kurban kavurmayı dileyen misafirlerimiz isterlerse salçayla da yapabilirler bu arada. Salçalı da çok lezzetli olur. Bizler çok tercih etmiyoruz ama farklı damak tatlarına hitap etmek istiyorlarsa evde bulunan özellikle domates ve biber salçasını karıştırarak, kavurarak çok lezzetli ve farklı yaratıcı kavurmalar da meydana getirebilirler. Kurbanın özellikle but eti, yumurtalık dediğimiz bölgesi, kol eti her yeri tercih edilir. Tabii ki bonfileden, antrikot kısmından da yapılabilir ama oralarını mangalda değerlendirilir ya da başka ürünlerde. Uzun süren bir pişme tekniği olduğu için but gibi sıkı yerleriyle de çok rahat kavurma yapabilirler. Efendim şimdi kanlı suyunu çekmesi için kapağımızı kapatıyoruz. Biraz şöyle kısık ateşte dinlendiriyoruz. Efendim etimiz suyunu saldı. Şimdi bu suyu biraz daha çektiği zaman biz tereyağımızı, sirkemizi ve tuzumuzu vereceğiz. Şu anda daha hala tam pişmiş değil. Kefini ve kanlı suyunu bitirdikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz.
1: Kavurma eti yüksek ateşte pişirildi, mühürlendi ve şimdi tencerenin kapağını açtık. Dumanı da tütüyor. Efendim, oldu mu?
0: Oldu. Suyunu çekti. İlk safhası güzelce oldu. Şöyle bir izleyenlerimize de mühürlenmiş halini gösterelim. Şimdi biraz soğan ve sirkeyle ikinci kısmına geçiyoruz efendim. Siz soğanı verebilirsiniz soğan benim yerime. Veriyoruz. Lütfen şöyle. Evet, şimdi izninizle şöyle soğanla sirkeyi harmanlamam gerekiyor. Bundan sonrasında kapatacağız kapağını. Çok fazla artık kepçe koymayacağız. Çünkü bundan sonra pişmeye başladığı için dağılmalar ve kırılmalar başlar. Toplamda 1,5 saate yakın süredir etimiz pişti. Biz şöyle finaline geldik. Sonunda şöyle birkaç dakikada tereyağıyla aroma versin diye etimizi isteğe göre bu pişirilebiliyor. Çok da yağ vermeye gerek yok. İç yağı da kullandık biz. Aroma verici olarak tereyağımızı bıraktık. Efendim şimdi şöyle çok fazla da etlerimizi ufalamadan, dağıtmadan bir alt üst yapıyoruz. Dibinde suyumuz gördüğünüz gibi kavruldu. Artık çekti. Şöyle tereyağımızla biraz daha zeminimizi ıslattığında hem lezzetli hem aroması yüksek, mis gibi şahane bir kurban kavurma ortaya çıkacak.
1: İşte şimdi o kavurma tabağa konulacak, servise hazır hale gelecek.
0: Evet efendim, şöyle kavurmamız güzelce merhem gibi oldu. Şöyle bir tabak kavurmayı izleyenlerimizin huzurunda pişirdik ve sofralarınıza getirdik. Şuraya doğru izninizle Mustafa Bey alıyorum. Efendim, kavurmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi cacık ve pilav dedik ya. Dileyen misafirlerimiz kurbanda şöyle biraz pilavla da şöyle kapatalım. Etlerini ağız tadıyla tüketebilirler.
1: Ellerinize sağlık. Gerçekten büyük bir emekle pişirdiniz. Kurban Bayramı'nın huzuru, bereketi sofralarımızdan eksik olmasın. Özellikle de paylaşma ruhu eksik olmasın diyelim. Ve işte bu güzel kavurmayla bu yaptığımız kavurma pişirmeyi bitirelim, sonlandıralım. Herkesin bayramını kutlayalım.
0: İyi bayramlar efendim. Ellerinize sağlık.
2: Küçüna Cevliagil Ayça İzmir'den aktardı. İyi kavurma pişirmenin püf noktaları ekranlarınıza geldi. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Saat başında devam edelim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı düşecek mi? Özgür Özel'in B planı ne? Kılıçdaroğlu parti meclisi üyeleriyle nasıl yol alacak? MHP lideri Bahçeli'nin Özel ve Kılıçdaroğlu'na çağrısı ne? Siyasette bayramlaşma nasıl olacak? Sena Alkan soruyor, AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Sezin Öney ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bayramın ilk gününde haber bülteni devam ediyor. Ben Sena Alkan. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Şimdi Kurban Bayramı'nda bu klasikleşen görüntüler, kaçan kurbanlık görüntüleri. O görüntülerden biri İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. Bir boğa berbere girdi. Bayram tıraşı nedeniyle yoğunluk olan berberde nereye kaçacağını şaşıranların görüntüsü ortaya çıktı. Bir bakalım.
1: Kimi dışarı kaçtı, kimi tezgahın üzerine çıktı. Berber dükkanına giren boğa korkuttu. İstanbul Sultanbeyli'de berber dükkanı sahibi Reşit Köni, Arefe akşamı müşterileriyle ilgileniyordu. Bayram tıraşı olmak isteyenlerin yoğunluğu vardı. Sahibinden kaçan kurbanlık boğa tam o yoğunluğun ortasına daldı.
2: Verilmiş bir sadakamız varmış açıkçası.
1: Müşteriler ve çalışanlar nereye kaçacağını şaşırdı. Boğa geldiği gibi dükkandan çıkıp gitti.
2: Küçük çocuk vardı, çocuğun üstüne kapandım ki çocuk korkmasın diye. İşte ellerim falan zaten şey oldu, cam parçaları girdi.
1: Sahibine ve mahalle sakinlerine de saldıran boğa belediye ekipleri tarafından yakalandı.
0: Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarlarında hareketlilik vardı. Bazı büyükbaş satıcıları hayvanlarının hepsini satabilmek için fiyatları düşürdü. Hayvanlarının hepsini satanlar memleketine dönüş için yola çıktı. Satamayanlar bayramın üçüncü gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
3: Hala müşterilerin gelmeye devam ediyorlar. Hayvan almayanlar var.
1: Kimi aldığı kurbanı kesimhaneye götürmek için, kimi ise kurbanlık almak için geldi. Kurban pazarlarında bayramın ilk günü de satışlar devam etti.
4: 10 güne kaldı ama olsun yani, namazımızı kıldık, kahvaltıyı yaptık, geldik alır. Gideriz Allah kısmet ederse.
5: Vallahi yok, tam da vaktinde geldiğimizi düşünüyoruz.
6: Biz bilerek bayram birinci günü aldık, daha uygun oluyor diye.
1: İstanbul Bahçeli Evler'deki kurban pazarında hayvanların yarısından fazlası satıldı.
3: Pazarın genel durumu %60-%70'i satıldı şu an olarak.
7: Evet, yeni alacağız biz.
8: Son güne kaldı mı?
7: Yani hayvan var. Kurbanlıkla bitmemiş.
9: Fazla hayvan falan kalmadı yani, satılmış genel olarak.
8: Kurbanını kesimhaneye götürmek için gelenler olduğu gibi yeni kurbanlık alacak olanlar da var. İşte görüyorsunuz, hala pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.
5: 130'a tamam dedi.
10: 35 lira hayırlı olsun.
5: 130'a tamam dedi.
10: 35 lira hayırlı olsun.
5: Lan kardeş,
10: 135.
5: 130.
10: 35.
5: 30.
10: 35.
5: 130 lira.
11: 133 lira.
5: 130 lira.
11: 130 lira.
5: Var hayır var.
8: Hayırlı. Kaça anlaştınız?
5: 133 liraya hayırlaştık.
1: Bazı satıcılar elde kalan hayvanlarını satmak için fiyatları düşürdü.
12: Bu 700 kilo.
8: Kaç, ne kadar fiyatı?
12: 350 istiyordum, şimdi 250 istiyor. Fiyata çok düştü yani, uygun.
3: Çoğu çadırcı arkadaşlarımız düşürseler de yine de kimse zararlı hayvan vermiyor.

0: Allah da izin olursa öğleden sonra çıkacağız yola.
1: Kurbanlıklarını henüz satamayanlar bayramın 3. gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
2: Bitirip böyle gideceğim, daha ne yapacağım? Geri tekrar araba tutup 150 bin lira araba parası, o da zarar. Hiç olmazsa burada bitirelim.
3: Darülaceze'de bayram kahvaltısı mutluluğu vardı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda uzun uzun sohbet edildi, kahvaltı yapıldı. Ziyaretçilerin de akın ettiği Darülaceze'de bayramı 3 kuşak bir arada karşıladı.
4: İyi bayramlar. Bayramınızı kutluyorum. Ay teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi misiniz?
5: Ben de eskiseyim.
6: Aileme gittiğimde de o bayram buraya gelememiş olmanın hüznünü yaşıyorum. Hem ciddi bir yalnızlık hissediyorsun, hem ciddi bir koruma hissediyorsun. Yani...
5: Çok şükür iyidir. Kurban bayramı.
6: 3 tane çocuğum da geliyorlar. Onlar da buranın bu atmosferini böyle solusun istiyorum.
4: Gözleri yollarda olanların beklediği bayram günü geldi çattı. Darülaceze sakinleri yine hem buruk hem mutlu bir bayram sabahına uyandı. Ziyaretçiler arttıkça yüzler güldü ama gözler yine önce yakınlarını aradı.
7: Benim kızım Muğla'da.
4: Evet. Selam gönderin buradan.
7: Kızımın bayramını kutluyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Bekliyorum, inşallah gelir.
4: 130 yıllık Darülaceze'de bu bayramda gelenek bozulmadı. İstanbul Valisi Davut Gül Darülaceze sakinleriyle kahvaltı masasında buluştu. Küçükler büyükleri ziyaret etti. Çok şık görünüyorsunuz.
8: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de geliyorsunuz, bizi iyi görün böyle.
4: Sağ olun.
8: Temiz görün.
4: Kaç yıldır buradasınız?
8: 10 yıldır buradayım aşağı yukarı. Benim eşim vefat ettikten sonra buraya geldim. Eşimi çok seviyordum, rahmetliyi. Burası bir aile ocağı. Burası bir aile yuvası.
4: Bir an dalıp giden gözler sohbetle bayram şekeriyle yeniden güldü.
9: Kıymetli başkanımızın her bayram bir organizasyonu var.
4: Evet.
9: 3 nesil bir arada. Torunların, babaların ve dedelerin, anneannelerin, babaannelerin olduğu bayramı tam bayram tadında yaşıyoruz.
4: Darülaceze sakinlerinin bayram kahvaltısına kurum başkanı Esra Ceceli İslam da katıldı.
10: Bayramlarda çok ziyaret alan bir kurumuz. Her bayram sabahı Darülaceze'de devlet korumasında yetişmiş, büyümüş çocuklarımız ninelerini, dedelerini ziyarete geliyorlar. Bu bir gelenek. Her bayram sabahı burada 3 nesil toplanıyoruz.
4: Bayram kahvaltısından sonra İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşıp ikramda bulundu. Programdan sonra bu kez İstanbullular sakinleri ziyarete geldi. Kurumun bahçesi güneşli havayla daha da renklendi.
6: Biz de her bayram buradayız. Büyüklerimizle birlikteyiz. Ailemizden önce burayı aile bildik. Buraya geliyoruz. İnşallah her bayram bu şekilde çocuklarımızla ziyarete gelmeye devam edeceğiz.
4: Kurban kesiminin de yapıldığı Darülaceze'de kurban bağışları bayram boyunca kabul edilecek.
3: Bayramı kültür turizmiyle değerlendirip yolu Diyarbakır'a düşenler kentin tarihi mekanlarının tadını çıkarıyor. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek, o noktalardan birinde dönelim ve sözü sana bırakalım Veysi.
11: Evet, aslında 12 bin yıllık bir tarihi var Diyarbakır'ın, ancak yaklaşık 10 bin yıldır hayatın, yaşamın sürekli olarak devam ettiği yerdeyiz. Neredeyiz? Yenikapı'dayız, Sur ilçesindeyiz. Yenikapı'da 4 ayaklı minarenin bulunduğu noktada çok sayıda yerli ve yabancı turist Diyarbakır'a geldi. Bayramı da burada geçiriyorlar. Diyarbakır'da yaşayanlar çoğunluğu İstanbul farklı kentlere daha doğrusu gittiler. Diyarbakır'da kalanlar, ki Diyarbakır nüfusunun %70-75'i kent merkezinde yaşıyor. Köyler boşaltılmıştı bir dönem. Şimdi ise köylere dönüşler çok yoğunlaştı. Herkesin neredeyse evlerini yaptığını söyleyebiliriz. Bayramı da kimisi köylerinde geçiriyor. Ancak Türkiye'nin her tarafından, İstanbul'dan, Karadeniz'den, Bursa'dan, İzmir'den yoğunluk olmak üzere Türkiye'nin her tarafından özellikle bu Diyarbakır'a turistlerin geldiğini söyleyebiliriz. Sabah kahvaltılar yapıldı. Önemliydi. Amerikalı turistler çok fazlaydı. Yine Rusya'dan, Ukrayna'dan çok fazla turist geldiğini söyleyeyim ki Avrupa zaten son 40 yılda tehlikeli şehirler listesine almıştı.

0: Diyarbakır'ı son bir yıldır bu listeden çıkardı ve Diyarbakır'a güvenli seyahat noktası işaretini koydu. Öğlen tabii yemekler yenildi. Kaburga dolmaları, ciğer kebapları, bir diğer taraftan da olmazsa olmaz Diyarbakır'ın burma kadayıfı. Ardından da Yeni Kapı'dan tutun, yine Mardin Kapı'dan 5 kilometrelik uzunluğu bulan Diyarbakır UNESCO Kültür Mirası listesindeki surlar dolaşıldı. Hemen alt tarafında Millet Bahçesi var, çok önemli. Hevsel bahçeleriyle aynı ölçekte bulunuyor ve o bölgede de serinlediklerini, öğlen sıcağında serinlediklerini söyleyelim. 30 derece hava sıcaklığı vardı öğlen saatlerinde. Gün boyu aslında güzel bir hava, bahardan kalma bir hava olarak ifade edelim. Baharın tam da yaşandığı saatler, günler olduğunu ifade edelim. Hemen yan tarafta aslında bir taraftan da geçerken Keldani Kilisesi'ni gördük. Keldani Kilisesi şu an itibariyle de aktif olduğunu söyleyelim. Restorasyon yapıldıktan sonra da Keldaniler geçtiğimiz yıl ilk ayinlerini yapmışlardı. Hemen Sırp Kragos Kilisesi, Ermeni Kilisesi. Bir taraftan da Ermeni Kilisesi'nin de aslında zaman zaman ayinlerin burada yapıldığı, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların da buraya gelerek ayinler yaptığını söyleyelim. Çok büyük bir kilise. Bahçesinde de serinlemek istiyorlar, isteyenler burada kafelerde serinlediklerini söyleyelim. Yeni Kapı farklı bir aslında nokta oluşturuldu. Özellikle surda yaşanan o olumsuz hava tamamen bertaraf edildiğini söyleyelim. Şu an itibariyle Yeni Kapı'da bir taraftan vatandaşlar dolaşıyor, turistler dolaşıyor. Turizm polisi bu noktada kendilerine yardımcı olduğunu söyleyelim. Çok sayıda turizm polisi şu an itibariyle Sur ilçesinde görevlerini yaptıklarını söyleyelim. Diğer taraftan da trafik polisleri önlem almış durumda kent genelinde. Jandarma da keza önlem almış durumda. Yine önemli noktalar şu an itibariyle tarandığını, sivil polislerin de taradığını söyleyelim. Güvenli bir noktada devam ettiklerini ifade edelim. İki nokta aslında problem. Onu da söyleyelim, yeri gelmişken turistlerin sıkıntı yaşadı. Gazi Caddesi'nde esnaflar bu noktada kaldırım ve yolu işgal eden esnaflar olduğunu söyleyelim. Bunu Büyükşehir Belediyesi'ne duyuralım. Diğer taraftan da İzzetpaşa Caddesi iç kaleye giden noktada ki valilik şu an itibariyle orada kabulleri gerçekleştiriyor. O noktada da kaldırım işgalleri olduğu yönde şikayetler, onlar da şikayetlerini, turistlerin şikayetlerini de söyleyelim. Çok sayıda turist şu anda Diyarbakır'ı geziyor. 10 bin yatak kapasiteli Diyarbakır, %80'i doluluk oranı olduğunu ifade edelim. Diyarbakır herkesi de beklediğimizi söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Veysi İpek, Diyarbakır'dan aktardı, ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le bayramlaştı. Edirne 9. Hudut Komutanlığı'nda telefonla askerlere seslenen Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
2: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İstiklalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
3: Mehmetçik'le bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı. Sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
2: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyor. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan askerlerle bayramlaştı.
4: Asil Türk milletinin namusu şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
5: Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bayram mesajı yayımladı. Bayramlarımız milletimizi ayakta tutan sessiz kuvvetlerimizdir dedi. Kurban Bayramı'nı kutlayan Meclis Başkanı Kurtulmuş, bayramın manevi atmosferine ve 86 milyonun kardeşliğine vurgu yaptı. Kırgınlıkları gidermek, kalpleri yakınlaştırmak ve hayatımızı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkandır ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefine değindi. Milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır dedi. Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları için sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü çalışmaları toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezde yaşanan arbedeyi de değerlendirdi. Genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söyledi. Bu süreçte Özgür Özel'le görüşebileceğini de vurguladı.
6: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
7: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
6: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
6: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır nokta. Parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
6: Evet arkadaşlar iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar.
3: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
6: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
3: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
6: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor. Bakarsınız oraya.
3: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
8: Özel'le bir görüşmeniz oldu.
6: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışı soruları yanıtlayan Özel, yeni parti kurulacağı iddiaları ile ilgili konuştu. Yeni parti falan kuracağımız yok dedi.
9: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
9: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
3: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
9: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye

0: mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
1: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
0: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
1: Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi Bahçeli. Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanılanları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
3: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır dedi.
3: CHP, Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi, kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP genel merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar, CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
2: Şimdi CHP'deki tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle. Hoş geldiniz ve iyi bayramlar.
4: İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler. Şimdi bayramın ilk günü ama siyaset sıcak. Görüntüler de, açıklamalar da bunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu diyor ki bir tedbir kararı var. Ben yoksa kurultaya giderim ama tedbir kararı kalkmadan kurultaya gidemem. Öte yandan Özgür Özel'den deyim yerindeyse jet hızıyla bir yanıt geldi. Burada mesele niyet meselesi, yoksa gidebilir. Bunun başka yolları da var dedi. Hakikaten bu kurultayın olmama sebebi tedbir kararı mı? Yoksa niyet meselesi mi?
4: Şimdi tabii burada Sayın Özel'in niyet diye ifade ettiği konu Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir hukuki mesele olarak, bir hukuki zemin olarak ifade ediliyor. Yani elimde olsa giderim diyor ama tedbir kararı olduğu takdirde ve kalkmadığı sürece kurultaya gitme imkanının olmadığını ifade ediyor. Bu tarafta bir hukuki tanım var. Diğer tarafta ise hani niyetin olursa yaparız. Oysa biliyorsun 2023'ten sonraki başlayan süreç ve akabindeki dava süreçleriyle ilgili bu dava konusunu ortadan kaldırma amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel kurultaylar yaptı peş peşe ama bunlar herhangi bir şekilde dava konusunu ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla da nihayetinde mutlak butlan noktasına gelindi.

0: Yani ikisi arasındaki bu şeye uyumu sağlamak şöyle mümkün değil. Yani dediğim gibi bir taraf burada bir tedbir kararı var. O tedbir kararı gereği ben buradayım. Partiyi ben yönetiyorum. Bu tedbir kararı kalktığı ve normal sürece dönüldüğü takdirde bir kurultay yapılabilir. Ama bugün için değil. Bu ifadenin Türkçe tercümesi belki bu. Ancak burada tabii çok daha önemli bir konu var. Başka soruların da vardır mutlaka ama ben ona da hemen bir dokunmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği bir dilekçe var. Şimdi o dilekçeyi epeyce inceledim ve orada asıl konu, bu başvurunun ana konusu, Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta kendisini grup başkanı olarak seçmesinin hukuken mümkün olmadığı ve dolayısıyla da hukuki anlamda da geçersiz olduğu yönündeki tezlerini ifade ediyor ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na diye 26 Mayıs 2026 tarihli bu dilekçe verilmiş. Bu da bayramdan hemen sonra Meclis Başkanlığı tarafından hukuken ele alınacaktır. Burada özellikle Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle yaptığı bu başvurunun birkaç temel gerekçesi var. Çok hızlıca söyleyeyim. Parti düzeyine göre diyor, parti organlarını toplantıya çağırma yetkisi sadece genel başkandadır. Bu bir. İkincisi yine bir başka madde. Bunlar 19'a 5 ve 19'a 9 bu arada. Genel başkanın genel merkez organlarıyla partinin meclis grubunun uyumlu çalışmasını gözetmek diye bir görevi vardır diyor. Ancak asıl ihlal edildiğini öne sürdükleri hükümse şu: burada bir genel kurul toplantısının yapılabilmesi için bir kere 3 gün önceden bir çağrıda bulunması lazım. Bütün muhataplara ulaşan bir çağrı olması lazım. Ancak asıl hikaye şurada. Eğer böyle bir grup toplantısı yapılacaksa bu ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları yapılırken mümkündür. O zaman gerçekleştirilebilir deniyor. Dolayısıyla şu da var dilekçede. 22 Mayıs tarihinden 2 Haziran tarihine kadar herhangi bir şekilde Meclis Genel Kurulu çalışması bulunmuyor. Dolayısıyla da bir olağan grup toplantısı, genel kurul toplantısı gerçekleştirilemez. Daha uzun ama özetle bu 3-4 gerekçe etrafında bu böyle bir dilekçe verilmiş. Yani dolayısıyla yapılan duyuru usulsüz. Öyle bir tarihte grup toplantısı yapamazsınız. Böyle bir çağrı ya da düzenlemeyi ancak gündemini belirleyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yapabilir. Bu şu demek, bütün bu detayları şunun için aktardım Sena. Yani bu da ilgili, yani grup başkanı seçimiyle ilgili de Sayın Özgür Özel'in bir hukuki sonuç çıkacak bayramdan sonra, çok uzayacağını da zannetmiyorum. Bu da elbette yeni bir çekişme konusu olacak. Neden? Çünkü Özgür Özel dedi ya, iki ayrı parti var artık. Genel merkezde var, biz de mecliste yolumuza devam edeceğiz grup başkanı olarak. Gitti o odaya, kendi adını koydu, grup başkanı olarak da ifade etti kendisini. Ama buradan bir hukuki sonuç çıktığı takdirde, mesela bu grup kararı iptal edildi ya da hukuken geçersiz sayıldığı takdirde yeni bir süreç bekleyecek Özgür Özel ve ekibini.
1: Şöyle mi olacak? Yani bayram sonrası kürsüde kimi göreceğiz diye soruyorduk. Eğer buradan diyelim ki bu dayanak gösterilen maddelerle bir karar çıktı ve o zaman Özgür Özel'in kürsüde olmayacağını mı anlıyoruz buradan? Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu mu kürsüde olacak? Nasıl olacak? Orada prosedür ne? İşlem ne? Mecliste teamül
0: Hayır.
1: ne?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada ben grup başkanı olayım diye bir arayışı yok. Bu dilekçede de öyle görünmüyor. Hı hı. Benim öğrendiğim kadarıyla da öyle zaten. Ama diyor ki hani usulüne uygun çağrı yapmadınız. Gündem ve seçim koşulları gerçekleşmeden yaptığınız bu işlem yok hükmündedir. Dolayısıyla sen grup başkanı değilsin diyor muhatabına. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden hukuki zemine takdim ediyor. Bu şu demektir, bu saatten sonra grup başkanlığı meselesi eğer iptal olursa Özgür Özel'in milletvekilleriyle yaptığı o seçim, yeniden bir grup başkanı seçilmesi, ayrıca grup başkan vekillerinin seçilmesi noktasında, ki bugün işte arkadaşlarımızın verdiği görüntüde, o bankta otururken verdiği mesajların arasında bunlar da var aslında. Yani çok da satır arasında gizlemek için Sayın Kılıçdaroğlu bunları söyledi. Yani o yeni süreçler olacak. Nasıl ki parti meclisi MYK oluşuyorsa grup yönetimi de, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki grup yönetimi de yeniden Sayın Kılıçdaroğlu eliyle şekillendirilecek. Yani bu anlama geliyor ama dediğim gibi bu ayrıca bir çekişme konusu elbette olacaktır. Ve Özgür Özel ve arkadaşlarının da yeni bir strateji belirlemesini beraberinde getirecektir. Çünkü sanki şu gün şöyle gibi değil mi mevcut haliyle? Genel başkan genel merkezde, grup başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, onlar mecliste siyaset yapacaklar. Bu tarafsa Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde siyaset yapacak. Tahminimi söyleyeyim, bence buradan hukuken böyle bir karar çıkacaktır. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği düzeyde bir karar çıkacaktır. Bu benim sadece öngörüm, birkaç hukukçu

0: ya da konuştum. Yani söylenenin hukuken uygun olduğunu ifade edenler daha ağırlıkta görünüyor şu an için.
1: Başka sorularım da var. İhraç konusu, parti meclisi konusu ama şu kurultayla ilgili netleştirmek istediğim bir konu var. Takribi nasıl bir süreç işleyecek onu anlamak istiyorum. Mesela tedbir kararı kalkmadan kurultaya gidemem diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Burada bu tedbir kararının kalkması ne kadarlık bir süreçtir? Neden soruyorum? Çünkü mesela Devlet Bahçeli de bugün 9 Eylül'de kurultayını yapsın CHP gibi bir öneriyle Türk Gün Gazetesi'ne konuşmuş. Dolayısıyla 9 Eylül'e kadar tedbir kararının kalkması öngörülebilir mi? Bu yakın bir tarih mi, uzak bir tarih mi tedbir kararı ile ilgili durum için?
0: Ya Sayın Bahçeli'nin hem anlamlı bir gün seçip hem de bu tarihte kurultay yapmasının tabii ki şöyle bir zemini var. Her şeyden önce Milliyetçi Hareket Partisi tarafıyla da konuştuğum için rahatlıkla aktarabilirim. Bu CHP'nin iç işlerine karışmak, müdahil olmak anlamında tavsiyeler paketi değil. Yani ilk günden itibaren çok daha öncesinden bu karar çıksa da onunla ilgili kanaatini söylemişti Sayın Bahçeli. Devamında feragat edilmesini söyledi ama bu feragat meselesi her nedense sürekli Sayın Kılıçdaroğlu'nun feragat edip öbür tarafa yol açması gibi anlaşıldı. Hayır, bir uzlaşma çağrısı vardı aslında orada. O metin öyleydi. Şimdi buradakinde de 9 Eylül'e kadar ne olabilir? Yani Yargıtay'dan bir karar çıktığı takdirde zaten bir kurultay yapabilmenin önündeki engellerin kalkma ihtimali var. Ama Yargıtay'dan çıkacak herhangi bir karar tedbir kararını devam ettirebilir ama yeniden görüşülme isteyebilir. Yani çok farklı seçenekler çıkabilir. O kadar kısa bir zaman diliminde, yani birkaç ay zaman diliminde Yargıtay bununla ilgili bir karar verir mi? Çünkü iyi hatırlayalım ki Ekim ayında ilk mahkemenin verdiği karardan sonra bu karar gördüğün gibi Mayıs ayında karşımıza çıktı. Yani böyle mahkeme kararları da hemen 15 gün, 1 aylık süreler içinde çıkmıyor. Çok geniş bir dosya. Çok sayıda mahkemeden akıp gelen dosyaların bir kısmının birleştirilip bir kısmının birleştirilmese bile değerlendirilmeye alındığı bir süreçten bahsediyoruz. 9 Eylül belki de o zamana kadar böyle bir yargısal süreç ortaya çıkabilir anlamında olabilir. Diğer yandan şu tarafı da önemli. O açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanının şu anda hukuken Sayın Kılıçdaroğlu olduğunun altı çiziliyor. Nitekim bayram ziyaretleri kapsamında da Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı da bu. Demin ve İyi Parti'nin farklı tavırları var. Onu da ayrıca konuşabiliriz elbette.
1: İhraç konusunda şöyle söyledi. Dedikodularla ihraç olmaz dedi. Ama bir ihraç beklentisi de, bazı isimlerin ihraç edilebileceğine dönük bir beklenti de var. Konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Bilmiyorum Ankara kulislerinde ne konuşuluyor, onu duymak isterim. Bununla beraber şöyle söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Mealen aktarıyorum, önümde cümlesi yok. Benim anlatmadıklarım, kamuoyuyla paylaşmadıklarım var. Onları da anlatacağım gibi bir ifadesi oldu. Neyi kastetti?
0: Şimdi nereden başlayalım? Şöyle Sena, çok hızlıca. Cumartesiye bir süreçten bahsedelim. Neden? Cumartesi günü bazı şeyleri açıklayacağım dedi. Herkesle paylaşacağım olup biteni. Bu önemli. Orada bir kalabalık olacak elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine taraf olan, yakın olan, süreci merak eden herkes orada olacak. Şimdi ahlaki bir meseleden bahsetti. Dedi ki bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi çok eleştirildi. Düşüncesi, ideolojisi, siyaseti vesaire. Ama ilk defa çok net bir biçimde ahlaki eleştirilerin hedefi merkezi haline geldi. Ben bunu ortadan kaldıracağım dedi. Tıpkı karardan bir gün önce verdiği arınma mesajında olduğu gibi. Fakat ihraçlarla ilgili söylediği bugünkü nokta şöyle önemli. Bir ihracı yapabilmeniz için partinin önce bu konuda bir inceleme yapması, daha sonra o incelemenin karara dönüştürülüp disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekiyor. Partilerin disiplin kurumları bazılarında yüksek disiplin, bazılarında merkez disiplin kurulu adını alıyor. Bu anlamda çalışan mekanizmalar. O nedenle burada tabii ki kurultay delegelerinin yenilenmesinden tut da yani mesela mahallelerde, köylerde, ilçelerde, illere kadar delegelerin yenilenmesi meselesinin şöyle bir zemini var. Yani buralarda suça karışmış şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri veya benzer alanlarda ortaya çıkan dava süreçlerinde adı geçen, dolayısıyla yargılanan bir takım isimlerin ihraçları söz konusu olabilir mi? Evet, olabilir. Ama bugün Kemal Bey'in söylediği anladığım kadarıyla yani böyle elimize alıp hani kılıcı hemen sahaya çıkacağız, önümüze geleni ihraç edeceğiz. Böyle bir şeyin hukuken mümkün olmadığını, bunun bir sürece ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ama bu şu demek değil, ihraçlar olmayacak. Hayır, ihraç olacak. Bu belli bir ekibe yönelik de olacak, onu da söyleyeyim. Yani o ekibin kim olduğu da artık sokaktaki kedilerin bile bildiği bir şey. Yani onu herhalde beni tekrar etmeme gerek yok. Ama dediğim gibi burada Kılıçdaroğlu'nun ajandasında elbette bir ihraç süreci var. Onu neden yapacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ana hedefini ve yol haritasının ne olacağını da muhtemelen cumartesi

0: O geniş kalabalıkla ve Türkiye kamuoyuyla paylaşacak Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bu söylediğim kodlar üzerinden olması muhtemel. Tabii ki beklemediğiniz bazı şeyler de olabilir, değerlendirmeler de olabilir.
1: Çok hızlıca parti meclisi çok konuşuluyor. Yani parti meclisinde ağırlık hangi yönde? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? Nedir parti meclisinde durum?
0: Yani şöyle bir şey var orada da. Hani grup başkanı seçilirken milletvekilleri üzerinden yapılan değerlendirmenin bir benzeri. Yani ağırlık Özgür Özel'de, dolayısıyla buradan her istediği sonucu çıkarabilir diye. Bir kere parti meclislerinin böyle bir şeyi yok, işleyişi yok. Orada aslında ben listeyi de inceledim.

0: Eğer sayısal illa bir dengeden bahsedeceksek öyle bir tarafın diğerine öyle ezici bir üstünlüğünden falan söz etmek mümkün değil. Kılıçdaroğlu tarafı birkaç rakamla kendilerinin daha önde olduğunu, Özgür Özel tarafı ise çoğunun kendilerinde olduğunu söylüyor. Ama tekrar söylüyorum, bu organların çalıştırılması meselesi, pratik siyaset üretmesi, sonuç üretme meselesi genel başkanın çok kuvvetli ve ağırlıklı olduğu bir sistem. Yani bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Nitekim hani ilk başta bu meclise verdikleri dilekçede de hani kendi başınıza gidip ben grup yönetimini topladım, grubu topladım ve kendimi grup başkanı seçtirdim diyemezsin diyor Kılıçdaroğlu tarafı. Bu parti meclisi içinde geçerli, MHK içinde geçerli. Çünkü genel başkanın, Cumhuriyet Halk Partisi'nse birçok siyasi partimizde de öyledir bu. Gündem belirleme yetkisi sıradan bir yetki değildir. Bazen o gündemin dışına çıkılmasına dair öneriler gelir kendisine. Kabul ederse koyabilir oraya. Özellikle de MHK üzerinden söylüyorum bunu. Parti meclisinde dediğim gibi öyle biz çoğunluktayız, istediğimiz sonucu alırız. Böyle bir mekanizma yok. Yani bu pratik işte çok uygun bir yaklaşım değil.
1: Çok teşekkür ediyorum Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldı, Ankara siyasetini yorumladı. Başkentimize, tüm ekibimize selamlar diyelim ve haberle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan kritik bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır ifadesi kullanıldı. Ve taslağa göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran'la Umman işbirliği ile yapılacak. Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek, deniz ablukası kalkacak ve yine habere göre 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu. Bir süredir bir mekik diplomasisi, Katar'da da yürüyen temaslar vardı. Yavaş yavaş sona yaklaştığını, çerçeve metnin hazır olduğunu söylüyor İran Devlet Televizyonu, bu açısıyla önemli. İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının yeni lideri Muhammed Avde'nin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde bir apartmana saldırı düzenledi. Saldırıda bir kadın, 3 Filistinli hayatını kaybetti. En az 20 kişi yaralandı. Saldırı sonrası ortaya çıkan görüntülerde binanın büyük bölümünün yıkıldığı, çevrede ağır hasar oluştuğu görüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz operasyonun kendi talimatlarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıda Kassam Tugaylarının yeni lideri Avde'nin de öldürüldüğü bildirildi. Muhammed Avde'nin 15 Mayıs'ta öldürülen İzzettin el-Kassam'ın İzzettin el-Haddad'ın yerine Kassam Tugaylarının yeni lideri olmuştu. İsrail saldırılarını devam ettiriyor Gazze şeridine. Dolayısıyla bu bayramda, bu Kurban Bayramı da buruk orada. Yani bayrama rağmen halen Filistinliler katlediliyor. Ateşkesten bu yana 1000'e yaklaştı katledilen Filistinlilerin sayısı. Yıkılan camilerde bayram namazı kılıyor Gazzeliler ve bir yandan da Gazze'nin yeniden inşası için hiçbir adım halen atılmış değil. Bir bakalım haberi.
2: Kimi moloz yığınlarıyla çevrili bir sokakta, kimi bir caminin enkazında kıldı bayram namazını. Gazzeliler bir kez daha bayramı buruk karşıladı.
3: Tüm ölümlere, saldırılara, yerinden edilmelere rağmen hayata yeniden kavuşmaya çalışıyoruz. Öldürme, yıkım ve zarar verme gibi yaptıkları her şey bu halkın büyük azmi karşısında boşuna olacaktır.
2: Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Nuseyrat mülteci kampındaki Filistinliler de Kurban Bayramı namazı için İsrail saldırılarında yıkılan Kassam Camii'nin enkazı yanında saf tuttu. Gazze kentinde de binlercesi kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı. İsrail, 12 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
1: Kurban Bayramı tüm dünyada Müslümanlar tarafından kutlanıyor.

0: Suriye'den Yemen'e, Afrika kıtasından Avrupa ülkelerine kadar dünyanın çoğu ülkesinde sabah erken saatlerde camiler bayram namazı için doldu taştı.
1: Milyonlarca kişi camilerde toplandı. Ardından cemaatle ve aileleriyle bayramlaştı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutladı. Suriyeli Esad rejiminin düşmesinin ardından ikinci Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz ülke genelinde camilerde ve açık alanlarda yoğun katılımla eda edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara da bayram namazını Halep'teki Abdullah bin Abbas Camii'nde halkla birlikte kıldı. Rakka'da ise yüzlerce kişi bayram namazı için belediye stadında toplandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 140 bin kişi Kurban Bayramı namazını Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da eda etti. İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin dayattığı kısıtlamalara rağmen bayram namazı kılındı. Mısır'da da Cumhurbaşkanı Sisi ve yüzlerce Müslüman başkent Kahire'de namaz kıldı. Irak, Beyrut, Bahreyn, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de camiler doldu taştı. Yemen'de de Müslümanlar Kurban Bayramı namazını Taiz kentindeki Hürriyet Meydanı'nda eda etti. Etiyopya ve Kamerun'da da binlerce Müslüman sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. İranlılar da Kurban Bayramı namazını Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kıldı. Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, İtalya, Ukrayna ve Endonezya gibi birçok ülkede de binlerce Müslüman bayram namazı için saf tuttu. Tokyo Camii'nde bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı. Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Madagaskar'da da Müslümanlar bayram namazını camilerde ve açık alanlarda kıldı.
0: Şimdi bir trafiğin durumuna bakacağız. Bayram tatili nedeniyle İstanbul'dan giden çok ama bayram tatili için İstanbul'a gelen de var. Dolayısıyla trafikte yoğunluk zaman zaman çok ama zaman zaman da yok. Habertürk muhabiri Kaan Uçar şimdi karşımızda. Nasıl şu an durum Kaan?
2: Evet Sena Alkan, sizin de söylediğiniz gibi bayram tatili nedeniyle İstanbul'dan birçok kişi çıktı ancak İstanbul'a gelenler de oldu. Biz şu an Erdedemir'le birlikte Mecidiyeköy'deyiz. Erdedemir sizlere bu trafiği göstersin. Mecidiyeköy yine İstanbulluların bildiği gibi çok kalabalık ve bu kalabalık, bu trafik köprüye kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Bu Mecidiyeköy'deki trafiğin tabii ilk başlangıç noktası Ok Meydanı ve Çağlayan civarında. Dediğim gibi Mecidiyeköy yine İstanbulluların bildiği gibi, ancak sabah saatlerinde bu kadar fazla trafik yoktu. Bu kadar kalabalık değildi İstanbul'un yolları, İstanbul'un sokakları. Ancak kurbanını kesen, kahvaltısını yapan, dışarı çıktı, aile ziyaretlerine gitti, sevdiklerinin yanına gitti, bayram ziyaretine gitti. Sahillere de tabii havanın güzel olmasıyla da sahillere de akın edildi. Şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında İstanbul'daki trafik yoğunluğu %40 görünüyor. Tabii bu başlıca noktalar Mecidiyeköy gibi köprüye bağlanan noktalar. Anadolu yakasında bahsedeyim size. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğunun başlangıcı Üsküdar civarında, birinci köprü için söylüyorum. İkinci köprü için ise Anadolu yakasında Kavacık, Avrupa yakasında ise yine Kağıthane civarında trafik başlıyor. Özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler de kalabalık. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişler de çok kalabalık tabii ki. Onu da belirtelim. Şu anda %40 İstanbul'daki trafik yoğunluğu. Ancak en yoğun olduğu nokta tabii ki de yine Mecidiyeköy. Şunu da söyleyeyim, sahil hatları da oldukça kalabalık. Özellikle Üsküdar sahili, hani o haritalarda gördüğümüz kırmızı işaret artık mora dönmüş, yavaş yavaş mora dönmüş durumda. Yine bir benzer trafikte. Yine bir benzer trafikte Bebek sahilde mevcut, onu da söyleyelim. Ancak yine en kalabalık olan noktalardan biri hem Mecidiyeköy hem de Altunizade'den birinci köprüye, Altunizade'den başlayan ve birinci köprüye gelen Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş noktası diyelim. Tabii herkesin dikkatli olmasını biz de temenni edelim. Herkes ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşsun diyelim. İyi bayramlar herkese, sözü size bırakalım.
0: Habertürk muhabiri Kaan Uçar mega kentte bayram trafiğini bize aktardı. Teşekkürler Kaan. Şimdi devam edelim haberle. Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Adalet

0: Bakan Akın Gürlek saldırıyla ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının amaçlandığını söyledi.
1: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili dosya yeniden açılıyor.
2: Ambulans isteyin.
3: Hadi bindir. Kaç.
1: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş. Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
4: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibarıyla alındı.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
4: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
0: Giresun'da 23 Mayıs'ta balık avlamak için yeğeniyle dereye giren ve kaybolan Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Yeğen Çelik'in cenazesi aramaların ilk gününde bulunmuştu.
1: Bu görüntü amca ile yeğenin son görüntüsü oldu. İkisi de derede akıntıya kapıldı. Yeğenden sonra amcadan da acı haber geldi. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen 23 Mayıs günü Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen akıntıya kapılıp kayboldu. Arama çalışmalarının ilk gününde 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Amca Çelik'i bulmak içinse çalışmalar 4 gündür sürüyordu. Drone'la havadan yürütülen çalışma sırasında Kaşdibi Köyü Köprüsü yakınlarında suda bir görüntü alındı. O bölgeye ulaşan ekipler Sedat Çelik'in cansız bedenini buldu. Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Şırnak Cizre'de iki aile arasındaki kavga adeta meydan savaşına döndü. 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.
1: İki aile sokakta karşı karşıya geldi. Ortalık birbirine girdi. Şırnak Cizre'de husumetli iki aile halk kütüphanesi önünde karşı karşıya geldi. Akraba olan aileler kavgaya tutuştu. Yakınları da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga sırasında çevrede büyük panik yaşandı. 8 kişi yaralandı. Polis müdahale edip iki grubu güçlükle ayırdı. 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Yunanistan siyasetinde yeni bir dönem başlıyor. Eski başbakan ve radikal sol koalisyon Syriza'nın eski lideri Alexis Tsipras yeni partisi Elas'ı kurduğunu duyurdu.
1: Yunanistan eski başbakanı Alexis Tsipras, Yunan Sol İttifakı Elas isimli yeni bir parti kurdu.
5: Γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη.
1: Sirza'nın eski

0: lideri Yunan Sol İttifakı adlı yeni partisini sahneye çağırdığı bir kız çocuğunun elinden aldığı kağıtta duyurdu. Tsipras konuşmasını başkent Atina'nın sembolü Akropol Tapınağı'nın gölgesinde yaptı.
1: Ülkemizin dürüstlük ve demokrasi şokuna ihtiyacı var. Ülkemizin yeni bir siyasi geçiş sürecine ihtiyacı var. Ekonomimizin ise adil ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeniden yapılanma planına ihtiyacı var.
0: Tsipras, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ni 2009'da patlak veren ekonomik krizin sorumlusu olarak gösterdi. Hükümet hakkındaki yolsuzluk iddialarını da gündeme taşıdı. Elas, Yunan solu dayanışması anlamına geliyor. Baş harfleri 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı direnen komünist gerilla örgütünün adını taşıyor. Kırmızı ve mavi renkleri kullanan yeni partinin savaşlara ve adaletsizliklere karşı mücadele edeceğini söyleyen Tsipras, Yunanistan'ın daha aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyacı olduğunu savundu. Tsipras, 2015-2019 yılları arasında Yunanistan Başbakanı olarak görev yapmış, ülkenin Avrupa borç krizi dönemindeki en kritik süreçlerini yöneten isimlerden biri olmuştu. 2025 yılında ise Sirza'dan ve milletvekilliğinden istifa etmişti.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump 6 aylık rutin sağlık kontrolünden geçti. Ardından da her şey mükemmel çıktı dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki muayenesini tamamladı. Her şey mükemmel çıktı dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, 6 aylık sağlık kontrolünü tamamladığını belirtti. Hastane personeline ve doktorlara teşekkür etti. Trump, sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray'a dönerek görevine devam ettiğini söyledi. Son dönemde Amerikan medyasında yer alan fotoğraflar ve haberler, Trump'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmaları artırmıştı. Temmuz 2025'te çekilen görüntülerde Trump'ın ayak bileklerinde şişlik ve elinde morluk dikkat çekmişti. Daha sonra yayınlanan fotoğraflarda ise boynunda lekeli bir döküntü görülmüştü. Beyaz Saray doktoru Sean Barbarella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici cilt kremi kullandığını açıklamış, ancak rahatsızlığın detaylarını paylaşmamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt de bacağındaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından elindeki morluğunsa çok fazla tokalaşmadan kaynaklandığını savunmuştu.
2: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5. yılında ve tüm acılara rağmen hayat akmaya devam ediyor. Cephe hattında saldırılar, çatışmalar sürüyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk Ukrayna'ya gitti. Ülkedeki son duruma tanıklık etti.
3: Yıllardır süren saldırılar, bitmeyen çatışmalar, işgal edilen bölgeler. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında.
4: Rusya hayatlarımızı mahvetmeye devam ediyor. Hepimiz korku içindeyiz. Çünkü yarının garantisi yok.
5: Bizde kahramanlar ölmez denir ama maalesef çok can kaybımız var.
6: Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.
3: 24 Şubat 2022'de Rus ordusu Ukrayna'ya geniş çaplı saldırı başlattı. Rusya Ukrayna'yı kolay pes ettireceğini düşünüyordu. Ama beklediği gibi olmadı. Ukrayna için savaşın özellikle ilk yılları hiç kolay değildi. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderdi. O ülkelerden biri de Türkiye'ydi.
7: Ben hiç unutmam, biz Haluk Bayraktar'a geldik de listemizi verdik. O yardımcısına telefon açtı. Dedi ki ne kadar bizde bayraktarlar var Ukrayna için. Yardımcısı tamam dedi ama dedi biliyorsun dedi bu Ukraynalılar önce alan bayraktarların parasını daha tamamıyla vermediler dedi. Bırak şu para meselesini. Orada insanlar ölüyor. Sen derhal tezce yolla da para meselesini son konuş. Ben de ona sarıldım dedi, gerçek kardeş böyle olur işte aslında.
3: Türkiye yalnızca askeri yardımda bulunmadı. İki ülke arasındaki barış görüşmelerine de ev sahipliği yaptı. Ukrayna'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı, müzakere masasının yeniden Türkiye'de kurulabileceğini söylüyor.
8: Türkiye askeri müttefik, siyasi partner, stratejik ortak ve dostumuzdur. Türkiye'de olası bir müzakere konusunda çok netiz. Hazırız, kabul ediyoruz.

0: yanda barış için müzakereler konuşulurken diğer yanda sınır hatlarında hiç durmadan süren çatışmalar var.
1: Savaşta 4 yıl geride kaldı. Yorgunuz ama yorgunluk bir bahane değil. Düşman saldırmaya devam ettikçe biz de savunmaya devam edeceğiz.
2: 2023 yılında askeri eğitimimi tamamladım ve o zamandan beri de 21. Tugay'da görev yapıyorum. Ülkemi, ailemi, vatanımı savunuyor olabilmek benim için gurur verici.
0: Ukrayna ordusunu güçlendirmek için askerlerini eğitmeye de devam ediyor.
3: Burası Ukrayna'nın Harkov kentinde askerlerin eğitim aldığı bölgelerden bir tanesi. Özellikle drone alanında Ahiles isimli bu tugayda askerlere eğitimler veriliyor ve dronları savaş süresince nasıl kullanmaları gerektiği öğretiliyor.
0: Bu süreçte iki ülke arasında birçok asker de esir alındı. Anastasia Savova'nın babası Oleksandr Savova da Rusya tarafından esir alınan askerlerden. 2 yıl 10 ay süren esaretin ardından serbest bırakıldı. Ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti.
2: Rusya'da hapishanenin koşulları çok kötüydü. Babam serbest bırakıldığında durumu iyi değildi. Vücudunda yaralar ve kırıklar vardı. Sonra da kalbi durdu.
0: Ve çocuklar, her savaşta olduğu gibi en çok etkilenenler onlar.
4: Ben Jitomir bölgesinde yaşıyordum. Orada köylerimiz işgal altındaydı. Ailemle beraber evimizi terk etmek zorunda kaldık. Her gece sirenler nedeniyle sığınağa iniyoruz. Korkuyorum ama hayat devam ediyor.
0: Ülkede hayat savaşın gölgesinde devam ederken Ukraynalıların geleceğe dair tek bir istekleri var.
5: En büyük dileğimiz barış. Her sabah, hadi bugün artık son olsun, bitsin diye uyanıyoruz.
6: Bu haberle haber bültenini noktaladık. Saat başında Semiha Şahin karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan, beklerim. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde. Kalabalık nüfusların yaşandığı

0: Yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler, şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk'e 27 Mayıs günlerden çarşamba saatlerimizde 17'yi gösteriyor. Herkese iyi bayramlar olsun, huzurlu bir bayram olsun. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Bayram namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Herkesin bayramını kutladı. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür diyor.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
2: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edelim. Evinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Mutlak butlan süreciyle ilgili soruları yanıtlarken elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi. Genel merkezde yaşanan arbedeyi de değerlendirdi. Genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söylüyor ve bu süreçte Özgür Özel'le görüşebileceğini de özellikle vurguladı.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
3: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
3: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi, biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır nokta. Parti meclisini toplayacağız, MYK'yı oluşturacağız, yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
3: Evet arkadaşlar iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
2: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
3: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmaz.

0: Yapılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP Genel Merkezi'ne gittiği zaman CHP Genel Merkezi'nin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapıları kapanmamıştır. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
1: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
0: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya.
1: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
2: Özel'le bir görüşmeniz oldu.
0: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
3: Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel'le devam edelim. Bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtladı Özel. Yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili yeni parti falan kuracağımız yok dedi.
4: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
4: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
1: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
4: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis Başkanlığı'nda durumu inceler ve kararını verir.
1: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
4: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
1: Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
3: Özgür Özel memleketi Manisa'ya dün gitti. Öncesinde İzmir'deydi ve Özel'in İzmir programı öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda çıkan olaylarla ilgili soruşturmadaysa gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Bakalım ayrıntılara. Meydana girmek isteyenlerle polis arasında arbede çıkmış. Polis tazyikli suyla gruba müdahale etmişti. Göstericilerden biri Toma'ya zarar vermeye çalışmıştı. Soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Toma'ya zarar veren kişi tutuklandı. Polise mukavemette bulunan şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. İzmir Valiliği Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmak istenen miting için Gündoğdu Meydanı'na adres göstermiş. Cumhuriyet Meydanı'nda polis geniş güvenlik önlemi almıştı. Şimdi gelelim Kurban Bayramı'nın o klasikleşen görüntülerinden birine, kaçan kurbanlıklar. Rize ve Çorum'da kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem de çevresindekilere yine zor anlar yaşattı.
1: Sahiplerinin elinden kaçtılar. Herkese ecel terleri döktürdüler.
5: Hadi kapat.

0: Rize'de bir boğa kesimden hemen önce ipini koparıp kaçtı. Sahipleri boğayı sakinleştiremeyince belediyeden yardım istedi. Boğa atılan uyuşturucu iğneyle güçlükle sakinleştirildi. İple bağlanan boğa götürüldüğü alanda kesildi. Benzer görüntüler Çorum'da da yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık evin bahçesinde korku dolu anlara neden oldu. Hayvanın sahibi Bodrum'a kaçıp saklanmak zorunda kaldı. Bahçeden çıkartılan kurbanlık veteriner tarafından iğneyle sakinleştirildi. Fenalaşan kurbanlık sahibi hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, Kurban Bayramı'nda en yoğun mesai kuşkusuz hastanelerin acil servisleri yapıyor. Zira manzara yine aynıydı. Bayramın ilk günü yurdun dört bir yanında kurban keserken yaralanan yüzlerce acemi kasap soluğu hastanede aldı.
2: Geçmiş olsun ha. Ben de kontrolüm
3: şey. Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
4: Ancak kan damarda durmuyor. Yapacak bir şey var.
0: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
2: Nasıl oldu abi? Bıçak kaydırdı.
5: Ya hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
6: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
0: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
7: Yeri yüzerken oldu ya, kendi kurbanıydı.
8: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu, biraz postu yırttı.
0: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
1: Peki, kurbanlıklar kesildi. Nasıl tüketilir? Bunu soralım, uzmanıyla konuşalım. Gıda mühendisi Tuğba Bayburtoğlu bizimle birlikte. Tuğba Hanım merhabalar, iyi bayramlar, hoş geldiniz.
9: Merhaba, iyi bayramlar. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz, siz de kırmayıp kabul ettiğiniz için. Şimdi kurban eti kesildikten hemen sonra nasıl dinlendirilmeli? Bununla bir başlayalım mı?
9: Burada açıkçası dinlendirme son derece önemli. Bizim gibi kurbanlık hayvanların da aşağı yukarı vücut sıcaklıkları 36-37 dereceler gibi oluyor. Ve bunun bir oda sıcaklığına bir inmesi gerekiyor. Bu da aşağı yukarı bir 5-6 saat içinde, kesim sonrasında 5-6 saat içinde o sıcaklığa iniyor. 18-20 dereceleri iniyor. Şimdi havalarda esasında sıcak, bahar normallerinin üzerinde gidiyor. Hı hı. Ama bu 5-6 saat, ilk 5-6 saat önemli. Burada sizin de videonuzda var, böyle porsiyonlanmış, poşetlenmiş hallerinden çok o ilk 5-6 saatte poşete girmemesi gerekiyor. Çünkü burada o poşetin kendi içinde bir buhar yaratması, o sıcaklığın düşmesini engellemesi falan söz konusu olabiliyor. Bu işte 18-20 derece gibi, yani hayvanın vücut ısısından oda sıcaklığına düşmesinden sonra da zaten porsiyonlayıp güzelce buzdolabına kaldırmamız ve bir gün aşağı yukarı 12 ila 24 saat arası diyor Sağlık Bakanlığı da, Tarım Bakanlığı da. Bu anlamda hiçbir şey yok. Yani en az bir gün kesimden sonra dinlenmesi gerekiyor. Bu yüzden ben...
1: Bir dakika, şöyle yapalım mı Tuğba Hanım? Şimdi kesildi. İlk 5-6 saat oda sıcaklığında, hani tabii havanın da şartları hani el veriyorsa.
9: Tabii gölgede.
1: Aynen.
9: Tabii,
1: poşete de konmadan değil, açık bir şekilde aynen bekletilmeli değil mi? İlk 5-6 saat.
9: Aynen.
1: Sonrasında mı aynen buzdolabı süreci?
9: Evet, o sırada bir porsiyonlama söz konusu olabilir. Burada şey çok önemli Semih Hanımcığım. Sakatatların, özellikle bağırsak bölümünün çok hızlı ve hijyenik bir şekilde ete değmeden ayrılabilmesi önemli. Derinin, boynuzları meselelerini, yani bizim orada istediğimiz esasında bir çapraz bulaşmayı engellemek. Bu yüzden de işinin ehli insanların çalışması son derece önemli. Sakatatın bir bölümünü hızlıca alıp pişirmek vesaire tercih eden insanlar olabilir. Dağıtmak isteyenler de olabilir. Fakat oradaki o sakatata dikkat etmek, özellikle kalın bağırsak, çünkü orada mutlaka...

0: mutlaka bir fekal koliform bulaşısı, yani kanalizasyon mikroorganizmaları istemediklerimiz söz konusu olabilir.
1: Çapraz o yüzden bulaşma kesin denen şey bu mu Tuğba Hanım orada?
0: Evet, yani siz temiz etle kirletebilecek malzeme olabilir, el olabilir, orada olmaması gereken bir görevli olabilir, kirli bir bıçak, ekipman vesaire olabilir ama daha çok biz işte sakatatla temiz etin karışmasından çok korkuyoruz. Hmm. Çok istemediğimiz bir şey açıkçası. Derinin, boynuzun, mesainin bunların da kenara alınması gerekiyor. Et temiz kaldıktan sonra o işte 5-6 saat akabinde porsiyonlayıp işte üçte biri ihtiyaç sahiplerine, üçte biri işte dinimizce nasıl uygun görse, ben İslam uzmanı değilim, gıda mühendisi, uzman gıda mühendisiyim. O yüzden çünkü burada da saklama vesaire anlatınca da çok yorum geliyor bu sefer. İşte saklamak için değildir ama yani ben şu yorumları
1: daha
0: da alıyorum.
1: Daha sağlıklı bir ete kavuşmak için siz bunu anlatmaya çalışıyorsunuz.
0: Aynen, aynen. Çünkü şöyle yorumlar da geldi Semiha Hanımcığım. Ben kasaptan bütün sene boyunca et almak istemiyorum. Hayvanı keseceğim, dağıtacağımı dağıtacağım. Kalanını evime ben bütün sene boyunca kurban eti, onu bir ibadet olarak gören vatandaşlarımız da var. Onları anlatabilmek için zaten bunlar kıymetli diye düşünüyorum.
1: Peki şöyle söylediniz, ilk 5-6 saat dinlendirilecek, sonra işte ne şekilde kesilecekse dolaba konduktan, yani toplam kesildikten sonraki süreç bir gün tüketilmemeli mi? Dolapla
0: bir gün, bir gün,
1: bir gün, bir gün boyunca.
0: Ben bununla ilgili evet özellikle bana da sorular geldi. Yine doktorlarımız da pediatrist, özellikle hem anne hem pediatrist, biraz daha böyle meslek sahibiyle beraber annelikte böyle daha tabiri caizse tetenek olmanızı sağlıyor diyorum. Daha hassas olmanızı sağlıyor. Çünkü işte mesela memlekete gidiyorum, Tuba abla memlekete gidiyorum. Eminim orada bana şimdi çocuk daha 11 aylık kurban eti yedirmeye çalışacaklar. Ne yapacağız? Şimdi o bir gün boyunca, ilk bir gün boyunca kimse tüketmesin. Ekstra özellikle de hadi o 12 saatte 24 saatte bunun bir ibadet vesaire deyip de hani bir parça pişirildi diyelim ama şu kişiler özellikle tüketmesin. Bebek, çocuk, hamile, emziren, hasta, nekaet durumunda, hastalıktan kalkmış, ameliyattan çıkmış, yaşlı. Bunların ortak özelliği ne biliyor musunuz Semiha Hanımcığım? Bunların hepsinin bağışıklık sistemi başka bir şeyle ilgileniyor. Biri hastalıkla ilgileniyor, biri bebeği büyütmekle, biri süt üretmekle, çocuklar büyümekle ilgileniyor. Bağışıklık sistemde mesela kanser hastaları, kemoterapi alanlar, bağışıklık sistemleri baskılanmış insanlar bunlar. İsteyerek ya da dediğim gibi büyüme, yaşlılık vesaire başka bir şey. Şimdi bu, o yüzden de mesela hamilelikte de deriz aman yediğine içtiğine dikkat et. Neden? Tabii. Çünkü biz hiçbir şekilde hasta olmasın isteriz onları. Bu da şakaya alınacak bir şey değil açıkçası.
1: Elbette.
0: Evet, gönülden kurban etini bir an önce ibadetin devamı olarak herkes muhabbetli, biz de böyle bir de yedirmeyi, içirmeyi çok seven bir milletiz. Evet, anlıyorum. Ama naçizane biz senelerce ailemizde de öyle gördük. Bir kilo kavurma, bir kilo kavurmalık kuşbaşı bayramdan önce kasaptan alınır, bayram sabahı onlar pişirilir.
1: Ama kurban eti bir gün bekletilmeli, sağlıklı olan bu diyorsunuz.
0: Öyle.
1: Peki kurban etini uzun süre sağlıklı şekilde saklamak için en doğru yöntem nedir Tuğba Hanım? Buzdolabı ve derin dondurucu koşulları nasıl olmalı?
0: Şimdi eskiden...
1: Siz de ifade ettiniz, bazılarımız hani uzunca süre o eti tüketmek üzere saklamak istiyor, evet.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi eskiden neler yapılıyordu? Mesela sakatatlar, buzdolabı, derin dondurucu ihtimali söz konusu olmadığı için hemen aynı gün tüketim. Hı hı. Kıyma zaten mekanize bir ortam söz konusu olmadığı için kıyma vesaire yapmak da söz konusu değildi eskiden. İşte 200 sene önce, 300 sene önceden bahsediyorum. Ve kuşbaşı da hemen kavruldu işte iç yağıyla, tuz koymadan, önce tuz koymadan ama bol yağda kavurmak ve ondan sonra da et piştikten sonra, yani suyunu uçurmak burada önemli, bağ dokusunu parçalamak, suyunu uçurmak, bol tuz ve bol yağ koyarak küpün üzerine yağla kapatma, ya aşırı bir yağ tabakasının altında. Şimdi buna ihtiyacımız yok, bunlara bir kere ihtiyacımız yok. Hı hı. Bu bir. Artık buzdolabımız var, derin dondurucumuz var. Burada artık kıyma yapabilecek

0: mekanizmalarımız da var. Fakat kıyma ne yazık ki kuşbaşı ete göre daha dayanıksız. Mantığı da şu: et büyük bir kütle diyelim, mesela dana kesildi, büyük bir antrikot parça var, uzun bir bonfile söz konusu. Burada etin mikropla, ortamdaki mikrop vesaire, hemen burada sakatatları var çünkü hayvanın. Orada bir bulaşma, havadan ufacık bile olsa bir bulaş varsa o yüzeyinde kalır. Ama siz bunu kıyma haline getirdiğiniz zaman altı üstü birbirine girer. O kıyma da kendi içinde hızlıca, hele bir de kötü sıcaklıklar vesaire söz konusu, kötü bir hijyen söz konusu olursa da hızlıca bozulma ihtimali daha. O yüzden sadece kurban için değil, normal bir günde de kasaptan kıyma aldığınızda o gün ne yapacaksanız yapın. Hadi bilemediniz ikinci gün.
1: Peki.
0: Ama kuşbaşı çiğ olarak 3-4 gün, hani gene istemeyiz özellikle yaz zamanı,
1: Yani
0: ama
1: kıyma olarak
0: 3 gün de dayanır.
1: saklamak çok daha avantajlı zannediyorum kuşbaşı ile kıyasladığımızda. Doğru mu?
0: Yok, kuşbaşı daha avantajlı. Kıymayı hemen tüketmek gerekir. Kıyma çünkü karışmış, yüzeydeki mikroorganizmanın içeride dağılmış olabileceği, yağlı oranı vesaire filan feşman karışmış olabileceğinden dolayı kıymayı daha hızlıca tüketmek. Ben mesela büyük bir dana kesiyor olsam hiç kıyma yapmam. Hepsini
1: Peki.
0: kuşbaşılar dağıttıktan sonra, tabii ki ihtiyaç sahipleri vesaire, kendime alacağım bölümü sadece kuşbaşı yapar. Porsiyonlarım derin dondurucu. 4 ila 12 ay arasında saklayabilirsiniz
1: Peki.
0: kuşbaşını. Derin dondurucuda da kıymanın saklanma süresi en fazla 3-4 ay çünkü.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. Tuğba Bayburtluoğlu, uzman gıda mühendisi. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar tekrar. Efendim, klasik Türk musikisi sanatçıları bayramda Habertürk'ün konuğu oldu. Musiki Eğitim Vakfı çatısı altında bir araya gelen ses ve saz sanatçıları Habertürk izleyicileri için hem çaldı hem söyledi hem de hikayelerini anlattılar. Şimdi o keyifli sohbeti, ölümsüz besteleri gelin tekrar dinleyelim, getirelim ekranlara.

0: Evet, programa şöyle kulaklarımızın pasını silerek başlamak istedik. Gerçekten etkilenmemek elde değil. Emeklerinize sağlık, elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim, bir bayram gününden herkese merhaba. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, güzel, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ben Gizem Türemen. Kamera arkasında ekip arkadaşlarım Emre Altun ve Ahmet Korkmaz var ve elbette çok değerli konuklarımla beraberim. Musiki Eğitim Vakfı'nın hem eğitmenleri hem de saz sanatçıları bizimle beraber. Habertürk'e özel bir bayram repertuarı hazırladılar. Müsaadeniz olursa bir bayram günü evinize hem onların hikayeleriyle hem de icra ettikleri bu muhteşem eserlerle misafir olacağız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çok etkilendim. Daha ilk eser bu. Sırada bakalım neler var. Ben şimdiden heyecanlıyım yani açıkçası. Musiki Eğitim Vakfı'nın ev sahipliğinde yapıyoruz biz bu buluşmayı. Ama yanımızda sazendeler ve hanendeler var. Hemen Enes Bey, sizden başlayalım tanıtmaya. Enes Karaduman, Kanun sanatçısı. Yanında İrem Şamlı Seymenoğlu, solistlerimizden. Onun yanında Sait Berker Seymenoğlu, yine solistimiz var. Hemen yanında İrem Nur Yaşar, klasik kemençe sanatçısı. Ve Özata Bey karşımda, Özata Ayan, tanbur sanatçısı. Hepsi çok kıymetli, çok değerli ses sanatçıları ve saz sanatçıları. Sizden dinlemek istiyorum. Sizlerin hikayesini, bu icra ettiğiniz Türk musikisiyle buluşmanızı. Sait Bey, yanınızdaki hanımefendi eşiniz diyebiliyorum. Evet. Sizden başlayalım, dinleyelim, devam edeceğiz.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda ses sanatçısı olarak görev yapıyorum. Eşimle de konservatuara hazırlık yolunda tanıştık, daha doğrusu.
2: Evet,
1: TRT Gençlik Korosu'nda tanışmıştık.
0: Müzik devamında gerçekten buluşturuyor o zaman bunu, kanıtsınız değil mi?
1: Evet, sonrasında bir konservatuar serüvenimiz oldu. Bitirdik. 2 yıldır Musiki Eğitim Vakfı'nda ses eğitimi dersleri veriyoruz eşimle beraber.
0: Eşinize sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Nasıl hissediyorsunuz eşinizle beraber? Hem eğitmensiniz hem ses sanatçısısınız. Nasıl bir duygu?
2: Yani bizim zaten neredeyse bu müzik yolculuğuna başladığımızda bütün hayatımız beraber geçmiş gibi hissediyorum. Hem beraber hazırlandık, beraber okuduk. Şimdi Müzik Eğitim Vakfı'nda da beraber ders veriyoruz.
0: Peki İrem Nur Hanım, size de sormak isterim. Klasik kemençe elinizdeki, doğru değil mi? Klasik kemençe sanatçısısınız. Siz de vakıfta klasik kemençe sanatını icra ediyorsunuz. Eğitmen miydiniz? Sizden
3: evet.
0: Dinleyelim.
3: Ben 7 yaşında başladım kemençeye.
0: 7, çok erken.
3: Evet ve 5-6 yaşlarımdan beri de vakıftayım. Orada büyüdüm, orada yetiştim aslında. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müzik Korosu'nda kemençe sanatçısıyım. Aynı anda

0: vaktimizde de klasik kemençe dersleri vermekteyim.
1: Çok güzel. Hemen Özete Bey'e sıra gelmiş olsun o zaman. Tambur sanatçısısınız. Vakıfta saz sanatçısı olarak görev yaptığınızı biliyorum. Yanlışsam siz düzeltin.
2: Şöyle, evet ben tambur çalıyorum. Ama söze şeyle başlayalım. Herkesin bayramını kutlayalım. Umarız ismi gibi kurban diye geçiyor. Ama kurban, kurbiyet demek aslında. Yakınlaşmak demek. Umarım yakınlaştığımız bir şey olur. Bir bayram olur. Ya da onların ilk günü olur. Ve bundan sonra ama sadece bizim memleket için değil, bütün dünya için olsun inşallah, onu dilerim. Tambur çalmaya çalışıyorum.
1: Kaç
2: arkadaşların
1: yıldır?
2: İçinde en şey ihtiyarı olarak yaşlısı olarak. ben 56 yaşındayım. Yaklaşık 35 senedir gayret ediyorum.
1: Maşallah. Yani bu saçları müzik uğrunda beyazlattınız diyebilirim.
2: Cazda beyazlayacağı vardı da müzik ona vesile oldu diyelim. Aramızda kaç yaş farkı olduğu halde aynı işi aynı zevkle yapıyor olmak, biz de ustalarımızdan öyle görmüştük. Ve şimdi görüyorum çok daha, yani 20'li yaşlardaki arkadaşlarla da beraberiz. Ve daha da geliyor. Gençler var, şimdi ilkokullar var, ortaokul, liseler var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Son değerli konuğuma da mikrofon uzatarak bir müzik daha, bir eser daha isteyeceğim sizden. Enes Bey, Enes Karaduman, Kanun sanatçısısınız. Şimdi Özata Bey'e bakıyorum. 56 mı demiştiniz
2: 56.
1: Yaş olarak? Kaç yaşındasınız evet. Enes Bey?
3: 25 yaşındayım ben. Tabii ki Özet abi çok güzel başladı söze. Ben de ondan kopya çekip herkesin bayramını kutluyorum. Ben bu musikiye 5 yaşında başladım kanun çalarak. Babam da değerli bir musiki şinas. Halil Karaduman, çoğu insan tanır bu müzikle ilgilenen.
2: Abimiz ustamız. Eğitim... Abimiz ustamız, Allah rahmet eylesin.
3: Ondan eğitim alarak başladım. Kendisi ben 12 yaşındayken vefat etti. Ardından ben konservatuarı kazandım, mezun oldum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Daha dinleyeceğiz, sohbetimiz bitmedi. Ama şöyle bir bayram gününde bir eser daha sizden rica etsek. Çünkü bir önceki eser Kırmızı Gül'ün Alı Var. Onu dinledik, bir Rumeli türküsüydü. Şimdi ne gelecek? Eserimizin adı nedir?
4: Şimdi Hanende Nasibe Hanım'a ait Elmalı'ya Vurgunum isminde
1: bir türkü.
4: Türkü seslendireceğiz.
1: Evet. Peki efendim, merakla bekliyoruz. Buyurunuz.

0: Emeklerinize sağlık. Türk musikisinin ne kadar değerli olduğunu, parçalarının, eserlerinin ne kadar değerli olduğunu bir kere daha hatırlattınız bize. Bu arada biraz vakıftan da bahsetmek istiyorum. Musiki Eğitim Vakfı Türk müziğini geliştirmek, korumak, yaşatmak ve bir sonraki nesillere aktarmak için yani bu amaçla yıllar önce kuruldu. Hala yoluna devam ediyor ve bildiğim kadarıyla Türkiye'deki farklı milletlerden pek çok kişiyi de aynı çatı altında toplayıp bu müziğe ulaşmasını ve müziği geliştirmesi konusunda da imkan sağlıyor. Böyle biliyorum ama İrem Nur Hanım, bir sizden dinleyelim. Şu anda vakfın faaliyetlerini, siz de orada kemençe, klasik kemençe sanatçısısınız. Ne söylersiniz?
1: Vakfımızda her gün sabahtan akşama kadar birçok ders oluyor. Her yaşta öğrencilerimiz var, küçük yaştan.
0: En küçük yaş dediğimiz kaç yaşından itibaren mesela?
1: 7 yaşında bir öğrencim var mesela.
2: Sen de hemen zaten öğrencim. Kaç yaşında başlamıştın?
1: Ben de zaten 7 yaşında başladım.
0: Erken mi başlamak gerekiyor? Yani bu özellikle bu saz sanatçısı olabilmek için.
1: Yani bu bir şart değil aslında ama tabii ki ne kadar erken başlanırsa
2: erken
1: o kadar
2: kalkan yol alır efendim. Evet, yani evet. Ne kadar erken başlanırsa o kadar
1: avantaj.
2: Sonuçta bu fiziksel bir şey. Yani bu iki eli ya da nefesliyse nefesini kontrol etme. Bunu beyin ne kadar erken öğrenmeye başlarsa o kadar rahat kullanır hale gelir.
0: Peki enstrüman sanatçılarında bu böyle, yani saz sanatçılarında bu böyle, ses sanatçılarında bu böyle mi? Yani doğuştan gelen bir yetenek mi, yoksa sonradan işte bu tarz Müzik Eğitim Vakfı gibi vakıflarda alınan eğitimlerle mi?
3: Yani bence bir insanın tabii müzik kullanması çok önemli. Bizim müziğimiz geleneksel bir müzik, makam müziği. Bunun için çok dinlemek gerekiyor. Benim ailem, annem, babam Müzik Eğitim Vakfı'nda tanışmış. Evet.
0: Sizin annelerden gelen bir hikayeniz var.
3: Evet, benim anne tarafım çok Türk müziği sever. Ya doğal olarak bizim evde hep bu müzik dinleniyordu, hep bu müzik vardı.
0: Siz içine doğdunuz.
3: Evet, yani bu komalı sesleri duymak, basabilmek birazcık da işte hani dinlemekten geçiyor. Ama geleneksel müzik haricinde herhalde yani müzik kulağı olan üstüne geliştirebilir.
0: Ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi Özata Bey, gençlerle mesela iletişime geçtiğiniz zaman merakları var mı Türk musikisine?
2: Çok.
0: Çok? Aa, ne güzel.
2: Çok var. Ben konservatuvarda okurken 87 girişliyim. 1987 girişliyim. Orada hep şey derler, işte Dede Efendi'nin meşhur Dede Efendi, yani Hamamizade İsmail Dede Efendi. Onun işte bu işin artık tadı kaçtı dediğini hep söylediler. Yani 1830'larda demiş ki artık bu işin tadı kaçtı. Yani müzik artık değişiyor. Fakat 2026'dayız. İşte 25 yaşındaki Enes kardeşimiz de burada. En gencimiz burada. Aslında dönüşen şeyler var. Sosyal yapıyla beraber dönüşen bir şeyler oluyor. Türk müziğine özel, çok özel makamlar var. Batı müziğinde olmayan şey. Sabah'dır, Besteniger'dir, Hüzzam'dır. İşte bilirler malum arkadaş, Şevk Kevsa'dır filan. Gözyaşları içinde dinleyen Batılı, Türk müziğiyle alakası olmayan, hiç daha önce duymamış insanlar vardı. Çünkü ses dediğimiz şey evrensel ve belli şeyi tetikliyor. Erken başlanırsa, kulaklar biraz açık olursa, kafalar biraz açık olursa, ya bunlar ne diyormuş anlamaya çalışalım diye, bence anlaşamayacak hiçbir şey yok. Ve geleceğe de gidecek.
0: Peki Sait Bey, siz orada eğitmensiniz eşinizle beraber. Bir talep var mı yani yeni nesilden, özellikle pop, rap, rock, hepsi çok değerli müzik dalları elbette ama Türk musikisinin de böyle bir ağırlığı, böyle bir hafifliği, bir naifliği, kendince apayrı bir güzelliği var. Nasıl bakıyor şu anda?
4: Şöyle, tabii ki şu anda dışarıda veya televizyonda Türk müziğine rastlamak çok kolay olmuyor. O yüzden de küçük yaşlarda, 10 yaşından da küçük öğrencilerimiz oldu. 10-20 yaşları arasında da gelen öğrencilerimiz var. Biraz daha ailelerinin yönlendirmeleriyle tabii ki geliyorlar. En önemli şey, dediğim gibi, bir yerde onların bu müzikle tanışmasına vesile olmamız lazım. Türk müziğini duyurmak, tanıtmak en büyük hedefimiz, amacımız.

0: Nitekim Musiki Eğitim Vakfı'nın da en büyük bence misyonu ve amaçladığı şey bu, yaptığı projelerde, konserlerde. Biz de bunun için uğraşıyoruz.
1: Peki Habertürk izleyicileri ve dinleyicilerine bir eser daha armağan edelim mi bir bayram
0: Tabii.
1: gününde?
0: Tabii.

0: Hiç bitmesini de istiyorum bu arada. Devam etsin sürekli. Çünkü hepsi birbirinden güzel, değerli parçalar. Çok da güzel icra ediyorsunuz. Biraz bayramı konuşmak istiyorum. Çünkü bayramın belki gençler için bir anlamı var. Belki biraz daha yaşı olgun kişiler için bir anlamı var. şöyle bakıyorum, anladınız Öze tabii galiba. Hani derler ya, nerede o eski bayramlar diye. İşte o eski bayramlar nerede kısmını bir sizden dinleyelim istiyorum. Çünkü çok kısa bir ekleme yapacağım. Elbette her bayram çok güzel ama sanki böyle biraz daha geçmiş zamanlarda daha mı kalabalıktık, daha mı geniş sofralar vardı, daha mı işte komşuculuk, paylaşım vardı? Siz daha eski bayramları siz gördünüz, ben o kadar görmedim ama sizden bir dinleyelim o günü, bugün.
1: Vallahi şöyle, evet ben bayramlık alınıp yeni bayramlıklarını ilk defa bayram gününde giyen, sabah işte bayram namazını kılıp, sonra önce apartmanla, önce mahalle, sonra işte apartman, orada bayramlaşıp, sonra annesi babasıyla beraber işte anneannelere, babaannelere ziyaret edip orada büyük sofralarda yiyen bir jenerasyondanım. Ve apartmanlar dikleştikçe ya da büyüdükçe, apartmanın nüfusu artık bir muhtar ihtiyacı bile duyar hale gelince, yani sitelerde böyle 400 haneli siteler, 200 haneli daireler olunca, tabii ki uzaklaşıyor insanlar. Eskiden tabii böyle değildi. Toplanılırdı, yemek yenirdi. Yemeğin amacı zaten bizim kültürde malum. Sofrada uzun süre oturmaktır. Sohbete vesiledir yemek, doymaya değil. Aynı yemekte bile buluşamıyoruz artık. Aynı müziği dinleyemez olduk. Ortamdaki müziği, herkes kendi kulaklığıyla kendi müziğini dinliyor. Şimdi bu kadar ferdileşilen bir dünyada, kendi grup içinde.
0: Var ama hala öyle yani, devam ettiren var. Gelenek olarak var. Bayramlığını giyen, el öpen, harçlığını alan, var. Kapı kapı gezen, işte kabristan ziyareti, konu komşuyla, akrabayla.
1: Biz mesela öyle bir yapıdayız. Biz hala gidiyoruz. Devam çocuklarımıza da gidiyoruz. Büyüklerimize gidiyoruz. Ya yani bunu çünkü bir kısmet biliyoruz. Çünkü bu bayram gidemediğimizi öbür bayram göremeyebildiğimiz çok oldu. Yaşım gereği. Yani kabrine gittiğimiz oldu. O yüzden yaşarken gidip elini öpmek daha iyi imiş.
0: Büyükler hayattayken, ailenin büyükleri, anneannesi, babaannesi,

0: Dedesi hayattayken onların kıymetini ve değerini bilmek çok önemli. Çünkü bayramda onların vesilesiyle onların çatısı altında genelde buluşulduğunu ben onları kaybettikten sonra anladım. Ne kadar kıymetliymiş. Çünkü özellikle işte birkaç kardeşse eğer babanız ya da anneniz, o amcalar ve teyzeler kalabalık bir aileyseniz o bayram günü bir anneannede ya babaannede ya da dedede buluşulur. El öpülür, torunlar ortada koşar, yemek hazırlanır. Yani o koşturmacaları ben bütün büyüklerimi kaybettiğim için çok özlüyorum o eskileri. Ama hayatta olanlar için de kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ben kaybeden olarak anlatabilirim. Çünkü onlar gidince sanki o buluşmaların bir anlamı kalmadı gibi ya da bir araya getiren
1: Onlarmış
0: kalmadı.
1: gibi, evet.
0: Onlarmış gibi yani oluyor. Evet.
1: Sahaya gölge demek. Hani onların sayesinde deriz ya, sahaya gölge demek aslında. Aslında hakikaten onların gölgesinde olan bir şey. Ama işte her aileden öyle bir saye olacak bir çınara ihtiyaç var aslında. Öyle birisi olduğu sürece aile gene onun etrafında toplanıyor.
0: Evet. Siz ne dersiniz Enes Bey o bayramlar için?
2: Tabii ki benim yaşım diğer arkadaşlara nazaran küçük ama ben de hani o bayramların tadını aldım. Özellikle dediğiniz gibi aile büyükleri o zamanlar yaşıyordu. Dedem, babaannem, anneannem hep sürekli ziyarete gidiyorduk. Biz hala gerçi Özet abinin dediği gibi geleneksel olarak birbirimizi ziyaret ediyoruz.
0: Umarım da ömür boyu devam
2: İnşallah.
0: ettirirsiniz. Çünkü bu biraz daha böyle büyüklerden küçüklere aktarılan bir gelenek, bir alışkanlık gibi. Çünkü mesela babam bize o zaman çok göstermişti. Bayramlık muhakkak alınır, bayram sabahı kalkılır, el öpülür, harçlık istenir ama işte ailenin tüm üyelerinden. Umarım devam eden bir
2: İnşallah.
0: alışkanlık olur. Bir bayram gününde böyle değindik ama ben eğer sizi yormayacaksam bir eser daha dinlemek isterim. Habertürk izleyicilerinin de merakla beklediğine eminim. Şöyle tekrar bir kulaklarımızın pası silinsin isterim.
3: Dede Efendi,
1: Ha Dede
3: Hammamızade
1: Efendi.
3: İsmail Dede Efendi'nin Hicaz bir şarkısıyla devam ediyoruz. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

0: Ağzınıza sağlık. Her eserde bu kadar etkilenebilir mi insan? Etkileniyor gerçekten. Vakıf çatısı altında bir araya geldik. Çok değerli çalışmaları, konserleri. Bildiğim kadarıyla pek çok öğrenciyi eğitiyor. Etkinlikler var, konserler var. Eğitmeye devam ediyor. Eğitim aldıktan sonra orada eğitmen olarak devam edenler sizler gibi var diye biliyorum. Çok kısa o kısmı da dinleyerek.
1: Yani vakıfla ilgili bizi burada buluşturduğu için bu güzel bayram programında ilk olarak teşekkür ediyoruz. Daha demin hani eski bayramları konuştunuz. Ben günümüzde yaşadığım için de çok mutluyum. Yani evet eski kaybettiğimiz kültürümüz ya da büyüklerimiz için üzülüyorum ama yani anı yaşıyoruz. Biz burada hem 20'li yaşlardaki gençler olarak hem de çok eski bir müziği yapan gençler olarak anı yaşıyoruz. Mutluyum. Yani müzisyen olduğum için de mutluyum.
0: Peki Sait Bey, siz ne söylemek istersiniz?
2: Ben eşimin vesilesiyle Müzik Eğitim Vakfı ile tanıştım. Pek çok konserde yer aldık ve bu konserlerde de büyüklerimizle, abilerimizle

0: Ablalarımızla, hocalarımızla beraber aynı sahneyi paylaşmamıza da Müzik Eğitim Vakfı vesile olduğu için ben çok mutluyum. Ve bu vesileyle tekrar bütün seyircilere, herkese iyi bayramlar diliyorum.
1: Tekrardan iyi bayramlar dileyelim. İrem Hanım, sizden de birkaç cümle alalım.
2: Hep müzik eğitimi üzerinden şu an konuştuk ama aslında vakfımızda başka dersler de veriliyor. Orada başka eğitimler de veriliyor. Batı müziği enstrümanları dersleri, işte klasik Türk müziği enstrüman dersleri, onun dışında solfej, nazariyat, toplu icra dersleri oluyor. Orası benim ailem gibi, yuvam gibi. Orada büyüdüğüm için çok şanslı hissediyorum kendimi. Biz çok mutlu hissettik, çok güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah dinleyenlerin de böyle bayramlarına birazcık bir tebessüm katmış oluruz bayram gününde herkesin.
1: Ağzınıza sağlık demekle kalmıyorum. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Çok değerli konuklarım vardı yanımda. Çok değerli konukları Habertürk ekranlarında sizlerin evlerine misafir olarak ağırladık. Hem ses sanatçıları hem saz sanatçıları birbirinden renkli, hem hikayelerini bizlerle paylaştılar, hem de o sanatlarını öyle güzel icra ettiler ki hayran kalmamak, etkilenmemek gerçekten elde değil. Türk musikisinin önemini, yerini, sahip olduğumuz eserleri de bir kez daha hatırlamakla beraber bayramın anlamını, birlik ve beraberlik olmanın önemini, paylaşmayı bir kere daha vurgulamaya çalıştık. Evinize misafir olduğumuz bu süre zarfında umarım keyif almışsınızdır. Son bir eserle uğurlayacağız. Ben artık sözü bu değerli sanatçılarımıza bırakayım. Buyurun efendim.

0: Mutlak Mutlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı düşecek mi? Özgür Özel'in B planı ne? Kılıçdaroğlu parti meclisi üyeleriyle nasıl yol alacak? MHP lideri Bahçeli'nin Özel ve Kılıçdaroğlu'na çağrısı ne? Siyasette bayramlaşma nasıl olacak? Sena Alkan soruyor, AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Sezin Öney ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi, Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk'e devam ediyoruz. İyi bayramlar da olsun, huzurlu, sağlıklı, güzel bir bayram olsun. Şimdi hemen anlatmaya başlayalım gündemde olup biteni. Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıyla ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının amaçlandığını söyledi.
1: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili...

0: Bir dosya yeniden açılıyor.
1: Ambulans isteyin.
2: Hadi bindir. Kaç.
0: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş, Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
3: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibarı ile alındı.
0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
3: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
4: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mehmetçik'le bayramlaştı. Edirne 9. Hudut Komutanlığı'nda telefonla askerlere seslendi. Sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı bir kere daha.
5: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. İstiklalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
0: Mehmetçik'le bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı. Sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
5: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan askerlerle bayramlaştı.
6: Asil Türk milletinin namusu şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
7: Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum.
4: Fem Çocukları Terör Örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler 7 yıl önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir oturma eylemi başlatmıştı. Acılı aileler evlat nöbetinde tam 14 bayramı geride bıraktı. Tek bir istekleri var: bir an önce evlatlarına kavuşabilmek.
8: Bizim bayramımız yok çünkü içimiz buruk, ciğerimiz yanıyor. İçimizdeki ateş dilmiyor, bu gözümüzdeki yaş dilmiyor.
0: Onlar evlatları kandırılarak dağa kaçırılan acılı aileler. Bu bayramda da yaşlı gözlerle evlatlarının yolunu gözlüyorlar.
8: Onsuz bayram bize zindandır. Çünkü başımızı rahat yastığa kuramıyoruz. Çünkü onu çok özlüyoruz. Ben çocuğuma doyamadım. Onu küçük yaşta kaybettim, ona doyamadım. Ama o da anne babaya doyamadı. O da yetim gibi.
0: Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdürüyorlar. 7 yıl önce

0: Önce başlayan nöbetin üzerinden 14 bayram geçti. Bu bayrama da çocuklarından uzak girdiler. Mevlüt'e 3 daha, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren annelerden sadece biri.
1: Ben oğlum 1 Haziran 2015'te maalesef kurs diye evden çıktı, bir daha dönmedi.
0: Gözü yaşlı anne oğluna seslendi.
1: Çocuklarımızı versinler. Oğlum neredesin, çık gel, o silahları atın. Gelin güvenli güçlerimize teslim olun. Bazı oğlanımız burada olsa çifte bayram yaşardık. Oğlum ne olursun dön gel.
0: 7 yılda 385 aile dönüşümlü olarak oturma eylemine katıldı. Şu ana kadar 77 aile çocuğuna kavuştu.
2: Bugün gözü yaşlı anne babalar olarak hepimiz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz.
0: Aileler çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulundu.
2: Yani artık yeter diyoruz. Artık altın o silahları, gelin güvenli güçlerimize teslim olun.
3: Efendim, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze şeridinde de Kurban Bayramı tabii buruk geçiyor. Filistinliler saldırılarda yıkılan camilerin enkazında bayram namazı kıldı.
0: Kimi moloz yığınlarıyla çevrili bir sokakta, kimi bir caminin enkazında kıldı bayram namazını. Gazzeliler bir kez daha bayramı buruk karşıladı.
4: Tüm ölümlere, saldırılara, yerinden edilmelere rağmen hayata yeniden kavuşmaya çalışıyoruz. Öldürme, yıkım ve zarar verme gibi yaptıkları her şey bu halkın büyük azmi karşısında boşuna olacaktır.
0: Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Nusayrat mülteci kampındaki Filistinliler de Kurban Bayramı namazı için İsrail saldırılarında yıkılan Kassam Camii'nin enkazı yanında saf tuttu. Gazze kentinde de binlercesi kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı. İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
3: İsrail Savunma Bakanı Katz da Gazze'deki Filistinlerin gönüllü göç adı altında bölgeden çıkarılması planının uygulanacağını söyledi. Gazze'de Hamas'ın yeni lideri Muhammed Avdi'yi öldürdüğünü duyurduğu saatlerde yapıldı.
5: Gazze şeridindeki Filistinliler doğru zamanda ve gönüllü şekilde bölgeden çıkarılacak. Tepki çeken açıklama İsrail Savunma Bakanı Katz'tan geldi. Katz açıklamayı İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırının ardından yaptı. İsrail ordusu Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının yeni lideri Muhammed Avdi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda Avdi'nin eşi ve üç oğlunun da öldürüldüğü bildirildi. Katz, Avdi'nin öldürüldüğünü duyururken Gazze'den gönüllü göç planı da doğru zamanda ve doğru şekilde uygulanacak dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi Mart ayında Gazze'den göçü organize edecek yeni bir direktörlük kurulmasını onaylamıştı. Aşırı sağcı İsrailli siyasetçilerse Gazze'nin tamamen işgal edilmesi ve Filistinlilerin sürülmesi çağrılarını açıkça dile getiriyor. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail hava saldırıları ve bombardımanlara kesintisiz devam ediyor. Ateşkesin başından bu yana 800'den fazla Gazze'li hayatını kaybetti. Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 bine yaklaştı.
3: ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Tarafların anlaşmaya yaklaştığı da iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu ABD ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır açıklamasını yaptı. Şimdi o taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek. Deniz ablukası kaldırılacak.
5: ABD ile İran arasında olası anlaşma taslağı hazırlandı. Taslağa göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Umman işbirliğiyle yapılacak. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada ABD ile mutabakat saptığı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır denildi. TASAY göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Uman işbirliğiyle yapılacak. Amerikan güçleri İran

0: yakınından çekilecek, deniz ablukası kaldırılacak. Habere göre 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılırsa, anlaşma BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakri de ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını ifade eden Bakri, "Tüm konularda anlaşmaya varılana kadar hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz," dedi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise düşmanlar ülkeyi bölme hedefi için yumuşak savaşı önerdiği uyarısı yapıldı. ABD ve İsrail'in özellikle ekonomik sıkıntıları ve yüksek fiyatları istismar ederek sosyal provokasyon oluşturmayı hedeflediği öne sürüldü. İsrail basınında ise ABD'nin İsrail'deki askeri tesisler ve havaalanlarına F-22 savaş uçakları ve onlarca yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı öne sürüldü. İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, Washington'ın İsrail'deki güçlerini en az yıl sonuna kadar tutmayı hedeflediğini iddia etti. Uçakların birden fazla yere dağıtıldığı, geri çekilmelerinin beklenmediği öne sürülüyor.
1: Şimdi İran medyasındaki mutabakat zaptı iddialarına Amerika tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nden yalanlama geldi. Konuya ilişkin açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Açıklamada İran'la ABD arasında mutabakat zaptına varıldığı iddiasının tamamen uydurma olduğu söylendi. Hiç kimse İran devlet medyasının yaptığı şeylere inanmamalı dendi. Şimdi Karayipler'de gerilim de bir taraftan her geçen gün artarken Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'den dikkat çeken bir iddia var. Gonzalez, ABD'nin önümüzdeki hafta Küba'ya yönelik bir askeri saldırı planladığını öne sürüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor. İddia Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'e ait. Amerika Birleşik Devletleri Küba gerilimi devam ederken yerel basına konuşan Gonzalez, Amerikan ordusunun Küba'ya yönelik olası bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü. Operasyonun gelecek hafta için planlandığını iddia eden Gonzalez, Porto Rico topraklarının 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede de kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, "Birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile savaşın içindeydik. Şimdi de Küba ile savaşımız olacak," dedi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla'da olası bir askeri saldırı emri verenlerin savaş suçlusu olarak tarihe geçeceğini söylemişti. Amerikan yönetiminden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Washington'la Havana arasındaki gerilim aylardır devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Küba'yı çökmüş bir devlet olarak nitelendirmiş, "Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla görüşeceğiz," demişti.
1: Hem ABD Başkanı Trump 6 aylık rutin sağlık kontrolünden geçti, ardından da "her şey mükemmel çıktı," dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki muayenesini tamamladı. "Her şey mükemmel çıktı," dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, 6 aylık sağlık kontrolünü tamamladığını belirtti. Hastane personeline ve doktorlara teşekkür etti. Trump, sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray'a dönerek görevine devam ettiğini söyledi. Son dönemde Amerikan medyasında yer alan fotoğraflar ve haberler Trump'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmaları artırmıştı. Temmuz 2025'te çekilen görüntülerde Trump'ın ayak bileklerinde şişlik ve elinde morluk dikkat çekmişti. Daha sonra yayınlanan fotoğraflarda ise boynunda lekeli bir döküntü görülmüştü. Beyaz Saray doktoru Sean Barbarella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici cilt kremi kullandığını açıklamış, ancak rahatsızlığın detaylarını paylaşmamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt de, "bacağındaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından, elindeki morluğun ise çok fazla tokalaşmadan kaynaklandığını savunmuştu.
3: I, Donald John Trump, do solemnly swear."
1: Efendim, Yunanistan siyasetinde de yeni bir dönem başlıyor. Eski başbakan ve radikal sol koalisyon Syriza'nın eski lideri Alexis Tsipras yeni partisi Elas'ı kurduğunu duyurdu.

0: Yunanistan eski başbakanı Alexis Tsipras, Yunan Sol İttifakı Elas isimli yeni bir parti kurdu.
1: Γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη.
0: Syriza'nın eski lideri, Yunan Sol İttifakı adlı yeni partisinin sahneye çağırdığı bir kız çocuğunun elinden aldığı kağıtta duyurdu. Tsipras konuşmasını başkent Atina'nın sembolü Akropol Tapınağı'nın gölgesinde yaptı.
2: Ülkemizin dürüstlük ve demokrasi şokuna ihtiyacı var. Ülkemizin yeni bir siyasi geçiş sürecine ihtiyacı var. Ekonomimizin ise adil ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeniden yapılanma planına ihtiyacı var.
0: Tsipras, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ni 2009'da patlak veren ekonomik krizin sorumlusu olarak gösterdi. Hükümet hakkındaki yolsuzluk iddialarını da gündeme taşıdı. Elas, Yunan solu dayanışması anlamına geliyor. Baş harfleri 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı direnen komünist gerilla örgütünün adını taşıyor. Kırmızı ve mavi renkleri kullanan yeni partinin savaşlara ve adaletsizliklere karşı mücadele edeceğini söyleyen Tsipras, Yunanistan'ın daha aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyacı olduğunu savundu. Tsipras, 2015-2019 yılları arasında Yunanistan Başbakanı olarak görev yapmış, ülkenin Avrupa borç krizi dönemindeki en kritik süreçlerini yöneten isimlerden biri olmuştu. 2025 yılında ise Syriza'dan ve milletvekilliğinden istifa etmişti.
3: Efendim, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta artık 4 yıl geride kaldı. Bu süreçte Ukrayna ağır bedeller ödedi. Milyonlarca insan evini, şehrini, hayatını geride bırakmak zorunda kaldı. Kentler yıkıldı, aileler parçalandı ve binlerce insan yaşamını yitirdi. Şimdi savaş 5. yılında ve tüm acılara rağmen hayat Ukrayna'da akmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırıları ise devam ediyor. Cephe hatlarında çatışmalar durmuyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk Ukrayna'ya gittiler. Ülkedeki son duruma tanıklık ettiler.
4: Yıllardır süren saldırılar, bitmeyen çatışmalar, işgal edilen bölgeler. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında.
5: Rusya hayatlarımızı mahvetmeye devam ediyor. Hepimiz korku içindeyiz. Çünkü yarının garantisi yok.
6: Bizde kahramanlar ölmez denir ama maalesef çok can kaybımız var.
7: Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.
4: 24 Şubat 2022'de Rus ordusu Ukrayna'ya geniş çaplı saldırı başlattı. Rusya Ukrayna'yı kolay pes ettireceğini düşünüyordu. Ama beklediği gibi olmadı. Ukrayna için savaşın özellikle ilk yılları hiç kolay değildi. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderdi. O ülkelerden biri de Türkiye'ydi.
8: Ben hiç unutmam, biz Haluk Bayraktar'a geldik de listemizi verdik. O yardımcısına telefon açtı. Dedi ki ne kadar bizde Bayraktarlar var Ukrayna için. Yardımcısı tamam dedi ama dedi biliyorsun dedi bu Ukraynalılar önce alan Bayraktarların parasını daha tamamıyla vermediler dedi. Bırak şu para meselesini. Orada insanlar ölüyor. Sen derhal tezce yolla da para meselesini son konuş. Ben de ona sarıldım dedim gerçek kardeş böyle olur işte aslında.
4: Türkiye yalnızca askeri yardımda bulunmadı. İki ülke arasındaki barış görüşmelerine de ev sahipliği yaptı. Ukrayna'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı müzakere masasının yeniden Türkiye'de kurulabileceğini söylüyor.
9: Türkiye askeri müttefik, siyasi partner, stratejik ortak ve dostumuzdur. Türkiye'de olası bir müzakere konusunda çok netiz. Hazırız, kabul ediyoruz.
4: Bir yanda barış için müzakereler konuşulurken, diğer yanda sınır hatlarında hiç durmadan süren çatışmalar var.
10: Savaşta 4 yıl geride kaldı. Yorgunuz. Ama yorgunluk bir bahane değil. Düşman saldırmaya devam ettikçe biz de savunmaya devam edeceğiz.
11: 2023 yılında askeri eğitimimi tamamladım. Ve o zamandan beri de 21. Tugay'da görev yapıyorum. Ülkemi, ailemi, vatanımı savunuyor olabilmek benim için gurur verici.
4: Ukrayna ordusunu güçlendirmek için askerlerini eğitmeye de devam ediyor.
12: Burası Ukrayna'nın Harkov kentinde askerlerin eğitim aldığı bölgelerden bir tanesi. Özellikle drone alanında Ahiles isimli bu tugayda askerlere eğitimler veriliyor.

0: öğretiliyor ve dronları savaş süresince nasıl kullanmaları gerektiği öğretiliyor.
1: Bu süreçte iki ülke arasında birçok asker de esir alındı. Anastasia Savova'nın babası Oleksandr Savova da Rusya tarafından esir alınan askerlerden. 2 yıl 10 ay süren esaretin ardından serbest bırakıldı. Ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti.
2: Rusya'da hapishanenin koşulları çok kötüydü. Babam serbest bırakıldığında durumu iyi değildi. Vücudunda yaralar ve kırıklar vardı. Sonra da kalbi durdu.
1: Ve çocuklar, her savaşta olduğu gibi en çok etkilenenler onlar.
2: Ben Jitomir bölgesinde yaşıyordum. Orada köylerimiz işgal altındaydı. Ailemle beraber evimizi terk etmek zorunda kaldık. Her gece sirenler nedeniyle sığınağa iniyoruz. Korkuyorum ama hayat devam ediyor.
1: Ülkede hayat savaşın gölgesinde devam ederken Ukraynalıların geleceğe dair tek bir istekleri var.
3: En büyük dileğimiz barış. Her sabah hadi bugün artık son olsun, bitsin diye uyanıyoruz.
4: Efendim, Kurban Bayramı tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından tabii coşkuyla kutlanıyor. Suriye'den Yemen'e, Afrika kıtasından Avrupa ülkelerine kadar dünyanın çoğu ülkesinde sabah erken saatlerde camiler bayram namazı için doldu taştı.
5: Milyonlarca kişi camilerde toplandı. Ardından cemaatle ve aileleriyle bayramlaştı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutladı. Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından ikinci Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaz ülke genelinde camilerde ve açık alanlarda yoğun katılımla eda edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara da bayram namazını Halep'teki Abdullah bin Abbas Camii'nde halkla birlikte kıldı. Rakka'da ise yüzlerce kişi bayram namazı için belediye stadında toplandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 140 bin kişi Kurban Bayramı namazını Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da eda etti. İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin dayattığı kısıtlamalara rağmen bayram namazı kılındı. Mısır'da da Cumhurbaşkanı Sisi ve yüzlerce Müslüman başkent Kahire'de namaz kıldı. Irak, Beyrut, Bahreyn, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de camiler doldu taştı. Yemen'de de Müslümanlar Kurban Bayramı namazını Taiz kentindeki Hürriyet Meydanı'nda eda etti. Etiyopya ve Kamerun'da da binlerce Müslüman sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. İranlılar da Kurban Bayramı namazını Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kıldı. Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, İtalya, Ukrayna ve Endonezya gibi birçok ülkede de binlerce Müslüman bayram namazı için saf tuttu. Tokyo Camii'nde bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı. Balkanlarda Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Madagaskar'da da Müslümanlar bayram namazını camilerde ve açık alanlarda kıldı.
4: 27 Mayıs darbesinin 65. yılında Ankara'dan da arda arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasi ve hukuk ayaklar altına alındı dedi.
6: Beyefendi Hazretleri, bu tamamen aklı mantıkın haricinde ilahında bir şey.
5: 27 Mayıs'ın 66. yıl dönümünde Ankara'dan arda arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasimize yönelik bu karanlık müdahaleyi bir kez daha kınıyoruz dedi.
7: Milletin oylarıyla iş başına gelen Başbakan Adnan Menderes ve hükümetinin hukukun ve demokrasinin hilafına yargılanarak idam edilmeleri halkımızın gönlünde derin yaralar açmıştır. Demokrasi ve hukukun ayaklar altına alındığı bu utanç verici müdahaleyi unutmadığımızı, milli iradeye kasteden her türlü darbe ve vesayet anlayışına karşı durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Siyasi tarihimizin utanç sayfası 27 Mayıs'ın yıl dönümünde katledilen milli irade kahramanları Başbakan merhum Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüne dair mesajlar verdi.
8: 27 Mayıs'ın en büyük zararı bana soracak olursanız Türkiye'deki siyasete olan yaklaşımı bozması oldu.

0: çok şükür bunu büyük ölçüde tamir ettik kanaatindeyim. Ama artık buradaki son merhale de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçle yüzleşmesi, bu süreçten kendi adına dersler çıkarması, bu milletten özür dilemesi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Tarih 27 Mayıs 1960. Ordu içerisinde bazı general ve subayların oluşturduğu 37 kişilik Milli Birlik Komitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesini yaptı. Darbeden sonra Yassıada'da kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. Kare kare hafızalara kazınan süreç Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başbakanı ve bakanlarının idamıyla sonuçlandı. Başbakan Adnan Menderes'le iki bakan idam edildi. Peki Türkiye'yi darbeye götüren Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık günlerinde neler yaşandı? Gelsin ekrana.
3: Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır.
1: Tarih 27 Mayıs 1960'ı gösteriyordu. Türkiye Albay Alparslan Türkeş'in radyoda yayınlanan bu sesiyle ilk kez darbeyle tanıştı. Peki Türkiye'yi darbeye götüren süreçte neler yaşandı? Türkiye'de 1946 yılında çok partili hayata geçildi. 1950 yılında yapılan seçimlerde sandıktan çıkan Demokrat Parti iktidara geldi ve Adnan Menderes başbakanlık koltuğuna oturdu. Menderes sonrasında iki kez daha seçimden zaferle çıktı. Ancak Demokrat Parti iktidarının son dönemlerinde ülkede hem ekonomik kriz vardı hem de siyasi gerilim. Gerilim zaman zaman şiddetle kendisini gösterdi. Tarihe acı bir damga vuran 6-7 Eylül olayları yaşandı. Bu dönemde muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı İsmet İnönü bazı yurt gezilerinde saldırıya uğradı. Üniversite öğrencileri hükümet aleyhine gösterilere başladı. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda üniversite öğrencilerinin eylemi sırasında bir öğrenci polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Bu sırada ordu içerisindeki bir grup darbe hazırlığı içindeydi. Komuta kademesinde olmayan 37 subay 26 Mayıs gecesi harekete geçti. Emir komuta zinciri içerisinde olmayan bu darbede ilk hedef ordunun üst kademesindeki isimleri gözaltına almaktı. Komutanlar gözaltına alındıktan sonra sıra sivil hedeflere gelmişti. Adnan Menderes Kütahya'da gözaltına alındı. Ankara'ya götürüldü. Kabine üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Genelkurmay Başkanı da tutuklandı. Milli Birlik Komitesi Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetmiş, siyasi faaliyetleri askıya almıştı. 1 Mayıs akşamı sandıktan zaferle çıkan Demokrat Parti'nin iktidarı tam 10 yıl sonra yine 1 Mayıs akşamı silahların gölgesinde sona ermiş oldu. Başbakan Adnan Menderes, diğer tutuklu Demokrat Parti üyeleriyle Yassıada'da hapsedildi. Adadaki yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başladı. Toplam 592 sanık anayasayı ihlal suçuyla yargılandı.
4: Ben zannettim ki Yunan başvekiline taziyi mutazamın bir mektup yazmışım.
1: Yargılamalar 15 isim için verilen idam kararıyla son buldu. Birlik Komitesi Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararlarını onayladı. 65 yaşının üzerinde olması nedeniyle Bayar hakkındaki idam kararı hapis cezasına çevrildi. Kare kare hafızalara kazınan süreç cezaların infazıyla sonuçlandı. Türkiye Başbakanını ve iki bakanını idam etti.
2: Bayramın birinci günündeyiz. Gelin bir kurban pazarlarındaki hareketliliğe bakalım. Bazı büyükbaş satıcıları hayvanlarının hepsini satmak için fiyatlarını düşürdü. Hayvanlarının hepsini satanlar memleketine dönüş için yola çıktı.

0: Satamayanlar bayramın 3. gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
1: Hala müşterilerin gelmeye devam ediyorlar. Hayvan almayanlar var.
2: Kimi aldığı kurbanı kesimhaneye götürmek için, kimi ise kurbanlık almak için geldi. Kurban pazarlarında bayramın ilk günü de satışlar devam etti.
3: 10 güne kaldı ama olsun yani, namazımızı kıldık, kahvaltıyı yaptık, geldik alır. Gideriz Allah kısmet ederse.
4: Vallahi yo, tam da vaktinde geldiğimizi düşünüyoruz.
5: Biz bilerek bayram birinci günü aldık, daha uygun oluyor diye.
2: İstanbul Bahçeli Evler'deki kurban pazarında hayvanların yarısından fazlası satıldı.
1: Pazarın yine durumu %60-%70'i satıldı şu an olarak.
4: Evet, yeni alacağız biz.
3: Son güne kaldı mı?
4: Yani hayvan var. Kurbanlıkla bitmemiş.
6: Fazla hayvan falan kalmadı yani, satılmış genel olarak.
3: Kurbanını kesimhaneye götürmek için gelenler olduğu gibi yeni kurbanlık alacak olanlar da var. İşte görüyorsunuz, hala pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.
4: 130'a tamam dedi.
7: 35 lira hayırlı olsun.
4: 130'a tamam dedi.
7: 35 lira hayırlı olsun.
3: Lan kardeş,
4: 130 lira.
3: 133 lira.
4: 130 lira.
3: 130 lira.
4: Var hayır bana.
3: Hayırlı olsun. Kaça anlaştınız?
4: 133 liraya hayırlaştık.
2: Bazı satıcılar elde kalan hayvanlarını satmak için fiyatları düşürdü.
8: Bu 700 kilo.
3: Kaç, ne kadar fiyatı?
8: 350 istiyordum, şimdi 250 istiyor. Fiyata çok düştü yani, uygun.
1: Çoğu çadırcı arkadaşlarımız düşürseler de yine de kimse zararına hayvan vermiyor.
9: Allah da izin olursa öğleden sonra çıkacağız yola.
2: Kurbanlıklarını henüz satamayanlar bayramın 3. gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
8: Bitirip öyle gideceğim, daha ne yapacağım? Geri tekrar araba tutup 150 bin lira araba parası, o da zarar. Hiç olmazsa burada bitirelim.
0: Efendim, Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasına yaradı. 2026'nın ilk 4 ayını durgun geçiren sektör, şu bayramın gelişiyle satışlarda %50'ye varan bir hareketlilik yaşadı. Sektör temsilcilerine göre bu artıştaki en önemli etken araç kiralama şirketlerindeki doluluk oranlarının %100'e ulaşması.
10: Biz araç bakmaya geldik. SUV araç bakıyoruz. Şu araçlar bitmiş galerilerde. Bitmeyenler de opsiyonlanmış, ayrılmış, bazılarına kapora verilmiş.
11: Vatandaş bayramda ailesini görmek istiyor, köyüne gitmek istiyor, yazlığa gitmek istiyor. Bir an önce arabasını alıp daha rahat, daha konforlu bir şekilde gitmek istiyor.
12: Satışlar şu an artmış durumda. Hatta bu yılın belki en iyi haftasını geçiriyoruz bile diyebilirim.
13: İkinci el otomobil satışları yılbaşından bu yana durgundu. Bayramdaki göç hareketliliği sektöre can suyu oldu.
14: Can suyu kesinlikle oldu. Fazlasıyla oldu hatta. 3-4 aydır tabiri caizse yatıyorduk. Hiç iş yoktu. Şu an işlerimiz gayet açıldı.
13: Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Sektör temsilcilerine göre bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araç alımına yöneliyor.
12: Bu hafta itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bizim de beklentilerimizin üzerinde bir şaşırdığımız bir artış var. Mayıs ayının ilk iki haftasına göre şu an %50 artmış durumda.
14: Bayram arifesiyle insanların araçlarını değiştirmesiyle, yeni araçlar almasıyla, sıfırdan araç almasıyla bayağı bir hareketlilik başladı.
11: İnsanlar akın akın geliyorlar. Araç fiyatlarına bakıyorlar işte. Daha uygun araç bakmaya çalışıyorlar.
13: İkinci eldeki bayram hareketliliğinin bir diğer nedeni de kiralama şirketlerindeki doluluk.
12: Kiralamalar da dolu. Şu an %95 kiralık otomobillerde de doluluk oranı var. Kiralayamayanlar da araç değiştirmek istiyor. Kiralık araçlarında doluluk oranlarının yüksek olması ikinci ele de bir fırsat yarattı diyebiliriz.
14: Altın piyasası da biraz hareketli. Onun için de yatırım olanlar var ama genelde binici olarak alıyor.
13: Otomobil son yıllarda yatırım aracı olmaktan çıktı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kullanıcılar tarafından talep görmeye başladı. Peki araç sahibi olmak isteyenler en çok hangi ödeme yöntemini tercih ediyor?
10: Peşin düşünüyoruz biz.
12: Satışların şu an %55 ve 60'ı nakit olarak gerçekleşiyor. Yani yatırımdan dönen tüketici, işte altın veya döviz bozan tüketici geliyor. Kredi kullanarak ikinci el alanların sayısı %10'un altına düştü. Tasarruf finansman şirketlerinin çok dosyası var. Sektörün şu an %20-25'ini domine etmiş vaziyetteler. Kredi kartını çok görüyoruz. Tamamlayıcı bir finansman oluyor.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüzyıllardır süregelen bir gelenek bu. Gelin koçu olarak adlandırılıyor.

0: Andırılan bu adet Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftler arasında yaşatılıyor. İzleyelim.
1: İki yeni tanışmış ailenin dayanışma süreci diyebiliriz. Her yeni nişanlanmış yuva kuracak yavrulara nasip olmaz. Niye? Nişan

0: kılıyor, tüllerle, çiçeklerle süsleniyor. Nişanlıya kurbanlık koç gönderiliyor.
1: 8 yıl oldu.
0: Ankara Beypazarı ilçesinde nişan koçu geleneği devam ettiriliyor. Bayramda damat tarafı geline süslenmiş kınalı koç getiriyor.
2: Burada erkek tarafı koç alır. Gelin kızımıza, nişanlı kızımıza takı takacak işte tılsım, beşi birlik veyahut da zincir olmak kaydıyla büyük görkemde bir koç alınır.
3: Zincir şöyle.
4: Şöyle mi?
3: Aynen öyle.
5: Kurban pazarından seçilen koçlar özenle süsleniyor. Damat adayları tarafından gelin adaylarına götürülmek üzere kız tarafının yaşadığı eve getiriliyor.
6: Bunun annesine de geldi. Oldu bitti var bu. Herkes gücünün yettiğini getirir. Koç olacak, başka olmayacak. Hem de beyaz olacak. Nasıl gelin gelinlik beyaz giyer, bu da beyaz olur.
0: Gelin tarafı ise nişan koçunu karşılıksız bırakmıyor.
2: Buradaki amaç ailelerin kaynaşması, sıcak bir ortamın oluşması. Ya yani neticede sağlıklı bir yuvanın bacasının tüttürülmesi için atılan ilk adım diyoruz.
7: Teşekkür ederiz.
8: Efendim şimdi sizleri Darül Öceze'ye götürelim. Bayram kahvaltısı mutluluğu vardı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda böyle uzun uzun sohbet edildi. Kahvaltılar yapıldı. Ziyaretçilerin de akın ettiği orada bayramı üç kuşak bir arada karşıladı.
9: İyi bayramlar. Bayramınızı kutluyorum. Ay teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi misiniz?
10: Ben de eskisiyim.
11: Aileme gittiğimde de o bayram buraya gelememiş olmanın hüznünü yaşıyorum. Hem ciddi bir yalnızlık hissediyorsun. Hem ciddi bir koruma hissediyorsun. Yani...
10: Çok şükür iyidir. Kurban bayramı.
11: Üç tane çocuğum da geliyorlar. Onlar da buranın bu atmosferini böyle solusun istiyorum.
12: Gözleri yollarda olanların beklediği bayram günü geldi çattı. Darülaceze sakinleri yine hem buruk hem mutlu bir bayram sabahına uyandı. Ziyaretçiler arttıkça yüzler güldü ama gözler yine önce yakınlarını aradı.
13: Benim kızım Muğla'da.
9: Evet. Selam gönderin buradan. Ya
13: kızıma, kızımın bayramını kutluyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Bekliyorum inşallah gelir.
12: 130 yıllık Darülaceze'de bu bayramda gelenek bozulmadı. İstanbul Valisi Davut Gül Darülaceze sakinleriyle kahvaltı masasında buluştu. Küçükler büyükleri ziyaret etti.
9: Çok şık görünüyorsunuz.
14: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de geliyorsunuz, bizi iyi görün böyle.
9: Sağ olun.
14: Temiz görün.
9: Kaç yıldır buradasınız?
14: 10 yıldır buradayım aşağı yukarı. Benim eşim vefat ettikten sonra buraya geldim. Eşimi çok seviyordum, rahmetliyi. Burası bir aile ocağı. Burası bir aile yuvası.
12: Bir an dalıp giden gözler sohbetle bayram şekeriyle yeniden güldü.
15: Kıymetli başkanımızın her bayram bir organizasyonu var.
9: Evet.
15: Üç nesil bir arada. Torunların, babaların ve dedelerin, anneannelerin, babaannelerin olduğu bayramı tam bayram tadında yaşıyoruz.
12: Darülaceze sakinlerinin bayram kahvaltısına kurum başkanı Esra Ceceli İslam da katıldı.
16: Bayramlarda çok ziyaret alan bir kurumuz. Her bayram sabahı Darülaceze'de devlet korumasında yetişmiş, büyümüş çocuklarımız ninelerini, dedelerini ziyarete geliyorlar. Bu bir gelenek. Her bayram sabahı burada üç nesil toplanıyoruz.
12: Bayram kahvaltısından sonra İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşıp ikramda bulundu. Programdan sonra bu kez İstanbullular sakinleri ziyarete geldi. Kurumun bahçesi güneşli havayla daha da renklendi.
11: Biz de her bayram buradayız. Büyüklerimizle birlikteyiz. Ailemizden önce burayı aile bildik. Buraya geliyoruz. İnşallah her bayram bu şekilde çocuklarımızla ziyarete gelmeye devam edeceğiz.
12: Kurban kesiminin de yapıldığı Darülaceze'de kurban bağışları bayram boyunca kabul edilecek.
8: Kurbanlıklar kesiliyor, etler sofralara gelecek. Bayramda sofraların olmazsa olmazı tabii ki kavurma. Peki lezzetli kavurma pişirmenin acaba püf noktaları neler? Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil ve kameraman Mustafa Kemal Kiruk, Şef Şeref Artagan'a misafir oldu. Şimdi sözü onlara bırakalım.

0: Kurban Bayramı'nda tencerenin başındayız. Neden? Kurbanlıklar kesildi. Sonrasında mutfağa geldi ve kavurma yapılacak. Kavurma aslında Türk mutfağının Kurban Bayramı'nda özellikle vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Doğru kavurma lezzetli bir şekilde nasıl yapılır? Kurbanın neresinden kavurma yapılmalı ve hangi malzemeler kullanılacak? Tabii şefimiz Şeref Artagan bize anlatacak. Onunla beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. İyi bayramlar şimdiden. Efendim kurbanda dana eti biz sizlere hazırladık bugün. Dana etinin but kısmı ile bir kavurma yapacağız. Tabi kavurma dananın birçok yerinden, pançetası dediğimiz yeri var, ön kol dediğimiz yeri var, yumurtalık dediğimiz yeri var, birçok yerinden yapılabilir. Ama en güzel, en keyifli yeri but kısmıdır. Biz şimdi sizlere buttan güzel bir kavurma yapacağız.
0: Bir de malzemeleri tabi anlatır mısınız?
1: Aslında
0: neyle kullanılır? Çok malzemeli olur mu? Az ve öz müdür?
1: Hemen hemen her evde olan varsa işte biraz soğan, tuz ve iç yağı. Biz evdekilere daha pratik olması açısından da sirke ekledik. O da birçok evde bulunuyor zaten.
0: Peki ne kadar sürede pişer? Ev hanımları mutfakta bunun için ne kadar zaman geçirecek?
1: Şimdi ev hanımları normalde bunu düdüklüye bırakıyorlar. Düdüklüye teslim etmemek lazım bir kere. Herhangi bir tencerede biraz sirkenin de desteğiyle 1-1,5 saat içerisinde pişirebilirler. Düdüklüde pişirecekleri süreyi bir sirkeyle onlara sağlayacağız.
0: Peki o zaman hadi başlayalım.
1: Etler bir kere yıkanmaz efendim. Neden? Etin kendi bir canlı organizma olduğu için bunun içerisinde gözle görülmeyen tabii ki bakteriler var. Yıkarken tüm bangoyu, tüm etrafa o organizmaları bir kere yayıyorsunuz. Ayrıca yıkamaya gerek yok. Etimiz imkan varsa kurbanda aynı gün genelde pişiyor. Öyle bir geleneğimiz var biliyoruz ama biz şefler naçizane en azından bir gün dinlendirilmesini tercih ediyoruz. Çünkü özellikle dinlenen et çok daha keyifli oluyor.
0: Ama şansımız yok. O mutfağa geldi. Bir an önce pişirecek değil mi hanımlar? İlk aşama ne oluyor?
1: Beyler bekliyor. Evet. Bir an önce diyor ki sofraya gelsin de şu güzel kavurmalardan yiyelim. Evet gelecek. Gelmesi için de ne yapacağız? Biraz soğandan işte burada destek alacağız. O ağırlığını, etin kanlı ağırlığını önce suyunu çektireceğiz. Ardından da soğanı vererek dengeleyeceğiz.
0: Peki bir de kurban etinin kokması var tabii ki. Kimisi sever, kimisi sevmez ama dana pek kokmaz ama etsin biraz daha böyle yerken kokmaması için tavsiyeniz olur mu?
1: Efendim kokması süreyle alakalı. Biraz dinlenmediği için, istirahat etmediği için et dolapta ya da kemiğin üzerinde çok hızlı piştiğinden dolayı, tazeliğinden dolayı böyle bir sorun yaşıyor insanlarımız. Ama kurban döneminin dışında taze pişmediği için de böyle bir sorun yaşamayacaklar da yaşamıyorlardır.
0: Evet. Eti kestiniz. Eti keserken neye dikkat ediyoruz?
1: Efendim eti keserken bir kere üzerindeki sinirleri olabildiğince alıyoruz. Çok da yağlı bırakmamak lazım ama kurban eti biraz yağlı seviliyor. Burada önemli olan pişme ile ilgili izleyenlerimiz soru soracaklardır. Pişmesini hızlıca çözebilmeleri için et olabildiğince küçük doğramalarında fayda var. Et ne kadar büyürse içerisindeki pişme oranı o kadar uzun sürecektir ve hatalı pişirmeye izleyenlerimizi yönlendirebilir bu durum.
0: Etler doğrandı, özellikle üstündeki sinirler temizlendi ama daha küçük parçalara bölündü. Bu pişmesi açısından büyük bir avantaj olacak. Kesinlikle. Tabii bir taraftan da malzemeleri görüyoruz. Burada soğan var, ayçiçek yağı var, sirkeli tuz var ve bir de şu nedir?
1: Biz şeflerin olmazsa olmazı iç yağı var. Hayvanın iç yağı dediğimiz bir kısmı bu. Kimisi kuzu kuyruk yağıyla yapar, kimisi işte hayvan o yağlı kuzu iç kısmıyla yapar. Evlerinde bu ürünümüz olmayabilir ama kurbanda yer gelen yağlı bir kısım varsa o yağla tencerelerini önce mühürleyebilirler efendim.
0: Bir de tereyağı görüyoruz.
1: Tereyağını da finalde aroma vermesi için üzerine bırakacağız. O da bizim şeflerimizin püf noktası. Efendim taze kurban etine aroma verecek, o yorgunluğunu alacak, o problemli kokuyu alacak ürünlerimizin başında soğanımız geliyor. Soğanı makineden çekmiyoruz, rondadan çekmesinler. İnce ince doğrayabilirlerse iyi olur, acı olmasın, ekşi suyunu içine bırakmasın diye efendim. Yanında bizim şeflerin olmazsa olmazı ve püf noktası olarak gördüğümüz iç yağı var. Bu izleyenlerimize kalmış. Biraz ağırlaştırabilir ama güzel de bir aroma ve lezzet verir. O işte lokantalarda yedikleri lezzetli, ya burada bir farklılık var dedikleri ürün biraz da iç yağıdır. Organik yağdır efendim. Çünkü çok geleneksel bir ürün kavurma zamanında saray mutfağında da kullanılan ürünlerden bir tanesi iç yağıdır. Bizim burada izleyenlerimize her evde bulunan sıvı yağıyla bir hazırlığımız var. Her evde bulunduğu için çok rahatlıkla sıvı yağıyla mühürleyecekler. Yanında da bir iksir. Biz şeflerin yine bir iksiri. Neden iksir diyoruz? Çünkü enerji maliyetleri pahalı, zaman değerli. İşte eve birazdan misafir gelecek. Burada sirkemiz ve tuzumuz var efendim. Sirke ve tuzu biz güzelce karıştırıyoruz. Bunu kanlı suyunu çektikten sonra etimize vereceğiz. Ortalama biz 30 dakika faydası olacak.
0: Artık malzemeleri gördük. Et

0: pişmeye yakın. Nasıl pişireceğiz?
1: Efendim şimdi öncelikle etimizi pişirmek için dedik ya, düdüklü tencere kesinlikle kullanmayacağız. Büyük olabildiğince geniş bir tencereye etimizi almamız gerekiyor. Biz burada çelik tencere kullanıyoruz. Evlerinde olan herhangi bir tencereyle de gayet rahat yapabilirler.
0: Ocağın ateşini yaktık ve tencerede kızmaya başladı. Şimdi bu aşamada hangi yağı kullanacağız ustam?
2: Efendim öncelikle biz iç yağımızı şöyle birazcık kevgirimizin yardımıyla içerisine şöyle bir
0: koydunuz. Ayçiçeği kullanacak mısınız biraz? Şöyle dökelim mi?
2: Lütfen, sizden de
0: şöyle biraz döküyorum. Yeter mi? Çok
2: onun
0: mu?
2: Hepsi 10 kiloya uygundur.
0: Evet, döktüm.
2: Şu an
0: biraz tamam, yağdan kaçınmak istiyorum. Evet. Tamam.
2: Evet, şöyle yağımızı verdik.
0: Evet.
2: Şimdi tereyağı da vereceğiz.
1: Efendim şimdi hayvansal yağımızla sıvı yağımız buluştu. Güzelce bunları şöyle 180-190 derece sıcaklığa gelene kadar kavuruyoruz. Ateşimiz yükseldiğinde de etimizi hemen içerisine vereceğiz.
0: Ben merak ediyorum, o sirkeli tuz ne zaman devreye girecek?
1: Ürünümüz maillard dediğimiz dışını mühürlediği zaman içerisindeki şeker ve protein miktarı ortaya çıktığı zaman veririz. Yani kanlı suyunu kısaca çektiğinde sirkemiz içerisine girecek efendim.
0: Eski bir sonuçta bir gelenek mutfağımızda olan, değil mi? Bize özgü bir lezzet aynı zamanda kavurma. Kavurmanın yanında böyle eşlikçisi olarak tavsiye edebileceğiniz ne var?
1: Banko pilavdır. Kavurma için en önemli ürün herhalde Türk mutfağında ve evlerde pirinç pilavıdır. Yine olmazsa olmaz cacıktır.
0: Cacık mı?
1: Üçüncüsü de cacık.
0: Yağ da artık eridi,
2: evet,
0: değil mi?
2: Yağımız eriyor.
0: Evet,
1: çok
0: biraz
1: zamanı kaldı. İç yağ olduğu için ve soğuk olduğu için biraz zaman alacaktır.
0: Herhalde et içine girdiği zaman böyle cos diye bir ses çıkacak.
1: Bir mühürleme sesi, işte biz onu istiyoruz. Neden mühürleme sesi istiyoruz? Etimizin dışında bir kabuk yapısı yapması istiyoruz. Çünkü içinde o kanlı su, yumuşak suyu var ki. Yani lokantada yediğinizde diyorsunuz ya, evet yedim, çok yumuşaktı. İyi mühürleniyor ve ondan sonrasında güzel bir ateşte uzun süre pişiyor o et aslında.
0: Yani en çok herkesin sevdiği şey o etin yumuşak olması, ağızda böyle dağılması.
1: Kesinlikle kısık ateşte uzun süren pişen et ve ilk önce iyi mühürlenen bir et, o coslayan et işte. O zaman bizim için çok iyi anlamına gelmektedir. Bu arada yağımız eridi.
0: Herhalde en çok sabır gösterilmesi gereken yemeklerden biri etin pişmesi.
1: Çok basit görünen ama kendi içinde nüanslar olan yemeklerimizden bir tanesi. Türk damak tadının vazgeçilmez ürünü diyebiliriz herhalde.
0: Şimdi nesilden nesile aktarılıyor tabii böyle bir gelenek. Bir de aslında mutfakta o eti muhafaza etme yöntemlerinden biri olarak da kullanılıyor.
1: Evet.
0: Eti nasıl saklamayı önerirsiniz?
1: Eti biz pişmiş saklamayı öneririz. Çünkü şu anda burada taze bir etimiz var. Çünkü kurbanda kesildi, geldi, işte içi sulu bir et. Doğru şoklama demek -18, yani evdeki difüze doğrudan atıldığı zaman içerisindeki su kayıpları ortaya çıkıyor. Bizim kendi nacizane tavsiyemiz pişirip saklamaları daha iyidir ama imkanlar da aynı, çiğ yapmak istiyorlarsa yine izleyenlerin tercihidir. Bu arada atabiliriz, hazır şu anda.
0: Evet, atalım. Uygun bakalım.
1: Görürseniz, şöyle yavaş yavaş ben içerisine doğru bırakmak istiyorum. Efendim şimdi etimizi, ocağımız kızdı. Şöyle içerisine doğru atıyoruz.
0: Duyuyordum herhalde.
1: Evet, cozurdama sesleri geliyorsa et mühürleniyordur efendim. Evet, şöyle dumanı yavaş yavaş tütüyor. Size geliyor mu kokusu?
0: Geliyor. Hem nasıl geliyor? Çünkü yağ ile birlikte o etin kokusu da yavaş yavaş aromasını hissettiriyor.
1: Şöyle mühürlenenler, bakın şöyle gösteriyorum. Mühürlenenler şöyle bakın, kabuk yaptı. Hemen dokusu çıktı. İçini suyuna hapsetmeye başladı. Pişen yeri ve pişmen yerini görebilirsiniz. Mühürlemenizi sizlerden rica ediyoruz. Hayvansal yağla veya sıvı yağınızla.
0: Etin, bu etin, tenceredeki etin mühürlendiğini nasıl anlarız? Tamamen hepsi rengi dönünce mi?
1: Çok doğru, kesinlikle. Çok basit. Rengi hepsinin döndüğü zaman mühürlenmiştir. Ondan sonra da kanlı suyunu salmasını bekleyeceğiz.
0: Ne kadar bekleyeceğiz?
1: Yani 20-25 dakika içerisinde kanlı suyunu salacaktır. Ondan sonra kısık ateşte bir saat daha pişirdiğimiz zaman etimiz sofraya gelmeye hazır olacak. Efendim, Kurban Bayramı'nda aynı gün etin pişmesinin bir diğer nedeni de olur da o gün hazırlıksız gelen bir bayram misafiri olursa sofrada önüne bir yemek konulabilsin diye en hızlı konulabilecek ürün taze evde kesilmiş et olduğu için kavurma yapmakmış. O yüzden de bayram günleri hemen biraz aceleyle evde hemen bir kavurma yapılır. Gelen giden misafiri de mutlaka etimizden, kestiğimiz hayvandan yesin diye.
0: Misafirperverliğini gösterdiğimiz güzel bayramlardan biri.
1: Kesinlikle. Ağız tadında bir bayram yine şimdiden diliyoruz.
0: Diğer etler var. Kurbanın diğer bölümleri var. Onları saklamak için de bazen çiğden difrize asılabiliyor. Bu doğru bir saklama yöntemi mi?
1: Normalde taze et, yani bugün kesilmiş olan bir hayvanın eti 4-5 gün iyi muhafaza edilirse, yani streçlenerek ya da vakumlanarak dolapta 4 derece

0: derecede durabilir. Ama 4-5 günden uzun sürede tüketilecekse ette ağırlaşma ve koku olur. Bu sebeple de o haliyle parçalara bölerek kıymalık veya yemeklik şekilde -18'imiz evin difrizine, soğuk havasına atılabilir.
1: Etimiz mühürleniyor. Mühürlenmek üzere. Mühürleme işlemimiz bittikten sonra da biraz soğanla ve tereyağıyla lezzetlendireceğiz. Kurban kavurmayı dileyen misafirlerimiz isterlerse salçayla da yapabilirler bu arada. Salçalı da çok lezzetli olur. Bizler çok tercih etmiyoruz ama farklı damak tatlarına hitap etmek istiyorlarsa evde bulunan özellikle domates ve biber salçasını karıştırarak, kavurarak çok lezzetli ve farklı yaratıcı kavurmalar da meydana getirebilirler. Kurbanın özellikle but eti, yumurtalık dediğimiz bölgesi, kol eti her yeri tercih edilir. Tabii ki bonfileden, antrikot kısmından da yapılabilir ama oralarını mangalda değerlendirilir ya da başka ürünlerde. Uzun süren bir pişme tekniği olduğu için but gibi sıkı yerleriyle de çok rahat kavurma yapabilirler. Efendim şimdi kanlı suyunu çekmesi için kapağımızı kapatıyoruz. Biraz şöyle kısık ateşte dinlendiriyoruz. Efendim etimiz suyunu saldı. Şimdi bu suyu biraz daha çektiği zaman biz tereyağımızı, sirkemizi ve tuzumuzu vereceğiz. Şu anda daha hala tam pişmiş değil. Kefini ve kanlı suyunu bitirdikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz.
2: Kavurma eti yüksek ateşte pişirildi, mühürlendi ve şimdi tencerenin kapağını açtık. Dumanı da tütüyor. Efendim, oldu mu?
0: Oldu. Suyunu çekti. İlk safhası güzelce oldu. Şöyle bir izleyenlerimize de mühürlenmiş halini gösterelim. Şimdi biraz soğan ve sirkeyle ikinci kısmına geçiyoruz efendim. Siz soğanı verebilirsiniz soğan benim yerime. Veriyorum. Lütfen şöyle. Evet, şimdi izninizle şöyle soğanla sirkeyi harmanlamam gerekiyor. Bundan sonrasında kapatacağız kapağını. Çok fazla artık kepçe koymayacağız. Çünkü bundan sonra pişmeye başladığı için dağılmalar ve kırılmalar başlar. Toplamda 1,5 saate yakın süredir etimiz pişti. Biz şöyle finaline geldik. Sonunda şöyle birkaç dakikada tereyağıyla aroma versin diye etimizi isteğe göre bu pişirilebiliyor. Çok da yağ vermeye gerek yok. İç yağı da kullandık biz. Aroma verici olarak tereyağımızı bıraktık. Efendim şimdi şöyle çok fazla da etlerimizi ufalamadan, dağıtmadan bir alt üst yapıyoruz. Dibinde suyumuz gördüğünüz gibi kavruldu. Artık çekti. Şöyle tereyağımızla biraz daha zeminimizi ıslattığında hem lezzetli hem aroması yüksek, mis gibi şahane bir kurban kavurma ortaya çıkacak.
2: İşte şimdi o kavurma tabağa konulacak, servise hazır hale gelecek.
0: Evet efendim, şöyle kavurmamız güzelce merhem gibi oldu. Şöyle bir tabak kavurmayı izleyenlerimizin huzurunda pişirdik ve sofralarınıza getirdik. Şuraya doğru izninizle Mustafa Bey alıyorum. Efendim kavurmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi cacık ve pilav dedik ya. Dileyen misafirlerimiz kurbanda şöyle biraz pilavla da şöyle kapatalım etlerini ağız tadıyla tüketebilirler.
2: Ellerinize sağlık. Gerçekten büyük bir emekle pişirdiniz. Kurban Bayramı'nın huzuru, bereketi sofralarımızdan eksik olmasın. Özellikle de paylaşma ruhu eksik olmasın diyelim. Ve işte bu güzel kavurmayla bu yaptığımız kavurma pişirmeyi bitirelim, sonlandıralım. Herkesin bayramını kutlayalım.
0: İyi bayramlar efendim. Ellerinize sağlık.
3: Efendim burada tamamlıyoruz. Ben sözü şimdi ana haber bülteni için Faruk Aksoy'a bırakıyorum. Güzel bir akşam olsun. Sağlık dolu, neşe dolu, huzur dolu bir bayram olsun yeniden. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan

0: İnsan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Mutlak Mutlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı düşecek mi? Özgür Özel'in B planı ne? Kılıçdaroğlu parti meclisi üyeleriyle nasıl yol alacak? MHP lideri Bahçeli'nin Özel ve Kılıçdaroğlu'na çağrısı ne? Siyasette bayramlaşma nasıl olacak? Sena Alkan soruyor, AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Sezin Öney ve gazeteci Gürkan Zengin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Kurban Bayramı. Tüm Türkiye'nin, tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Önemli bir gün. Barış olsun, kardeşlik olsun, savaşlar bitsin, çocuklar ölmesin ve bütün kötülükler sonsuza dek yok olup gitsin. Bayram mesajı, bayram dilekleri bunlar. Aslında her gün için, her gün böyle yaşansın. Ama yaşadığımız dünyanın gerçeklerini biliyoruz. Ve bütün bu dileklerle, bütün bu temennilerle bugün 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ilk gününde ana haberde hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine yavaş yavaş artık bakmaya başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan herkesin bayramını kutladı. Kurban bir yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür dedi. Cumhurbaşkanı bayram namazından sonra vatandaşlarla da bayramlaştı.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
2: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Sayın seyirciler, evet bugün Kurban Bayramı ama Türkiye siyaseti olanca hızıyla hadiseler ve olaylar karşısındaki tepkisini, refleksini, günlük tartışmasını sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezde yaşanan arbedeyi de değerlendirdi. Orası için genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söyledi. Bunun büyük hata olduğunu, oraya giden milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğunu ve onların yüzüne CHP genel merkezinde kapıların kapanamayacağını söyledi. Bu süreçte Özgür Özel'le görüşebileceğini de özellikle vurguladı.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
3: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
3: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi, biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara...

0: yeniden kavuşmak zorundadır nokta. Parti meclisini toplayacağız, MYK'yı oluşturacağız, yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
0: Evet arkadaşlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
0: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
1: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
0: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya.
1: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
2: Özel'le bir görüşmeniz oldu.
0: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
3: Kemal Bey bankta oturmuş ve açıklamalarını yapmış. Bayağı zinde görünüyor. Kemal Bey aynı zamanda Özgür Özel'le ilgili, CHP'nin eski genel başkanıyla ilgili biz düşman değiliz, görüşebiliriz dedi. Peki bu konuda Özgür Özel ne diyor? CHP'nin eski genel başkanı. Sayın seyirciler, mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel, bayram namazını memleketi, esas baba ocağı Manisa'da kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtladı Özel. Yeni parti kuracak mısınız diye soruldu. Günlerdir tartışıyoruz. Habertürk'te tartışma programlarında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu anda Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki ekip yeni bir parti kuracak mı, kurmayacak mı? Bunu tartıştık. Tüm Türkiye tartıştı. İşte Özgür Özel bu soruya cevap verdi. Dedi ki yeni parti falan kuracağımız yok.
4: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
4: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
1: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
4: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
1: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
4: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
1: Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
3: Şimdi gerçekten herkes birbiriyle görüş.

0: geçebileceğini söylüyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi biraz önce bankın üstünde otururken. Özgür Özel'le görüşeceğiz. Bu partide her şeyi hukuk çerçevesinde ilerleteceğiz. Mesela ihraçlar konusunda. Öyle kafanıza göre hemen partilileri, belediye başkanlarını ya da vekilleri ya da parti üyelerini ihraç edemezsiniz. İhracın bazı kuralları, kaideleri var. Onlar yerine getirilirse, onlar olursa, eğer orada belirtilen suçlar işlenmişse ihraç işlemi gerçekleştirilebilir dedi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle hadiseler yaşanıyor ki gerçekten bunlar olurken bir taraftan bu karşılıklı olarak görüşebiliriz, anlaşabiliriz açıklamalarını insan nereye koyacağını şaşırıyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel döneminde kullanılan iki lüks araç genel merkez önüne getirildi ve camına haram araç yazılarak satılığa çıkarıldı sayın seyirciler. Tahliye kararının ardından Özgür Özel genel merkezden yürüyerek ayrılmış, makam araçları ise otoparkta kalmıştı. O araçlar yerleşkenin önüne getirilerek satılığa çıkarıldı. Basın danışmanı Atakan Sönmez, araçların Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde satılığa çıkarıldığını söyledi. Belediye başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği öne sürülen araçtan elde edilen gelirin Uşak'ta sosyal hizmetler için kullanılacağı ifade edildi. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın gelirinin ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderileceği belirtildi. Bu hadisenin püf noktası şu: araçlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde satılığa çıkarıldı. Burası tamam. Fakat araçların üzerine haram araç yazısı Kemal Bey'in onayından geçtikten sonra mı oraya konuldu? Şimdi herkes bunu merak ediyor. Acaba Kemal Bey evet haram araç yazın ve öyle satın mı dedi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi partiye hakim olan yapı böyle bir şey mi uygun gördü? Onu yakın zamanda öğreneceğiz. Sayın seyirciler, MHP'ye bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanılanları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
2: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır dedi.
2: CHP Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP genel merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
0: Bakın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yapılabilir diyor. 9 Eylül önemli bir gün.

0: İzmir'in kurtuluşu, 9 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Bahçeli bütün iyi niyetiyle Türkiye siyasetinin en temel taşlarından biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten zarar görmemesi adına onları birleştirmek için tarih de veriyor. Diyor ki 9 Eylül Türkiye için önemli, İzmir'in kurtuluşu ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş tarihi. Yani birleşin, uzlaşın, parçalanmayın, bölünmeyin ve 9 Eylül'de yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye siyasetinde aktif olarak görevini sürdürsün. Türkiye'ye hizmet etme amacıyla faaliyetlerine devam etsin diyor. Aslında Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, siyasi huzuru isteyen demeçler bunlar. Çok açık görülüyor. Sayın seyirciler, bu arada bayram ve tabii açıklamalar. Siyasi partilerden gelen açıklamalara yer vermeye devam ediyoruz ana haberde. İyi Parti var sırada. Müsavat Dervişoğlu bayram namazından sonra konuştu. Müsavat Dervişoğlu son yaşananları gündeme getirdi. Dedi ki bu bayramda hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Hukuk, adalet ve demokrasi.
1: Ama her bayram bir önceki bayramı da takdir edersiniz ki aratıyor. Ülkemizde bütün problemlerin yanında şimdi bir de hakim olan mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Sofralarımıza bereket niyaz ediyorduk, hanelerimize mutluluk niyaz ediyorduk. Öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin de bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında da bunun hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksunluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir. Ben insanlara bu bayramda huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum.
0: Bugün 27 Mayıs 2026. Fakat 1960'ın 27 Mayıs'ı hiç de böyle bir bayram günü tadında geçmedi. Bir darbe yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir başbakanı, İki bakanı o darbe sonucunda yapılan yargılamalarla birlikte idam sehpasına çıktı. Türkiye'nin siyasi tarihinin en kanlı günleri yaşandı. Ve 1960 27 Mayıs darbesi bugün bile Türk siyasetini derinden etkileyen ve halkın siyasi tercihlerini belirleyen bir eylem oldu. İşte 66. yılında Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Darbenin 66. yılı hiç unutulmadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasi ve hukuk o gün ayaklar altına alındı dedi.
2: Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıkın haricinde tarafında bir şey.
3: 27 Mayıs'ın 66. yıl dönümünde Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasimize yönelik bu karanlık müdahaleyi bir kez daha kınıyoruz dedi.
4: Milletin oylarıyla iş başına gelen Başbakan Adnan Menderes ve hükümetinin hukukun ve demokrasinin hilafına yargılanarak idam edilmeleri halkımızın gönlünde derin yaralar açmıştır. Demokrasi ve hukukun ayaklar altına alındığı bu utanç verici müdahaleyi unutmadığımızı, milli iradeye kasteden her türlü darbe ve vesayet anlayışına karşı durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs 1960 darbesi Türk siyasi tarihinde millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer almıştır dedi. Türkiye'nin millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddettiğini de belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Siyasi tarihimizin utanç sayfası 27 Mayıs'ın yıl dönümünde katledilen milli irade kahramanları Başbakan merhum Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüne dair mesajlar verdi.
5: 27 Mayıs'ın en büyük zararı bana soracak olursanız Türkiye'deki siyasete olan yaklaşımı bozma.

0: oldu. Çok şükür bunu büyük ölçüde tamir ettik kanaatindeyim. Ama artık buradaki son merhale de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçle yüzleşmesi, bu süreçten kendi adına dersler çıkarması, bu milletten özür dilemesi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı.
2: AK Parti'den bu açıklamalar geldi. 27 Mayıs darbe, 66 yıl geçti üzerinden. Dün yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan, o darbe sonucu idam edilen merhum başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, onların torunlarını, yakın akrabalarını ağırladı. Onlara bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik, hukuk devleti olduğunu, bu devlette halkın iradesiyle seçilmiş insanlara bir daha kimsenin el uzatamayacağını tekrar söyledi, tekrar hatırlattı. İşte 66 yıl önce yapılan büyük bir hata, büyük bir yanlış, 66 yıldır Türkiye'de merkez sağ, muhafazakar demokrat iktidarların sürekli olarak Türkiye'yi yönetmesi için de çıkış noktası oldu. O darbe Türkiye siyasetini sadece o gün için değil, bugün dahi derinden etkiledi, bundan sonra da etkileyecek. Sayın seyirciler, Fenerbahçe'nin kurşunlanması hadisesini hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe futbol takımı otobüsüne bir saldırı yapılmıştı. O dosya yeniden raftan indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıyla ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı. Akın Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının amaçlandığını söyledi. Haberi göreceğiz, sonra o hadiseyi kısaca size bir hatırlatacağız.
3: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili dosya yeniden açılıyor.
4: Ambulans isteyin.
5: Hadi bindir. Kaç.
3: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş, Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
6: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibarıyla alındı.
3: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
6: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
2: Adalet Bakanı sürecin takipçisi olacağız diyor. Gerçekten herkesi heyecanlandıran ama özellikle Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir gelişme bu. Yakında, çok yakında Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Hakan Safi, Aziz Yıldırım, iki aday. Kim kazanacak? Ama bütün bu meseleler, bütün bu hadiseler Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yaşandı. Fenerbahçe otobüsü onun başkanlığı döneminde kurşunlandı. Peki ne oldu, nasıl oldu? Hadiseyi size kısaca bir hatırlatalım. Çünkü o gün şampiyonluk mücadelesini etkileyen bir saldırıydı bu. Sayın seyirciler, olay 4 Nisan 2015 tarihinde yaşandı. Fenerbahçe Rize deplasmanındaydı ve Rizespor'u 5-1 mağlup etmişti. Saatler 21.45'i gösteriyordu. 47 kişilik kafile, Fenerbahçe otobüsü, takım otobüsü Trabzon havaalanına hareket etti. Zaten Trabzon-Rize

0: Kısa bir mesafe Trabzon Havaalanı kullanılıyordu. Rize'de yapılan yeni havalimanı o zaman yoktu. Rize Spor deplasmanına giden uçaklar Trabzon Havaalanı'nı kullanıyordu. Fenerbahçe'de Trabzon Havaalanı'na hareket etti maçtan sonra. Saatler 21.45'ti. Ve saatler 22.15'i gösterdiğinde otobüse Sürmene ile Araklı arasında pompalı tüfekle ateş açıldı. İsabet eden saçmalar nedeniyle otobüs şoförü Ufuk Kıran ağır yaralandı. Şoför kanlar içinde kalmasına rağmen ani bir refleksle frene bastı ve otobüsü durdurdu. Daha büyük bir facianın önüne geçti. Güvenlik çemberine alınan bölgede kafile güvenlik çemberine alındı. Bir süre olay yerinde bekletildi. Ve saatler 23'ü gösterdiğinde futbolcular Trabzon Havaalanı'ndan gece geç saatlerde İstanbul'a döndü. Şimdi hadise böyle yaşandı. Peki işin adli tarafı, yargı tarafı, hukuki tarafı ne oldu? Bu mesele adliyeye nasıl intikal etti ve bugüne kadar nasıl geldi? Çok kısaca alt tarafta onu da hatırlatayım sizlere. 2015, 27 Mayıs 2026. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheliler delil yetersizliğinden adli kontrolle serbest kaldı. Gerçekten bir hukuk garabetiydi bu. Mesele Fenerbahçe değil. Bir futbol takımı, bir otobüs kurşunlandı, şoför ağır yaralandı, ciddi bir tehlike atlatıldı. Sonra şüpheliler yakalandı fakat delil yetersizliğinden serbest kaldı. İlerleyen yıllarda dosyaya bakan ilk polis ekipleri ihraç edildi. Burada bazı şeyler anlaşılıyor. Yani adli kontrolle serbest kalıyor şüpheliler. Sonra ilerleyen yıllarda dosyaya bakan ilk polis ekipleri, ilk tutanakları yazan polis ekipleri ihraç ediliyor. Ve uzun süre takipsizlik kararıyla bekleyen dosya hakkında Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma kararı verilerek soruşturma dosyası resmi olarak yeniden açıldı. Şimdi yakın zamanda bu dosyayı takip edeceğiz ve Fenerbahçe'nin 2015 yılının 4 Nisan'ında Rize deplasmanından dönerken uğradığı silahlı saldırının failleri kimdi? Daha önemlisi azmettiricileri kimdi? Fenerbahçe'ye karşı bu eylemi gerçekleştirenler kimdi? Fenerbahçe'nin sadece otobüsünü değil, takım olarak, futbol takımı olarak yürüyüşünü, frenini çekenler kimdi? Onu eğer bu dosya aydınlığa kavuşturulursa net olarak göreceğiz. Sayın seyirciler, dönelim dışarıya. Tabii bizde Kurban Bayramı ama dünya kendi gündemiyle çalkalanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu ABD ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır açıklaması yaptı. Beyaz Saray ise mutabakat zaptını yalanladı. İlk kez İran anlaşmaya çok yakınız, mutabakat zaptı hazır dedi ve ilk kez Amerika'dan bu sefer yalanlama geldi.
1: İran medyası ABD ile İran arasında anlaşma taslağı hazırlandığını iddia etti. ABD iddiayı yalanladı. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada ABD ile mutabakat saptığı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır denildi. Taslağa göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Uman işbirliğiyle yapılacak. Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek, deniz ablukası kaldırılacak. Habere göre 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılırsa anlaşma BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. Beyaz Saray'dan mutabakat saptı hakkında açıklama geldi. Mutabakat saptının tamamen uydurma olduğu söylendi. Hiç kimse İran devlet medyasının yaydığı şeylere inanmamalı denildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakri de ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını ifade eden Bakri, tüm konularda anlaşmaya varılana kadar hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz dedi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise düşmanlar ülkeyi bölme hedefi için yumuşak savaşı önerdiği uyarısı yapıldı. ABD ve İsrail'in özellikle ekonomik sıkıntıları ve yüksek fiyatları istismar ederek sosyal provokasyon oluşturduğu

0: kırmaya hedeflediği öne sürüldü. İsrail basınında ise ABD'nin İsrail'deki askeri tesisler ve havaalanlarına F-22 savaş uçakları ve onlarca yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı öne sürüldü. İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, Washington'ın İsrail'deki güçlerini en az yıl sonuna kadar tutmayı hedeflediğini iddia etti. Uçakların birden fazla yere dağıtıldığı, geri çekilmelerinin beklenmediği öne sürülüyor.
1: Bu gerçekten ilk kez yaşanıyor. Yani bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bir şey söylüyordu, İran sürekli olarak yalanlıyordu. Bu yeni bir şey. İran diyor ki anlaşma taslağı hazır. Amerika diyor ki yok öyle bir şey. Henüz böyle bir noktada değiliz diyor. Arkamda gördüğünüz görüntüler canlı sayın seyirciler. Şu an bu görüntüler canlı. Başkan Trump, ABD Başkanı Trump kabinesiyle toplantı yaptı. Toplantı sonrası şu anda gördüğünüz açıklamaları yapıyor Beyaz Saray'da. İran'a dair mesajlar verdi. Görünüşe göre İran bir anlaşma yapmak istiyor. Başka seçenekleri yok dedi Trump. Anlaşmaya varamazsak geri dönüp işi bitirmek zorunda kalabiliriz. Şu ana kadar İran'la yapılan anlaşmadan memnun değiliz açıklamasını da yaptı. Ve o açıklamalarına devam ediyor. Yani İran tarafından anlaşma metni, mutabakat metni hazır açıklamasına, izahatına Amerikalıların yalanlamayla cevap vermesi aslında Trump'ın şu anda yaptığı açıklamalarla da teyit edilmiş oluyor. Yani Amerikalılar diyor ki İran kendi kendine bir anlaşma metni hazırlamış. Henüz bizim istediğimiz kıvamda değil. İran'la anlaşmadan memnun değiliz. İstediklerimizi alamadık diyor Donald Trump. Dışişleri Bakanı Rubio, o da orada, anlaşmaya doğru ilerleme kaydedilmiş olduğunu düşünüyorum dedi. Rubio biraz daha iyi niyetli. Rubio anlaşmaya daha yakınız, biraz ilerleme kaydettik diyor. Ama Trump herhalde son kertede ne kopartırsak o kârdır mantığıyla biz çok memnun değiliz. İran bir şey hazırlamış ama kabul etmiyoruz noktasında. Bu açıklamanın tamamı bittikten sonra durum Amerika açısından daha net anlaşılacak. Sayın seyirciler, Karayipler'de gerilim her geçen gün artarken Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'ten dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gonzalez, ABD'nin önümüzdeki hafta Küba'ya yönelik bir askeri saldırı planladığını öne sürdü. Ve herkes bu açıklamanın ardından yok canım dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor. İddia Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez'e ait. Amerika Birleşik Devletleri Küba gerilimi devam ederken yerel basına konuşan Gonzalez, Amerikan ordusunun Küba'ya yönelik olası bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü. Operasyonun gelecek hafta için planlandığını iddia eden Gonzalez, Porto Rico topraklarının 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede de kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile savaşın içindeydik. Şimdi de Küba ile savaşımız olacak dedi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla'da olası bir askeri saldırı emri verenlerin savaş suçlusu olarak tarihe geçeceğini söylemişti. Amerikan yönetiminden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Washington'la Havana arasındaki gerilim aylardır devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Küba'yı çökmüş bir devlet olarak nitelendirmiş, Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla görüşeceğiz demişti.
1: Durum bu. Rusya-Ukrayna işine bakalım. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta artık 4 yıl geride kaldı sayın seyirciler. Bu süreçte Ukrayna çok ağır bedeller ödedi. Milyonlarca insan evini, şehrini, hayatını geride bırakmak zorunda kaldı. Kentler yıkıldı, aileler parçalandı, binlerce insan yaşamını kaybetti. Şimdi savaş 5. yılında ve tüm acılara rağmen hayat Ukrayna'da akmaya devam ediyor. Bir tarafta savaş, diğer tarafta günlük hayat. Rusya'nın saldırıları ise devam ediyor. Cephe hatlarında çatışmalar durmuyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk Ukrayna'ya gitti. Ülkedeki son durumu, savaşan Ukrayna'nın şu an neler yaşadıklarına tanıklık etti.
3: Yıllardır süren saldırılar, bitmeyen çatışmalar, işgal edilen bölge.

0: Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında.
1: Rusya hayatlarımızı mahvetmeye devam ediyor. Hepimiz korku içindeyiz. Çünkü yarının garantisi yok.
2: Bizde kahramanlar ölmez denir ama maalesef çok can kaybımız var.
3: Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.
0: 24 Şubat 2022'de Rus ordusu

0: hiç kolay değildi. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderdi. O ülkelerden biri de Türkiye'ydi.
1: Ben hiç unutmam, biz Haluk Bayraktar'a geldik de listemizi verdik. O yardımcısına telefon açtı. Dedi ki ne kadar bizde bayraktarlar var Ukrayna için. Yardımcısı tamam dedi ama dedi biliyorsun dedi bu Ukraynalılar önce olan bayraktarların parasını daha tamamını vermediler dedi. Bırak şu para meselesini. Orada insanlar ölüyor. Sen derhal tezce yolla da para meselesini son konuş. Ben de ona sarıldım dedim gerçek kardeş böyle olur işte aslında.
0: Türkiye yalnızca askeri yardımda bulunmadı. İki ülke arasındaki barış görüşmelerine de ev sahipliği yaptı. Ukrayna'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı müzakere masasının yeniden Türkiye'de kurulabileceğini söylüyor.
2: Türkiye askeri müttefik, siyasi partner, stratejik ortak ve dostumuzdur. Türkiye'de olası bir müzakere konusunda çok netiz. Hazırız, kabul ediyoruz.
0: Bir yanda barış için müzakereler konuşulurken, diğer yanda sınır hatlarında hiç durmadan süren çatışmalar var.
3: Savaşta 4 yıl geride kaldı. Yorgunuz ama yorgunluk bir bahane değil. Düşman saldırmaya devam ettikçe biz de savunmaya devam edeceğiz.
4: 2023 yılında askeri eğitimimi tamamladım ve o zamandan beri de 21. Tugay'da görev yapıyorum. Ülkemi, ailemi, vatanımı savunuyor olabilmek benim için gurur verici.
0: Ukrayna ordusunu güçlendirmek için askerlerini eğitmeye de devam ediyor.
5: Burası Ukrayna'nın Harkov kentinde askerlerin eğitim aldığı bölgelerden bir tanesi. Özellikle drone alanında Ahiles isimli bu tugayda askerlere eğitimler veriliyor ve dronları savaş süresince nasıl kullanmaları gerektiği öğretiliyor.
0: Bu süreçte iki ülke arasında birçok asker de esir alındı. Anastasia Savova'nın babası Oleksandr Savova da Rusya tarafından esir alınan askerlerden. 2 yıl 10 ay süren esaretin ardından serbest bırakıldı. Ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti.
4: Rusya'da hapishanenin koşulları çok kötüydü. Babam serbest bırakıldığında durumu iyi değildi. Vücudunda yaralar ve kırıklar vardı. Sonra da kalbi durdu.
0: Ve çocuklar, her savaşta olduğu gibi en çok etkilenenler onlar.
6: Ben Jitomir bölgesinde yaşıyordum. Orada köylerimiz işgal altındaydı. Ailemle beraber evimizi terk etmek zorunda kaldık. Her gece sirenler nedeniyle sığınağa iniyoruz. Korkuyorum ama hayat devam ediyor.
0: Ülkede hayat savaşın gölgesinde devam ederken Ukraynalıların geleceğe dair tek bir istekleri var.
7: En büyük dileğimiz barış. Her sabah, hadi bugün artık son olsun, bitsin diye uyanıyoruz.
8: Her yıl bu kutsal yolculuk gerçekleştiriliyor. Milyonlarca Müslüman. Gerçekten sanki dünyaya yukarıdan bakıldığında, dünyanın doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden milyonlarca Müslüman bir merkeze, Kabe'ye doğru hareket ediyor. Tam da bugünlerde hacı olmak için. Ve artık onlar hacılar. Çünkü Kabe'ye ziyaret tavafını yapmak için geldiler. İhramdan çıktılar, saçlarını kestirdiler ve hacı oldular. İşte kutsal topraklardaki mutlu insanların son hali.
9: İki milyona yakın Müslüman kutsal topraklara gitti, hac ibadetini yerine getirdi. Hac adayları Arafat Vakfesi'nin ardından Müzdelife'ye geçti. Namaz kılıp vakfe duası yaptı, şeytan taşlama için taş topladı. Gece yarısından itibaren kafileler halinde Cemerat'taki şeytan taşlama alanına gidildi. Akabe Camisi'ne 7 taş atıldı. Ardından yine yürüyüşle Kabe'ye ulaşıldı. Kabe'de ziyaret tavafı ve say gerçekleştirildi. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı. Hacılar bayramda şeytan taşlamayı sürdürecek. Kabe'ye giderek veda tavafı yapacak.
8: Sayın seyirciler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze şeridinde Kurban Bayramı maalesef buruk geçiyor. Cumhurbaşkanı Çamlıca Camii'nde bayram namazından sonra...

0: sonra açıklama yaparken Netanyahu'ya bir parantez açtı. Özellikle bir parantez açtı. Gerçekten mutlu günler, bayramlar, seyranlar hemen yanı başınızda bir coğrafyada her gün bombalanan, her gün öldürülen, hakları gasp edilen, toprakları elinden alınan, paryaya dönüştürülen bir halkı aklınıza getiriyor. Nerede ne söylerseniz söyleyin, o insanların, Gazzelilerin, Filistinlilerin mağduriyetini unutmanız mümkün değil. İşte bugün bayram. O insanlar bu güzel bayram gününü buruk hafif kalıyor. Çile içinde geçiriyorlar. Filistinliler saldırılarda yıkılan camilerin enkazında bayram namazı kıldı.
1: Kimi moloz yığınlarıyla çevrili bir sokakta, kimi bir caminin enkazında kıldı bayram namazını. Gazzeliler bir kez daha bayramı buruk karşıladı.
2: Tüm ölümlere, saldırılara, yerinden edilmelere rağmen hayata yeniden kavuşmaya çalışıyoruz. Öldürme, yıkım ve zarar verme gibi yaptıkları her şey bu halkın büyük azmi karşısında boşuna olacaktır.
1: Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Nusayrat mülteci kampındaki Filistinliler de Kurban Bayramı namazı için İsrail saldırılarında yıkılan Kassam Camii'nin enkazı yanında saf tuttu. Gazze kentinde de binlercesi kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı. İsrail, 12 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
0: Bu işin gerçekten dini mezhebi yok. Sanki dünyada ağlamak için memur edilmiş bir halk. Sanki dünyanın bütün zulmünü, işkencesini bu halk çekecek ve bazı toplumlar da kendini buradan temize çıkaracak. İnanılır gibi değil. O kadar artık kanıksanmış ki her şey. Fakat mesele şu açıdan da dikkat çekici. Kim neye inanırsa inansın. Konu bir mabet, bir bina, bir inşaat değil. Ne olursa olsun insanlar inançlarını, düşüncelerini, görüşlerini, acılarını, hasretlerini, bayramlarını, seyranlarını dünyayı başlarına geçirseniz de yaşayacak ve kutlayacak. O kadar özel görüntüler ki. Her zaman söylüyorum. Tarih bir gün tersine döndüğünde, yapraklar geriye doğru sarıldığında, açıldığında bu fotoğraflar insanlığın yüz karası olarak karşısına çıkacak. Sayın seyirciler, Kurban Bayramları'nın klasik haberleri vardır. Kurban'da acemi kasaplar. O da bizim ülkenin bir türlü halledemediğimiz meselesi. Bugün hastanelerin acil servisleri ana baba günüydü. Çünkü bir sürü acemi kasap ya da acemi değil de aslında bu işi bilmeden kendine vazife çıkarıp yaparım deyip işe yeltenenler. İşte onların acı sonu.
3: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
4: Ancak kan damarda durmuyor. Yapacak bir şey yok artık.
1: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
5: Nasıl oldu abi?
6: Bıçak kaydırdı.
7: Ya hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
8: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
1: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
9: Heri yüzerken oldu ya, kendi kurbanıydı.
10: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu, biraz postu yırttı.
1: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
0: Yine ağır bir hadise yok, bu iyi. Sevgili yönetmenim Emrah diyor ki bayramların klasik haberleridir bu. Bir, kaçan kurbanlıklar, iki, kendini kesip acile koşanlar. Tekrar söyleyeyim, iyi ki büyük bir yaralanma olmamış ama bunlar da hafif eğlenceli haberler. Sayın seyirciler, Anadolu mutfağının lezzetlerini ekrana getirmeye, tanıtmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın coğrafi işaret tescilli yemeklerinden Urfa pencer boranisi özel günlerde daha çok tercih ediliyor. Şef Ayşe

Bugün unutulmaya yüz tutmuş borani yemeğini yapacağız. Görüntüsü olarak cezbedici bir yemektir. Şimdi yemeğimize köftemizi yoğurarak başlayabiliriz. Köftemizin içerisine köftelik ince bulgurumuzu alıyoruz. Karabiber baharatlarımızı kullanacağız. Tuz ve Urfa isotuyla güzelce yoğuracağız. Dövülmüş, siniri alınmış kare etimiz var. Kare etini koyuyoruz. Köftemizin içerisine aldık güzelce. Et alındıktan sonra daha bir sakızlaştı. Yuvalama aşamasına geçiyorum. Ben biraz pratik olsun diye iki tane aldım. Yağımız biraz kızardıktan sonra yuvalaklarımızı kızgın yağa atacağız ve kızartacağız. Evet. Çok güzel kızarmış ve dağılmamış. Bizim istediğimiz de buydu. Şu an yağımız erimek üzere. Parça etimizi kızarmış yağımızın içerisine koyup bir taşım kızartacağız. Haşlıyoruz, sonrasında da kızartıyoruz. Sonrasında da bu et suyunu borani yemeğimizin suyuna ek yapacağım. Daha lezzetli oluyor sanırım. Et kalmadı içerisinde. Sanırım etim kavruldu. Sesleri de duyuyorsunuz. Kokusu da mükemmel, sade yağın. Biz alıyoruz bayağı kokusunu yoğun bir şekilde. Bu da bizim pancar sapımız. Tabii işlem görmüş. Yıkanmış, ince ince doğranmış, ayıklanmış. Sonrasında da suda haşlanmış. Haşlanmış nohutumuzu ve börülcemizi koyduktan sonra sıcak suyumuzu ve et suyumuzu tenceremizin içerisine alacağız. Şimdi börülceden başlayayım. Kavrulan etlerimizin, kavrulan pancar sapımızın içerisine börülce, Urfa deyimiyle lolas. Lolazımızı ekliyoruz. Lolazı da ekledim. Bir güzel kavuruyorum şimdi. Nohutlarımız haşlanmış. Yani yuvalakta demiştim ya, ufak olanı makbuldür. Nohutu da daha ufak olursa daha lezzetli oluyor. Genelde ufak nohut tercih ediyoruz. Yağda bütün malzemelerim kavruluyor. Kavurma aşaması bitmek üzere borani yemeğimin. Son olarak da et suyumu, bir de sıcak suyumu ekleyeceğim. En son olarak dediğim gibi baharatlarını koyacağım. Safran ekliyorum. O da bir çay kaşığı kadar yeterli gelecektir. Rengini daha canlı tutsun diye. Tuz ve karabiberimi ekliyorum. Urfa'nın yöresel yemeği olan borani yemeğimiz sunuma hazır. Diyenlere afiyet olsun. Oh, duman üstünde. Çok güzel de özdeşleşmiş. Tam istediğimiz gibi kıvamı. Kızartmış olduğum

0: köftemi, yani yuvalağımı tabağa serpiştiriyorum. Bol yuvalaklı severim. Daha doyurucu oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu şekilde. Ben sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazımız. Şöyle. Evet, Şanlıurfa'mızın yöresel yemeği olan buranın yemeğimiz bitti. Yemeğe hazır. Afiyet olsun.
1: Şefin eline sağlık. Hani şair diyordu ya, Havva ana dünkü çocuk sayılır. Ben Anadolu'yum, anlıyor musun? Hangi taşı kaldırsanız altında insanlığa dair bir vesika, bir belge. Ama her başlıkta. Kısa bir ara.

Geldik ana haberin sonuna. Tüm ülkenin, tüm dünyanın Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutlayalım. Gerçekten kanala geldik. Gencecik arkadaşlar, herkes birbirinin bayramını kutluyor. Mutluluklar diliyor. Neşe içinde, huzur içinde. Güzel bir bayram. Bugün birinci gün, ikinci, üçüncü, dördüncü ve sonra. Güzel bir bayram geçsin. Bütün bu temennilerle stüdyoyu Sena Alkan'a bırakıyorum. Bayram Seyran çalışıyoruz. Açık ve net var. Çünkü Türkiye gündemi, siyasi gündem olanca sıcaklığıyla akmaya devam ediyor. CHP'deki başlıkları Sena Alkan konuklarıyla konuşacak ve iş nereye varacak o konuda biz de izleyip bir fikir edineceğiz. Yarın akşam 19'da ana haberde burada, bu stüdyoda görüşmek üzere. İyi bayramlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklanmasını

0: arıtma koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen. İstanbul, sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
6: Bakalım
7: bakalım. Amca çok...
8: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
9: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Açık ve Net'ten merhaba değerli izleyenler. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. İyi bayramlar. Bugün bayramın ilk günü. Sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı.

0: sağlıklı, neşe dolu bir bayram ve bayram tatili olsun diliyoruz. Şöyle hızlıca bugün başlayacağız. Çok da yoğun bir gündemimiz var. Yani bizim içeride siyasetimizin gündemi bayram seyran dinlemezcesine yoğun. Dolayısıyla konuklarımızla konuşacağız. Bugün peş peşe hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar geldi, hem Özgür Özel'den açıklamalar geldi. Sonra akşamüstü saatlerinde CHP Genel Merkezi'nin önünde hakikaten çok dikkat çeken görüntüler vardı. İki aracın görüntüsü, makam aracı ve üzerinde çok dikkat çeken ifadeler vardı. Bir yandan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iç siyasette yaşadığımız bu anafora dönük, CHP içerisinde yaşananlara dönük mesajları var. Hepsini konuşacağız. Kimler bizimle beraber bu bayram gününde? Özel teşekkürle hepsine bir başlayalım çünkü bayramın ilk akşamı bizimlesiniz. Çok sağ olunuz geldiğiniz için. Siyaset bilimci gazeteci Sezin Öney, hoş geldiniz.
1: Çok
0: İyi bayramlar. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya Milletvekili, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: İyi bayramlar
2: size
0: sağ olun. De. Sağ olun. Gazeteci Gürkan Zengin Ankara stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Ankara'ya selamlar.
3: İyi bayramlar, teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Ve Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü, hoş geldiniz hocam. İyi bayramlar.
4: Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını tebrik ediyorum.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle çok hakikaten 2,5 dakika çok kısa bir reklam. Ondan sonra uzun uzadıya konuşmaya başlarız.

şimdi hızla başlayacağız. Konuklarımız hazır, gündemimiz yoğun. Bugün akşam üstü saatlerinde dedim ya, CHP Genel Merkezi'nin önünde iki makam aracı vardı ve üzerinde çok dikkat çeken ifadeler yazıyordu. Neden bu yapıldı diye çok soruldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den bir açıklama geldi. Şimdi önce ne gördüğümüzü söyleyelim şurada izleyicilerimiz için. Belki gün boyunca bayram telaşından iç siyasette ne oldu ne bitti kaçıranlar olabilir. CHP Genel Merkezi'nin önüne İki makam aracı çekildi ve bunların üzerinde birinin plakasına Ö nokta Yalım, Özkan Yalım, diğerine de A.İ. Aktaş, Aziz İhsan Aktaş diye bir isim yazılar yazıldı. Ve şöyle Özkan Yalım'ınkinin üstünde Havlucu Belediye

0: başkanından satılık araç ifadeleri kullanıldı ve bir haram vurgusuyla bu yapıldı. Yine Aziz İhsan Aktaş için de benzeri bir ifade. Onda ne yazıyor? Hemen onu da okuyayım sizler için. Onda da diyor ki müteahhit Aziz'den satılık haram araç. Diğerinde de Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç ifadeleri kullanıldı. Bu görüntüler yayılmaya başlayınca sosyal medyada Atakan Sönmez'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından bir açıklama geldi. Şöyle söylüyor Atakan Sönmez, genel merkezde satışa çıkarılan araç olayı genel başkanın bilgisi dahilinde yapıldı. Çünkü ilk başta acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mıydı yok muydu sorusu soruldu. Atakan Sönmez diyor ki evet bilgisi vardı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği iddia edilen aracından gelen gelir Uşak'taki belediyeye sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere gönderilecek. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın geliri ise Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne gönderilecek. Şimdi bu görüntüler ve bu açıklamayla beraber tekrar akşamüstü saatlerinden bu yana bu makam araçlarının böyle sergilenmesi, daha sonra oradan çıkarılıp otoparka götürülmüş, o da ifade ediliyor. Ona dair de bazı haberler düştü. Sezin Hanım, görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum, akşamüstü hepimiz gördük. Ne düşündünüz, neden sizce bu sergileme ve bu ne anlama geliyor CHP açısından?
1: Şimdi ya işte, ben ancak siyasi iletişim bakımından bakabilirim.
0: Buyurun,
1: buna.
0: Buyurun oradan bakalım.
1: Ve siyasi iletişim bakımından baktığımda da ya bu mutlak butlan popülizmi diyeceğim. Ya bunun CHP tabanında bir karşılığı olacağı. Aa, ne kadar güzel yapmışlar işte, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunacaklar. Zaten bunlar haram arabalardı vesaire gibi bir şey olmaz. Çünkü onlar bir kere CHP kamuoyu, zaten CHP'nin iç işlerini çok yakından takip ediyor. Ve oralarda zaten bu tartışmalar, işte Aziz İhsan Aktaş kimdi, bu işte Uşak Belediye Başkanı kimdi vesaire, bunlar biliniyor, tanınıyor, konuşuluyor. Hatta Aziz İhsan Aktaş'ın aslında Erdoğan Toprak vasıtasıyla Kılıçdaroğlu'nun kendisine 1,5 yıl boyunca bir makam aracı tahsis ettiğiyle ilgili iddialar var. Mesela bunlar konuşuluyor. Ya onlar o taraf onu konuştuğu için buna bakıp da ya gerçekten de böyleymiş, vah biz kandırıldık demezler. Bu tam tersi, eğer ki yani bana kalırsa artık zaten imkansız ama bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı gibi bir işte uzlaşmaydı. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesiydi veya bir takım kanalların çalıştırılarak bir diplomasi olmasıydı. Bunları iyice imkansızlaştırıyor ama ne oluyor? Oradaki şimdi tabii ki o basın ekibinde de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan çok büyük bir hırs var. Hemen ne yapalım işte bunu yapalım. Bakın bunun toplumda çok karşılığı olur. CHP tabanına gösteririz, biz manşetlere oynarız. Ama yaptıkları aslında bence Kılıçdaroğlu'nun zaten meşruiyeti olabilmesi bu saatten sonra çok zor CHP tabanında. Ama olabilecek meşruiyetinde altını oymuş bana kalırsa oluyorlar. Kaldı ki yani şimdi bakıyoruz, yani bu söz konusu diğer aracın işte tahsis ettiği söylenen Yalım da Kılıçdaroğlu döneminde 25-26-27. Dönemde milletvekilliği yapmış. Kılıçdaroğlu tarafından hatta yükseltildiği söylenen. Bakın CHP kamuoyunda konuşulanları söylüyorum. Şimdi bunlar öyledir, böyledir, şöyledir. Ya dediğim gibi o kamuoyunu bunlarla ikna edemezsiniz. O zaman kim ikna edilmeye çalışıyor veya bunun hedef kitlesi kimdir? Ya AK Parti tabanı mı mesela? AK Parti buraya bakacak da ne kadar güzel, evet Kılıçdaroğlu çok doğru bir iş yapıyor mu diyecek. O zaman diyorsa da, derse de ne olacak? CHP'ye mi gidip oy verecekler veya CHP'ye mi destek verecekler? Yani bana bunları hep çıkmaz sokaklar olarak görüyorum ve Türkiye'nin yaşadığı çok gereksiz, içine düşürüldüğü krizler olarak görüyorum.
0: Yani CHP tabanı ya da CHP seçmeni bunu gördüğünde herhangi bir sempatiyle yaklaşmaz diyorsun.
1: Tam ters kamçılanma olur. Ters herhangi bir şekilde Kılıçdaroğlu'na, diyelim ki hani bayram psikolojisiyle daha iyi bakılacaksa, ki öyle bir ihtimal bence zaten olanlardan sonra yoktu. Ama hadi diyelim bir kredi açılacak veya acaba olabilir mi? Mesela bugün Bahçeli'nin Türk'ün gazetesindeki reportajından sonra acaba olabilir mi veya bir şey mi? Kafasında şüpheler olanları da öteki istikamete göndermek için adeta bir özel çalışma gibi. Çok antipatik bir şey yani. Şimdi bu ya, ilk geldiğiniz gün hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bayram günü, bir de bayram günü ya. Yani bayram günü hiç mi bir şey aklınıza gelemedi başka? Ya bayram kin, nefret ve negatif duyguların kamçılanacağı bir zaman değildir. Bari o zaman

0: Aman yapmayın. 2 gün bekleyin. Kılıçdaroğlu bir oraya gelsin. Bir gelmemiş daha genel merkeze ve şimdi siz hemen o işte sert görüntülerden sonra genel merkezin önünde böyle bir görüntü yaratıyorsunuz.
1: Bu ilk hamle bu olmuş oldu. Yani CHP'deki mevcut yönetim ve Özgür Özel başkanlığındaki yönetim çıkarıldıktan sonra CHP'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin girişi, fotoğraflarının asılmasından sonra gelen ikinci hamle bu.
0: Ya dediğim gibi yani bayram günü mesela o zaman mesela orada daha güzel bir şey yapın. Mesela insanları çağıran veya bir şey yapan veya ne bileyim çocuklara şeker dağıtılsın bir şey olsun. Ya bunları ben mi söyleyeceğim? Yani bunu düşünemeyip de bunu yapıyorlarsa zaten burada bir sorun vardır. Halkla bir temas sorunu vardır, bir iletişim sorunu vardır ama kin ve intikam duygularıyla geldikleri ve bunu sürekli ön plana çıkaracakları duygusunu gösteriyor. Özellikle dediğim gibi bayramın birinci günü bunu yapmak.
1: Sayın Vekil, bilmiyorum siz bu görüntülere bir siyasetçi gözüyle ne dersiniz? Yani bu seçmen de sizce sempati uyandıracak bir hamle midir? Ve neden sizce Kılıçdaroğlu diyor, bayramda şeker dağıtsaydı en azından bayramın ilk günü bu neden yapıldı? Çünkü yarın da mesela partiler bayramlaşacaklar biraz daha belki sakin bir gündem olur bayramda hep deriz ya.
2: Evet.
1: Size ne düşündürdü?
2: Ya şöyle Sena Hanım, şimdi aslında özellikle Sayın Kılıçdaroğlu bakımından bakıldığında ben biraz daha sakin, biraz daha kararlı, biraz daha sebatlı ama her ne olursa olsun taşları çok dramatik şekilde bir akşamdan sabaha yerinden oynatacak. Bu yönüyle aslında işin iletişim tarafında da CHP kitlesindeki parçalanmayı arttıracak hamlelerin çok yapılmaması noktasında bir değerlendirmeye sahibim. Yani mevcut denklem zaten CHP açısından oldukça kötü bir noktaya geliniyor. Belli ki belli sembolizmler üzerinden her iki taraf da bu yarığı derinleştirecek şekilde davranacak. Yani bunu Kılıçdaroğlu'nun aslında mevcut durum içerisinde daha tolere edebilmesi, daha kuşatıcı bir dile, daha kuşatıcı, daha az önce Sezin Hanım'ın söylediği hele hele bayramı da vesile kılarak biraz daha ben mesela bugünkü aslında evinin bahçesindeki basın mensuplarıyla bayramlaşmasında biraz o sakinliği, o tonu kısmen görür gibi oldum. Ama bu akşam üzeri olan bu sembolizm üzerinden yapılan gönderme, bu göndermeler genelde siyasal partiler açısından hele hele böyle CHP gibi ana damara hitap eden siyasal partiler açısından çok hoş karşılanacak şeyler değil. Ama bir yanıyla da belli ki her iki taraf açısından da bir kırılma var ve bu kırılmayı tamir edecek, bu yarığı kapatacak, bu açığı kapatacak bir formül iki tarafın da çok gündeminde olmayacak gibi görünüyor. Bu da CHP ve CHP kitlesi açısından çok negatif bir gelecek anlamına gelir. Oysa çok daha rasyonel, çok daha sakin, çok daha mutedil davranacak olan taraf burada orta ve uzun vadede liderliği pekiştirecektir. Fakat ben iki tarafta da bunu görmüyorum. Yani Sayın Özel'in yaklaşım tonu belki o ilk reaksiyoner tutum itibariyle kendi kitlesini bir arada tutma, oraya dair bir işaret verme, biraz işin şovuna kaçma, biraz hem şovu hem popülizmi aynı anda yürütecek bir söylemi ve siyasal tutumu kısa vadede belki kısmen Özgür Özel'den bekleyebilirsiniz. Fakat Özgür Özel de bu tutumunu, Özgür Özel'in ekibi de bu tutumunu öyle görünüyor ki orta ve uzun vadede de devam ettirecekler gibi görünüyor. Buradan CHP açısından bir gelecek perspektifi çıkmaz. Yani ben bunu AK Parti milletvekili olarak daha CHP'nin daha ileri taraflarına ilişkin bir yorum yapma haddinde değilim. Ama bir siyaset okuması yaptığımda belli ki her iki tarafta bu keskinleşmeyi arttıracak ve bu keskinleşmenin neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesini, çünkü şöyledir ya, Cumhuriyet Halk Partisi daha farklı bir yapı. Yani atıyorum hani işte daha evvelki bölünmeler, o geçmiş tarihi serüvenini şöyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın dönem kronolojisini okuduğunuz zaman esasında bunlar CHP'de hiç olmayan şeyler değil. Ya bu yönüyle aslında CHP Türk siyasal hayatında bir hizipler partisi olarak da çeşitli siyasal literatürde kullanıldı. Yani CHP'nin böyle bir tarafı var. Fakat

0: Geldiğimiz nokta bir ilk. Yani iki tane CHP'nin bizatihi kendi içerisinden bir tanesi 13 yıl boyunca inanılmaz bir dominasyonla partiyi tabiri caizse yeniden kodlamış bir genel başkan ki Kılıçdaroğlu benim de zamanında hala daha çok ciddi eleştirilerimin olduğu bir isim. Yaptığı, ürettiği siyaset tarzı itibariyle de çok ciddi eleştirilerim var. CHP'yi ideolojik kodlama itibariyle getirdiği nokta bakımından da çok ciddi eleştirilerim var. Ama bunu ayrı bir yere koyuyorum. Netice itibariyle daha bundan 3 yıl evvel bütün CHP'lilerin ümit bağladığı, hatta öyle ki işte bugünkü konu olan Özgür Özel'in dahi 28 Mayıs seçimlerinden 10 gün sonraki bir röportajında Kılıçdaroğlu'nu eleştirenleri gizli AKP'li, gizli troller olarak nitelediği, yaftaladığı bir zeminden birbirlerine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ikram ettikleri bir sofradan, bir ortamdan, bir masadan bugün birbirlerine inanılmaz aklı hayale gelmeyecek hainlikle suçlama diline evrilmesi bu sadece CHP'ye orta ve uzun vadede umut bağlayacak olan kitlelere zarar verir.
1: Mesela Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde T24'de bazı açıklamaları vardı. CHP'nin içerisinden bir kesimin, CHP'nin içinden CHP'yi çok iyi bilen bazı isimlerin bakanlıklarla ve AK Parti ile işbirliği yaptığını ve bu mutlak mutlan kararının buna göre çıktığını ve öncesinde Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce arınma mesajı vermesinin de bunun bir işareti olduğuna dönük, hani hatta açıklamanın kodlarına baktığınızda bilen anlar diyor. Kesinlikle böyle bir işbirliği var iktidar partisiyle.
0: Ama şöyle Sena Hanım, şimdi Özgür Bey'in anlaması gereken şey şu. Ben Özgür Bey'in yakın vekilleriyle de, genel başkan yardımcılarıyla çok yakın hukukum var. Onlara da söylüyorum bunu. Buradan da söylemekte bir beis görmüyorum. Özgür Bey'in anlaması gereken şey şu. Israrla her bir kriz döneminde meseleyi dışsallaştırarak başka bir yere tahvil etmeye çalışan bir siyasal dil kullanıyor ve bir siyasal yaklaşımda bulunuyor. Bunun CHP'ye ve kendisine ve CHP'nin üretebileceği dinamiklere, siyasete hiçbir faydası yok. Hiçbir faydasının olmadığını bir türlü anlayabilmiş değil. Yani zamanında Akşener masadan kalktığında, altılı masadan kalktığında Akşener'le alakalı o bir haftalık zaman diliminde neler yaşandığını, neler yapıldığını hatırlıyoruz. Daha evvel Muharrem İnce'ye neler yapıldığını hatırlıyoruz. CHP'nin kendi öz çocuğu olarak tarif edilen bir isimden bahsediyoruz. Sonrasında İstanbul İl Kurultayı meselesinden sonra Gürsel Tekin'e neler yapıldığını hatırlıyoruz. Zaten CHP kendi içerisinde yapıyor bunları. Meselenin hiçbir tarafında biz yokuz. Olmadık da.
1: Siz bunu CHP'de Özgür Özel'e yakın isimlere mi söylüyorsunuz? Onlar yani, size ne diyor merak ediyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Ve en nihayetinde de geldiğimiz nokta, dediğim gibi daha 3 yıl öncesinde bambaşka bir yere konumlandırdıkları, la yüzsel, tırnak içerisinde artık la yüzsel gördükleri, dokunulmaz gördükleri bir ismi bugün buraya tekrardan taşıyorlar. Ve günün sonunda aslında bu hikayelerin tamamında CHP ısrarla AKP'li arıyor kendi tabirleriyle. Şimdi bu anti siyaset. Bu siyasetsizlik demektir. Yani sen bir şey üretemezsen, sen bir perspektif koyamazsan ortaya, sen bir inşa geliştiremezsen, bırakın vatandaşı, ortalama vatandaşı, yani sana oy verme potansiyelinde olan ama henüz oy vermemiş olan ortalama vatandaşı, kendi kitleni dahi nasıl bir zikzak halinde olunduğu ve nasıl bir kafa karışıklığı, nasıl bir perspektif bulanıklığı içerisinde olunduğuyla alakalı ciddi ümitsizliğe sevk edersin. Şu an CHP yönetiminin ısrarla yaptığı şey bu. Yani daha evvel dediğim gibi şöyle bir alt alta dizelim. Akşener'e, Muharrem İnce'ye, Gürsel Tekin'e ve Kılıçdaroğlu'na. Üstelik bir başka bir şey var. Özgür Özel'in şu an içinde bulunduğu illüzyon, ben buna biraz yanılsama diyorum, bu illüzyondan çok çok fazlasıyla nasibini alıyor CHP her seferinde. Bir sosyal medya siyasetini gerçeklik zannediyor.
1: Ne demek bu?
0: Yani sosyal medya algoritmalarının son 3-4 gününe şöyle bir baktığınızda, çokça bakıyorum ben, inanılmaz bir epik hikaye üretilmeye çalışıyor Özgür Özel tırnak içinde gelecek liderliği bakımından. Böyle bir epik hikaye sahada yok. Bunun altı dolu değil. Yani bununla ilgili yeni hayal kırıklığını önümüzdeki ilk seçimde yeniden yaşayacaklar. Bunu bir siyasi analiz olarak söylüyorum. Ama ısrarla CHP'deki arkadaşlar sosyal medyada üretilen o hikayeleri, işte bir Toma görüntüsünü, bir ıslanmış Özgür

0: bir özel yürüyüşünü bir romantizm üzerinden siyasetin gerçekliğine tahvil etmeye çalışıyorlar. Siyaset böyle işlemez. Siyaset projedir. Siyaset vizyondur. Siyaset ufuktur. Bu perspektifi, bu ufku verebiliyorsanız o zaman tamam, ama yani şimdi şu CHP manzarası içerisinde, şu hikayelerin çarşaf döküldüğü bir manzarada, bir vasatta CHP kendi kitlesi, çok ideolojik aidiyetler haricindeki ortalama kitle. Gerçekten evet ya, buradan bir Türkiye'ye dair ciddi bir ufuk çıkar. Dış politikasını şuradan şuraya taşır. Savunma sanayinde level atlar. Ekonomisindeki işte mevcut bizim gündemimizde olan naksalarımız, hayat pahalılığını, enflasyonu, emekliler başta olmak üzere dezavantajlı grupların durumlarını, bunlara ilişkin AK Parti'den çok daha farklı yepyeni şeyler üretir, bir nefes olur. Ya da terörsüz Türkiye'ye ilişkin, ya da hak ve hürriyetlere ilişkin, demokrasiye ilişkin, özgürlüklere ilişkin AK Parti'den şöyle şöyle şöyle noktalar itibariyle inanılmaz bir seviyeye Türkiye'yi çıkarır diyebiliyor mu acaba? Yani ben daha rasyonel, daha gerçekçi ve daha sakin olmak gerektiği kanaatindeyim. Bırakın onu, kendi kitlesi içerisinde olumsuz veya kendi düşüncelerine negatif yaklaşan herhangi bir insana, Muharrem İnce'ye, Gürsel Tekin'e, Meral Akşener'e bu kadar tahammülsüz, bu kadar inanılmaz linç kültürü geliştiren bir toplumdan nasıl bir demokrasi, nasıl bir hukuk, nasıl bir özgürlük çerçevesi çıkacak Türkiye için de bu Türkiye'ye bir ufuk olacak, bir umut olacak. CHP'nin çözmesi gereken yapısal sorunlar bunlar. Ama dediğim gibi kendi meseleleridir. Biz kendi gündemimizdeyiz, kendi siyasal ajandamızın içerisindeyiz.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Size başka sorularım da olacak. Tabii. Açarız konuları ilerledikçe. Gürkan Zengin Ankara'dan ne der? CHP Genel Merkezi'nde bu araçların böyle sergilenmesine ve bu araçların gönderilmesine. Az önce Sezin Hanım dedi ki bu isimler, siz yanlış anlamadım değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de var olduğu geldiği ifade edilen isimler, öyle iddialar da
2: CHP kamuoyu bunu konuşuyor. Yani dolayısıyla onlara bir malzeme verip de ya bak bu böyleymiş dedirtecek bir durum değil, onu demeye çalıştım.
1: Yani zaten daha Özgür Özel öncesinde de CHP'de var olan isimler gibi bir iddia da varsa, bu görüntüler neden şimdi yaşandı sizce?
3: Sena Hanım, bu CHP'deki cepheleşmede Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, işte Ekrem İmamoğlu cepheleşmesinde şöyle bir durum var. Birinci grup, Kemal Bey'de partinin hükmü kişiliği var, parti var ama toplumsal meşruiyet yok. İkinci grupta Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu grubundaysa toplumsal meşruiyet, toplumsal destek var ama parti yok. Şimdi bu hamleyi yapan Kemal Bey cephesi. Bu şu demek, ben meşruiyeti arıyorum. Yani parti zaten bende ama altı boş. Toplumsal destek ve toplumsal meşruiyet yok. Kemal Bey meşruiyet arayışında ve bu hamle arınma süreci dediği, partiyi eleştirirken kullandığı parti arınmalı sürecinin başlangıcı. Ve buradan meşruiyet yaratmaya çalışıyor Kemal Bey. Bu önemli bir hamle. Bu sadece meşruiyet arayışı değil. Ki bu arayış öyle boş bir arayış falan da değildir. Kimse kusura bakmasın. Buradan meşruiyet çıkar mı? Şimdi bu iki araç, bunların böyle sergilenmesi, üzerine haram falan yazılması bir başlangıç olarak görülmeli. Bundan sonra neler olacak? Belki bugün olay daha çok sıcak, ayrışma çok sıcak. Ve Kemal Bey çok sıkıntılı bir durumda geldi partinin başına. Mahkeme kararıyla gelmesi itibariyle söylüyorum. Dedim ya, toplumsal destek yok ama bu toplumsal destek böyle hamlelerle gün be gün, her gün, her hafta yeni bir açıklama, yeni bir belge, yeni bir duyum, neyse bilmiyorum artık, parti onda ifade, ifşaat, kendi bilgileri, parti belgeleri, muhasebe kayıtları da onda. Adım adım yapacağı açıklamalarla bir meşruiyet inşa etme sürecini başlatıyor. Bu ilk hamle oldu. İlk somut hamle oldu. Bir. İkincisi, bu bize aynı zamanda bu ayrışmadan artık bir geri dönüş olmayacağını gösterdi. Özgür Özel'in dün İzmir'de, bugün Manisa'da yaptığı açıklamalar, çağrılar, eski genel başkana yönelik çağrılarının bir karşılığının olmayacağı, bu mücadelenin sert şekilde devam edeceğinin bir somut işareti bu hareket. İkincisi bu. Üçüncüsü, bir bayram günü, bir dini bayramda yapılıyor bu hamle. Mübarek Kurban Bayramı ve haram vurgusuyla, haram araç vurgusuyla buradaki hassasiyet yükseltiliyor. Hani ya bayramlar

0: dargınlıkların, kırgınlıkların sona erdirilmesi gereken günlerdir falan diyoruz ya, ama bir taraftan da bir hassasiyetlerin de yükseldi. Yani bir sevap işlersiniz, kurban kesersiniz, kurban eti dağıtırsınız. Böyle bir günde buyurun, iki tane haram araç var CHP Genel Merkezi'nin kapısında. Bu haram araçları satıyoruz, elden çıkartıyoruz. Bunları eski yönetim almış, dağıtmış, işte peşkeş çekmiş gibi bir resim ve haram diye de yazmış oraya. Bunlar önemli. 3-4 böyle temel mesaj gördüm burada ve
1: Çok
0: bu
1: özür dilerim.
0: mücadelenin bir geri dönüşünün olmayacağı, gideceği yere kadar gideceğini anlıyorum.
1: Özgür Özel döneminde idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Özgür Karabat'tan bu konuya ilişkin bir açıklama var. Yeni de bir açıklama. Onu okuyayım, belki üzerine eklemek istediğiniz olur. Genel merkezimizin bahçesinde sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır. Tüm faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır. O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş'la ilgisi yoktur. Yani diyor ki, bir araç zaten vardı, Kemal Kılıçdaroğlu kullanıyordu. Ötekini de biz bu yıl aldık, hatta faturası var. Şimdi nasıl oluyor? Genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kontrolünde. Dolayısıyla bunların faturasını ne zaman, ne şekilde, kim tarafından alındığını da zannederim Kılıçdaroğlu ve ekibi biliyor. Bu.
0: Şimdi zaten mesele de bu. Şimdi başladı işte. Kemal Bey bir hamle yapıyor. Diyor ki bunlar haram araçtır. Eski yönetim hesap vermek veya cevap vermek zorunda hissediyor. Şimdi bir olgular var hayatta malum, bir de algılar var. Şu arabaları, o araçları, VIP araçlar bunlar. Oraya çektiği an, üzerine de haram yazdığı andan itibaren algı oluşuyor. Bunlar çalma, çırpma, hırsızlık yoluyla veya işte bunların üzerinden yapılan tasarruflar bu şekilde bu kategoriye girer diye bir algı yarattı Kemal Bey'in kadrosu.
1: Ama
0: Ötekiler
1: peki,
0: de
1: çok
0: cevap
1: özür
0: veriyorlar.
1: dilerim.
0: Ya öyle
1: Yarın
0: olmadı, böyle
1: mesela bu
0: olmadı. Yani
1: araçlardan biri 2022'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde alındıysa, çıkıp işte bir o dönemde işte mesela şimdiki açıklama gibi, Özgür Karabat'ın açıklaması gibi, biri de faturası bu dese, o zaman ne olacak eğer varsa böyle bir şey?
0: İşte bunlar bir adım ileri, iki adım geri. Bak burada haksızlık yaptınız, burada yapmadınız. CHP'nin eski yönetiminin sözünü ettiğiniz gibi cevap verebileceği ve ikna edici karşı argümanları olabilir. Bazılarında olmaz. Ama bu böyle bir mücadeledir. Ben şimdi tabii bu araçlar öyle miydi, böyle miydi? Aziz İhsan Aktaş'ın arabası mıydı? Kemal Bey'in zamanında mı alınmıştı? Bunlar araştırmacı, tırnak içine alalım, araştırmacı gazetecilik faaliyetleri olarak bakılır edilir ama algısı siyaseten bizi etkileyen, toplum kesimlerini etkileyen algısıdır. Ha Kemal Bey çıkar 3 defa, 5 defa, 3, 4, 5, 6 vakada hatalı, eksik, yanlış bilgilerle bu hırsızlığı, yolsuzluğu ilan etmeye çalışır. Mağdur olur, beceremez ve eline yüzüne bulaştırır. Tam da tersi, Özgür Özel yönetimi hiç de öyle haksızlık, hukuksuzluk yapmamış olarak tezahür eder. O başka bir algı. Bir olay da böyle, öteki olay da öyle. Ama sonuçta bir mücadele ediyorlar ve bir arınma üzerinden başlayan bir kavga var. Daha öncesi var tabii, arınma üzerinden başlayan demeyelim buna. Yani sonuçta Kemal Bey'in mahkeme kararıyla partinin başına getirilmesi ve partinin başındaki kadronun, seçimde kazanmış bir kadronun, bence çok altı çok çizilmiyor. Kurultayla geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Üzerinden bir de mahalli seçim geçtiği için ve o seçimde de çok başarılı olmuş bir yönetim olduğu için Kemal Bey'in travması o bakımdan sıkıntılı ya da sorunu, karşı karşıya kaldığı tablo, eski yönetimi yıpratma tablosu çok zor olacak. Çünkü Kemal Bey hiç seçim kazanmamış bir genel başkan. Özgür Bey de girdiği ilk seçimi kazanmış bir genel başkan. Öyle bir sıkıntısı da var Kemal Bey'in. Ama bu işler öyle hemen göz ardı edilebilecek bir işler değil. Bugün böyle bir izahı olur bu iki aracın. Yarın başka ihaleler gündeme gelir. Yarın Kemal Bey'in bir yakını, başka bir belediye başkanları çıkartırlar bir takım belgeler. Ya mahkemeye de yansımamış bir takım belgeler çıkartırlar. Kamuoyundaki algı değişebilir. Algı değişebilir ama olgu değişmez. Olgu Kemal Bey burada toplumsal meşruiyetle ya da tırnak içinde hukuki süreçler içinde gelmiş olabilir ama nihayet mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturuyordur. Bu kolay kolay kaldırılabilir bir durum değil yani.
1: Şimdi böyle olunca kamuoyunun da kafası karışıyor Sezen Hanım. Az önce sizin dediğiniz

0: bu belgeler var, faturalar var diyor Özgür Özel'in ekibi. Bunlar Aziz İhsan Aktaş'ın, Özkan Yalım'ın parasıyla alındı diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi. Öyle olunca iki farklı açıklama ama ortada iki aracın görüntüsü.
1: Tabii şimdi yani, Gürkan Bey...
0: Böyle bir ikilik oluyor zihinlerde de.
1: Bayramın ilk günü işte dini hassasiyetlerle haram konusunun daha çok böyle bir karşılığı olacağını söyledi. Ben de belki dışarıdan bakınca belli olmuyor ama ya da öyle vehmetmezsiniz ama dini hassasiyetleri gayet yüksek bir insanım. Ve ya haram bugün görmek bunları ve CHP seçmeni de değilim veyahut da burada yani negatif bir algı yaratıyor bana kalırsa. Burada gene bir kin ve intikam duygusu empoze edilmiş oluyor. Kaldı ki eğer bunlar böyleydiyse mutlak butlanı mı beklediniz? Niye daha önce belgelerle vesaire gitmediniz devlete ya da... Şimdi bundan sonra işte Kemal Kılıçdaroğlu kim bilir neler açıklayacak işte bekleyelim görelim falan. Şimdi bunlar o zaman bunu mu beklendi? Niye o zaman daha önce yargı makamlarına gidilmedi? Ki ya biraz Ankara bilgisi olan zaten biliyor ki aylardır o yani paylaşılmayan belge, bilgi... sosyal medyadan paylaşılmayan kalmadı ya artık. Bundan sonra zaten eğer bu nokta beklendiyse ve şimdi paylaşılacaksa da o da yargıdan belge saklamaya girer. Herhalde onun da bir karşılığı vardır. Onun için yani bu toplumda bunların bir karşılığı olacağı yok. Siyaseti bildiğimiz anlamıyla çok kirli hale getiriyor. En son işte bütün bu mutlak butlama olmadan önce bir araştırma üstünde çalışıyorduk. Ve orada bizim genel anladığımız... gördüğümüz toplumun bütün bu belden aşağı konular aşırı derecede sürekli bu konuların gündemde olması büyük bir irkilme yaratmış. Ve bu bütün siyaseti etkiliyor.
2: Evet.
1: O yüzden de bu şimdi mutlak butlan bence bunun ortasına düştü ve bundan sonra da giderek siyasetin bunlara sarması çok negatif etkileyecektir. Herkesi negatif etkileyecektir. Yani CHP meselesi onlar içinde tartışsınlar, bitsinler, gitsinler değil. Toplumda bir öfke birikiyor ve siz öfkeye körükle gidiyorsunuz. Çözülmemiş bir ekonomik kriz var zaten ortada çok uzatılmış. İnsanların tahammüllerini zorlayan. Bir de üstüne bunun gibi sürekli siyasetin bu şekilde karşısına çıkıyor olması halkın bütün siyasete fatura edilen bir durum. Öyle bir, o parti bu parti ya CHP öyle biz iyiyiz tamam sorun yok değil yani. O bakımdan bence herkesin bir irkilip ürkmesi lazım. Ve bu mutlak butlancıların da bir o bakımdan iletişimlerinde vesaire bu kin ve öfke nefret halinin üstüne körükle gitmemeleri lazım bana kalırsa. Onun dışında her şey yargının önünde tartışılır, konuşulur vesaire. Eğer belgeleri, bilgileri varsa da önceden dediğim gibi keşke gitselerdi. Şimdi açıklayacaklar da ne olacak? Yani bir ben karşılığı olacağını pek göremiyorum toplumda.
0: Peki. Yaşar Hocam, bayramın ilk gününde böyle haram araç ifadeleriyle yani dini hassasiyetlere dönük bir hamle mi Sezin Hanım'ın dediği gibi ne dersiniz? Bir meşruiyet yaratma çabasının ilk adımı olarak nitelendirdi Gürkan Zengin. Sizce?
3: Benim yani başından beri bu süreçteki gelinen noktanın ayrışmasının içeriği nedir sorusuna cevabım şudur. Bu yeni bir ayrışma değildir kuşkusuz. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde başlamıştır. Bir kere adını koyalım. Fikri bir ayrışma yoktur ortada. Yani partinin nasıl yönetilmesi gerektiğini fikri açıdan yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte ekonomik, toplumsal, dış politika, iç politika bütün alt başlıklarına nasıl bir politika geliştirilmesi gerektiği konusunda bir ayrışma yoktur. Hepsi aynı ekiptir, aynı düşüncedir, aynı fikrin etrafında başarıysa birlikte, başarısızlıkla birlikte hanelerine yazılmıştır. Bir kere bunu tespit edelim. Peki nedir bu? Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden itibaren bir koltuk, statü arayışına yönelik bir ayrışmaydı. Ve bugüne geldi. Yargıya taşınma sürecini de besleyen yine bu ayrışmaydı. Yine koltuk kavgasına yönelik bir ayrışmaydı. Herkes ne biliyorsa yargıya taşımaya başladı. İddialarıyla, doğrusuyla, yanlışıyla, tanıklıklarıyla, itiraflarıyla. Sonuçta bu yargı sürecine taşınan şey. O yüzden de uzlaşmanın zorluğunun bence belirleyicisi budur. Koltuğa dayalıdır ve bunun daha çok artık yargı sürecine yansımış tırnak içinde yolsuzluklar ve ahlaksızlıklar

başlığıyla taşınmış olmasıdır. Burada nasıl uzlaşılacak? Bu iki aracın buraya çekilmesinin aslında hamlesi şudur. Meşruiyetten öte benim gördüğüm odur. Belki hepimizin ihtiyacı odur. Neyi tartışıyoruz biz şu anda? Tartıştığımız şeyin berraklaşması için bir şeyin netleşmesi gerekir. Neyin? Hakikatin. Kolay iş midir bu kadar ortaya atılmış iddialar? Az şey midir? Bunların hiçbirini

0: imkan bulabilirse yapılandırmak istediği şey budur. Evet, inanıyor. Bunların olduğuna inanıyor. Bunlarla ilgili belki daha somut, bu onun ilk simgesidir. Bu bir simgesel bir şeydir.
1: Hocam
0: Ha,
1: affedin. Mesela
0: az önce
1: şimdi çok özür dilerim. Bir de şöyle bir iddia var. Hani iki tarafın da dediğini ekrana getirebilmek adına bunların dönüşümü yani VIP araca dönüştürülmesi sürecinde
0: Tabii
1: belediyeden
0: şimdi tam da onu
1: karşılandığı
0: söyleyecektim.
1: ve
0: Tabii.
1: toplamda 7 milyonunu aşan 8 milyona neredeyse dayanan bir harcamanın olduğu ve faturaların işte iki ayrı kalem olarak düzenlendiği, tek bir faturada birleştirildiği gibi iddialar. Yani araçlardan çok içinde bir VIP dönüşüm yapıldı
0: Tabii.
1: diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine yakın kaynaklar, anlaşılan o ki.
0: Evet,
1: Diğer
0: yani
1: tarafta
0: bu
1: diyor ki faturası var, aracı biz aldık. Karşı tarafta diyor ki siz
0: tamam,
1: bunu
0: ben de
1: dönüştürürken milyonlar harcadınız.
0: evet, ben de tam onu söyleyecektim. Birazcık takip edebildiğimiz kadarıyla iddianamelere yansıyan da buydu zaten. İşte bu ismi anılan Aziz Aktaş falan, bu VIP aracın nasıl dönüştürüldüğü, nasıl paralar harcandığı vesaire ilgiliydi. Neyse. Ama şunu az önce Sezer Hanım söyledi. Önceden neredeydiniz? Niye belirtmediniz? Yani şu çok açık. Bugün yargılama süreci içerisinde olan soruşturmalar, kovuşturmalar, yargılamalar. Bütün besleyicileri yine partinin içindekiler. Bence oradaydılar zaten. Zaten yansıtanlardı. Bugün sadece onun etrafında şimdi bir pozisyon oluşturma, buradan bir içerik zemini, bir mevzi oluşturmak ve dolayısıyla biz partimizi arındıracağız bu yolsuzluklarda. Ete kemiğe büründürme çabası budur. Sonuçta partinin dışında herhangi bir yerde, yani geriye dönüp bakın, şaibeli kurultay sıfatlandırmasını kim yapmıştı? Yani AK Parti çevrelerim yaptı. Ben de paylaştım. Böyle bir kolaj yapılmış, çok güzel. CHP'li gazeteciler peş peşe konuşuyorlar. Yani kurultayda şaibe yapıldığına dair. Yani yargı kararından önce bunlar dillendirilmiş. CHP'li bazı siyasetçiler, CHP içindeki ayrışmalar ve nihayetinde yargıya başvuran CHP'liler ve ardından onun takibini yapan bazı delegeler ne yapacaktılar? Yargı mensupları bunun üzerine gitmeyecekler miydi? İncelenmeyecek miydi? İnanırsınız, inanmazsınız yargı sonucuna. Yeterince bu deliller ikna edici değildi dersiniz. Ona söyleyecek sözüm yok. Ama şu acaba sorusunu soruyor muyuz zihnimize? Gerçekten bunlar oldu mu? Olduysa hak mıdır bu? Bir kurultayda bu tür oyunlarla. Ben o zaman bir gün önce, oylamadan bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'na adayımız odur diye delegelerin sayısı yeterliydi, biliyor musunuz? Bir gün sonra imzalarına sadık kalsalardı ilk turda seçiliyordu zaten. Ne olduysa 24 saat içinde onların önemli bölümü iradelerini değiştirdiler. Bilemem. Ama sonuç itibariyle onun üzerine yürüdü her şey zaten. Niye değiştirdiler? Neler oldu? Şimdi onun üzerine ortaya böyle bir şey çıktı. Soru şudur. Hakikat ortaya çıksın mı çıkmasın mı? Algı deniyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve ekibi acaba o hakikat arayışı içine girdi mi? Elbette arkadaşlarıdır. Elbette savunacaklar. Elbette diyecekler ki biz onların hiçbir şekilde yolsuzluklara, ahlaksızlıklara bulaştıklarına inanmıyoruz. Ama bu hakikatin ortaya çıkmasını da istiyoruz. Bu atılı suçlar, bu iddiaların üzerinde kalmalarını asla içimize sindiremeyiz. Biz bunun hukuki mücadelesini vereceğiz ve ispatlayacağız. Bunu iddia edenlerin delillerinde yetersiz olduğunu ortaya koyacağız. Söylendi mi bu hiç? Hayır. Bu tamamen siyasidir dendi. Hiç bunun içine girmeyin. O sayfayı açmayın. Acaba diye sormayın. Hakikatin peşine düşmeyin. Bu dendi. Şimdi gelen ayrı mıdır? Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla bu hakikat ortaya çıkacak. Aklansın da gelsinler cümlesinin anlamı budur. Şimdi böyle bir ayrım var. CHP buna karar verecek. CHP gönül ver. Kim daha fazla CHP'lidir, biz mi karar vereceğiz? Biz mi tartışacağız? Özgür Özel ve ekibini siyasete kazandıran Kemal Kılıçdaroğlu'ysa o mu daha az CHP'li? Şimdiki arkadaşlarım daha çok CHP'li. Onu onlar karar veriyor. Ama sonuç itibariyle parti içerisinde fikri bir ayrılık yoktur. Öyle yağmurda yoğun ıslanarak, tomanın üstüne çıkarak buradan sanki büyük bir devrimci fikri bir ayrışma varmış gibi bir izlenimde vallahi algıda da tutacağını hiç zannetmiyorum. Sonuçta hakikat ve hakikate karşı koruma ve onu hiç tartışmayalım mücadelesidir ve ayrışmasıdır. Dolayısıyla bunlar ortaya çıksın. Siyasette kirlenme dendi, evet. Bu kirlenmeyi ortadan kaldırabilecek şey ya da onu koruyup kollayacak şey.

0: siyasette bu tür iddiaların kolayca ortaya atılmaması, atılıyorsa kesin ispatlanması, üçüncüsü de ispatlanabiliyorsa üzerine örtülmemesi.
1: Şimdi çok bu özür
0: en yakın,
1: dilerim.
0: Bu en yakın, bu en yakınınız olsa bile sonuçta onun siyasetten arındırılması. Evet, siyaset bir erdem alanıdır. Ve erdemlilere yakışır. Bunlar böyle üzerinden kolayca geçilecek şeyler midir? Hiç bunları konuşmayalım isteniyor. Ama bunun şu anda ciddi bir taraftarı oluştu. Mahkeme kararı, o kararı, bu kararı. Ama şimdi, bence şimdi ilk defa parti içerisinde. Hatırlayın, yani Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan hemen sonra bir sandık kondu. Adaylık seçimi dendi. Buna karşı çıkıyordu Kemal Bey de, Mansur Yavaş da. Yani ön seçim değil bu, buna gerek yok, şimdiden aday belirlenmez, dayatmayın falan yaklaşımındayım. Ama o zamanın ikliminin, yani o tutuklamaların hararetiyle hepsi sahip çıktı haklı olarak. Koştu geldiler, sandıkta oy verdiler. Kemal Bey de, Mansur Bey de. Sonuçta ilk refleks, olağan refleksti. Bu ortaya konacaktı. Ama zaman geçti. Zaman geçtikçe bu işler daha da derinleşmeye başladı. Saçaklandı, iddialar büyüdü, yargılamalar başlandı, itiraflar ortaya çıktı. Ya itirafçılara bakıyorsunuz, A takımdan insanlar. Nasıl oluyor? Yani hiç mi zihnimizde bir soru belirmez? Bütün bunların aydınlanması gerekiyor. Şu çok açık. Yıllardır dilimizdedir. FETÖ'nün saldırılarından bugüne. Nedir? İşte suçlu ispatlanana kadar, suçu ispatlanan masumdur.
1: Masumiyet karinesi.
0: Masumiyet karinesi. Bunun simetrisi de doğru değil midir? Baştan hiçbir şey olmamıştır demek. Hiç içine girmeyelim, incelemeyelim. Ortada kalsın bu iddialar. Kim yıpranır? İşte o zaman siyaset yıpranır. Kolayca aşılabilir. Bunların hiç önemi yoktur. Her şey siyaseten yürümüştür. Kemal Bey bir anda hain olur. Fotoğrafları yerlerde sürülür. Ya daha şundan kaç ay önceydi? Özgür Bey değil miydi arkasından gözyaşı döken? Özgür Bey değil miydi seçim kaybedilmiş Cumhurbaşkanlığı seçimi? İstifa çağrıları artıyor. Onlara karşı göğüs geriyor ve diyor ki o istifa çağrılarını yapanların kazığın altından AKP'liler çıkar diyordu kendi deyimiyle. Bunu diyen Özgür Bey değil miydi? Nasıl oldu da bir anda hain oldu? Hain sloganları altında rahatlıkla yürüyebiliyor Özgür Özel. Gerçekten bu fikri bir ayrışma olsa bu kadar kolay hazmedilir mi o sloganlar? O zaman ne var burada? Çok açık, ağır bir şey var. O ağır şey hakikat, biliyor musunuz? O hakikat neyse o kadar ağırlığıyla çok sarsıcı, partiyi sarsıyor. Çok
1: yani
0: açık.
1: Siz ne olduğunu düşünüyorsunuz? Hocam izin verin şurada bir araya gireyim. Çünkü bugün Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki sizden alayım bu yanıtı, sonra bu başlıktan devam edelim. Çünkü ben açıklayacağım her şeyi dedi. Hatta konuşurken şu ifadeleri kullandı. Halk buluşması yapacak cumartesi günü. Halk buluşmasında herkesin bilmesi gereken gerçekleri anlatmak zorundayım. Mahkeme kararı olmasa hiç anlatmayacaktım dedi. Şu ifadeyi yaptı, yani ağzımı kapatacaktım, evet. Açmayacaktım.
2: Ama niye? Ama niye yani? Neden?
1: Ama anlatmak zorundayım. Halkımız bilmiyor.
2: Hayır, mahkeme kararı olmasa niye anlatmayacaktı? Ben onu anlayamıyorum. Gerçekten samimiyetle anlamıyorum. Hepimizin bilmesi gereken gerçeklerse bu mutlak butlan kararı çıkmasaydı bunlar sır olarak mı kalacaktı? Ama niye?
1: Yani çok doğru bir soru, evet.
2: Yani kalpten neden soruyorum, yani anlayamıyorum. Yani
1: o zaman kamuoyunun bilmesine mahkeme kararı yoksa gerek yok muydu diye mi soruyorsunuz?
2: Hayır, yani niye o zaman gizlenecek miydi? Niye o zaman? Yani mahkeme kararı neyi değiştiriyor? Onu algılayamıyorum ben. Kendime de ben izah
0: şöyle,
2: edemiyorum.
0: Ben şöyle algılıyorum.
1: Buyurun.
0: Benim izah ettiğim şudur. Yine söylüyorum. Bugüne kadar bu denli, bilmiyorum kaçını ne kadar kim de takip ediyor. Yargılamalar var, iddialar var, soruşturmaların bir kısmı yeni açılıyor, saçaklanıyor, genişliyor vesaire. Bunların hepsi parti içerisinden besleniyor. Bir kere net, bunu saptayalım. Kemal Bey'in bence refleksi şuydu. Yani bir genel başkanlık yapmış, 13 yıl parti içerisinde olmuş ve bu ekiple de çalışmış. Belki kendi sorumluluğunu da hissederek. Sonuçta onun genel başkanlığı döneminde aday yapıldılar. Ekrem İmamoğlu kamuoyu tanımazken o kamuoyun önüne çıkardı. Sonuç itibariyle onun da belki sorumluluğu hissederek bu sürecin biraz yol almasını, kendisinin de belki ikna olmasını, Kemal Bey adına konuşacak değilim. Sonuç itibariyle benim anladığım, şimdi bunu demiş olmak da ben de ikna oldum demek istiyor. Birçok şeyi gördüm, ikna oldum ve dolayısıyla ben de şimdi bunlarla ilgili

0: konuşacağım dediği kanaatindeyim.
1: Yani mahkeme kararıyla
0: yeni bir şeyler de
1: olmasaydı
0: varsa ve
1: kendisinin de ikna olmayacağı bazı iddialar olarak mı kalacaktı hocam?
0: Olabilir. Yani sonuçta hakikat arayışı aynı zamanda mutlaka yapıldığı anlamında değildir ki. Belki de diyebilmeliydi. Yok kardeşim, bunların hepsi partiye zarar verici hususlardı. Bunların hiçbirine inanmıyorum. Ben şimdi bu çizgiyi kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Yani gerçekten sahici olarak ikna olup olmadığını bilmem. Onu sorgulayacak ya da yargılayacak halim yok. Ama sonuç itibariyle verdiği izlenim odur. Kesinlikle parti yolsuzluklar ve ahlaksızlıklar içerisindedir. Bunu yapanları ben artık tek tek biliyorum. Ve sonuç itibariyle bununla ilgili de ben şimdi o yüzden geri geliyorum ve bununla ilgili çalışma yapacağım. Burada bir siyasi hedef, siyasi bir ikbal meselesi olduğu kanaatinde değilim. Zaten böyle bir imkanı da yok Kemal Bey'in. Tekrar genel başkan olmak, bir daha cumhurbaşkanı adayı olmak falan. Bunu o kadar herhalde rasyonel düşünüyordur. Dolayısıyla şimdi böyle bir misyon üstlendi. Sonuçta kendisinin ismiyle de bugüne kadar yani politikalarını falan ben de hiçbir zaman benimsemedim. Hep karşı çıktık politika yapış biçimine, yöntemine. Ama sonuç itibariyle bir şeyde hakkını teslim edelim. Bu hep şununla anıldı. Hiçbir şekilde Akçalı işlere bulaşmayan dürüst bir adamdır. Şimdi o imajını, o hüviyetini şimdi bununla özdeşleştirerek partiyi arındıracağım diyor. Şimdi geldiği nokta o. Yeni ne açıklar? Onu göreceğiz. Evet, gerçekten mahkemeye sunulması gereken zamanında bildiği şeyleri gizlemişse bu da hoş olmayacaktır kuşkusuz. O zaman niye söylemedin diye sizin aramın o haklı sorusu sorulabilir. Ama bu denli ayırt edici bir şey değil o soru. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü parti içine zaten yığınla şey bitti. Ya bir belediye başkanının baş danışmanı, bir akademisyen baş danışman, ilk kıvılcımı o atıyor herhangi bir belediyeden, ismini falan vermeyeyim şimdi. Gidiyor savcılığa başvuruyor, şu ihalede şu yapıldı diye. Öyle başlıyor hepsi. Hepsinde bir bakınız fitili ateşleyen kim, gerisindekiler kim? Ya onlar arkadaşlarını iyi seçmediler, bunlar hepsi iftiradır. Ya da bunların %10'u bile gerçek olsa ortada facia bir durum vardır. Bunu görmek gerekir.
1: Teşekkürler. Bu arada bu araçla ilgili Özgür Karabat süreci anlatan bir mesaj da paylaşmış. O konuyu az önce konuştuk ama onu da detaylandırayım. Çubuk'taki saldırıdan sonra diyor Özgür Karabat, Erdoğan Toprak İstanbul'dan Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanımına sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu zırhlı aracı 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023'teki kurultaydan bir gün sonra Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul'a götürmüştür ifadelerini kullanmış. Yani Kılıçdaroğlu da bu vesileyle, bu sebeple alındı bu araç, bu nedenle kullandı diyor. Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın ifadelerine yer vermiş yaptığı açıklamada. Şimdi zamanında bildiği bir şeyler varsa ve gizlediyse dedi Yaşar Acısalioğlu, Yaşar Hoca. Bilmiyorum Sezin Hanım, bir sorduğunuz soru burada ama siz cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceğini düşünüyorsunuz ve söyleyeceği şeylerin CHP tabanında ya da kamuoyunda nasıl yankı bulacağını düşünüyorsunuz?
2: Şimdi belli ki yani gene siyasi iletişim penceresinden bakarsam yapılmak istenen işte, pazartesiye yani işte yeni haftaya başlanırken bir işte arınma hareketi başlatıyoruz. İşte bunun başlangıcı da bu söz konusu eski yönetim ve işte tabii ki işte Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere şu isimler şunları yaptılar şöyle falan gibi. Yani neyse yani. Şimdiye kadar ben bu kadar ciddi çalışılan bir davada bizim bilmediğimiz Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok yeni şeyler veyahut da CHP ile ilgili zaten çok bir sürü yargı süreçleri var. Onlardan çok farklı bir şeyler çıkabileceğini sanmıyorum. Zaten tekrar aynı soruya geliyoruz. Niye daha önce o zaman bunlar gündeme getirilmedi eğer çok büyük şeyler açıklanacaksa? Bu açıklananlar dediğim gibi belli ki işte o arınma hareketinin pazartesi gününden itibaren daha başlatıyor olmak için. Ve tabii ki işte Kemal Kılıçdaroğlu da buna başlarken bir kamu yararıyla çıktığını göstermek isteyecek. Fakat o tekrar aynı soruya dönüyoruz bu sefer. Kamu yararına yapılacak bir şeyse kin ve intikam, nefretle ki bayramın birinci günü işte o yapılmış gibi oldu siyasi iletişim açısından. Eğer bu yapım değilse mesele ve gerçekten kamu yararı gözetiliyorsa, Türkiye'nin bütün toplumun iyiliği, işte bu anlamda yolsuzlukların olmaması gözetiliyorsa, Niye şimdi, yani niye bu yargı sürecinden sonra ve Kemal Kılıçdaroğlu yasa marifeti, bu yargı marifetiyle CHP genel başkanı olduktan sonra tekrar yapıldı? Ya buna gerek var mıydı? O makama ihtiyaç var mı? CHP'nin başına geçmesinin bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani bu tarz bir çıkış yapmak için gerektireceği bir durum yok. Yani öncesinde sıradan vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak veya CHP üyesi, eski parti lideri, Cumhurbaşkanı adayı olmuş biri olarak yeterince birçok sıfatı vardı bu tarz çıkışlar yapmak için. Ama benim baktığım pencereden, tarafsız bir pencereden bakmaya çalışıyorum mümkün olduğunca ki gerçekten de bir haksızlık intibağı uyandırıyor bütün bu olanlar. Yani normal akışında, mecrasında oluyor bu değişiklik. Özgür Özel ve ekibi hiçbir haksızlığa uğramadan bunlar yaşanıyor gibi de durmuyor toplum nezdinde. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Tam bu işte olaylar olmadan önce üzerinde çalıştığımız bir araştırmada toplumun %62'si CHP'ye haksızlık yapılıyor sözüne katılıyordu. %62. Şimdi bu mutlak butlandan önceydi. Demek ki toplumda böyle bir kanaat oluştu. Demek ki bütün bu siyasi iletişimde yanlış şekillenen bir şeyler var. Yanlış bir algı oldu toplumda demek ki. Veyahut da CHP'de için böyle bir kanaat oluştu. O zaman başka bir yöntem güdülmesi gerekiyordu. Ve burada da şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu tarz çıkışları bu mağduriyet hissini arttıracak. Ya toplumda biz arınıyoruz, yolsuzluklara büyük çareler bulunuyor, muhteşem bir hamle yapılıyor. Duygusu intiba olmuyor. Burada işte Sayın Yaşar Bey çok güzel bir şey söyledi. Bu erdemliler hareketi. Ya siyasetin bu olması lazım. Halbuki öyle bir toplumda bakış gelişiyor ki siyasette olan biri zaten erdemsizdir yapısı gereği. Oradaysa bir erdemsizliği vardır gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Ben o yüzden diyorum. Tamam bugün bunu CHP meselesi olarak tartışıyoruz ama maalesef bütün siyasete sirayet eden de bir hal ortaya çıkıyor. Çok büyük bir güvensizlik ortaya çıkıyor. Ya diyeceksiniz ne olacak işte bu böyle de gidiyor, öyle de gidiyor falan filan. Öyle değil ama belli bir noktada özellikle bu ekonomik krizde vesaireydi bir sıkıntıların üst üste binmesi. Özellikle gençler üzerinde biz ya hiç onları düşünmüyoruz. Her yıl seçmen havuzuna 1.2 milyon genç ekleniyor. 2028'de ben hep bunu vurguluyorum. Z kuşağını geçtim, alfa kuşağı geliyor. Ondan sonra her yıl 1.2 milyon alfa kuşağı ekleniyor olacak 2028'den itibaren. Şimdi onların da siyaset o anlamda ve Türkiye toplumu değişiyor. Yerinde durmuyor. Ve bütün bu yaşananlar onların üzerinde çok reaktif etki yaratabilir. Hiç olmadık partiler birdenbire çok öne açılabilir. Böyle durumlara gidebiliriz. Yani onun için şimdi bugün olanlar burada kalmıyor. Ben maalesef tamam benim de bir insan olarak bazen işte siyasi görüşlerim var, paylaştıklarım var, şunlar bunlar var. Ama bir de siyaset bilimci olarak eğitimini aldığım durumlar var. Ve oradan gelecekle ilgili bazı şeyleri de görebiliyorum bugünden. O yüzden ben üzülüyorum ve rahatsız oluyorum.
3: Siyasetin geneline etki edebilecek
2: tabii
3: bir süreç
2: ki, Türkiye
3: olduğunu
2: dönüp Türkiye'yi negatif etkileyecek durumlar bunlar. Yoksa tamam bugün CHP yönetimi, bugün ona sempati duyarız. Yarın öbürüne sempati duyarız. Yarın başka bir şey olur.
3: Bu hakikaten böyle olabilir mi? Yani CHP'de yönetim değiştiğinde CHP seçmeni belirli bir süre sonra bu durumu kanıksayıp sizce devam eder mi? Yoksa bu hakikaten CHP seçmeni üzerinde de kalıcı etkiler bırakabilecek bir durum mu?
2: Kesinlikle bir kere bu tarz bir CHP baraj altı noktasına gider. Yani bunu zaten araştırmalarda görüyorduk. Öyle CHP seçmeni de blok halinde tamam ya CHP var ben ona oy vereyim gibi bir şey olmaz. İsterse o 81 il başkanı da topluca Kılıçdaroğlu'nu desteklesin. O zaman hepsini atarlar. Ya şimdi öyle bir noktadayız. Aslında Türkiye'de zaten siyaset birazcık daha normal mecrasında aksa Avrupa'da vesaire böyle hareketler çıkıyor. İspanya'da öfkeliler hareketiydi vesaireydi. Birdenbire yükselen partiler, birdenbire bir partinin sıfırdan iktidara geliyor olması. Bunlar yaşanıyor. Türkiye'de seçmen daha statik, daha yavaş hareket ediyor. Daha yavaş tercihlerini değiştiriyor. Ciddi ideolojik bağlılıkları var. Bu yadsınamaz. Ama CHP seçmeninde böyle bir kırılma olduktan sonra nerede nasıl bir başka kırılmalar yaşayacağını bilemeyiz.
3: Peki size bir soru. Cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun o açıklayacağım artık dediği şeyler her neyse onunla ilgili. çıksa ve

0: dedik ya, neden daha önce açıklamadı? O önemli bir soru. Madem öyle, daha önce açıklasaydı. Ama bir yandan şu da önemli bir soru. Çıksa hakikaten belgeleriyle bazı doneler verse, o zaman ne olur? Bir sonraki adımda ne görürüz? Bir sonraki CHP içerisinde yaşanan bu tartışma bir adım sonrasında nereye gitmiş olur?
1: Ya kararsızlarda çok büyük artış olabilir mesela. CHP'den uzaklaşanlarda büyük artış olur ama bir yere gitmezler. Özgür Özel'e destek düşebilir. Veyahut da işte yeni bu eski CHP, yeni eski hepsi karıştı. Eski yeni CHP yönetimine de sempati düşebilirdi. Hadi diyelim bunlar oldu. Ama ne olacak? Bütün o siyaset satına yayılacak bir kırılmayla karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir şey var. Bir dengeye oturmuştu Türkiye siyaseti. Bütün bu yerel seçimler oldu. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu vakası oldu. Diploma iptali, tutuklandı. Ondan sonra Türkiye siyasetini, kendi dengesini bir tarafta çok güçlü bir AK Parti, bir tarafta çok güçlü bir CHP olarak buldu. İki tane kutba ayrıldı. Ya bir süre aslında şimdi biz bunu hatırlamakta zorluk çekiyoruz ama böyle mi oturacak diye düşünmüştük. Yani o zaman gene diğer partilere gidişler daha fazlaydı vesaireydi. Öyle bir denge o kadar yoktu. Fakat bu oturdu ve bunda gidiyordu. Bu denge aslında kendini, Türkiye toplumunu regüle ediyordu. Şimdi birdenbire o kaidenin, Türkiye siyasetinin oturduğu kaidenin, ya ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği, ona göre Cumhurbaşkanlığı konusunu bir kenara koyuyorum. Bu siyaset, günlük siyaset olarak sadece alırsak, oradaki o dengede bir kaideyi siz bir şekilde yok oldu. Mutlak butan oldu o kaidenin bir dengesi. Şimdi burada tabii ki bir sarsıntı olacak ve o AK Partili, nin de AK Parti'de de bir çekirdek seçmen var, daha bir arada gidip gelebilecek seçmen var. Onlara da yansıyacak. Mesela biz garip garip şeyler görebiliyoruz. Yani böyle anahtar parti bana kalırsa niye yükseliyor? Bana hiçbir sebebi olmaması lazım. Ama daha önce de söyledim bir programda. Ve ben inanmadım çeşitli çalışmalarda. Ya siz bir şey mi, alakanız mı var anahtar partiyle falan diye. Ama orada mesela bir başarıları da olmamasına rağmen merkez sağ kanal açılıyor. Çünkü bir arayış var ve özellikle AK Parti'den kopan seçmenler anahtar partiye gidiyorlar. Ha diyeceksiniz bu Türkiye siyasetinin dengesini değiştirmez, fark etmez vesaire. Ama değil, bir şeyler oluyor orada, bir devinim var. Ve bana kalırsa bu CHP'ye olan da orada bir gerçekten nükleer bomba etkisi yaptı, bildiğimiz siyasi düzleme. Şimdi buradan ne çıkacak ben de bilmiyorum. Önümüzdeki dönemde izleyip göreceğiz ama bu var olan dengenin ve senaryonun yırtılıp atılması gibi oldu. Bana kalırsa da Türkiye'nin bu noktasında çok da iyi bir şey olmadı. Çünkü başka şeylere konsantre olmamız lazım. Yani dünya çok başka yerlere gidiyor. Çok büyük değişimler yaşanıyor. Bölgemizde büyük değişimler var. Biz bunları konuşmak yerine sabah akşam CHP, şimdi Kılıçdaroğlu. Yani bunlarla vakit kaybetmeye gerek var mıydı bilemiyorum gerçekten.
0: Bunları da konuşuyorduk. Tabii iç siyasette evet. Bunlar yaşanınca hiç buraya da döndük.
1: Daha biz yani uzun süre bunları konuşacağımız için.
0: Bizim iç gündemimiz de bizi sürekli meşgul kılıyor. Öyle
1: ya
0: bir
1: coğrafya. Bu kadar İran'ı konuştuk. Öyle. Mesela İran'a tekrar operasyon oldu. Mesela o hiç konuşamadık bile. Sanki olmamış gibi oldu.
0: Anlaşma gelecek diyoruz. Onu konuşamıyoruz, bakamıyoruz. Biraz iç siyasetle ilgili gündeme şu sıra dönmüş durumdayız. Peki cumartesi günü Ankara'da hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel halkla buluşacağını söyledi. Aynı günde saatleri henüz belli değil, bilmiyorum. Şayet belli olduysa editörüm Büşra beni uyarır. Özgür Özel konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu ben her şeyi açıklayacağım diyor. Ne açıklayacak sizce cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu ve bunun sadece CHP seçmeni üzerinde bir etkisi olacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa hakikaten Sezin Hanım'ın söylediği gibi siyasetin genelinde taşları yeniden oynatacak bir nükleer bomba etkisi başladı ve bu sürecek mi?
2: Ya şöyle cumartesi meselesini birazdan bahsedeyim ama yani siyasetin alanıyla alakalı bazı sorunlarımız var epey zamandan beri. Birincisi, evet, Sezin Hanım'ın okulunda katılıyorum. Siyasetin alanını bir defa zehirlememek lazım. İkincisi de siyasetin alanını daraltmamak lazım. Şunu kastediyorum. Şimdi sadece bu mutlak butlan meselesiyle alakalı esasen hani kitabın ortasından kitap bize ne söylüyor? Biraz buna bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de, kendi kitlesinde de esasında kurultay tarafından o 38. olağan kurultayında Hakikaten bir delege iradesi sakatlanması olduğu kanaati var. Söz konusu Ekrem İmamoğlu'ysa, Ekrem İmamoğlu bunu yapar. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesinde de var bu algı. Sadece bunu ben söylemiyorum. Kitabın ortasından konuşmakla ilgili hassasiyeti o yüzden söyledim. Çünkü bu süreç içerisinde şu an Özgür Özel'e çok ciddi destek vermeye devam eden gazeteciler dahi çeşitli defalarca bunlarla alakalı böyle böyle durumlar olmuş ya cümleleri kullandılar. Ama bunlar kullanmasalar bile. Yani o delege yapısından bu sonucun çıkmayacağını şöyle söyleyelim. 5 Kasım 2023'ten bir gün evvel gidelim. 3 Kasım'a gidelim hadi. 3 Kasım 2023'e gidelim. 13 yıldır ki bence burada da ciddi bir sorun var. Partideki, CHP'deki bu delege yapılanmasını da herhangi bir genel başkan ki o da Deniz Baykal zamanında biliyorsunuz 2008 yılında bir tüzük değişikliği sonrasında olmuştu. Yani genel başkana, CHP genel başkanına delege yapısındaki kompozisyon dahil olmak üzere inanılmaz geniş yetkiler veren bir tüzük değişikliği yapılmıştı CHP'de. Ve o zaman çok da tartışılmıştı bu. Önder Sağol'a hatırlayın, Önder Sağol'a Deniz Baykal arasında da farklı isimler arasında da ciddi bir tartışmaya konu olmuştu. Ha, Deniz Baykal'a da çok fazla nasip olmadı. Çünkü 2 sene sonunda bir kaset operasyonuyla alaşağı oldu ve Kılıçdaroğlu geldi. Ama günün sonunda 13 yıl boyunca CHP delege kompozisyonunu kendi lehine tabiri caizse yeniden kodlayan, inanılmaz bir transformasyon yapan, inanılmaz bir dönüşüme uğratan CHP'yi bir Kılıçdaroğlu mutlak yönetimi vardı. Ve 3 Kasım 2023 tarihinde bugün en Özgür Bey'in kendisi dahil, Ekrem Bey'in kendisi dahil, İmamoğlu'nun ya da başka isimlerin kendisi dahil. Bununla alakalı bu delege yapılanmasından çünkü 13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu kendine yakın bir delege kompozisyonu oluşturdu. Dolayısıyla da bu kurultaydan da yine bu çıkacak.
0: Delegenin iradesi fesada uğratıldı.
2: Net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dinamikleri bunu bu şekilde kodlamıştı. Fakat sorun şu, benim siyaseti zehirlemeyelimden kastım asıl buraya geliyorum. Sorun şu, bu hikaye orta yerde herkes tarafından malum olmasına rağmen Özgür Özel yönetimin altındaki CHP 31 Mart seçimlerinde ciddi bir başarı gösterince bu da ilk defa bir CHP AK Parti kıyaslamasında ya da rekabetinde ilk defa CHP açısından bir tünel ucundaki bir ışığı işaret edince CHP kitlesi açısından bunların hiçbir tanesinin önemi kalmadı CHP'liler için. CHP akademiyası için, CHP'ye yakın medya için, CHP'nin tırnak içerisinde aydın destekçileri yahut sanatçı destekçileri için. Yani ortada bir ahlak, ortada bir ilke diye bir sorunsal kalmadı. Çünkü sonuç alan bir şey var ve o sonuç alan şey de aslında bir tabiri caizse bir İmamoğlu icadı. Siyasetin kirli bir para akışı üzerinden yürütülmesi, o para akışının da siyasal çıktılar üretmesi. Ve bu da aslına bakarsanız 19 Mart sonrasında İmamoğlu iddianamesinin temel kırılma noktasına bizi tekrar götürüyor. İmamoğlu iddianamesinin temel kırılması şu ana kadar yolsuzluklarla alakalı iddianameler çok çıktı siyasette. Ama İmamoğlu'nu münhasır kılan husus şu, kişisel bir zenginleşme var. Yani iddianamelerde var. Buradan siyasetin dizaynına gitme var. Yani iddianamelerde var, iddialarda var. Ama asıl bence kırılma noktası şu. Bu organize bir suç örgütü. İddia bu. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu şu demek. Bugün bizim birbirinden bağlantısız gördüğümüz Adana'nın Ceyhan ilçesiyle, İzmir'in Güzelbahçe ilçesiyle, veya Eskişehir'in A ilçesiyle, İstanbul'un BCD ilçeleriyle, Antalya'nın, Manavgat'ın, Uşak'ın veyahut başka başka şehirlerin farklı ilçeleriyle bu işi bütünleşik kılan bir organize durum ve organize durumdan bir siyasi sonuç elde etmeye matuf bir siyasi organizasyon var. İmamoğlu iddianamesini münhasır kılan, istisnai kılan ve bence temel nirengi noktası bu. Bu yüzden de Türk siyasi hayatında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ki başkanlık sistemidir esasen. Bence daha edikolu toparlanması gereken bir başkanlık sistemidir. Ama sonuç itibariyle başkanlık sistemidir. Biz Amerikan başkanlık sistemi içerisinde yaşamıyoruz. Ben yıllarca karşılaştırmalı siyaset anlattım. Amerikan başkanlık sisteminde gerçekten hukuki, siyasi, reel karşılıkları, sonuçları olacak bir ön seçim mekanizması vardır. Ve bu ön seçim mekanizmasından süzülerek aday adayları başkanlık adaylık sürecini tamamlarlar ve başkan adayı olurlar. Oysa Türkiye'nin başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle değildir. Fakat biz bir anda gördük ki kendisine dalga dalga gelen bu hikayenin, bu artık kazanın kaynadığını gören bir Cumhurbaşkanı aday adayı, namı diğer İstanbul Büyükşehir, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP içerisindeki bu ekonomi politik hikayeyi kendi siyasi kazanımı çıktısına dönüştürmek için bir oldu bittiyle hiç olmayacak, organik olmayan ve demokratik olmayan. Bu ikisinin de altını çiziyorum. Bu iki şeyde de ben niye organik olmadığını ve niye demokratik olmadığını Mansur Yavaş cevaplasın isterim. Ekrem İmamoğlu bir anda Allah aşkınıza nasıl bir seçim sistemi içerisindeyiz de yangından neyi kaçırırcasına bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir aday üzerinden ön seçime gidilen Cumhurbaşkanı adayı oldu bir anda. Kendisine gelen bu dalgayı o zamana kadar ki o zehirlenmiş özgüveni dolayısıyla çok fazla ciddiye almayan İmamoğlu, kendisine gelen bu dalganın neticesinde bir siyasal toplumsal kalkan üretme noktasına giden bir ön hamle yaptı. Ve CHP seçmeni bunu da biliyor. CHP kitlesi bunu da biliyor. Oysa ama sonuç itibariyle 31 Mart'ı bu ekip kazandı mı? 31 Mart'ı bu ekip kazandı. O zaman bize kendileri açısından. Peki, bize bir iktidar alanı çıktı mı buradan? Işık en azından çıktı mı? O zaman ben...
0: Tabii CHP kitlesi bunları göz ardı etti diyorsunuz. Bu, öyle anlıyorum.
2: Bu işte siyasi...
0: Peki o halde bir soru da şu madem. Buyur. Öyle. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi madem delegenin iradesinin fesata uğratıldığı bu kadar aşikar idiyse... Evet. Neden işte 4-5 Kasım kurultayının hemen ardından 31 Mart seçimlerine gitmeden önceki süreçte ya böyle böyle oldu ve biz bunu mahkemeye taşıyoruz diye bir açıklama yapmadı?
2: Sena Hanım, esasen bence şeyi mutlak butlan sürecini doğru okumak gerekiyor. Mutlak butlan süreci 19 Mart'la birlikte 19 Mart İmamoğlu süreciyle beraber iyiden iyiye hızlandı. Kendi iç iktidar meselesiyle alakalı bir sürecin neticesi olarak hızlandı. Şunu kastediyorum. Özgür Özel ekibi, yani işte aslında 31 Mart'tan itibaren ama 19 Mart Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, sonra o iddianame süreçleri, işte biraz nahoşlaşan siyasi değil, keskinleşen o söylemler, Özgür Özel tarafından üretilen antisiyaset, bunların hepsinin neticesinde karşımıza şöyle bir şey çıktı. Kılıçdaroğlu ekibiniz sistematik olarak CHP içerisinde alanını daraltan ve bunun karşılığında da Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerin, yakın olan çevrelerin mahkeme safahatleriyle, yeni delillerle, yeni bilgilerle, yeni dokümanlarla mahkeme safahatini Özgür Özel ve ekibi aleyhine daha da derinleştiren bir sürecin neticesidir bugün geldiğimiz nokta. Dolayısıyla burayı göz ardı edersek, ya ben bir anda Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'na yakın kanaat önderlerinin, STK'ların, Kılıçdaroğlu'na yakın siyasetçilerin, CHP içerisindeki milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu'na yakın belediyelerdeki uzantı farklı siyasi isimlerin bir anda itirafçı olmalarına, o itirafçılıkları üzerinden medyada, ana akım medyada bunu çarşaf çarşaf deşifre etmesini nasıl anlayabiliriz? Yani o Kılıçdaroğlu'na yakın isimler aslında AK Parti'nin isimleri mi, bizim isimlerimiz mi? Bunu mu kastediyor Özgür Özel? İşte burada anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu CHP kitlesini yıllar içerisinde sistematik olarak zehirledi. Ve bugün CHP kitlesi ben ne olursa olsun bu iktidarı kazanayım noktasına geldi. Peki. Şimdi bu sorun. İkinci alan, onu da söyleyeyim hemen uzatmadan. İkinci sorun siyasetin alanının zehirlenmesi sorunu birken, ikincisi de siyasetin alanını daraltmak. O da şu demek. Bu aslında Kılıçdaroğlu ile birlikte başladı. Yani o yüzden Kılıçdaroğlu da buradan çok masum değil, çok ari değil bu işten. Kılıçdaroğlu sistematik olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye,

0: AK Parti'ye yakın olduğunu iddia ettiği hakimlere, savcılara, işte emniyet müdürlerine isim vererek, hatırlayın, isim vererek grup toplantılarında hedefe oturtan sistematik bir anti siyaset, düşük siyaset biçimi uyguluyordu. Ama neticesinde şunu gördü, bakın enteresan bir şey söyleyeyim. Neticesinde kendi kitlesi açısından bir konsolidasyona yaradığını gördü bunun. Bunun bir işe yaradığını gördü. Hatta öyle ki kendi kitlesini de aşan altılı masa hikayesini, yani bir iktidar karşıtlığı hikayesini konsolide etmeye yarayan bir siyaset stratejisi olduğunu gördü Kılıçdaroğlu. Ve bunu aynısını Özgür Özel devam ettirdi. Özellikle de 19 Mart'tan sonra. Şimdi anti siyaset, siyasetin alanını daraltır. O yüzden bu siyasetin genel iklimini tabiri caizse tarumar eden yahut paralize eden, tarumar olmuş olmadığını ümit ediyorum halen ama paralize olan bir takım unsurlar oldu burada. Paralize eden hikayelerdi bunlar. Dolayısıyla biraz, yani bizi izleyen CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızı da kastediyorum burada. Sadece AK Parti'yi değil. Biz siyasetle alakalı gerçekten ne murat ediyoruz? Kendimizle alakalı olan hususları da hepsini alalım. Evet, şurada, şurada, şurada söz gelimi. Yerel yönetimlerle ilgili bir ciddi problem var mı? Var. Yerel yönetimlerle ilgili var ve bu partileri de aşıyor. Az önce Sezin Hanım söyledi. Gençler, ben yıllarca gençlere dersler verdim ve her kanaatten, her görüşten, her ideolojiden gençler benim öğrencilerimdi. Bunları açık açık derslerde hep konuştuk. Doğru. Gençlerin, hani post endüstriyel toplumun gençleri bunlar. Etik, adalet, çevre gibi temel hassasiyetleri var. Hukuk gibi temel hassasiyetleri var. E bu hassasiyetlere ortak bir lisanla, ortak bir dille nasıl ulaşırız? Ama bu şekilde değil.
1: Peki. Bu arada şimdi araçlardan birinin Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne verileceği, bağışlanacağı ifade edilmişti Atakan Sönmez'in açıklamasında. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nden gelen bir açıklama var. Atakan Sönmez demişti ki Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın geliri Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne gidecek. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği de şöyle bir açıklama yapmış. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine olan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.
2: Bari bir arayıp sorsalardı, böyle bir niyetimiz var diye başka bir derneğin adını koyabilirlerdi.
0: Yani bir iletişim faciası diyorsunuz Sezin Hanım.
2: İletişim faciası hakikaten ya bu, ama yani meselemiz bu zaten. Ya bu ekip siyasetten kendi kendine tasfiye olmuş veyahut da CHP'de zaten karşılığı olmayan kişilerden oluşuyor bu ekip, Kılıçdaroğlu'nun çevresine kümelenen. Ve zaten bir şey yapabilecek olsalardı, gerek belgeleri, gerek ellerindekiler, gerek işte siyasi yetenekleri, gerek tabandaki karşılıkları zaten yaparlardı ve mutlak butlana hiçbir gerek olmazdı. Şimdi bu mutlak butlan olduktan sonra bu ekibi böyle yüzdürmeye çalışmak, ben bunu yani kusura bakmayın açıkça söylüyorum ama batık yatırım. Yani bu yüzmeyecek, bu batacak, bütün siyaseti içine çekecek. Yani tam şimdi Temmuz'da NATO zirvesi var. Biz oturup bunları konuşmak yerine gerçekten de mesela hükümetin de belki bir başarısı olacak buradan, olacaktı. Ne yurt dışında bu konuşulacak, yurt dışında tamamen baktığınızda... Türkiye'de bir kontrollü muhalefet oturtuluyor. Eksiksiz bütün yorumlar böyle. Bir tane de şey yorumu yok. Ya bu böyle değil aslında. Burada gerçekten çok büyük yolsuzluklar oluyor ve işte partinin kendi iç meselesi diye kimse yazmıyor. Şimdi oradaki algı var. Tamam, o Türkiye'yi ilgilendirmiyor diyelim. Ama yani Türkiye'ye biz yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. İşte şimdi vergi bu şeyleri var. Yeni yabancılara 20 yıl vergi den muafiyet, Türkiye'de yatırımlar olsun, yeni yerleşimler olsun vesaire, yeni Dubai olması Türkiye'nin. Bütün bunlar konuşulacakken ve NATO zirvesi de Temmuz ayında olacakken, ki Türkiye toplumunda da NATO üyeliğine karşı bir destek var. Yani NATO üyeliği negatif bir şey olarak da görülmüyor. Bu şimdi birdenbire biz bunları yaşıyoruz. Bence iktidar açısından da bu üzüntü verici bir şey. Aynen. Olması lazım yani gerçekten de. Çünkü oturup 7-24 şimdi bunlar konu olacak, konu olacak. Şimdi bunların konu olması için antipati yaratacak. Bir de oldukça, bu gündeme geldikçe Kılıçdaroğlu ekibine bir sempati oluşmayacak. Zaten oluşturabilecek olsalar bugünkü bu iletişim faciası yaşanmazdı dediğim gibi. Şimdi Çağdaş...

0: Yaşamı Destekleme Derneği'nden, ki CHP tabanında karşılığı olan bir dernekten de bu mesajı almış oldular.
1: Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ni bu aracı gelirini size iletmek istiyoruz gibi bir iletişime geçilmemiş ki, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği kabul etmiyoruz diye bir açıklama yapıyor o halde. Anlaşılan o.
0: Ya madem haram, o zaman o parayla şöyle işte kurban kesip dağıtacağız, bir şey yapacağız. Belki öyle deseler, ben mi buradan şey vereceğim yani, bilemiyorum yani. Dedim çocuklara şeker dağıtsaydınız genel merkezin önünde. İşte yok, kurban kesip işte onun parasını vereceğiz karşılığında, sonra buradan elde ettiğim bir şey.
2: Yani İslam fıkhında bunun aslında şeyi var. Haram parayla, haram para nereye sadece aktarılabilir?
0: Bilmiyorum, evet yani dini olarak belki.
1: Nasıl yani İslam fıkhında?
2: Teknik şeyler. Yok yok yani, evet.
1: Yani şu an yapılamaz.
2: Ya kılıç ya, şu hikayede gündemimiz o değil yani. Yani bu sembolizm ya. Bu bir sembolizm. Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi Özgür Karabat demiş ya, bunu Kılıçdaroğlu da kullandı. Ya burada mesele o değil ki. Mesele Özkan Yalın ve Aziz Sanaktaş'ın refer ettiği semboller. Yani orada bazı hikayeler döndü, dolaştı. İnanılmaz işler var oralarda ve ben bu iki isim üzerinden bir mesaj veriyorum sana demek. Yoksa hani Özgür Karabat'ın açıklamaları da çok yersiz açıklamalar.
1: Evet, hani 1,5 yıl kullandı Erdoğan.
2: Mesele o değil yani. Mesele o değil.
1: Ama şimdi Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin bu açıklaması bir iletişim faciası olarak nitelendirdi sizin öne. Bilmiyorum Gürkan Zengin, siz ne dersiniz? Bununla beraber bu arada Özgür Özel'in amcası Necati Özel hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Öğle namazına müteakip Manisa'da defnedilecekmiş. Tabii siyasette hani böyle durumlarda bilmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu katılır mı, başsağlığı için arar mı, nasıl olur? O da ayrı bir soru tabii. Buyurun Gürkan Zengin.
3: Şimdi stüdyoda konuşulan, yani Sezin Hanım'ın söylediği şeyleri genel olarak tabii katılıyorum. Türkiye siyasetine dair tespitler, bu karar, bu kavga siyaseti nasıl etkiler? Ben bu kavganın sokakta da gördüğüm o, konuştuğum insanlardan da gelen ilk değerlendirmeler o. Temel sonucunun yeni bir genel seçim mağlubiyetiyle neticeleneceği şeklinde. Kemal Bey grubunun, yani CHP'nin hükmü kişiliğini yürüten Kemal Bey cephesinin bu seçimde zaten bir varlık gösterebilmesi mümkün değil. Yani Sezin Hanım dedi ya, baraj altında kalır. Barajın yani %10 bile alamaz. Mümkündür. Özgür Bey onun 3-5 olabileceğini söyledi. O ihtimal var. Öbür tarafın da öyle bir oy patlamasına uğrayacağını falan düşünmek Türkiye'de siyasetin genel akışına çok uygun değil. Sıkıntı burada. Yani Özgür Bey, Ekrem Bey grubu da bir hayal içinde. Parti bölündüğü zaman, parti bölünüyor. İster %3 ile bölünsün, yani Kemal Bey grubu 3 alsın, ister 1 alsın, ister 5 alsın, 7 alsın. Ne alırsa alsın, parti bölündüğü an bunun genel siyasete, genel muhalefet siyasetine de olumsuz yansımaları olur. Yani bu altılı masa senelerini hatırlayın. Oradaki birkaç sene önceydi nihayetinde. Oradaki konuşamama, buluşamama, adayı belirleyememe, ard arda onlarca, yüzlerce toplantı yapıp bir aday üzerinde mutabakata varamama, sonra kavgaya dönüşmesi, sonra zoraki Meral Hanım'ın razı edilmesi falan. Bunun gibi tablolar seçime, bu yeni seçime, 2027 sonbaharında belli ki olacak olan bu seçime, eğer bir baskın seçim olmazsa, gidilirken muhalefet cephesi açısından da tahripkar bir görüntü verdi. İnsanların zihin dünyalarında, ki siyaset algılarla yapılır, insanların zihin dünyalarında bunlardan yine olmayacak algısı yaratılıyor ve yaratıldı. Ve bunu, evet, iktidar cephesini bundan sorumlu tutabilirsiniz. Haklı haksız şekilde sorumlu tutabilirsiniz. Nihayetinde bir mahkeme kararıyla atanan genel başkan var. Mahkemeler bağımsız. İşte o mahkemelerin bağımsız olduğuna insanlar çok fazla inanmıyorlar maalesef. Türkiye'nin arızalı hallerinden birisi budur. Mahkemelerin bağımsızlığına, yargı bağımsızlığına Türkiye'de inananlar %30'larda, %70'ler inanmıyor. Dünyada işte bu sıralamalarda da durumumuz ortada. Bu Türkiye için sağlıksız bir tablo. Geliyoruz bu olaya. Bu olayda da CHP tabanı açısından, özellikle işte yarın Kemal Bey'in kaderinde, Ekrem Bey'in ya da Özgür Bey'in siyasi çizgisinde etkili olacak olan taban bu. Bunların zihin dünyasında ve algı dünyasında Türkiye'de mahkemelerin bağımsız kararlar verdiği gibi bir durum yok. Hele siyasi davalarda hiç yok. Kemal Bey'in zorluğu burada. Kemal Bey, siz bir mahkeme kararıyla geldiniz. Ne yapacaksınız? Onun öyle bir sıkıntısı var. Öbür tarafta da Türkiye'de siyasette bölündüğünüz zaman çok, eğer gerçekten programatik bir konu değilse, yani mesela bundan önce Türkiye'de siyasi bölünmeler oldu. Çoğundan ayrılan parça bir yere herhangi bir başarı elde edemedi. AK Parti bunun bir istisnasıdır mesela. Bir iki istisnası var, yok değil, ama genellikle bölündüğünüz zaman, hele de %50+1 kuralının geçerli olduğu bir sistemde, muhalefetin bir sonraki genel seçimi de kazanma ihtimalini çok düşüren bir iştir bu. Ben yani işte orada yolsuzluk mu vardı, hırsızlık mı vardı? İşte mahkemenin bu son kararı Kemal Bey'in iddialarını teyit etti, öyle düşünüyor. Haklılığım ortaya çıktı diye bakıyor. Efendim, arabaları kullandılar mı, satın mı aldılar, çaldılar mı, haram mı, helal mi? Bunlar genel siyasetin ve yaklaşan seçimlerin göz önünde bulundurulduğu anda tali mevzular. Büyük soru, bu yeni genel seçimi kim kazanacak, kim kaybedecek? Türkiye'nin yeni bir cumhurbaşkanı olacak mı, yoksa Tayyip Erdoğan devam mı edecek sorusudur. Esasen Kemal Bey'in zihninde de, Ekrem Bey'in, Özgür Bey'in zihninde de olması gereken ve politika üretmeleri, siyaset üretmeleri gereken, eğer bu bir oyunsa, bu bir hükümet kurgusuysa başlarına gelen şey, bunu boşa çıkartacak hamleleri üretebilmiş olmaları beklenirdi. CHP tabanının da, genel muhalefet kitlesinin de bu arkadaşlardan, bu insanlardan, bu figürlerden beklediği buydu. Beceremedikleri, başaramadıkları büyük şey budur. İstediği kadar Kemal Bey bir meşruiyet yaratma çabasına girsin, İşte ben de biliyorum şöyle hırsızlıklar oldu, böyle yolsuzluklar oldu desin, İşte bakın arabalar haram bilmem ne, bunları desin, ne derse desin, o bu temel sorunu çözemeyecek. Partiyi bölen kişisiniz diye bakılacak. Ötekiler de en azından ben öyle düşünüyorum, Bu hamleyi Kemal Bey ne kadar bu topa girecek olursa olsun çözebilirlerdi, konuşabilirlerdi, bir diyalog mekanizması oluşturabilirlerdi. Çünkü bunu yapmadığın zaman bedeli çok ağır. Bunun bedeli seçim kaybetmek. Zaten siz 7 seçim kaybetmiş bir partisiniz. Üst üste 7 genel seçim kaybetmiş bir partisiniz. 8.'yi kaybetme riskiniz ortada. Ne zannediyorsunuz yani? Bir araya gelemezseniz, bu konuları konuşamazsanız, arınmaysa arınma. Efendim, gayrimeşru genel başkanlıksa bunun çözümüne dönük mutabakatlar. Ama neyse ne, önemli olan Türkiye'nin genel siyaseti mi? Bize senelerdir, bütün AK Partili yıllarda 24 senedir, özellikle işte siz de genel başkan olduktan sonra, seçildikten sonra veya neyse, Özgür Özel bize ne anlatıyorsunuz? Ekrem Bey ne anlatıyor? Kemal Bey ne anlatıyordu 13 yıl genel başkanlığı boyunca? Türkiye şöyle kötü yönetiliyor, böyle haksızlık, böyle hukuksuzluk, böyle liyakatsizlik var, ekonomi şöyle perişan. Evet, bunların da çoğu doğrudur. Milletin de yaşadığı şeylerdir bunlar. Buyurun, biz kendi aramızda kavga ediyoruz, dövüş ediyoruz, anlaşamıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Hatta kurultaylarda işte birbirimizin oylarını çalıyoruz. Bakın, mahkemeler de zaten beni teyit ediyor. O mahkemeler tartışmalı kararlar, değilse kimilerde. Böyle bir sonuçta biz ayrılmayacağız diyor. Yeni parti kurmayacağız diyor Özgür Bey. Bugün de yeni bir durum. Parti kurmayacağız, parti içinde direneceğiz, ama bizi buradan atmak isterlerse onu bilemem. Ya diyelim attılar, diyelim ayrıldınız. Sonuçta kim kazanacak? Kemal Bey partinin genel başkanlığı koltuğunda oturacak. O bir kazanç falan değildir. Kemal Bey 77 yaşında ve toplumsal meşruiyet, toplumsal destek yok. Siz istediğiniz kadar toplumsal desteğe sahip olun. O toplumsal desteğin bir sınırı var. O size seçim falan kazandırmaz.
1: Peki ne yaptınız?
3: Genel muhalefet siyaseti yani, bile aşağı düşürecek hamleler, kararlar, davranışlar içindesiniz.
1: Ne yapmalı?
3: Evet, buyurun.
1: Ne yapmalı?
3: Ses gitti. Duyamadım sizi. Bir daha sorar mısınız?
1: Çok net bir soru. Ne yapmalı? Yani yeni parti kurmayacağız, partinin içerisinde kalacağız, direneceğiz dedi. Ama bu size seçimi kazandırmaz diyorsunuz. Ne yapmalı o zaman şu anda? Özgür Özel tarafı ne yapmalı?
3: Bir kere şu daha birinci gün Silivri'den, yani Ekrem Bey'den yapılan açıklama da, Özgür Bey'den yapılan açıklama da, biz bunu tanımıyoruz, mahkeme kararını tanımıyoruz diye başlayan bir yanlış şey var. Mahkeme kararları kendilerini tanıtır zaten. Devlet yargısı diye bir şey var. Biz bunu eleştiriyoruz. Siyasallaştı diyoruz. Şöyle diyoruz, böyle diyoruz, ama yargı karar verdiği zaman ben yargıya uymuyorum demek siyasetçi dili değildir. Ben bu kararı tanımıyorum demek, Silivri için de söylüyorum, Özgür Bey için de söylüyorum. Böyle değil. Bu yanlış bir şeydi. Bu acemi bir siyasettir. Türkiye'de bir yargı kararı verilip de o karara uyulmadan siyasetin devam edebildiğini tarih yazmadı. Biraz siyasi tarih okusunlar. Böyle başlayan bir dil. Yapmaları gereken şey gayet basit. Eğer bu parti 15 ay sonra yapılacak bir seçime doğru gidiliyorsa, eğer Kemal Bey gerçekten bir CHP'li ise, yani bu CHP'nin kodlarına, kuruluş kodlarına, bugünkü kodlarına, neyse, CHP kimliğine, bir muhalefet partisinin eski genel başkanı, yeni genel başkanı kimliğine sahipse, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu grubuyla doğru düzgün bir diyalog kurabilmelidir. Bunları şimdi söylüyorum da hayal görüyorsun, o iş bitti diyecekler, ben de öyle diyorum ama hala bir ümit varsa Özgür Bey'in bugünkü açıklamalarını ciddiye alalım hadi diye söylüyorum. Konuşmaları gerekiyor Sena Hanım, oturacaklar, konuşacaklar. Hırsızlık varsa bunları da konuşacaklar. Disiplin kurulları konuşacak, isimler üzerinde konuşacaklar, adaylar üzerinde konuşacaklar, neyi yanlış yaptık üzerinde konuşacak. Bize, yani toplumun geneline, CHP kamuoyuna, ya bir hatalar yaptık ettik ama biz 15 ay sonraki seçimi kaybetmeyeceğiz. Öz eleştirimizi de yapıyoruz, eksiklerimizi de görüyoruz. Nihayet içeride Cumhurbaşkanı adayımız hapistedir. Öyle ya da böyle Kemal Bey'in çok ciddi rezervleri var Ekrem Bey'le ilgili. Bunları da konuşabiliriz. Ama önemli olan önce seçimi kaybetmeyelim. Bir seçim daha kaybetmeyelim. Bir 5 yıl daha kaybetmeyelim duygusu ne yaptırır? Benim aklıma formülasyon şu olur. Şu ilkelerde buluşmaları gerekir. Bu problemlerde mutabakata varmaları gerekir diye tek tek onları taahhüt edemem. Ama konuşmaları, uzlaşmaları gerektiğini, parti çözümü partinin içinde bulmaları gerektiğini görüyorum. Yani
1: mesela
3: bölünürlerse, bölünürlerse seçimi kaybedeceklerini ve bütün muhalefetin seçimi kaybedeceğini görüyorum. Belki Sezin Hanım'ın dediği gibi, Abdurrahman Bey'in dediği gibi yeni bir kuşak gelecek ve yeni bir parti Avrupa'da örneklerini gördüğümüz gibi büyüyecek ama bu seçimde olmayacak. Belki %10 alacak o parti, belki %15 alacak ama bu seçimde AK Parti iktidarının bir dönem daha devam edeceğini kesin gibi görürüz. Eğer bu CHP bölünmesi olursa, bu kanlı bıçaklı kılıçların çekilme durumu devam edecekse önümüzdeki aylarda da AK Parti bir seçimi daha kazanacaktır. Bu çok açıktır ve bunu biz buradan görüyorsak, Özgür Bey görmüyorsa, Ekrem Bey Silivri'den görmüyorsa, Kemal Bey görmüyorsa, ha görüyor da önemsemiyorsa zaten o CHP'lilikleriyle, muhalefet partisi siyasetçisi olmalarıyla ilgili çok ciddi soru işaretleri zihinlerde doğurur, doğuracaktır. Bu kadrolar demek ki bu siyaseti yapmaya ehil kadrolar değil. Zaten 7 tane genel seçimi, 5 kaç tane işte, 7 tane genel seçimi kaybetmişler. Üst üste genel seçimi kaybetmişler. Kemal Bey 5 genel seçimi üst üste kaybetmiş. Yani Özgür Bey de diyor ki ben bir seçim kazandım ama kazandığı seçim de kusura bakmasın mahalli seçimdir. Bir genel seçimi ben Özgür Bey'le bile CHP'nin kazanabileceğini bu sebeple değil, genel politikalara itibariyle zaten inanmam. İnanmadım. Bunu da her zaman söyledim. Ama nihayetinde bir mahalli genel seçim, mahalli seçim galibiyeti sicili vardır Özgür Bey'in. O da onun üzerine yürüyor. Ama dediğim gibi bu seçimi kaybetmemenin yolu partide kalmak ve uzlaşmak. O zeminde, bu zeminde o çok zor bir iş. Ama bunu yapmazlarsa başka da bir kurtuluşları falan yok. Oyuna gelmiş olurlar. Önlerine atılan, kurulan tuzaksa eğer öyle görüyorlar, o tuzağa düşmüş olurlar. Bunu yapmamaları gerekir ama nasıl becerecekler bu işi? Çok ciddi maharet gerekiyor. Yani o kapasite var mı göreceğiz. Belli olur birkaç hafta içinde.
1: Bu konuşma konusunda Ankara'dasınız, araya giremedim ama T24 röportajında şöyle bir soru soruldu Özgür Özel'e. Kılıçdaroğlu ve ekibinden İmamoğlu tarafını bırak, gel birlikte yürüyelim gibi bir teklif gelip gelmediğine dönük iddialar var. Size böyle bir teklif geldi mi diye sorulduğunda, ben bunu bu süre zarfında duymadım ama Kemal Bey'in bunu söyleyeceğini görüşürsek söyleyenler var. Ben bunu yapmam, çok kirli bir teklif. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim ifadesini kullandı Özgür Özel. Yani konuşsalar da burada anlamaya çalışıyorum. Uzlaşma noktasındaki en büyük sıkıntı ya İmamoğlu kısmı mı Kemal Kılıçdaroğlu açısından sizce?
3: Kamuoyuna yansıyan şekliyle o gibi duruyor. Kamuoyuna yansıyan şekliyle o gibi görünüyor. Arınma durumu da zaten ona bağlanıyor gibi ama İmamoğlu'nu bırak ne demek, doğrusu ben anlamıyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu hakkında iddialar var, yargılanıyor. İşte bir sürü bazı kamuoyunun asla kabullenmediği diploma davası gibi absürt suçlamalar da olduğu için böyle kirlendi iş. Yani İmamoğlu ne kadar ne yapmış, ne yapmamış, Hadi onu yapmış, bunu da mı yapmış, onu da mı yapmış, diploması da mı yanlışmış? Hainlik var, ihanet suçlaması var, diploma sorunu. Böyle olunca da diyorsun ki insanlar böyle kafalarında bu yargı kirlendi. O anlamda bir zihinlerde algısı kirlenmiş vaziyette. Kemal Bey'in zannetmiyorum ki bu Ekrem'i bırak.

0: Ekrem'i bırak ne demek? 3 defa işte genel şeyi kazanmış. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmış ve öyle ya da böyle CHP tabanında bir ağırlığı var, bir yeri var. Bakın siyasetçi kirlidir, temizdir onu bilmiyoruz. Hani orada özel fikirlerimi konuşmayayım genel siyasetçi, Türk siyaseti hakkında ama Ekrem İmamoğlu'nun şu anda bütün CHP kitlesinde bir karşılığı var. Ciddi bir kesimde bir karşılığı var. Ben zannetmem ki ben seçim kazanmayı düşünüyorum diyen bir CHP'li, CHP Genel Merkezi Ekrem İmamoğlu yokmuş gibi, mutlak mutlana uğramış gibi, yani kendine mümkün böyle bir siyasetçi yok, böyle bir büyükşehir belediye başkanı yok demeleri mümkün değil. Yani evet Özgür Özel de enerjik, genç bir genel başkan siyasetçi falan ama Ekrem İmamoğlu başarılar elde etmiş olduğu için, genç, dinamik, enerjik ve başarılar da elde etmiş olduğu için, işte Erdoğan'ın angaje olduğu büyükşehir seçimlerini kazandı, Kadir Topbaş'ı yendi, başkasını yendi. Dolayısıyla haksızlıklara rağmen seçim kazanabilmeyi de başardı. Seçim gecesi performanslarıyla, şununla bununla bir karşılığı var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in Özgür Bey'e Ekrem'i bırak demez, demeyecektir. Ama şunu der. Bakın Ekrem bağlantılı şöyle şöyle yolsuzluklar var. Böyle böyle iddialar var. Bakın bunları konuşalım. İcabında birlikte sizden 2-3 adam gelsin, bizden 2-3 adam gelsin. Bir disiplin komisyonunda bunları inceleyelim. Biz kendimiz bir kanaat verelim. Yani AK Parti'nin etkisinde olduğunu düşündüğümüz yargıya bırakmayalım bu işi. Biz kendi işimizde bunun örnekleri var Türk siyasi tarihinde. Ecevit döneminde, önceki dönemlerde kurulan CHP'nin kendi iç soruşturma komisyonları oldu. Buralardan kanaatler oluştu. Bunlar bakalım. Aksi halde kaybediyoruz ya. Ben hep onu söylüyorum. Seçimi kaybediyoruz diyebilmeleri lazım. Bunun bir yolunu bulmaları lazım. Ekrem Bey'in de ben hakikaten şu anda siyaseti çözemiyorum. Ekrem Bey'in de Silivri'den kararı tanımıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Mücadele siyaseti, mücadele derken böyle tanımlama, isyan etme, hani militan bir dil kullanarak sloganlar da o şekilde, bu şekilde yönetemezsiniz. Bir seçim daha bu şekilde kaybedilir. Yani Ekrem Bey'in de eğer masumsa ve içerideyse dışarı çıkma şansı CHP'nin bir seçim kazanabilmesinden geçiyor. Zaten başına ne gelmişse Cumhuriyet Halk Partisi'nin, girdiği bütün genel seçimleri kaybetmiş olmasından geldi. Bak mahalli seçimler değil, genel seçimleri kaybetmiş olmasından geliyor başına gelen her şey. Türkiye'nin demokratikleşmesinin gerilemesi de biraz güç zehirlenmelerinin, muhalefetin olmamasının, ama muhalefetin böyle sadece iktidar baskısıyla bir kenara itilmiş olmasından değil, kendisini kamuoyuna düzgün anlatamaması, doğru politikaları savunamamış olmasından kaynaklı olarak bu partiler seçim kazanamadılar. Kimse kusura bakmasın. Bu dönemde merkezi otorite ya da hükümet baskıcı, daha otoriter bir dil, üslup, yaklaşımlar sergiliyor olabilir ama 2002, hadi 2002 geçtik, 2007'yi, 11'i, 15'te 2 seçimi, 18'i nasıl kaybettiniz? 2023'ü nasıl kaybettiniz yani? Bunlar hep hükümet baskısıyla olan işler değildi. Sandık geliyor ve millet size oy vermiyor. Dolayısıyla bir seçim daha bu bölünmüşlük ve bu birbiriyle hakaretleşmeler üzerinden, bakın arabaları koyup Mercedes'ler neyse o kapının önüne, işte bunlar haram arabalar bilmem ne, bu diller, bu yaklaşımlar. Cumartesi günü Kemal Bey'i açıklayacak bilmiyorum ama açıklayacağı şeyin mutlaka yapısal bir şey olması lazım ve Kemal Bey hükümetin adamı görüntüsünden çıkabilmesi lazım. Bunun çıkmasının tek yolu, bakın gerçekten partide hırsızlıklar var demek değildir, seçim kazanmaya dönük partiyi bütünleştirecek bir dil kullanmasıdır. Özgür Bey'in de bu dile karşılık vermesi, Ekrem Bey'in esasen bu dile karşılık vermesi beklenir. Yoksa ha kendileri bilir. 8. genel seçim galibiyetini Tayyip Bey memnuniyetle karşılayacaktır. Yani hiçbir sıkıntı yok. Öyle bakar duruma. CHP tabanı da herhalde bu insanları, emekliler, memurlar, işçiler, gençler, bütün mağdur kesimler CHP'yi ondan sonra ne yapar? Onu göreceğiz. Onu da o zaman görürüz. O zaman da işte oradaki hocaların söylediği yeni kuşaklar, alfa kuşakları, D kuşakları ise o gelen kuşakların isimlerin başka başka kararlar vereceklerdir yani. Onu görür, bedelini ödetirler bunları artık yani.
1: Teşekkür ediyorum. Yaşar Hoca'ya geçmeden, şimdi burada AK Parti vekili olarak buradasınız. Hı hı. Hakikaten merak ediyorum ne diyeceğinizi. Şimdi mahkeme siyasi karar verdi. Bu yönde kamuoyunda hakim olan bir yaklaşım var dedi Gürkan Zengin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hükümetin adamı görüntüsünde olduğunu söyledi. Şimdi bütün bunların öncesinde, mutlak mutlak kararından bir gün önce biz bir arınma mesajı gördük. Bu da kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu önceden haber aldı ya da hakikaten hükümetle acaba bir işbirliği mi yaptı gibi soruları doğurdu. Özellikle CHP tabanı bunu çok konuşuyor. Buna bu böyle bir tesadüf olabilir mi sizce? Ve bir de mahkemeler siyasallaştı ve kararda siyasi yaklaşımla eleştirilerine ne diyeceksiniz?
2: Sena Hanım, AK Parti'nin...

Böylesi süreçleri kendi siyasi kazanımına tahvil etme ihtiyacı yok. Bu konuda özgüvenliyiz. Çok rahat, net söylüyorum. Yani naksalarımızın, eksiklerimizin de farkındayız.

0: ve genç ekip geldi. Başarı buradan geldi. Demek yeterli midir acaba?
1: Mesela Kemal Kılıçdaroğlu da onu şöyle tarif ediyor. Altılı Masa'nın bir başarısının yansıması olarak yerel seçimi gösteriyor o da.
0: Peki ben de bunu çeşitlendireyim. Şöyle bakalım. Mesela Özgür Özel neydi? Daha doğrusu Kemal Bey Özgür Özel ve ekibinden ne istiyordu? Tamam arkadaşlar, değişimse ben buna varım ama şu genel seçimleri atlatalım ve dolayısıyla size bu işi ben devredeyim. Bunu da daha kurumsal, daha somut cümleleriyle ortaya koysaydı. Yerel seçimlere giderken de kendisinin de dahili olan listeler birlikte hazırlansaydı. Yerel seçim başarısı farklı mı olurdu? Bu soruyu koyalım kenara. İkincisi, bundan yani yerel seçimlerden çok uzun olmayan bir süre önce, 8-9 ay önce genel cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. AK Parti'deki adaylarına ilişkin oy düşüşünü Özgür Özel ve ekibinin başarısı olarak sadece açıklarsanız payı vardır kuşkusuz, gene yanıltıcı olur. Ne söylemeye çalışıyorum? %10'a yakın sandığa gitmeyen bir kitle oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra. Bunların önemli bölümünün AK Parti seçmeniydi. Bir tepki oyu oldu, bir küskünlük oldu. Bunun da önemli nedenleri var. Yani emeklilerle ilgili büyük bir beklenti oluşmuştu. Nasıl EYT seçimleri çok belirleyici bir faktörse o dönemde oydu. Çok önemli bir yetkili İstanbul seçimleri öncesi Cumhurbaşkanımız müjdeyi verecek diye açıklama yapmıştı. O gün de oradaydı. Kitlede bir beklenti oluşmuştu falan. Yani sonuçta bu işi ciddi yapan kamuoyu araştırmacıları o haftaya kadarki seyrin nasıl değiştiğini seçim gecesi sizin ekranınızdaydı hatta. Yine bunu açıklamışlardı. Kısacası mesela onun da bir etkisi oldu. CHP'lilerin bile şaşkınlık içerisinde olduğu yerler oldu. Kastamonu, Adıyaman seçimlerini kazanmış olmalı. Dolayısıyla işin bir yanı da o. Mesela Kemal Bey şunun da şimdi politikasını yapabilir. Ben onlara farklı bir şey demedim ki. Yerel seçimlerden önce şimdi ben bu başarıyı hazmedemeyen, baltalayan bir isim olarak, hain olarak sıfatlandırılıyorum da ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ben onlarla birlikte yürüyelim. Yerel seçimlere birlikte hazırlayalım partiyi. Sonuç itibariyle yine Ekrem Bey niye diğer adaylarımız konusunda benim bir tereddüdüm yine olmayacaktı. Ama en azından benim de 13 yıllık deneyimimden ve insanlarla olan diyaloğumdan yola çıkarak daha doğru adaylar da belirlemiş olurduk. İşte bakın şu adayın haline, bakın şu belediye başkanı şimdi düştüğü yere ve yolsuzluklarla ilgili anılmasına deme şansı bugün de var. O politikayı da üretebilir. Dolayısıyla öyle olsaydı farklı bir sonuç yine olmayacaktı. Bu başarıyı hep birlikte yakalamamız yine mümkündü diyebilir. Ben de burada Kemal Bey adına politika burada üretmeye başladım. Biraz ileri gittiğimi farkındayım. Artık frene basıyorum. Bu da benim bu konuda son cümlem olsun.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bu arada da hakikaten mesela bir önceki turda da öyleydi. Siz bu akşam risk alıyorsunuz bayramda.
0: Çok alıyorum.
1: Bakalım.
2: Bence bu programı hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu ikisi de izlerse epey bir şey verdiler.
1: Yaşar Hoca'dan faydalanabilirler.
3: Özgür Bey'in tabii cenazesi var bu akşam. Onu amcası.
2: Tekrar Allah rahmet eylesin. Tabii. Sağ olsun.
0: Rahmetle analım tabii. Evet. Merhum
3: Elimden öte köy yok sonuçta.
0: Evet. Doğru.
1: Bir önemli soru. Parti meclisi konusuna geçeceğim. Ama ya hakikaten izleyicilerimizden de gördüm. Soranlar var. Kim yapacak? Grup toplantısını salı günü saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP'de. Ya mecliste şimdi ne olur, nasıl bir süreç olur hiç bilmiyorum. Daha önce yaşandı mı? Pek çok ilki görüyoruz bu süreçte ama.
2: Ya şöyle, grup başkanlığı seçiminde bir problem var. Yani bu hani Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'na yakınlık uzaklık meselesi değil. Çünkü biz de grup başkanlığı döneminde, grup başkanlığı seçim döneminde öncesinde milletvekillerine tebligat gelir. Bunun işte seçimi olacak, hem grup başkanlığı hem grup başkan vekilliği seçimleri olacak ve işte şu tarihte, şu saatte kapalı bir şekilde hazır bulunulması gerekiyor. Bu böyle. Yani CHP açısından
1: mecliste
2: da
1: bunun teamülü böyle.
2: Tabii böyle, yok şey olarak ya yani hukuki bir metin olarak CHP'nin tüzüğünde böyle.
1: Tüzükte böyle.
2: Bizde de böyle. Yani dolayısıyla bir defa orada bir problem var. Yani ama orada biraz siyasi bir hamle o. Özgür Özel'in yaptığı bir siyasi bir hamle. Aslında mesaj o. Yani Yaşar Hocama katılıyorum. Hukuken sen genel başkan olabilirsin ama

0: Fiiliyatta genel başkan benim. Bak işte benim arkamda bu kadar milletvekili var ve milletvekilliğinin neticesinde meclis grubu bende. Meclis grubu bana bakıyor. O bir mesaj ve hamle. Yani onun aslında günün sonunda çok da işlemeyeceğini pekala Özgür Özel'de, yanındaki hukukçu arkadaşlar da, yani hukukçu genel başkan yardımcıları var sonuçta. Bunu biliyorlar. Dolayısıyla orada bir tartışma olur. Yani Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına sunduğu dilekçe aslında bu yönüyle beklenen, Özgür Özel çevresi tarafından da çok
1: böyle bir dilekçe verildi. Meclis başkanlığı ne zaman bu dilekçeye yanıt verir? Bu dilekçeye yanıt olumlu ya da olumsuz olursa o takdirde Salı günü grup toplantısı nasıl yapılır? Kim yapar? Ya da
0: yani şöyle, o genel başkanın muhtesindedir. Genel başkan kimi, yani şimdi grup başkanı yahut grup başkan vekili o günkü toplantıyı yönetir. Ama genel başkan daveti yapar, genel başkan çağrıyı yapar. Ve nihayetinde de sonunda, yani eğer şeyse, yani, diyelim ki yani en iyimser senaryo CHP açısından. Beni çok ilgilendirmiyor ama en iyimser senaryo işte bir diyelim ki bir en azından bu grup başkanlığı meselesinde uzlaştılar en azından diyelim ki. Grup başkanı olarak Özgür Özel takdim konuşmasını yapar. Genel başkan da grup konuşmasını yapar. Yani bu şimdi yani olmayacak şeyler üzerinden gitmeye gerek yok ama sonuçta dediğim gibi yani burada bir
1: çok
0: problem var.
1: Çok ütopik geldi size sanki öyle bir o zor biraz.
2: Ya bu olanlardan sonra çok zor. Hele bu bayram daha bitmedi. Bu bayram daha uzayacak önümüzdeki günlerde daha Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşmasını yapacak, işte orada büyük bir kalabalık toplamak istiyorlar, işte bu ifşalarda bulunacak.
0: Cumartesi herhalde değil mi?
2: Evet.
0: Bir de galiba bildiğim, yanlış bilmiyorsam 1 Haziran'da parti meclisi toplanacak.
1: Parti meclisi toplanacak 1 Haziran'da.
0: O işin ilk işareti biraz oralarda olacak.
1: Hadi bir öyle bakalım görünüyor. Mı oraya? Orada bazı kulisler de var. Artık böyle son dakikalara giriyorum. Hızlıca konuklardan.
2: Her şey birbirine girecek. Şimdi grup başkan vekillikleri vesaire. Şimdi nasıl olacak yani? Sadece bu... Yani
1: nasıl olacak şey... Sezgin Hanım? 57 kişilik parti meclisi.
2: Parti sözcüsü değişiyor vesaire her şey.
1: Mesela orada süreç ne olacak? Evet, parti sözcüsü kısmını daha konuşamadık. Bir o açısı var. Şimdi ihraçlar konusunda PM toplanacak
0: evet.
1: dedi.
0: Evet.
1: Tarih şu an için 1 Haziran olarak görünüyor dedi. Her şey yasal zeminde olmalı. Grup başkanının seçilmesi, delegenin seçilmesi hukuk zemininde olmalı. İhracın belli koşulları var. Ben bunu beğenmedim, partiden ihraç ederim diyemezsiniz dedi.
0: İhracın koşulları PM'ye göre.
1: Evet, işte PM toplanacak. 1 Haziran tarihinde PM'yi toplayacağız. İhracın koşulları, ihraç konusu orada görüşülecek diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de grup başkanlığı konusunda diyor ki mahkeme kararıyla CHP genel başkanı olsa bile milletvekili değil, grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına da sorduk. Yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir ifadelerini kullanıyor. Verilen dilekçe üzerine.
0: Yok.
1: Öyle değil
0: mi? Ya orada Özgür Özel temennisinden bahsetmiş. Öyle bir usul yok. Yani burada yeniden Özgür Özel seçilebilir. Bir seçim yapılır.
1: Hı hı.
0: Bu ayrı. Yani Özgür Özel'in işte atıyorum etrafındaki milletvekilleri daha fazladır. O günün sonunda kapalı bir seçimde, kapalı bir zarflı seçimde Özgür Özel seçilebilir. Ama şu işlemle alakalı meclis başkanlığına sorduk. Meclis başkanlığı bunu yazılı hukuki bir metne bağlayarak yapar. Böyle yapmaz. Böyle olmaz.
1: Yani sorduk ve işlemler uygun olduğunu tescil ettiler. Sözlü tescil olmuyor mu meclis başkanlığında? Yani siz vekil olduğunuz için ben meclis muhabirliği yapmadığım için
0: hayır.
1: Ankara'da muhabirlik yaptım ama o kısmını bilmiyorum. Siz diyorsunuz ki sözlü olmaz yazılı olur
0: evet.
1: olursa
0: o. O bir temenni. Özgür Bey'in temennisi o.
1: Pekala. Şimdi...
3: Fena Hanım.
1: Buyurun.
3: Oradan bir müdahale edebilir miyim?
1: Tabii ki buyurun.
3: Şimdi bu işler biraz mecliste, yani bu meclis başkanlığı da yapmış hukukçu kimliği olan hani ismini vermeyeyim ama biriyle konuştum ve bana söyledi bu işleri, yani başkan meclis grubunda kim konuşacak, grup başkanı şöyle olacak böyle olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubu olan partilerin bir de mecliste grup iç yönetmelikleri vardır dedi. Ve grup iç yönetmeliklerinde yazan hükümler geçerlidir. CHP'nin, AK Parti'nin, yani bu meclis tüzüğü değil.
1: Hmm.
3: Grubun iç yönetmeliği. Şimdi onu açtığımda, yani umarım güncel olanıdır. CHP'nin meclis grup iç yönetmeliğinde

0: kuruluş ve ilkeler bölümünde birinci madde diyor ki, bu pardon, grup başkanı, bulacağım onu bir saniye. Evet, bu grup toplantıları iç yönetmeliklerle toplanıyor, karar alıyor ve burada kimin konuşacağı da gruplar başkanlığı. Dur bir dakika, bakıyorum.
1: Size o zamanı kazandırayım. Hazır olduğunda hemen
0: Siz,
1: okursunuz.
0: ben bu bulacağım onu. Siz
1: Tamam.
0: devam edin oradan. Ben birazdan o metni okuyacağım. Çünkü açıklık kazandıracak bir içerik var.
1: Tamam, çok önemli. O halde siz o metni ararken
2: CHP'nin metni değil mi Gürkan Bey?
1: CHP'nin grup tüzüğü,
2: CHP'nin grup iç yönetmeliği.
1: İç yönetmeliği.
0: CHP'nin grup
1: İç
0: aynen.
1: yönetmeliği. Bu metin içerisinde yazar yer alır bu diyor Gürkan Zengin. Burada da Özgür Özel'in dediği şu: biz meclis başkanlığına sorduk, yaptığımız iş ve işlemler uygun, bize öyle dediler, tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Abdurrahman Babacan.
2: Tescil ettiler lafı orada şey
3: söyleniyor. Öyle, öyle bir usul yok ki. Tescil
2: öyle
3: nedir?
2: Öyle bir tescil usulü yok.
3: Yok.
2: Yani sormuşlardır. Aa ya işte kendi aranızda halledin falan denmiştir en fazla. Yani o, o bir hukuki ifade değil. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Anladım. Böyle bir hukuki
0: evet,
1: işlem.
0: Şöyle. Ben gene bulamadım galiba ya. Dur bir dakika. Yani diyor ki okuduğum
1: bazen
0: için en az anladım. Şu anda internette, ama internette bulunabilir bir şey. Eğer normalde partinin genel başkanı, normal şartlardan partinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partinin grubunun da başkanıdır. Bunu biliyoruz zaten. Hep de öyle ola geldi. Ama diyor eğer genel başkan milletvekili değilse, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, o zaman milletvekilleri içinde, partinin milletvekilleri içinde bir seçim yapılır. Ve o seçim salt çoğunlukla grup başkanını belirler. Ve konuşmayı da o yapar. Şimdi Özgür Bey'in anlattığı şey de bu. Yaptıklarını söylediği şey de bu. Bir seçim yaptılar. Genel başkan, hukuken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grupta yapılan seçime göre salt çoğunluğu da aşan bir ölçüde Özgür Özel grup başkanı seçildi. Dolayısıyla salı, çarşamba neyse grup konuşmasını yapacağı günler, yapacakları günlerde konuşacak olan grup başkanı olarak Özgür Özel görünüyor.
1: Peki
0: Yani hukukçuların da aktardığı, referans verdiği metin buydu. Metinde de yazan bu. Şimdi internetten de bulunabilir. Ama şimdi zaten Özgür Bey de konuşmasında siz de demin aktardınız, diyor ki işte biz meclis başkanlığına da sorduk ettik, onlar da yanlış bir durum yok dediler bize. Muhtemelen bu referansı alarak dedikleri şey de budur.
1: Kemal
0: Meclis
1: Kılıçdaroğlu'nun
0: grup iç
1: itirazı,
0: yönetmeliği
1: yani verilen
0: CHP'nin.
1: dilekçe neye peki orada o zaman?
0: Ha, onun ne olduğunu bilmiyoruz. Onun zaten izah edilmesi gereken, izaha muhtaç olan şey Kemal Bey hangi argümanlara bağlı olarak meclis başkanlığına başvurdu ve meclis başkanlığı, o meclis başkanlığı ki Özgür Bey'e sorun yok, başvurunuzda, yaptığınız işlemde, seçiminizde uygundur demiş olan meclis başkanlığı şimdi Kemal Bey'e ne cevap vermiş veya verecek veya vermektedir, onu göreceğiz. Bu tarafın izahı bu. Öbür tarafın izahı ne olacak? Meclis başkanlığı iki ayrı görüş mü beyan ediyor? Özgür Bey'in biraz daha açması ve o metinleri, yani biraz bunlar önemli şeylerdir. Bir soru sordunuz, ne sordunuz, cevap aldınız, o cevap nedir? Yazılı olarak kamuoyuyla paylaşın. Çünkü bunlar tartışma konusu.
2: Orada sorun
0: Haklı görünüyor Özgür
3: Sena
0: Bey.
3: orada
0: Doğru bir iş yapmışlar gibi görünüyor. Meclis başkanlığı da onayladı diyor. Ama Kemal Bey'in bugünkü açıklamalar doğrusu benim kafamı karıştırdı yani.
1: Peki.
3: Sena Hanım.
1: Yaşar Hocam, buyurun,
3: Sena
1: hızlıca
3: Hanım.
1: alayım. Sürem sonuna geldi.
3: Şimdi evet, böyle tescil etmek gibi bir usul falan yok. Sonuçta en az 2 gün önce yazılı olarak milletvekillerine bu toplantının yapılacağı haberdar edilir
2: Seçim
3: ve aynı
2: gündemli.
3: zamanda da seçim olacağı, seçim gündemli olacağı bildirilir. Birincisi buna bakılır. Gerçekten seçim gündemli bildirildi mi? Benim edindiğim bilgiye göre böyle bir bildirimde bulunulmamış. İkincisi oy kaldırma, el kaldırma
0: Sena
3: usulüne
0: Hanım,
3: değil,
0: Yaşar Hoca
3: kapalı.
0: bittikten sonra metni de okuyayım. Altıncı madde. Yaşar Hoca bitirsin.
1: Hiç vaktim yok. Vakti süremin sonuna geldim.
3: Kapalı.
0: Ha, peki tamam. Altıncı
1: siz
0: maddeye
1: okuyun.
0: bakabiliriz o zaman
1: Şunu söyleyeyim.
0: izninizle.
1: Kısa bir
3: kapalı
1: metinse
3: oy verme
1: çok hızlıca
3: kapalı oy
1: yapalım.
3: verme usulüne göre yapılır.
0: Tabii,
3: Ardından
0: kısa.
3: tutanak tutulur. Tutanak tutulduktan sonra meclise bildirildiği andan itibaren hukuki süreci başlar.
1: Peki.
3: Şimdi dolayısıyla ha, itirazlar

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine medyada yansıdığı kadarıyla şeye de itiraz etmişler. Yani mecliste bir olağanüstü durum toplantı süreci değil de genel merkezde yapılmış olması, en az 3 gün önce bildirimde bulunulması, seçimli olması, bunlar bu usullere uyulmadan yapıldığı için itirazda bulunuyorlar.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu yanıyla da bakacak meclisten tehcil edildi diye bir şeyin olduğunu
2: Ya yine seçilebilir Özgür Bey ama dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun itirazı seçimli gündemli bir şeyle toplanılması bu sağlanmadı diyor Kılıçdaroğlu
1: peki.
2: tarafı.
1: Çok hızlıca Gürkan Bey buyurun siz de okuyun sonra kapatacağım süremi aştım.
3: Yani o gruplar başkanlığı madde 6 diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı partinin meclis grubunun üyesi olduğu yasama meclis grubunun ayrı ayrı ya da birlikte toplanan gruplar yönetim kurullarının ve parti tüzüğünün 35. maddesinde yer alan ortak kurulun başkanıdır. Genel başkan meclis üyesi değilse meclis grubu üyeleri arasından başkanını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir yıl
0: Orada bir
3: için
0: sorun
3: seçer.
0: yok.
3: Bu durumda meclis
0: Orada bir
3: grup
0: sorun
3: başkanı
0: yok
3: genel başkana bağlı
0: Gürkancığım.
3: olarak çalışır
2: Tabii biz
3: diyor.
2: bilmiyoruz.
3: Meclis iç
0: Ama
3: yönetmeliği
0: orada
3: bu
0: bir sorun
3: şekilde.
0: yok.
3: Anladım ben sizi. Siz başka argümanlarla itiraz edildiğini
0: usullere uymadı.
3: söylüyorsunuz.
0: Yok yok.
2: Evet.
0: Tabii, hayır
3: Ha,
0: bunda
3: usullere
0: bir sorun
3: belki
0: yok.
3: eğer mesele
0: Usullere
3: usulse
0: uymadı.
3: usullere uyarak
0: Tabii.
3: belki yeniden bir seçim
2: Heh,
3: yapılır ama
2: onu
3: o
2: diyorum
3: seçim
2: ben.
3: yapılacaksa
2: Heh,
3: da
2: işte
3: galiba bu
2: o.
3: maddelere dayanarak
0: Tam olarak
3: yapılacak
0: bunu
3: yine
0: söylüyorum.
3: de.
0: Tabii. Tabii
1: Peki.
0: kesinlikle doğru.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Bu bayramın ilk akşamı bizimle beraber olduğunuz, sağolunuz, değerli vaktinizi ayırdınız. Sezin Önay, siyaset bilimci gazeteci çok
4: Teşekkürler.
1: teşekkürler. Profesör Doktor Abdurrahman Babacan AK Parti Malatya
2: Teşekkürler.
1: Milletvekili
2: Sağ
1: çok
2: olun.
1: sağolunuz. Gürkan Zengin gazeteci Ankara'dan katıldı çok teşekkürler. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hızlıca bir reklama gidiyoruz.

Biz açık ve neti noktaladık. Bizden sonra Evren Aydın gece raporunda karşınızda olacak. Tekrar iyi bayramlar dileyelim tüm izleyenlerimize. Sağlıkla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Efendim merhaba, mutlu geceler, Habertürk'tesiniz. Gündemin nabzını bu gecede yine sizlerle birlikte tutacağız ama her şeyden önce Habertürk ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutluyor. Bayramın başta memleketimiz olmak üzere savaşların hüküm sürdüğü yakın coğrafyamıza ve tüm dünyaya barış, huzur, adalet ve esenlik getirmesini diliyoruz. Hoş geldiniz Gece Raporu'na tekrar. Evren Aydın ben, siyasetten savaşa, dış politikadan bir bayram klasiğimiz olan acemi kasaplara kadar geniş bir yelpazede tüm gelişmeleri anlatacağız ama özetlerden sonra. Siyasetin gündemi Kurban Bayramı'nda da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kılıçdaroğlu mutlak mutlan süreciyle ilgili elimde olsa hemen yarın ben kurultaya giderim dedi. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel ise yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuştu. Neler söylemiş olabilir birazdan bakacağız. CHP'deki bu düğüm devam ederken bir diğer düğüm ABD-İran müzakere süreci. İran Devlet Televizyonu ABD ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır demişti ama Amerika Birleşik Devletleri'nden kısa bir süre içinde jet bir yalanlama geldi. Neler oluyor birazdan bakacağız. Ve Kurban Bayramı her bayram olduğu gibi bu bayramda da kurbanlıklar kaçtı. Acemi kasaplar da peşlerindeydi. Kendilerini yaralayanlar var. Soluğu hastanelerde aldılar. Nasıl bir bilanço ortaya çıktı? Hepsine bakacağız. Başlayalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan herkesin bayramını kutladı. Kurban bir yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür dedi. Birliğimiz daim olsun mesajı verdi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
2: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz.

0: ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
0: "Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz."
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
0: "Hayırlı bayramlar."
2: Bayramda da siyasette gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan süreciyle ilgili soruları yanıtladı. "Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim" dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezde hafta sonu yaşanan o arbedeyi de değerlendirdi ve genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söyledi. Peki Özgür Özel'le görüşecek mi? O sorunun yanıtı da şimdi haberde.
3: "Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim."
4: "Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?"
3: "Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani."
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
3: "Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız" diyor. Yargı bunu söylüyor. "Para dağıttılar" deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Nokta. Parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
3: "Evet arkadaşlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar."
1: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
3: "Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur."
1: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
3: "Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç edilir? Bakarsınız oraya."
1: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz düşman değiliz" dedi.
5: "Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu
3: mu?" "Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii."
2: Peki mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel cephesinde neler olup bitti? Bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı Özel. Cami çıkışında da soruları yanıtladı. Yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili konuştu ve "yeni parti falan kuracağımız yok" dedi.
6: "Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım."
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
6: "Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin..."

0: dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
1: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
0: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
1: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
0: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
1: Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
2: Evet, Özel memleketinden mücadeleye devam edeceğiz mesajı verirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mutlak mutlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin bazı önemli değerlendirmelerde bulundu. İki aktöre Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi Bahçeli. Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
1: Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşanılanları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
3: CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır dedi.
3: CHP, Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi, kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP genel merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayram namazı sonrası konuştu. Dervişoğlu, bu bayramda hukuk, adalet ve demokrasi temenni ediyoruz dedi.
4: Ama her bayram bir önceki bayramı da takdir edersiniz ki aratıyor. Ülkemizde bütün problemlerin yanında şimdi bir de hakim olan mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Sofralarımıza bereket niyaz ediyorduk, hanelerimize mutluluk niyaz ediyorduk. Öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin de bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında da Bunun hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi

0: Yoksulluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir. Ben insanlara bu bayramda huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum.
1: 27 Mayıs darbesinin 66. yılında Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan kurtulmuş, demokrasi ve hukuk ayaklar altına alındı dedi.
2: Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıkın haricinde tarafında bir şey.
3: 27 Mayıs'ın 66. yıl dönümünde Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan kurtulmuş, demokrasimize yönelik bu karanlık müdahaleyi bir kez daha kınıyoruz dedi.
4: Milletin oylarıyla iş başına gelen Başbakan Adnan Menderes ve hükümetinin hukukun ve demokrasinin hilafına yargılanarak idam edilmeleri halkımızın gönlünde derin yaralar açmıştır. Demokrasi ve hukukun ayaklar altına alındığı bu utanç verici müdahaleyi unutmadığımızı, milli iradeye kasteden her türlü darbe ve vesayet anlayışına karşı durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs 1960 darbesi Türk siyasi tarihinde millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer almıştır dedi. Türkiye'nin millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddettiğini de belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Siyasi tarihimizin utanç sayfası 27 Mayıs'ın yıl dönümünde katledilen milli irade kahramanları Başbakan merhum Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüne dair mesajlar verdi.
5: 27 Mayıs'ın en büyük zararı bana soracak olursanız Türkiye'deki siyasete olan yaklaşımı bozması oldu. Çok şükür bunu büyük ölçüde tamir ettik kanaatindeyim. Ama artık buradaki son merhale de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçle yüzleşmesi, bu süreçten kendi adına dersler çıkarması, bu milletten özür dilemesi.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Günün en dikkat çekici haberlerinden biri. Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıyla ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı ve saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının hedeflendiğini söyledi.
6: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili dosya yeniden açılıyor.
7: Ambulans isteyin.
8: Hadi bindir.
6: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş. Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
9: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibarı ile alındı.
6: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
9: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
1: ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu ABD ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır açıklamasını yaptı ama Beyaz Saray bir süre sonra bu mutabakat zaptını yalanladı.
3: İran medyası ABD ile İran arasında anlaşma taslağı hazırlandığını iddia etti. ABD

0: Ay yalanladı. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada ABD ile mutabakat saptığı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır denildi. Taslağa göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Uman işbirliğiyle yapılacak. Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek, deniz ablukası kaldırılacak. Habere göre 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılırsa, anlaşma BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. Beyaz Saray'dan mutabakat saptı hakkında açıklama geldi. Mutabakat saptının tamamen uydurma olduğu söylendi. Hiç kimse İran devlet medyasının yaydığı şeylere inanmamalı denildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakri de ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını ifade eden Bakri, "Tüm konularda anlaşmaya varılana kadar hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz," dedi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise düşmanlar ülkeyi bölme hedefi için yumuşak savaşı önerdiği uyarısı yapıldı. ABD ve İsrail'in özellikle ekonomik sıkıntıları ve yüksek fiyatları istismar ederek sosyal provokasyon oluşturmayı hedeflediği öne sürüldü. İsrail basınında ise ABD'nin İsrail'deki askeri tesisler ve havaalanlarına F-22 savaş uçakları ve onlarca yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı öne sürüldü. İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, Washington'ın İsrail'deki güçlerini en az yıl sonuna kadar tutmayı hedeflediğini iddia etti. Uçakların birden fazla yere dağıtıldığı, geri çekilmelerinin beklenmediği öne sürülüyor.
1: Savaşa dair sıcak gelişmeler yaşanırken Donald Trump İran gündemiyle kabinesini de topladı ve toplantı sonrası yaptığı açıklamada İran anlaşma yapmakta kararlı dedi. Bu arada İran'la anlaşma yapma şartını ise Körfez ülkelerinin İbrahim anlaşmalarını imzalamasına bağladı.
0: Körfez ülkelerini tehdit etti. İbrahim anlaşmalarını imzalamazlarsa İran'la da bir anlaşma olmayacağını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump kabinesini İran gündemiyle Beyaz Saray'da topladı. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın anlaşma yapmaya kararlı olduğunu söyledi. Körfez ülkelerinin ise İbrahim anlaşmalarına katılmakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Anlaşmayı imzalamazlarsa İran'la da bir anlaşma imzalamamamız gerektiğini düşünüyorum diye ekledi.
2: İran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
0: Trump'a Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetiminin İran ve Uman işbirliğiyle yapılacağı iddiası soruldu. ABD Başkanı, İran'la yapılacak çerçeve anlaşmaya göre Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi. Kimse kontrol etmeyecek dedi.
2: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.
0: Trump'a Rusya ve Çin'in İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alması ihtimali de soruldu. ABD Başkanı bundan rahatsız olacağını kaydetti. Amerikan PBS'e verdiği demeçte de Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise diplomasi her zaman ilk seçenek dedi. Anlaşmaya doğru ilerleme kaydedilmiş olduğunu düşünüyorum açıklamasını yaptı. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde göreceğiz diye ekledi. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müzakerelerin gayet iyi gittiğini duyurmuştu.
1: Evet, İran medyasındaki umutlandıran son barış teklifini Beyaz Saray'ın yalanlamasından kısa bir süre sonra Trump İran'la anlaşmayı zamana yayacağını, zira ara seçimleri umursamadığını söyledi. İşte izledik, İbrahim anlaşmaları şartını da yine masaya koydu. Peki neler amaçlıyor olabilir? Trump konuşacağız. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş konuğumuz. Mehmet Hocam hoş geldiniz gece raporuna Habertürk'e. Tabii öncelikle bayramınız kutlu olsun efendim.
3: Teşekkür ediyorum Evren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Sizlerin ve tüm Türk halkının ve İslam aleminin bayramını da ben de kutluyorum.
1: Sağ olun efendim. Şöyle başlayalım dilerseniz. Yani İran anlaşmasını aceleye getirmeyeceğini söylerken O müzakerelerin merkezinde yer alan iki önemli başlık var değil mi hocam? Zengin uranyum stoğu İran'ın ve yaptırımların kalkması. Bu konuda sertleşiyor gibi gördüm ben Trump'ın tutumunu, ama en çok dikkatimi çeken şu oldu hocam. Yani açıkça dedi ki Amerikan kamuoyuna seslenirken, tüm Amerika'nın bıktığı bu savaşta dördüncü aya girilirken ben savaşın etkilerini umursamıyorum. Artan endişeleri de elimin tersiyle itiyorum. Ara seçim umursamıyorum dedi. Ne oldu hocam, artık iyice umudunu yitirdi mi? Yani savaştan

0: çıkış yolu bulmaya dair bir umudu yok mu artık Trump'ın? Ne dersiniz?
1: Evren Bey, silahların tamamen susmadığı bir zorunlu müzakere dönemine girdi taraflar ve taraflar bu zorunlu müzakere döneminde yine kendi psikolojik üstünlüklerini birbirlerine karşı bir silah olarak kullandıklarını söylememiz gerekiyor ki burada ana etken nokta güven probleminin hala aşılamamış olması. Tarafların birbirine karşı güven problemindeki yaşadığı sıkıntı, savaşın başladığı ve savaşı öncesi devam eden diplomasi görüşmelerinde de yine yaşanmıştı. Ve gelinen noktaya baktığımız zaman soğuk savaş dönemi, kırılgan bir ateşkes ve kontrollü bir hibrit çatışma döneminin şekillenmeye başladığını görüyoruz ki şu anda sahada baktığımız zaman barış zamanı da yok, topyekün bir savaş zamanı da olmadığını söylememiz gerekiyor. Ama her an bu nokta büyük bir kıvılcıma dönüşebilir mi? Trump'ın yaklaşımına bakarsak büyük bir kıvılcımın konuşmalarında ki izleri izliyoruz. İran tarafına baktığım zaman da buna hazır olduğunu ve karşılık verebileceğini ifade eden
0: yani her şey bir ortalığı her şey bir kıvılcıma bakar diyorsunuz hocam.
1: Evet. Net bir duruşta kendisini gösterdiğini söylememiz gerekiyor.
0: Yani hocam ama ilginç gerçekten yani seçimi kaybetme uğruna belki de savaşı bir takıntı haline getiren bir başkandan bahsediyoruz artık. Zira dördüncü ayına girdik savaşın ve sizin de söylediğiniz gibi yani 47 yıllık aslında iki ülke arasında bir hesaplaşma var. Bir güven bunalımı var ve bunların da 4 ay içinde çözülebilmesi gerçekten mümkün mü hocam sizin için bakış açınıza göre mümkün mü bu?
1: Tabii ki her savaş muhakkak biter Evren Bey ama taraflar ellerindeki kartlardan taviz verdikleri müddetçe masada anlaşma sürecine doğru adım atabilirler. Ama taraflar baktığınız zaman bir tarafta küresel bir güç var ve o küresel güç bu masadan elindeki kartlardan taviz vererek kalkar ise kendi iş dinamiklerine dönecek ve büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. Başkan Trump'ın seçimleri hiç düşünmüyorum yaklaşımına aslına bakarsanız seçimlerin kendisini ne kadar etkileyeceğinin farkına vardığı bir konjonktürle karşı karşıya olduğunun açıklanmasıdır o aslına bakarsanız. İran tarafına da baktığımız zaman rejimin bekası ve güvenliği savaş sonrası karşılaşacağı içerideki dinamiklerle nasıl mücadele edeceği noktasına bağlı ki işte bu noktada İran tarafı üç büyük güç arasında bir hayatta kalma statüsüne döndüğü bir mücadelenin içine girdiğini söylememiz gerekiyor. Ve unutmayalım ki Hürmüz kartı İran'ın elinde olduğu müddetçe ve Hürmüz'ün girişindeki kontrol İran'ın elinde olduğu müddetçe bu krizi aşmak pek de kolay olmayacaktır. Neden bunu söylüyorum? Eğer enerji jeopolitiğinde Amerika Birleşik Devletleri istediği sonuca ulaşamaz ise enerjinin gri bölgede kalmasıyla beraber kriz ve kaos üzerinden bu süreci yönetmek istiyor. Şimdiye kadar geldiği noktada da bu kriz ve kaos üzerinden yönetimde Amerika Birleşik Devletleri'nin başarılı olduğu, Hürmüz hakimiyeti noktasında ise İran'ın başarılı olduğu gerçeğini ortaya çıkartır. Bundan etkilenen neresi derseniz Körfez ülkeleri, çünkü petrol ve doğalgaz satan ülkelerle bunun alıcıları olan ülkelerin bugün artık enerji krizinin zirveye ulaştığı bir konjonktürle karşı karşıya kalmalarıdır ki bu Amerika Birleşik Devletleri için doğrudan büyük ölçekli savaşın temposunun düşmüş durumda kendi kontrolünde ve küresel güç hakimiyetini sürdürmesi anlamına gelir.
0: Hocam şimdi tavizlerden bahsettiniz. Kim daha çok yakın bu taviz verme konusuna soracağım ama yani Trump taviz vermeyi bırakın tutumunu da gittikçe sertleştiriyor. İşte yani geçtiğimiz günlerde özellikle iki kritik nokta değil mi hocam? En önemlisi ki İran'ın nükleer programı. Yani kısa bir süre önce Trump şunu dedi hafta başında yerinde veya kabul edilebilir başka bir ülkede imha edilmesine vize veririm demişti ama son bu gece yaptığı açıklamaya baktığımızda yine karar değiştirdiğini görüyoruz. İşte kendisine soruldu Rusya veya Çin işte İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu alıp alabilir mi dedi. Buna razı olmayacağını söyledi. Sürekli değişen fikirler var kendisinden. Bu peki sizce müzakere sürecini nasıl etkiliyor ve İran'da nasıl yankı buluyor? Şimdi sürekli İran'ı eleştiriyor bir masaya oturmuyorlar diye ama İran'a da sürekli farklı mesajlar gidiyor. Bu durumda nasıl oturabilir İran masaya?
1: Tabii bakın hala taraflar arasındaki sorunların hiçbir konuda çözüme ulaşmadığının göstergesi bu. Şu anda savaşın ortasında bir ateşkes konjonktürüyle durum sakinmiş gibi gözükse de çok gergin bir konjonktürle karşı karşıyayız. Unutmayalım ki

0: ki bugün hala çözülemeyen ana başlıklar olduğu gibi duruyor. Ve taraflar tüm sorunları bir masa etrafında çözmeyi planlıyorlar. Oysa kompartman diploması çerçevesinde kademe kademe süreci çözerek önce savaşın bitirilmesi sonra sorunların çözümünde bir politika izleseler, yol izleseler belki de bu savaş çoktan bitmiş olacaktı. Ama bugün İran'ın nükleer programı ki İran her an nükleer eşik devlet konumunda, her an nükleere dönebilirimle aslındaki elindeki en büyük gücü kimseye vermek istemiyor ki İran tarafı açısından değerlendirdiğimiz zaman çok da farklı bir konjektürü iyi şekilde kullandığını söylememiz gerekiyor. Yine İsrail'in güvenlik kaygıları noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu politikalar var ki Abraham anlaşmalarına zorlaması noktasında Körfez ülkelerini ve Körfez ülkesi olmayan ülkeleri de bu sürece dahil etmesi çok çok ayrı bir noktadan değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da hiç olmayacak bir konjektür. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığının bugün savaş sonrası ortaya çıkacak yeni dinamiklerdeki durumu ve şimdiki durumunu karşılaştırdığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir prestij kaybettiği sonucunu ortaya çıkartır. Bu savaşın en önemli kazanım noktası da İran'daki devrim muhafızlarının giderek artan güç ve etkisi ve internanttaki mücadele alanı ki bunu İran tarafı savunma doktrini çerçevesinde mozaik doktrinle perçinlemiş ve bunu geçen sizin programınızda da ifade etmiştim. En az 3 ve 7 kişilik bir yedekleme yapılanmasıyla çalışarak Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç beklemediği bir strateji ortaya koyduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii biraz önce söyledik, Hürmüz'ün kontrolünden bahsetmiştik. Tabii yaptırımlar özellikle taraflar arasında önemli bir problem ama Amerika Birleşik Devletleri için Körfez'in enerjisinin, finansal rezervinin veri trafiğini kontrol noktasında İran elinde çok önemli bir koz bulunduruyor. Unutmayalım ki bugün 12 trilyon dolara aşan bir rakamdan bahsediyoruz. Finansal paradan bahsediyoruz ve bu 12 trilyon dolarlık bir veri trafiğinin İran tarafından denizin altındaki kablolarla yok edilmesi demek Amerikan ekonomisi ve dünya ekonomisi için büyük bir felaketi de
1: Tabii.
0: beraberinde getirecektir. Ama şu bir gerçek Evren Bey, Çin ve Rusya yaklaşımına baktığımız zaman ama İran artık bu savaşta şunu gördü. Çin'e ve Rusya'ya tam teslim olmamak Amerika Birleşik Devletleri ile de bu süreçte nasıl yol yürüdüm? Taraflara da baktığımız zaman hem Çin hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri İran'ı da asla kaybetmek istemiyorlar. Nasıl yol yürürüzün arayışları içindeler
1: Arayışlar.
0: ama bu arayış nasıl sonuçlanacak? Büyük şeytan, büyük düşman yaklaşımında İran'daki politika değişebilecek mi sorularını beraberinde getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Bir politika değişimi beklenen bir başka konuya geçelim dilerseniz hocam. Biraz değindiniz ama onu açmak istiyorum, İbrahim Anlaşmaları. Yaklaşık bir haftadır Trump'ın açıklamaları sonrası yeniden ısıtılıp gündeme getirilen bir konu. İşte İsrail'le normalleşmeyi öngören bir anlaşma bildiğiniz gibi. Baskı yapıyor hocam bazı ülkelere ve o zamandan beri bakıyorum ülkelerin herhangi birinin bu konuda istekli olduğuna dair pek bir işaret yok. Suudi Arabistan zaten Filistin konusunu masaya koyarak bu anlaşmalara da yer almayacağını, olmayacağını defalarca söyledi ama neden sürekli bu İbrahim anlaşmalarını ısıtıp önümüze koyuyor olabilir? Bir oyalama taktiği mi yapıyor Trump? Ne dersiniz?
0: Tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri İsrail Amerika Birleşik Devletleri için ne ifade ediyor? Avrupa için ne ifade ediyor? Ya da Batı ve sömürgeci zihniyet için ne ifade ediyor? Sorularında bu sorunuzun cevabını aramak gerekiyor aslına bakarsanız. 1917 Balfour Deklarasyonu'yla beraber bölgeye yerleştiren bu terörist anlayış 48'de devlet olmasıyla beraber Batı'nın çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve gerektiğinde kriz ve kaosla beraber bu kriz ve kaos üzerinden Batı'nın çıkar ve menfaatlerinin tekrar sağlanması noktasındaki hareket eden bir politikayla bugün coğrafyamızda var. Tabii Abraham anlaşmalarının ana noktasına daha çok değindiğimiz zaman İran'ın bu süreçte nasıl bir çevrelenmeyle ortaya çıkacak sonuçları da değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Abraham anlaşmalarına Başkan Trump'ın söylediği gibi Körfez ülkeleri ve o saydığı ülkeler katılınca tamamen İsrail Körfez'de hakimiyeti ele geçirmiş olacak ki ve İran'ı da tamamen güneyden çevreleyecek bir sonuca gelmiş olacak. Unutmayalım ki bu savaştaki katil ve

0: Soykırımcı Siyonist devletin ana hedefi enerji jeopolitiğini tamamen kontrol altına alarak yönetmekti. Çünkü rezerv para konusundaki Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün içine düştüğü konjonktürde dünyadaki finansal alternatif arayışların giderek zirveye çıktığı, yaptırım silahı olarak kullandığı bu silahı elinden alınması Amerika Birleşik Devletleri için bu savaştaki savaşı kazansa bile kaybedeceği en büyük güç noktası olacaktı. Bunun önüne geçme hamlesi olarak da biz bunu değerlendirebiliriz. Diğer bir nokta ise İsrail teknolojisinin tamamen bölgeye hakim olması ki bu körfez sermayesi de dahil olmak üzere İran'ı bölgesel ekonomik ağların tamamen dışında bırakır. Bunu da İran asla ve asla kabul etmeyeceğini söylememiz gerekiyor. Diğer bir nokta ise Sünni Arap devletlerinin İsrail'le normalleşmesi İran'ın direniş eksenini söylemini zayıflatması anlamına gelir ki baktığımız zaman Suudi Arabistan net tavrını ortaya koydu. Zaten Türkiye'nin ve Katar'ın süreçle ilgili politikaları dünyaca biliniyor ve katil ve soykırımcı Netanyahu'nun da hem Katar'a hem Türkiye'ye yaklaşımı net bir şekilde ortada ve hem Katar yönetiminin hem de Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı da net bir şekilde ortada. Dolayısıyla geriye kalan bir Pakistan var ki Pakistan burada çok çok stratejik konumda. Çünkü İslam dünyasında tek nükleer güce sahip olan bir Pakistan gerçeği var ve Pakistan'ın bu sürece katılması demek Pakistan'ın tamamen nükleerinin de kontrol altına alınması anlamını taşır ki buna da kimse ve taraf olacağını düşünmemiz pek de doğru değil. Tabii Trump'ın bu açıklaması tamamen İsrail için çok iyi, bölge için çok iyi bir anlamı meydana çıkartıyormuş gibi ifade eden bir yaklaşımı var. Oysa bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri bölge ülkelerine İsrail'in kontrolüne tamamen geçmesine ve bölgedeki tek güç olarak İsrail'in kabul edilmesi manasını taşıyacak bir hamle olarak bunu bölgedeki küresel ölçekli güçler görecek ki buna ne Türkiye müsaade eder ne İran müsaade eder ne de Pakistan buna yaklaşır. Unutmayalım ki Abraham anlaşmalarını imzalayanların Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Mısır Camp David sonrası yaklaşımını gördüğümüzde büyük Babür Türk İmparatorluğu'nun devamı olan Pakistan, Türkiye'nin ortak politikaları ve bugün diplomasideki ulaştıkları güç noktası bölgedeki en çok kimi rahatsız ediyor sorularını da beraberinde getiriyor. İsrail'in IMEC projesi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde alternatifi olabilecek olan Hindistan yaklaşımı, 250 bini aşan Hintlinin Yahudi olarak İsrail'e getirilmesi ve savaşma noktalarına yerleştirilmesini açık kamu kaynaklarından okuduğumuzda Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la yaptığı işbirliği anlaşmalarını gördüğümüzde bu ana hedefin aslına bakarsanız Körfez'deki tamamen İslam alemi olduğu gerçeğini ortaya çıkartır ki Körfez'de kutuplaşmanın artık giderek şekillendiğini gördüğümüzde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan dahil olmak üzere Somali dahil olmak üzere, Afrika dahil olmak üzere birçok noktada İsrail ile işbirliği yaparak İslam alemine özellikle Yemen'de de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'a karşı izlediği politikaların bugün yarattığı sıkıntıların giderek daha da artması anlamına gelir. Bu nedenle hem Suudi Arabistan'ın tavrı net bir şekilde bu konuda ortada hem de diğer ülkelerin. Dolayısıyla Abraham anlaşmaları olmadan İran'la anlaşma olmaz yaklaşımı Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın hala gri alanda kalması ve bu süreçte kriz ve kaosu kontrol ederek dünyadaki enerji trafiğinin kriz ve kaos üzerinde yönetimsel gücünün elinde bulundurmak istemesinden kaynaklanan bir politikayı ortaya çıkartmasının anlamını içerir bu açıklama.
1: Evet, gri alanda bir süre daha kalacağız gibi duruyor hocam. Bakalım o alandan çıkabilecek miyiz? Kırılgan ateşkes devam mı edecek? Dediğiniz gibi o kıvılcım bir savaşa mı evrilecek? Yoksa ufukta bir anlaşma var mı? Yaklaşık 90 gündür konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Sizin gibi kıymetli isimlerle siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş savaşın gidişatını bizler için anlattı. Çok sağ olun hocam değerli katkılar için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar efendim. Sağ olun. Evet, hocamız anlattı, biz dinledik. Haberlerle devam edelim. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar Kabe'de ziyaret tavafını yaptı. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı.
2: Akbar, Allah, Akbar. 2 milyona yakın Müslüman kutsal topraklara gitti. Hac

0: adetini yerine getirdi.
1: وَهَاُولَٰئِهُمْ حُجَّاجُ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ
0: Hacı adayları Arafat Vakfesi'nin ardından Müzdelife'ye geçti. Namaz kılıp vakfe duası yaptı, şeytan taşlama için taş topladı.
2: الذي يعيشه حجاج بيت الله الحرام
0: Gece yarısından itibaren kafileler halinde Cemerat'taki şeytan taşlama alanına gidildi. Akabe Camisi'ne 7 taş atıldı. Ardından yine yürüyüşle Kabe'ye ulaşıldı. Kabe'de ziyaret tavafı ve say gerçekleştirildi. Ardından ihramdan çıkan Müslümanlar hac görevini tamamladı. Hacılar bayramda şeytan

0: sınıflarda alınan eğitimlerle midir?
1: Yani bence bir insanın tabii müzik kulağı olması çok önemli. Bizim müziğimiz geleneksel bir müzik, makam müziği. Bunun için çok dinlemek gerekiyor. Benim ailem, annem, babam Müzik Eğitim Vakfı'nda tanışmış.
0: Aa,
1: evet.
0: Sizin annelerden gelen bir hikayeniz var.
1: Evet, benim anne tarafım çok Türk müziği sever. Ya doğal olarak bizim evde hep bu müzik dinleniyordu, hep bu müzik vardı.
0: Siz içine doğdunuz.
1: Evet, yani bu komalı sesleri duymak, basabilmek birazcık da işte hani dinlemekten geçiyor. Ama geleneksel müzik haricinde herhalde yani müzik kulağı olan üstüne geliştirebilir.
0: Ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi Özata Bey, gençlerle mesela iletişime geçtiğiniz zaman merakları var mı Türk musikisine?
2: Çok.
0: Çok? Aa, ne güzel.
2: Çok var. Ben konservatuvarda okurken 87 girişliyim. 1987 girişliyim. Orada hep şey derler, işte Dede Efendi'nin meşhur Dede Efendi, yani Hamamizade İsmail Dede Efendi, onun işte bu işin artık tadı kaçtı dediğini hep söylediler. Yani 1830'larda demiş ki artık bu işin tadı kaçtı, yani müzik artık değişiyor. Fakat 2026'dayız, işte 25 yaşındaki Enes kardeşimiz de burada, en gencimiz burada. Aslında dönüşen şeyler var. Sosyal yapıyla beraber dönüşen bir şeyler oluyor. Türk müziğine özel, çok özel makamlar var. Batı müziğinde olmayan, işte Sabah'dır, Bestenigar'dır, Hüzzam'dır, işte bilirler malum arkadaşlar, Şevk Efsa'dır filan. Gözyaşları içinde dinleyen, Batılı, Türk müziğiyle alakası olmayan, hiç daha önce duymamış insanlar vardı. Çünkü ses dediğimiz şey evrensel ve belli şeyi tetikliyor. Erken başlanırsa, kulaklar biraz açık olursa, kafalar biraz açık olursa, ya bunlar ne diyormuş anlamaya çalışalım diye, bence anlaşamayacak hiçbir şey yok. Ve geleceğe de gidecek.
0: Peki Sait Bey, siz orada eğitmensiniz eşinizle beraber. Bir talep var mı yani yeni nesilden, özellikle pop, rap, rock, hepsi çok değerli müzik dalları elbette ama Türk musikisinin de böyle bir ağırlığı, böyle bir hafifliği, bir naifliği, kendince apayrı bir güzelliği var. Nasıl bakıyor şu anda?
3: Şöyle, tabii ki şu anda dışarıda veya televizyonda Türk müziğine rastlamak çok kolay olmuyor. O yüzden de evet, küçük yaşlarda, 10 yaşından da küçük öğrencilerimiz oldu. 10-20 yaşları arasında da gelen öğrencilerimiz var. Biraz daha ailelerinin yönlendirmeleriyle tabii ki geliyorlar. En önemli şey, dediğim gibi, bir yerde onların bu müzikle tanışmasına vesile olmamız lazım. Türk müziğini duyurmak, tanıtmak en büyük hedefimiz, amacımız o. Nitekim Müzik Eğitim Vakfı'nın da en büyük bence misyonu ve amaçladığı şey bu. Yaptığı projelerde, konserlerde. Biz de bunun için uğraşıyoruz.
0: Peki Habertürk izleyicileri ve dinleyicilerine bir eser daha armağan edelim mi bir bayram,
3: tabii,
0: gününde?

0: Hiç bitmesini de istiyorum bu arada. Devam etsin sürekli. Çünkü hepsi birbirinden güzel, değerli parçalar. Çok da güzel icra ediyorsunuz. Biraz bayramı konuşmak istiyorum. Çünkü bayramın belki gençler için bir anlamı var. Belki biraz daha yaşı olgun kişiler için bir anlamı var. şöyle bakıyorum, anladınız Özet Bey galiba. Hani derler ya, nerede o eski bayramlar diye. İşte o eski bayramlar nerede kısmını bir sizden dinleyelim istiyorum. Çünkü çok kısa bir ekleme yapacağım. Elbette her bayram çok güzel ama sanki böyle biraz daha geçmiş zamanlarda daha mı kalabalıktık, daha mı geniş sofralar vardı, daha mı işte komşuculuk, paylaşım vardı? Siz daha eski bayramları siz gördünüz, ben o kadar görmedim ama sizden bir dinleyelim o günü, bugün.
1: Vallahi şöyle, evet ben bayramlık alınıp yeni bayramlıklarını ilk defa bayram gününde giyen, sabah işte bayram namazını kılıp, sonra önce apartmanla, önce mahalle, sonra işte apartman, orada bayramlaşıp, sonra annesi babasıyla beraber işte anneannelere, babaannelere ziyaret edip orada büyük sofralarda yiyen bir jenerasyondanım. Ve apartmanlar dikleştikçe ya da büyüdükçe, apartmanın nüfusu artık bir muhtar ihtiyacı bile duyar hale gelince, yani sitelerde böyle 400 haneli siteler, 200 haneli daireler olunca tabii ki uzaklaşıyor insanlar. Eskiden tabii böyle değildi. Toplanılırdı, yemek yenirdi. Yemeğin amacı zaten bizim kültürde malum, sofrada uzun süre oturmaktır. Sohbete vesiledir yemek, doymaya değil. Aynı yemekte bile buluşamıyoruz artık. Aynı müziği dinleyemez olduk, ortamdaki müziği. Herkes kendi kulaklığıyla kendi müziğini dinliyor. Şimdi bu kadar ferdileşilen bir dünyada, kendi
0: var
1: grup içinde.
0: Var ama hala öyle yani, devam ettiren
1: var.
0: Gelenek olarak
1: var.
0: Bayramlığını giyen, el öpen, harçlığını alan,
1: var.
0: Kapı kapı gezen, işte kabristan ziyareti, konu komşuyla, akrabayla.
1: Biz mesela öyle bir yapıdayız. Biz hala gidiyoruz.
0: Devam
1: çocuklarımıza da gidiyoruz. Büyüklerimize gidiyoruz. Ya bunu çünkü bir kısmet biliyoruz. Çünkü bu bayram gidemediğimizi öbür bayram göremeyebildiğimiz çok oldu. Yaşım gereği. Yani kabrine gittiğimiz oldu. O yüzden yaşarken gidip elini öpmek daha iyiymiş.
0: Büyükler hayattayken, ailenin büyükleri, anneannesi, babaannesi, dedesi hayattayken onların kıymetini ve değerini bilmek çok önemli. Çünkü bayramda onların vesilesiyle, onların çatısı altında genelde buluşulduğunu ben onları kaybettikten sonra anladım. Ne kadar kıymetliymiş. Çünkü özellikle işte birkaç kardeşse eğer babanız ya da anneniz, o amcalar ve teyzeler, kalabalık bir aileyseniz o bayram günü ya anneannede ya babaannede ya da dedede buluşulur. El öpülür, torunlar ortada koşar, yemek hazırlanır. Yani o koşturmacaları ben bütün büyüklerimi kaybettiğim için çok özlüyorum o eskileri. Ama hayatta olanlar için de kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ben kaybeden olarak anlatabilirim. Çünkü onlar gidince sanki o buluşmaların bir anlamı kalmadı gibi ya da bir araya getiren kalmadı.
1: Onlarmış gibi. Evet.
0: Onlarmış gibi yani oluyor. Evet.
1: Saye gölge demek. Hani onların sayesinde deriz ya, saye gölge demek aslında. Aslında hakikaten onların gölgesinde olan bir şey. Ama işte her aileden öyle bir saye olacak bir çınara ihtiyaç var aslında. Öyle birisi olduğu sürece aile gene onun etrafında toplanıyor.
0: Evet. Siz ne dersiniz Enes Bey o bayramlar için?
2: Tabii ki benim yaşım diğer arkadaşlara nazaran küçük ama ben de hani o bayramların tadını aldım. Özellikle dediğiniz gibi aile büyükleri o zamanlar yaşıyordu. Dedem, babaannem, anneannem. Hep sürekli ziyarete gidiyorduk. Biz hala gerçi Özet abinin dediği gibi geleneksel olarak birbirimizi ziyaret ediyoruz.
0: Umarım da ömür boyu devam ettirirsiniz. İnşallah. Çünkü bu biraz daha böyle büyüklerden küçüklere aktarılan bir gelenek, bir alışkanlık gibi. Çünkü mesela babam bize o zaman çok göstermişti. Bayramlık muhakkak alınır, bayram sabahı kalkılır, el öpülür, harçlık istenir ama işte ailenin tüm üyelerinden. Umarım devam eden bir alışkanlık İnşallah. Olur. Bir bayram gününde böyle değindik ama ben eğer sizi yormayacaksam bir eser daha dinlemek isterim. Habertürk izleyicilerinin de merakla beklediğine eminim. Şöyle tekrar bir kulaklarımızın pası silinsin isterim.
3: Dede Efendi, Hamamzade İsmail Dede Efendi'nin Hicaz bir şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Her eserde bu kadar etkilenebilir mi insan? Etkileniyor gerçekten. Vakıf çatısı altında bir araya geldik. Çok değerli çalışmaları, konserleri. Bildiğim kadarıyla pek çok öğrenciyi eğitiyor. Etkinlikler var, konserler var. Eğitmeye devam ediyor. Eğitim aldıktan sonra orada eğitmen olarak devam edenler sizler gibi var diye biliyorum. Çok kısa o kısımda dinleyerek.
1: Yani vakıfla ilgili bize burada buluşturduğu için bu güzel bayram programında ilk olarak teşekkür ediyoruz. Daha demin hani eski bayramları konuştunuz. Ben günümüzde yaşadığım için de çok mutluyum. Yani evet eski kaybettiğimiz kültürümüz ya da büyüklerimiz için üzülüyorum ama yani anı yaşıyoruz. Biz burada hem 20'li yaşlardaki gençler olarak hem de çok eski bir müziği yapan gençler olarak anı yaşıyoruz. Mutluyum. Yani müzisyen olduğum için de mutluyum.
0: Peki Sait Bey, siz ne söylemek istersiniz?
2: Ben eşimin vesilesiyle Müzik Eğitim Vakfı ile tanıştım. Pek çok konserde yer aldık ve bu konserlerde de büyüklerimizle, abilerimizle, ablalarımızla, hocalarımızla beraber aynı sahneyi paylaşmamıza da Müzik Eğitim Vakfı vesile olduğu için ben çok mutluyum ve bu vesileyle tekrar bütün seyircilere, herkese iyi bayramlar diliyorum.
0: Tekrardan iyi bayramlar dileyelim. İrem Hanım, sizden de birkaç cümle alalım.
3: Hep müzik eğitimi üzerinden şu an konuştuk ama aslında baktığımızda başka dersler de veriliyor. Orada başka eğitimler de veriliyor. Batı müziği enstrümanları dersleri, işte klasik Türk müziği enstrüman dersleri, onun dışında solfej, nazariyat, toplu icra dersleri oluyor. Orası benim ailem gibi, yuvam gibi. Orada büyüdüğüm için çok şanslı hissediyorum kendimi. Biz çok mutlu hissettik, çok güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah dinleyenlerin de böyle bayramlarına birazcık bir tebessüm katmış oluruz bayram gününde herkesin.
0: Ağzınıza sağlık demekle kalmıyorum. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Çok değerli konuklarım vardı yanımda. Çok değerli konukları Habertürk ekranlarında sizlerin evlerine misafir olarak ağırladık. Hem ses sanatçıları hem saz sanatçıları birbirinden renkli, hem hikayelerini bizlerle paylaştılar. Hem de o sanatlarını öyle güzel icra ettiler ki hayran kalmamak, etkilenmemek gerçekten elde değil. Türk musikisinin önemini, yerini, sahip olduğumuz eserleri de bir kez daha hatırlamakla beraber bayramın anlamını, birlik ve beraberlik olmanın önemini paylaşmayı bir kere daha vurgulamaya çalıştık. Evinize misafir olduğumuz bu süre zarfında umarım keyif almışsınızdır. Son bir eserle uğurlayacağız. Ben artık sözü bu değerli sanatçılarımıza bırakayım. Buyurun efendim.

Gece raporunu bu gece bir müzik ziyafetiyle noktalıyoruz. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Hüsrev gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacak. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde yine beraberiz. Bayram boyunca gece raporu devam edecek. İyi geceler efendim.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan gecede saat 21'e yaklaşırken ve artık bayramın ikinci gününü idrak ederken gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan herkesin bayramını kutladı. Kurban bir yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür dedi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi.
2: Tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Camide cemaate hitap eden Erdoğan, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun mesajı verdi. Cami çıkışında da açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek cemaatle bayramlaştı.
1: Hayırlı bayramlar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Elimde olsa hemen yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezde yaşanan arbedeyi de değerlendirdi. Genel merkezin kapılarının kapatılamayacağını söyledi. Bu süreçte Özgür Özel'le görüşebileceğini de vurguladı.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu?
3: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin önerisine yanıt verdi. Kurultay tarihi için tedbir kararını işaret etti. En kısa zamanda kurultayın yapılacağını belirtti.
3: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Nokta. Parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünde bekleyen gazetecilerle bayramlaştı. Sonrasında da soruları yanıtladı.
3: Evet arkadaşlar iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar.
2: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası süreci değerlendirdi. Binadaki arbede için genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmaz dedi.
3: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.
2: Kılıçdaroğlu ihraç listesi iddialarına da yanıt verdi.
3: Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor. Bakarsınız oraya.
2: Özel'le görüşebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, biz düşman değiliz dedi.
5: Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu.
3: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın? Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Yani böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii.
0: Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtlayan Özel yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Yeni parti falan kuracağımız yok açıklamasında bulundu.
6: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi.
6: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
2: Özgür Özel bayram namazını Manisa'da kıldı. Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup başkanlığının yenilenmesi için yaptığı başvuru soruldu.
6: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir, meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
2: Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı.
6: Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmeler, siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir.
2: Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrasında yeniden konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın tedbir kararını hatırlatıp bana kalsa yarın kurultay yaparım sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararı olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun dedi.
0: CHP'de Özgür Özel döneminde kullanılan iki lüks araç genel merkez önüne getirildi ve camına haram araç yazılarak satılığa çıkarıldı. Tahliye kararının ardından Özgür Özel genel merkezden yürüyerek ayrılmış, makam araçları ise otoparkta kalmıştı. O araçlar yerleşkenin önüne getirilerek satılığa çıkarıldı. Basın danışmanı Atakan Sönmez, araçların Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde satılığa çıkarıldığını söyledi. Belediye başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği öne sürülen araçtan elde edilen gelirin Uşak'ta sosyal hizmetler için kullanılacağı ifade etti. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın gelirinin ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gönderileceği belirtildi. Dernekten yapılan açıklamada ise söz konusu bağışın kabul edilmeyeceği açıklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak mutlak kararının ardından CHP'de yaşananlarla ilişkili Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşanılanları değerlendirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'e çağrıda bulundu. Partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.
7: CHP

0: HDP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'deki gerilimin sona ermesi için çağrı yaptı. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır dedi.
0: CHP, Türk siyasetinde önemli bir kitleyi temsil etmektedir ve Türkiye'nin güçlü bir muhalefete, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı siyasi partilere ihtiyacı vardır. Sorumluluk sahibi siyasetçilerin görevi, kitleleri provoke etmek değil, süreci sükunet içerisinde yönetmek ve parti teşkilatlarını sağduyuya davet etmektir. Özellikle CHP genel merkezi önünde oluşan gergin görüntüler, partililer arasında yaşanan sert tartışmalar ve sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaştırıcı kampanyalar CHP'nin kurumsal kimliğine ciddi zarar vermiştir. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bayram namazı sonrası konuştu. Dervişoğlu, bu bayramda hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz dedi.
3: Ama her bayram bir önceki bayramı da takdir edersiniz ki aratıyor. Ülkemizde bütün problemlerin yanında şimdi bir de hakim olan mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Sofralarımıza bereket niyaz ediyorduk, hanelerimize mutluluk niyaz ediyorduk. Öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin de bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında da bunun hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksunluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir. Ben insanlara bu bayramda huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum.
2: 27 Mayıs darbesinin 66. yılında Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasi ve hukuk ayaklar altına alındı dedi.
4: İsmet Efendi Hazretleri, bu tamamen aklı mantıkın haricinde hilafında bir şey.
5: 27 Mayıs'ın 66. yıl dönümünde Ankara'dan ard arda mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokrasimize yönelik bu karanlık müdahaleyi bir kez daha kınıyoruz dedi.
6: Milletin oylarıyla iş başına gelen Başbakan Adnan Menderes ve hükümetinin hukukun ve demokrasinin hilafına yargılanarak idam edilmeleri halkımızın gönlünde derin yaralar açmıştır. Demokrasi ve hukukun ayaklar altına alındığı bu utanç verici müdahaleyi unutmadığımızı, milli iradeye kasteden her türlü darbe ve vesayet anlayışına karşı durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs 1960 darbesi Türk siyasi tarihinde millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer almıştır dedi. Türkiye'nin millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi reddettiğini de belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Siyasi tarihimizin utanç sayfası 27 Mayıs'ın yıl dönümünde katledilen milli irade kahramanları Başbakan merhum Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüne dair mesajlar verdi.
7: 27 Mayıs'ın en büyük zararı bana soracak olursanız Türkiye'deki siyasete olan yaklaşımı bozması oldu. Çok şükür bunu büyük ölçüde tamir ettik kanaatindeyim. Ama artık buradaki son merhale de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçle yüzleşmesi, bu süreçten kendi adına dersler çıkarması, bu milletten özür dilemesi.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik

0: kayıtsız şartsız milletindir dedi. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı.
1: İzmir'de Toma'ya zarar veren okul müdür yardımcısı tutuklandı, görevden de uzaklaştırıldı. İzmir'de 26 Mayıs'ta düzenlenen izinsiz gösteri sırasında D'ye, emniyete ait Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalıştı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin İstanbul Fatih'te bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı da tespit edildi. İstanbul Valiliği şüphelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırı ile ilgili takipsizlik kararının bozulduğunu açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasının amaçlandığını söyledi.
2: 11 yıl önceki saldırıyla ilgili dosya yeniden açılıyor.
3: Ambulans isteyin.
4: Hadi bindir. Kaç.
2: Evet. Saldırı 4 Nisan 2015'te düzenlenmiş. Çaykur Rizespor maçından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Trabzon'da ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili verilen takipsizlik kararı yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma kararı aldı. Açıklamayı Adalet Bakanı yaptı.
5: Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibarı ile alındı.
2: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, saldırıyı sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak niteledi.
5: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.
1: Dış gündeme bakalım şimdi de. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu ABD ile mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır açıklaması yaptı. Beyaz Saray ise mutabakat zaptını yalanladı.
0: İran medyası ABD ile İran arasında anlaşma taslağı hazırlandığını iddia etti. ABD iddiayı yalanladı. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyordu. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada ABD ile mutabakat saptığı için gayri resmi çerçevenin taslak metni hazır denildi. Taslağa göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Uman işbirliğiyle yapılacak. Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek, deniz ablukası kaldırılacak. Habere göre 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılırsa anlaşma BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. Beyaz Saray'dan mutabakat saptı hakkında açıklama geldi. Mutabakat saptının tamamen uydurma olduğu söylendi. Hiç kimse İran devlet medyasının yaydığı şeylere inanmamalı denildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakri de ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını ifade eden Bakri, tüm konularda anlaşmaya varılana kadar hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz dedi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise düşmanlar ülkeyi bölme hedefi için yumuşak savaşı önerdiği uyarısı yapıldı. ABD ve İsrail'in özellikle ekonomik sıkıntıları ve yüksek fiyatları istismar ederek sosyal provokasyon oluşturmayı hedeflediği öne sürüldü. İsrail basınında ise ABD'nin İsrail'deki askeri tesisler ve

0: havaalanlarına F-22 savaş uçakları ve onlarca yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı öne sürüldü. İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, Washington'ın İsrail'deki güçlerini en az yıl sonuna kadar tutmayı hedeflediğini iddia etti. Uçakların birden fazla yere dağıtıldığı, geri çekilmelerinin beklenmediği öne sürülüyor.
1: İsrail kabinesi Başbakan Netanyahu liderliğinde toplandı. İsrail basınına göre toplantıda Lübnan sebebiyle tartışma çıktı. Kabine üyeleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıların neden durduğunu sordu. Savunma Bakanı Kass sebebin ABD kısıtlaması olduğunu söyledi.
0: Lübnan'daki saldırılar genişlerken İsrail başkent Beyrut'a saldırmıyor. İddiaya göre bunun sebebi ABD kısıtlaması. İsrail'in 7 Otahranot gazetesinin haberine göre İsrail Güvenlik Kabinesi 3 saat süren toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Lübnan'da Sarhat olarak adlandırılan alanın ötesine başlatılan kara saldırıları ele alındı. Kabine toplantısında ordunun Beyrut'a bir süredir neden hava saldırısı düzenlemediği konusu da gündeme geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu güvenlik kabinesi üyelerinin eleştirilerine maruz kaldı. Kabinede tartışma çıktı. Savunma Bakanı Katz, tartışmanın ardından Hizbullah'ın İHA saldırılarına karşılık verilmemesinin nedeninin Washington yönetimi olduğunu söyledi. Bizim denklemimiz şuydu, eğer İHA saldırısı varsa Dahiye'yi bombalarız dedi. Ancak Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız ifadelerini kullandı. İsrail ordusu Beyrut'u vurmasa da Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırılarını sürdürüyor. Birçok beldede verilen tahliye emirleri yerini saldırılara bırakıyor. Bölgede göçler artıyor. Üstelik saldırılar İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleşiyor.
1: Karayipler'de gelelim. Her geçen gün artarken Puerto Rico valisi Jennifer Gonzalez'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gonzalez, ABD'nin önümüzdeki hafta Küba'ya yönelik bir askeri saldırı planladığını öne sürdü.
2: Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor. İddia Puerto Rico valisi Jennifer Gonzalez'e ait. Amerika Birleşik Devletleri Küba gerilimi devam ederken yerel basına konuşan Gonzalez, Amerikan ordusunun Küba'ya yönelik olası bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü. Operasyonun gelecek hafta için planlandığını iddia eden Gonzalez, Puerto Rico topraklarının 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede de kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile savaşın içindeydik. Şimdi de Küba ile savaşımız olacak dedi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla'da olası bir askeri saldırı emri verenlerin savaş suçlusu olarak tarihe geçeceğini söylemişti. Amerikan yönetiminden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Washington'la Havana arasındaki gerilim aylardır devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Küba'yı çökmüş bir devlet olarak nitelendirmiş, Küba bizden yardım istiyor ve biz de onlarla görüşeceğiz demişti.
1: Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta artık 4 yıl geride kaldı. Bu süreçte Ukrayna ağır bedeller ödedi. Milyonlarca insan evini, şehrini, hayatını geride bırakmak zorunda kaldı. Kentler yıkıldı, aileler parçalandı. Binlerce insan yaşamını kaybetti. Şimdi savaş 5. yılında ve tüm acılara rağmen hayat Ukrayna'da akmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırıları ise sürüyor. Cephe hatlarında çatışmalar durmuyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk Ukrayna'ya gitti. Ülkedeki son duruma tanıklık etti.
3: Yıllardır süren saldırılar, bitmeyen çatışmalar, işgal edilen bölgeler. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında.
4: Rusya hayatlarımızı mahvetmeye devam ediyor. Hepimiz korku içindeyiz. Çünkü yarının garantisi yok.
5: Bizde kahramanlar ölmez denir ama maalesef çok can kaybımız var.
6: Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.
3: 24 Şubat 2022'de Rus ordusu Ukrayna'ya geniş çaplı saldırı başlattı. Rusya Ukrayna'yı kolay pes ettireceğini düşünüyordu. ama beklediği

0: gibi olmadı. Ukrayna için savaşın özellikle ilk yılları hiç kolay değildi. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderdi. O ülkelerden biri de Türkiye'ydi.
1: Ben hiç unutmam, biz Haluk Bayraktar'a geldik de listemizi verdik. O yardımcısına telefon açtı. Dedi ki ne kadar bizde Bayraktarlar var Ukrayna için. Yardımcısı tamam dedi ama dedi biliyorsun dedi bu Ukraynalılar önce alan Bayraktarların parasını daha tamamıyla vermediler dedi. Bırak şu para meselesini. Orada insanlar ölüyor. Sen derhal tezce yolla da para meselesini son konuş. Ben de ona sarıldım dedi gerçek kardeş böyle olur işte aslında.
0: Türkiye yalnızca askeri yardımda bulunmadı. İki ülke arasındaki barış görüşmelerine de ev sahipliği yaptı. Ukrayna'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı müzakere masasının yeniden Türkiye'de kurulabileceğini söylüyor.
2: Türkiye askeri müttefik, siyasi partner, stratejik ortak ve dostumuzdur. Türkiye'de olası bir müzakere konusunda çok netiz. Hazırız, kabul ediyoruz.
0: Bir yanda barış için müzakereler konuşulurken, diğer yanda sınır hatlarında hiç durmadan süren çatışmalar var.
3: Savaşta 4 yıl geride kaldı. Yorgunuz ama yorgunluk bir bahane değil. Düşman saldırmaya devam ettikçe biz de savunmaya devam edeceğiz.
4: 2023 yılında askeri eğitimimi tamamladım ve o zamandan beri de 21. Tugay'da görev yapıyorum. Ülkemi, ailemi, vatanımı savunuyor olabilmek benim için gurur verici.
0: Ukrayna ordusunu güçlendirmek için askerlerini eğitmeye de devam ediyor.
5: Burası Ukrayna'nın Harkov kentinde askerlerin eğitim aldığı bölgelerden bir tanesi. Özellikle drone alanında Ahiles isimli bu tugayda askerlere eğitimler veriliyor ve dronları savaş süresince nasıl kullanmaları gerektiği öğretiliyor.
0: Bu süreçte iki ülke arasında birçok asker de esir alındı. Anastasia Savova'nın babası Oleksandr Savova da Rusya tarafından esir alınan askerlerden. 2 yıl 10 ay süren esaretin ardından serbest bırakıldı. Ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti.
4: Rusya'da hapishanenin koşulları çok kötüydü. Babam serbest bırakıldığında durumu iyi değildi. Vücudunda yaralar ve kırıklar vardı. Sonra da kalbi durdu.
0: Ve çocuklar, her savaşta olduğu gibi en çok etkilenenler onlar.
6: Ben Jitomir bölgesinde yaşıyordum. Orada köylerimiz işgal altındaydı. Ailemle beraber evimizi terk etmek zorunda kaldık. Her gece sirenler nedeniyle sığınağa iniyoruz. Korkuyorum ama hayat devam ediyor.
0: Ülkede hayat savaşın gölgesinde devam ederken Ukraynalıların geleceğe dair tek bir istekleri var.
7: En büyük dileğimiz barış. Her sabah, hadi bugün artık son olsun, bitsin diye uyanıyoruz.
8: İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze şeridinde Kurban Bayramı buruk geçiyor. Filistinliler saldırılarda yıkılan camilerin enkazında bayram namazı kıldı.
9: Kimi moloz yığınlarıyla çevrili bir sokakta, kimi bir caminin enkazında kıldı bayram namazını. Gazze'liler bir kez daha bayramı buruk karşıladı.
10: Tüm ölümlere, saldırılara, yerinden edilmelere rağmen hayata yeniden kavuşmaya çalışıyoruz. Öldürme, yıkım ve zarar verme gibi yaptıkları her şey bu halkın büyük azmi karşısında boşuna olacaktır.
9: Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Nusayrat mülteci kampındaki Filistinliler de Kurban Bayramı namazı için İsrail saldırılarında yıkılan Kassam Camii'nin enkazı yanında saf tuttu. Gazze kentinde de binlercesi kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı. İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
8: Darül Acize'de bayram kahvaltısı mutluluğu vardı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda uzun uzun sohbet edildi. Kahvaltılar yapıldı. Ziyaretçilerin de akın ettiği Darül Acize.

0: dedi, bayramı üç kuşak bir arada karşıladı.
1: İyi bayramlar. Bayramınızı kutluyorum. Ay teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Ben de Eskişehir'im, Eskişehir.
3: Aileme gittiğimde de o bayram buraya gelememiş olmanın hüznünü yaşıyorum. Hem ciddi bir yalnızlık hissediyorsun, hem ciddi bir koruma hissediyorsun. Yani...
2: Çok şükür iyidir. Kurban bayramı.
4: Üç tane çocuğum da geliyorlar. Onlar da buranın bu atmosferini böyle solusun istiyorum.
1: Gözleri yollarda olanların beklediği bayram günü geldi çattı. Darülaceze sakinleri yine hem buruk hem mutlu bir bayram sabahına uyandı. Ziyaretçiler arttıkça yüzler güldü ama gözler yine önce yakınlarını aradı.
5: Benim kızım Muğla'da.
1: Evet, selam gönderin buradan.
5: Kızımın bayramını kutluyorum, çocukların gözlerinden öpüyorum. Bekliyorum inşallah gelir.
1: 130 yıllık Darülaceze'de bu bayramda gelenek bozulmadı. İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle kahvaltı masasında buluştu. Küçükler büyükleri ziyaret etti.
4: Çok şık görünüyorsunuz.
6: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de geliyorsunuz, bizi iyi görün böyle.
4: Sağ olun.
6: Temiz görün.
4: Kaç yıldır buradasınız?
6: 10 yıldır buradayım aşağı yukarı. Benim eşim vefat ettikten sonra buraya geldim. Eşimi çok seviyordum, rahmetliyim. Burası bir aile ocağı. Burası bir aile yuvası.
1: Bir an dalıp giden gözler sohbetle bayram şekeriyle yeniden güldü.
7: Kıymetli başkanımızın her bayram bir organizasyonu var.
4: Evet.
7: Üç nesil bir arada. Torunların, babaların ve dedelerin, anneannelerin, babaannelerin oldu. Bayramı tam bayram tadında yaşıyoruz.
1: Darülaceze sakinlerinin bayram kahvaltısına kurum başkanı Esra Ceceli İslam da katıldı.
8: Bayramlarda çok ziyaret alan bir kurumuz. Her bayram sabahı Darülaceze'de devlet korumasında yetişmiş, büyümüş çocuklarımız ninelerini, dedelerini ziyarete geliyorlar. Bu bir gelenek. Her bayram sabahı burada üç nesil toplanıyoruz.
1: Bayram kahvaltısından sonra İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaşıp ikramda bulundu. Programdan sonra bu kez İstanbullular sakinleri ziyarete geldi. Kurumun bahçesi güneşli havayla daha da renklendi.
4: Biz de her bayram buradayız. Büyüklerimizle birlikteyiz. Ailemizden önce burayı aile bildik. Buraya geliyoruz. İnşallah her bayram bu şekilde çocuklarımızla ziyarete gelmeye devam edeceğiz.
1: Kurban kesiminin de yapıldığı Darülaceze'de kurban bağışları bayram boyunca kabul edilecek.
0: Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler 7 yıl önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Acılı aileler evlat nöbetinde 14 bayramı geride bıraktı. Tek bir istekleri var, bir an önce evlatlarına kavuşabilmek.
9: Bizim bayramımız yok çünkü içimiz buruk, ciğerimiz yanıyor, içimizdeki ateş dilmiyor, bu gözümüzdeki yaş dilmiyor.
10: Onlar evlatları kandırılarak dağa kaçırılan acılı aileler. Bu bayramda da yaşlı gözlerle evlatlarının yolunu gözlüyorlar.
9: Onsuz bayram bize zindandır çünkü başımızı rahat yastığa kuramıyoruz. Çünkü onu çok özlüyoruz. Ben çocuğuma doyamadım. Onu küçük yaşta kaybettim, ona doyamadım. Ama o da anne babaya doyamadı. O da yetim gibi.
10: Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdürüyorlar. 7 yıl önce başlayan nöbetin üzerinden 14 bayram geçti. Bu bayrama da çocuklarından uzak girdiler. Mevlüt'e 3'te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren annelerden sadece biri.
9: Ben oğlum 1 Haziran 2015'te maalesef kurs diye evden çıktı, bir daha dönmedi.
10: Gözü yaşlı anne oğluna seslendi.
9: Çocuklarımızı versinler. Oğlum neredesin, çık gel, o silahları atın. Gelin güvenli güçlerimize teslim olun. Başka oğlumuz burada olsa çifte bayram yaşardık. Oğlum ne olursun dön gel.
10: 7 yılda 385 aile dönüşümlü olarak oturma eylemine katıldı. Şu ana kadar 77 aile çocuğuna kavuştu.
11: Bugün gözü yaşlı anne babalar olarak hepimiz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz.
10: aileler çocuklara teslim olmaları için çağrıda bulundu.
11: Yani artık yeter diyoruz. Artık altın o silahları gelin gönlü güçler.

0: Bize teslim olun.
1: Kurban Bayramı'nda en yoğun mesaiyi kuşkusuz hastanelerin acil servisleri yaptı. Zira manzara yine aynıydı. Bayramın ilk günü yurdun dört bir yanında kurban keserken yaralanan yüzlerce acemi kasap soluğu hastanede aldı.
2: Ya hayvan duramadı. Keserken bıçağın ucu değdi. Orayı yardı.
3: Akacak kan damarda durdu. Yapacak bir şey yok artık.
4: Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu.
5: Nasıl oldu abi? Bıçak kaydı.
6: Ya hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
7: Hayvan kesimi yaparken o arada da kesimi sağladık ama çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
4: Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
8: Deri yüzerken alındı ya, kendi oradan buldu.
9: Boynuzunu yere atarken boynuzunu vurdu, biraz postu yırttı.
4: Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yok. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
1: Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarlarında hareketlilik vardı. Bazı büyükbaş satıcıları hayvanlarının hepsini satmak için fiyatları düşürdü. Hayvanlarının hepsini satanlar memleketine dönüş için yola çıktı. Satamayanlar bayramın üçüncü gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
10: Hala müşterilerin gelmeye devam ediyorlar. Hayvan almayanlar var.
4: Kimi aldığı kurbanı kesimhaneye götürmek için, kimi ise kurbanlık almak için geldi. Kurban pazarlarında bayramın ilk günü de satışlar devam etti.
11: 10 güne kaldı ama olsun yani, namazımızı kıldık, kahvaltıyı yaptık, geldik alır. Gideriz Allah kısım ederse.
12: Vallahi yo, tam da vaktinde geldiğimizi düşünüyoruz.
13: Biz bilerek bayram birinci günü aldık, daha uygun oluyor diye.
4: İstanbul Bahçeli Evler'deki kurban pazarında hayvanların yarısından fazlası satıldı.
10: Pazarın genel durumu %60-%70'i satıldı şu an olarak.
14: Evet, yeni alacağız biz.
6: Son güne kaldı mı?
14: Yani hayvan var. Kurbanlıkla bitmemiş.
15: Fazla hayvan falan kalmadı yani, satılmış genel olarak.
6: Kurbanını kesimhaneye götürmek için gelenler olduğu gibi yeni kurbanlık alacak olanlar da var. İşte görüyorsunuz, hala pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.
12: 130'a tamam dedi.
16: 35 lira hayırlı olsun.
12: 130'a tamam dedi.
16: 35 lira hayırlı olsun.
12: Lan kardeş,
16: 135.
12: 130.
16: 35.
12: 30.
16: 35.
12: 130 lira.
17: 133 lira.
12: 130 lira.
17: 133 lira.
12: Var hayır var.
6: Hayırlı. Kaça anlaştınız?
12: 133 liraya hayırlaştık.
4: Bazı satıcılar elde kalan hayvanlarını satmak için fiyatları düşürdü.
18: Bu 700 kilo.
6: Kaç, ne kadar fiyatı?
18: 350 istiyordum, şimdi 250 istiyor. Fiyata çok düştü yani, uygun.
10: Çoğu çadırcı arkadaşlarımız düşürseler de yine de kimse zararlı hayvan vermiyor.
17: Allah da izin olursa öğleden sonra çıkacağız yola.
4: Kurbanlıklarını henüz satamayanlar bayramın üçüncü gününe kadar müşterilerini bekleyecek.
18: Bitirip ele gideceğim, daha ne yapacağım? Geri tekrar araba tutup 150 bin lira araba parası, o da zarar. Hiç olmazsa burada bitirelim.
1: Kurban Bayramı'nın klasikleşen görüntülerinden biri de kaçan kurbanlıklar oluyor. Rize ve Çorum'da kaçan kurbanlıklar hem sahiplerini hem de çevredekilere zor anlar yaşattı.
4: Sahiplerinin elinden kaçtılar. Herkese ecel terleri döktürdüler. Rize'de bir boğa kesimden hemen önce ipini koparıp kaçtı. Sahipleri boğayı sakinleştiremeyince belediyeden yardım istedi. Boğa atılan uyuşturucu iğneyle güçlükle sakinleştirildi. İple bağlanan boğa götürüldüğü alanda kesildi. Benzer görüntüler Çorum'da da yaşandı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık evin bahçesinde korku dolu anlara neden oldu. Hayvanın sahibi Bodrum'a kaçıp saklanmak zorunda kaldı. Bahçeden çıkartılan kurbanlık veteriner tarafından iğneyle sakinleştirildi. Fenalaşan kurbanlık sahibi hastaneye kaldırıldı.
1: Kurbanlıklar kesiliyor, etler sofralara geliyor. Bayramda sofraların olmazsa olmazı tabii ki kavurma. Peki lezzetli kavurma pişirilmiş.

0: Geliştirmenin püf noktaları neler? Habertürk İzmir temsilcisi Gülçün Hacı Evliya Gil ve kameraman arkadaşımız Mustafa Kemal Kiruk, şef Şeref Artıana misafir oldu. Sözü onlara bırakalım.
1: Kurban Bayramı'nda tencerenin başındayız. Neden?

0: Biri doğru kavurma lezzetli bir şekilde nasıl yapılır, kurbanın neresinden kavurma yapılmalı ve hangi malzemeler kullanılacak? Tabii şefimiz Şeref Artagan bize anlatacak. Onunla beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. İyi bayramlar şimdiden. Efendim kurbanda dana eti biz sizlere hazırladık bugün. Dana etinin but kısmı ile bir kavurma yapacağız. Tabii kavurma dananın birçok yerinden, pançetası dediğimiz yeri var, ön kol dediğimiz yeri var, yumurtalık dediğimiz yeri var, birçok yerinden yapılabilir. Ama en güzel, en keyifli yeri but kısmıdır. Biz şimdi sizlere buttan güzel bir kavurma yapacağız.
0: Bir de malzemeleri tabii anlatır mısınız?
2: Aslında
0: neyle kullanılır? Çok malzemeli olur mu? Az ve öz müdür?
1: Hemen hemen her evde olan varsa işte biraz soğan, tuz ve iç yağı. Biz evdekilere daha pratik olması açısından da sirke ekledik. O da birçok evde bulunuyor zaten.
0: Peki ne kadar sürede pişer? Ev hanımları mutfakta bunun için ne kadar zaman geçirecek?
1: Şimdi ev hanımları normalde bunu düdüklüye bırakıyorlar. Düdüklüye teslim etmemek lazım bir kere. Herhangi bir tencerede biraz sirkenin de desteğiyle 1-1,5 saat içerisinde pişirebilirler. Düdüklüde pişirecekleri süreyi bir sirkeyle onlara sağlayacağız.
0: Peki o zaman hadi başlayalım.
1: Başlayalım. Etler bir kere yıkanmaz efendim. Neden? Etin kendi bir canlı organizma olduğu için bunun içerisinde gözle görülmeyen tabii ki bakteriler var. Yıkarken tüm bangoyu, tüm etrafa o organizmaları bir kere yayıyorsunuz. Ayrıca yıkamaya gerek yok. Etimiz imkan varsa kurbanda aynı gün genelde pişiyor. Öyle bir geleneğimiz var biliyoruz ama biz şefler naçizane en azından bir gün dinlendirilmesini tercih ediyoruz. Çünkü özellikle dinlenen et çok daha keyifli oluyor.
0: Ama şansımız yok. O mutfağa geldi. Bir an önce pişirecek değil mi hanımlar? İlk aşama ne oluyor?
1: Beyler bekliyor. Evet. Bir an önce diyor ki sofraya gelsin de şu güzel kavurmalardan yiyelim. Evet, gelecek. Gelmesi için ne yapacağız? Biraz soğandan işte burada destek alacağız. O ağırlığını, etin kanlı ağırlığını önce suyunu çektireceğiz. Ardından da soğanı vererek dengeleyeceğiz.
0: Peki bir de kurban etinin kokması var tabii ki. Kimisi sever, kimisi sevmez ama dana pek kokmaz ama etsin biraz daha böyle yerken kokmaması için tavsiyeniz olur mu?
1: Efendim kokması süreyle alakalı. Biraz dinlenmediği için, istirahat etmediği için et dolapta ya da kemiğin üzerinde çok hızlı piştiğinden dolayı, tazeliğinden dolayı böyle bir sorun yaşıyor insanlarımız. Ama kurban döneminin dışında taze pişmediği için de böyle bir sorun yaşamayacaklar da yaşamıyorlardır.
0: Evet. Eti kestiniz. Eti keserken neye dikkat ediyoruz?
1: Efendim eti keserken bir kere üzerindeki sinirleri olabildiğince alıyoruz. Çok da yağlı bırakmamak lazım ama kurban eti biraz yağlı seviliyor. Burada önemli olan pişmeyle ilgili izleyenlerimiz soru soracaklardır. Pişmesini hızlıca çözebilmeleri için et olabildiğince küçük doğramalarında fayda var. Et ne kadar büyürse içerisindeki pişme oranı o kadar uzun sürecektir. Ve hatalı pişirmeye izleyenlerimizi yönlendirebilir bu durum.
0: Etler doğrandı, özellikle üstündeki sinirler temizlendi ama daha küçük parçalara bölündü. Bu pişmesi açısından büyük bir avantaj olacak. Kesinlikle. Tabii bir taraftan da malzemeleri görüyoruz. Burada soğan var, ayçiçek yağı var, sirkeli tuz var ve bir de şu nedir?
1: Biz şeflerin olmazsa olmazı iç yağı var. Hayvanın iç yağı dediğimiz bir kısmı bu. Kimisi kuzu kuyruk yağı ile yapar, kimisi işte hayvan o yağlı kuzu iç kısmı ile yapar. Evlerinde bu ürünümüz olmayabilir ama kurbanda yer gelen yağlı bir kısım varsa o yağla tencerelerini önce mühürleyebilirler efendim.
0: Bir de tereyağı görüyorum.
1: Tereyağında finalde aroma vermesi için üzerine bırakacağız. O da bizim şeflerimizin püf noktası. Efendim taze kurban etine aroma verecek, o yorgunluğunu alacak, o problemli kokuyu alacak ürünlerimizin başında soğanımız geliyor. Soğanı makineden çekmiyoruz, rondodan çekmesinler. İnce ince doğrayabilirlerse iyi olur, acı olmasın, ekşi suyunu içine bırakmasın diye efendim. Yanında bizim şeflerin olmazsa olmazı ve püf noktası olarak gördüğümüz iç yağı var. Bu izleyenlerimize kalmış. Biraz ağırlaştırabilir ama güzel de bir aroma ve lezzet verir. O işte lokantalarda yedikleri lezzetli, ya burada bir farklılık var dedikleri ürün biraz da iç yağıdır, organik yağdır efendim. Çünkü çok geleneksel bir ürün kavurma, zamanında saray mutfağında da kullanılan ürünlerden bir tanesi iç yağıdır. Bizim burada izleyenlerimize her evde bulunan sıvı yağıyla bir hazırlığımız var. Her evde bulunduğu için çok rahatlıkla sıvı yağıyla mühürleyecekler. Yanında da bir iksir. Biz şeflerin yine bir iksiri. Neden iksir diyoruz? Çünkü enerji maliyetleri pahalı, zaman değerli. İşte eve birazdan misafir gelecek. Burada sirkemiz ve tuzumuz var efendim. Sirke ve tuzu biz güzelce karıştırıyoruz. Bunu kanlı suyunu çektikten sonra etimize vereceğiz. Ortalama biz 30 dakika faydası olacak.
0: Artık malzemeleri gördük. Et pişmeye yakın. Nasıl pişireceğiz?
1: Efendim şimdi öncelikle etimizi pişirmek için dedik ya, düdüklü tencere kesinlikle kullanmayacağız. Büyük olabildiğince geniş bir tencereye etimizi almamız gerekiyor. Biz burada çelik tencere kullanıyoruz. Evlerinde olan herhangi bir tencereyle de gayet rahat yapabilirler.
0: Ocağın ateşini yaktık ve tencerede kızmaya başladı. Şimdi

0: bu aşamada hangi yağı kullanacağız ustam?
1: Efendim öncelikle biz iç yağımızı şöyle birazcık kevgirimizin yardımıyla içerisine şöyle bir
0: koydunuz. Ayçiçeği kullanacak mısınız biraz? Şöyle dökelim mi?
1: Lütfen, sizden de
0: şöyle biraz döküyorum. Yeter mi? Çok mu?
1: 10 kiloya uygundur.
0: Evet, döktüm.
1: Şu an
0: biraz yağdan kaçınmak istiyorum. Evet. Tamam.
1: Evet, şöyle yağımızı verdik.
0: Evet.
1: Şimdi tereyağı da vereceğiz. Efendim şimdi hayvansal yağımızla sıvı yağımız buluştu. Güzelce bunları şöyle 180-190 derece sıcaklığa gelene kadar kavuruyoruz. Ateşimiz yükseldiğinde de etimizi hemen içerisine vereceğiz.
0: Merak ediyorum, o sirkeli tuz ne zaman devreye girecek?
1: Sirkeli tuz ürünümüz maillard dediğimiz dışını mühürlediği zaman içerisindeki şeker ve protein miktarı ortaya çıktığı zaman veririz. Yani kanlı suyunu kısaca çektiğinde sirkemiz içerisine girecek efendim.
0: Çok eski bir sonuçta bir gelenek mutfağımızda olan değil mi? Bize evet. Özgü bir lezzet aynı zamanda kavurma. Kavurmanın yanında böyle eşlikçisi olarak tavsiye edebileceğiniz ne var?
1: Banko pilavdır. Kavurma için en önemli ürün herhalde Türk mutfağında ve evlerde pirinç pilavıdır. Yine olmazsa olmaz cacıktır.
0: Cacık mı?
1: Üçüncüsü de cacık.
0: Yağ da artık eridi değil mi?
1: Evet, yağımız eriyor.
0: Evet, biraz.
1: Çok zamanı kaldı. İç yağ olduğu için ve soğuk olduğu için biraz zaman alacaktır.
0: Herhalde içine girdiği zaman böyle cos diye bir ses çıkacak.
1: Bir mühürleme sesi. İşte biz onu istiyoruz. Neden mühürleme sesi istiyoruz? Etimizin dışında bir kabuk yapısı yapması istiyoruz. Çünkü içinde o kanlı su, yumuşak suyu var ki. Yani lokantada yediğinizde diyorsunuz ya, evet yedim, çok yumuşaktı. İyi mühürleniyor ve ondan sonrasında güzel bir ateşte uzun süre pişiyor o et aslında.
0: Yani en çok herkesin sevdiği şey o etin yumuşak olması, ağızda böyle dağılması.
1: Kesinlikle kısık ateşte uzun süren pişen et ve ilk önce iyi mühürlenen bir et, o coslayan et işte. O zaman bizim için çok iyi anlamına gelmektedir. Bu arada yağımız eridi.
0: Herhalde en çok sabır gösterilmesi gereken yemeklerden biri etin pişmesi.
1: Çok basit görünen ama kendi içinde nüanslar olan yemeklerimizden bir tanesi. Türk damak tadının vazgeçilmez ürünü diyebiliriz herhalde.
0: Nesilden nesile aktarılıyor tabii böyle bir gelenek. Bir de aslında mutfakta o eti muhafaza etme yöntemlerinden biri olarak da kullanılıyor.
1: Evet.
0: Eti nasıl saklamayı önerirsiniz?
1: Eti biz pişmiş saklamayı öneririz. Çünkü şu anda burada taze bir etimiz var. Atıyorum kurbanda kesildi, geldi, işte içi sulu bir et. Doğru şoklama demek -18 yani evdeki difüze doğrudan atıldığı zaman içerisindeki su kayıpları ortaya çıkıyor. Bizim kendi nacizane tavsiyemiz pişirip saklamaları daha iyidir ama imkanlar dahilinde çiğ atmak istiyorlarsa yine izleyenlerin tercihidir. Bu arada atabiliriz, hazır şu anda.
0: Evet, atalım bakalım.
1: Şöyle yavaş yavaş ben içerisine doğru bırakmak istiyorum. Efendim şimdi etimizi ocağımız kızdı. Şöyle içerisine doğru atıyoruz.
0: Duyuyordun herhalde.
1: Evet, cozurdama sesleri geliyorsa et mühürleniyordur efendim. Evet, şöyle dumanı yavaş yavaş tütüyor. Size geliyor mu kokusu?
0: Geliyor. Hem nasıl geliyor? Çünkü yağ ile birlikte o etin kokusu evet. Da yavaş yavaş şöyle, aromasını hissettiriyor.
1: Şöyle mühürlenenler bakın şöyle gösteriyorum. Mühürlenenler şöyle bakın kabuk yaptı. Hemen dokusu çıktı. İçini suyuna hapsetmeye başladı. Pişen yeri ve pişmen yerini görebilirsiniz. Mühürlemenizi sizlerden rica ediyoruz. Hayvansal yağla veya sıvı yağınızla.
0: Etin, bu etin, tenceredeki etin mühürlendiğini nasıl anlarız? Tamamen hepsi rengi dönünce mi?
1: Çok doğru, kesinlikle. Çok basit. Rengi hepsinin döndüğü zaman mühürlenmiştir. Ondan sonra da kanlı suyunu salmasını bekleyeceğiz.
0: Ne kadar bekleyeceğiz?
1: Yani 20-25 dakika içerisinde kanlı suyunu salacaktır. Ondan sonra kısık ateşte bir saat daha pişirdiğimiz zaman etimiz sofraya gelmeye hazır olacak. Efendim, Kurban Bayramı'nda aynı gün etin pişmesinin bir diğer nedeni de olur da o gün hazırlıksız gelen bir bayram misafiri olursa sofrada önüne bir yemek konulabilsin diye en hızlı konulabilecek ürün taze evde kesilmiş et olduğu için kavurma yapmakmış. O yüzden de bayram günleri hemen biraz aceleyle evde hemen bir kavurma yapılır. Gelen giden misafiri de mutlaka etimizden, kestiğimiz hayvandan yesin diye.
0: Evet, Türk misafirperverliğini gösterdiğimiz kesinlikle, güzel bayramlardan
1: kesinlikle,
0: biri.
1: Kesinlikle. Ağız tadında bir bayram yine şimdiden diliyoruz.
0: Diğer etler var. Kurbanın diğer bölümleri var. Onları saklamak için de bazen çiğden difrize atılabiliyor. Bu doğru bir saklama yöntemi mi?
1: Normalde taze et, yani bugün kesilmiş olan bir hayvanın eti 4-5 gün iyi muhafaza edilirse, yani streçlenerek ya da vakumlanarak dolapta 4 derecede durabilir. Ama 4-5 günden uzun sürede tüketilecekse ette ağırlaşma ve koku olur. Bu sebeple de o haliyle parçalara bölerek kıymalık veya yemeklik şekilde -18'imiz evin difrizine, soğuk havasına atılabilir. Etimiz mühürleniyor. Mühürlenmek üzere. Mühürleme işlemi

0: Bittikten sonra da biraz soğanla ve tereyağıyla lezzetlendireceğiz. Kurban kavurmayı dileyen misafirlerimiz isterlerse salçayla da yapabilirler bu arada. Salçalı da çok lezzetli olur. Bizler çok tercih etmiyoruz ama farklı damak tatlarına hitap etmek istiyorlarsa evde bulunan özellikle domates ve biber salçasını karıştırarak, kavurarak çok lezzetli ve farklı yaratıcı kavurmalar da meydana getirebilirler. Kurbanın özellikle but eti, yumurtalık dediğimiz bölgesi, kol eti her yeri tercih edilir. Tabii ki bonfileden, antrikot kısmından da yapılabilir ama oralarını mangalda değerlendirilir ya da başka ürünlerde. Uzun süren bir pişme tekniği olduğu için but gibi sıkı yerleriyle de çok rahat kavurma yapabilirler. Efendim şimdi kanlı suyunu çekmesi için kapağımızı kapatıyoruz. Biraz şöyle kısık ateşte dinlendiriyoruz. Efendim etimiz suyunu saldı. Şimdi bu suyu biraz daha çektiği zaman biz tereyağımızı, sirkemizi ve tuzumuzu vereceğiz. Şu anda daha hala tam pişmiş değil. Kefini ve kanlı suyunu bitirdikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz.
1: Kavurma eti yüksek ateşte pişirildi, mühürlendi ve şimdi tencerenin kapağını açtık. Dumanı da tütüyor. Efendim, oldu mu?
0: Oldu. Suyunu çekti. İlk safhası güzelce oldu. Şöyle bir izleyenlerimize de mühürlenmiş halini gösterelim. Şimdi biraz soğan ve sirkeyle ikinci kısmına geçiyoruz efendim. Siz soğanı verebilirsiniz soğan benim yerime. Veriyorum. Lütfen. Şöyle. Evet, şimdi izninizle şöyle soğanla sirkeyi harmanlamam gerekiyor. Bundan sonrasında kapatacağız kapağını. Çok fazla artık kepçe koymayacağız. Çünkü bundan sonra pişmeye başladığı için dağılmalar ve kırılmalar başlar. Toplamda 1,5 saate yakın süredir etimiz pişti. Biz şöyle finaline geldik. Sonunda şöyle birkaç dakikada tereyağıyla aroma versin diye etimizi isteğe göre bu pişirilebiliyor. Çok da yağ vermeye gerek yok. İç yağı da kullandık biz. Aroma verici olarak tereyağımızı bıraktık. Efendim şimdi şöyle çok fazla da etlerimizi ufalamadan, dağıtmadan bir alt üst yapıyoruz. Dibinde suyumuz gördüğünüz gibi kavruldu, artık çekti. Şöyle tereyağımızla biraz daha zeminimizi ıslattığında hem lezzetli hem aroması yüksek, mis gibi şahane bir kurban kavurma ortaya çıkacak.
1: İşte şimdi o kavurma tabağa konulacak, servise hazır hale gelecek.
0: Evet efendim, şöyle kavurmamız güzelce merhem gibi oldu. Şöyle bir tabak kavurmayı izleyenlerimizin huzurunda pişirdik ve sofralarınıza getirdik. Şuraya doğru izninizle Mustafa Bey alıyorum. Efendim kavurmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi cacık ve pilav dedik ya. Dileyen misafirlerimiz kurbanda şöyle biraz pilavla da şöyle kapatalım. Etlerini ağız tadıyla tüketebilirler.
1: Ellerinize sağlık. Gerçekten büyük bir emekle pişirdiniz. Kurban Bayramı'nın huzuru, bereketi sofralarımızdan eksik olmasın. Özellikle de paylaşma ruhu eksik olmasın diyelim. Ve işte bu güzel kavurmayla bu yaptığımız kavurma pişirmeyi bitirelim, sonlandıralım. Herkesin bayramını kutlayalım.
0: İyi bayramlar efendim. Ellerinize sağlık.
2: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olarak rivayet edilen ve Edirne Saray Mutfağı'nın önemli lezzetlerinden mutancanayı tanıtacağız şimdi sizlere değerli izleyiciler. Evet, mutancana kuzu eti, kuru meyveler ve baharatlarla hazırlanıyor. Mutancana tatlı ve mayhoş aromalarıyla Edirne mutfağında yaşatılmaya devam ediyor.

Mutancana 15. ve 16. yüzyıllarda görülen Trakya yöresine ait bir yemekti. Ve dolayısıyla bu Trakya yöresinde görüldükten sonra saray mutfağına alınıyor ve o dönemden sonra da Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün çeşitliliğe de gidilmiştir bu mutancana yapılırken. Bu kuzuyla aslı yapılırken dana etiyle, işte tavukla yapılan çeşitleri de sevilerek yenmektedir. Sırasıyla yapılmaya başladığımızda önce yemeklik dediğimiz ya da sıçan dışı dediğimiz bizim Osmanlı'da kullanılan terim Türkçesi.

0: Doğradıktan sonra soğanı, sarımsağı tenceremize alıyoruz. Tereyağı ile beraber kavuruyoruz.
1: Bunun şeyini doluyor bir yerde.
0: Pembeleşmeye başladıktan sonra etini veriyoruz içerisine. Eti beraber suyunu salıp çekene kadar beraber kavuruyoruz. Su ilavesini yaptıktan sonra, tekrar et suyu ilavesini yaptıktan sonra içerisine sırayla Osmanlı'da kullanılan kıska soğan, yani bugünkü arpacık soğan dediğimiz soğan içerisine kullanılıyor. Arkasından sırasıyla pişme pozisyonlarına göre kuru incir, kayısı, badem, onu razaki üzüm, mürdüm eriği ilave edilerek pişmeye devam ediliyor, sotelenmeye devam ediliyor. Arkasından da baharatları verilip karıştırılıp kaynatmaya devam ediliyor, pişmeye devam ediliyor. ...4-5 dakika, bilemediniz 6 dakika kadar kaynatıp ocaktan alıyoruz.
2: Bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başına yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 26, Bursa yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yağmurlu 24 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 26, Mersin güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri yer yer yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Gaziantep güneşli 28 derece.

Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz. Gelişmelerle değerli izleyiciler, hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

0: Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hacıların bayramını kutladı.
1: Hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim. Bayramınız mübarek olsun.
2: Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bize bayramlara hayırlısı
1: yakalasın. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim.
0: İstanbul'un tarihi mekanlarına ev sahipliği yapan Tarihi Yarımada bayramın ilk günü yoğundu. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler Eminönü'nü tercih etti.
3: Nasıl geçiyor bayram?
4: Vallahi çalışıyoruz bayramda da, nasıl geçsin?
3: Ama çok güzel bugün, tam gezme havası.
5: Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık, çocukları bir gezdirmek istedik Eminönü.
6: Balık ekmek yiyen de vardı, fotoğraf çektirip manzarayı seyredendi. En çok da vapurla Boğaz'ın keyfini sürdüler.
3: Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler, şehir dışından İstanbul'a gelmeyi tercih edenler ve turistlerin rağbet göstermesiyle Eminönü bayramın ilk günü hareketliydi. Tarihi Yarımada'nın tadını çıkaranlar bol bol gezdi, manzarayı seyretti, vapurla Boğaz turu yaptı.
7: Gezi işte Eminönü, Taksim, Kabataş, Beşiktaş gezeriz böyle.
3: Metro da bedava, normalde bedava o yüzden.
8: O yüzden daha mı çok gezeceksiniz bugün?
3: Evet, evet.
9: Eşim, 3 tane çocuğum var ve baldızım var. Bir Kadıköy'e gittik, geldik vapurla. Böyle. Çok
8: Boğaz
9: güzel.
8: Boğaz havası aldın.
9: Evet, bir balık ekmek çocuklarla beraber yiyoruz.
8: Nereden geldiniz?
10: Azerbaycan başından geldik.
8: Hoş geldiniz. Bayram için mi?
10: Evet, bayram için.
6: Bayramda 4 gün boyunca ücretsiz olan şehir hatları vapurlarına da ilgi yoğundu.
11: Bayramımız çok güzel geçiyor. Tuzla'dan geldik. Küçük oğlum, büyük oğlum ve eşimle birlikte.
8: Maşallah.
11: Birazdan Boğaz turu yapacağız, onu bekliyoruz.
5: Büyükada'ya geçeceğiz. Gidelim gezelim yani. Çocuklar görmedi hiç adayı.
8: Aa, ilk defa gidiyorlar.
5: İlk defa götürüyoruz.
8: Küçük oğlunuz.
5: Küçüğümüz, evet.
8: Ay maşallah, kaç aylık?
5: 7 aylık.
8: Eminönü havası alıyor şu anda.
5: Evet, aldı. İlk defa böyle çıkardık dışarıya, hava çok güzel.
8: Bayramda el öptük mü?
12: Elbette, bütün büyüklerimin ellerini öptüm.
8: Bir harçlık aldık mı bu bayram?
12: Geçen sene yaklaşık 4000 TL topladım.
8: Oo, iyi toplamışsın.
12: Bu sene 5000'i hedefliyorum.
6: Eminönü geçen bayramlara göre daha az kalabalık olsa da gün boyu hareketliydi.
8: Bu bayram İstanbul'dayız.
12: Evet evet, bu bayram İstanbul'dayız.
8: Peki nasıl buldunuz İstanbul'u? Boş mu, kalabalık?
12: Kalabalık, güzel.
4: Giden gitmiş, valizini alıp gitmiş.
7: Trafik de sakin, insan yoğunluğu da biraz sakin.
8: Trafiğin olmaması nasıl, güzel?
7: 10 numara, valla.
8: Hep böyle olsa gerek.
7: Aynen, keşke.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüzyıllardır süregelen bir gelenek var. Gelin koçu olarak adlandırılan bu adet, Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftler arasında yaşatılıyor.
13: İki yeni tanışmış ailenin dayanışma süreci diyebiliriz. Her yeni nişanlanmış yuva kuracak yavrulara nasip olmaz. Niye? Nişanlılık süreci Kurban Bayramı'na denk gelen çiftler bu etkinlikten, bu keyiften yararlanırlar.
14: Kurbanlık koça kına yakılıyor, tüllerle, çiçeklerle süsleniyor. Nişanlıya kurbanlık koç gönderiliyor.
15: 8 yıl oldu.
14: Ankara Beypazarı ilçesinde nişan koçu geleneği devam ettiriliyor. Bayramda damat tarafı geline süslenmiş kınalı koç getiriyor.
13: Burada erkek tarafı koç alır. Gelin kızımıza, nişanlı kızımıza takı takacak işte tılsım, beşi birlik veyahut da zincir olmak kaydıyla büyük görkemde bir koç alınır.
16: Zincir şöyle.
8: Ne diyor? Şöyle mi yapayım?
16: Aynen öyle.
17: Kurban pazarından seçilen koçlar özenle süsleniyor. Damat adayları tarafından gelin adaylarına götürülmek üzere kız tarafının yaşadığı eve getiriliyor.
18: Gel.
19: Bunun annesine de geldi. Oldu bitti, var bu. Herkes gücünün yettiğini getirir. Koç olacak, başka olmayacak.

0: olmayacak. Hem de beyaz olacak. Nasıl gelin gelinlik beyaz giyer, bu da beyaz olur.
1: Gelin tarafı ise nişan koçunu karşılıksız bırakmıyor.
2: Buradaki amaç ailelerin kaynaşması, sıcak bir ortamın oluşması. Ya neticede sağlıklı bir yuvanın bacasının tüttürülmesi için atılan ilk adım diyoruz.
3: Teşekkür ederiz.
4: İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılarak operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Mustafa Günay, örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Günay hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Ailesiyle birlikte tatil için Ankara'dan Antalya'ya giden Ankara Gücü futbolcusu Furkan Perker kaza yaptı. Kazada aileden 5 kişi yaralandı.
1: Bayram tatili için Ankara'dan Antalya'ya gidiyorlardı. Yolculuk kazayla yarım kaldı. Futbolcu ve ailesi ölümden döndü. Ankara Gücü Kulübü'nde top koşturan Furkan Perker, ailesi ve arkadaşlarıyla iki araç halinde Ankara'dan yola çıktı. Amaçları Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirmekti. Manavgat yakınına geldiklerinde Vatan Perker, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole inip beton bloka çarptıktan sonra takla attı. Urda'ya dönen araçta 5 kişi vardı. Ankara Gücü futbolcusu Furkan Perker ve 4 aile üyesi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hemen ambulansa alındı. 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Giresun'da 23 Mayıs'ta balık avlamak için yeğeniyle dereye giren ve kaybolan Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Yeğen Çelik'in cenazesi, hatırlayacaksınız, aramaların ilk gününde bulunmuştu.
1: Bu görüntü amca ile yeğenin son görüntüsü oldu. İkisi de derede akıntıya kapıldı. Yeğenden sonra amcadan da acı haber geldi. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen, 23 Mayıs günü Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen, akıntıya kapılıp kayboldu. Arama çalışmalarının ilk gününde 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Amca Çelik'i bulmak içinse çalışmalar 4 gündür sürüyordu. Drone'la havadan yürütülen çalışma sırasında Kaşdibi Köyü Köprüsü yakınlarında suda bir görüntü alındı. O bölgeye ulaşan ekipler Sedat Çelik'in cansız bedenini buldu. Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4: İstanbul Sultanbeyli'den hem korkutan hem de güldüren bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Sahibinden kaçan kurbanlık boğa berbere daldı. Bayram tıraşı nedeniyle yoğunluk olan berberdekiler nereye kaçacağını şaşırdı.
1: Kimi dışarı kaçtı, kimi tezgahın üzerine çıktı. Berber dükkanına giren boğa korkuttu. İstanbul Sultanbeyli'de berber dükkanı sahibi Reşit Köni, Arefe akşamı müşterileriyle ilgileniyordu. Bayram tıraşı olmak isteyenlerin yoğunluğu vardı. Sahibinden kaçan kurbanlık boğa tam o yoğunluğun ortasına daldı.
5: Verilmiş bir sadakamız varmış açıkçası.
1: Müşteriler ve çalışanlar nereye kaçacağını şaşırdı. Boğa geldiği gibi dükkandan çıkıp gitti.
5: Çocuk vardı, çocuğun üstüne kapandım ki çocuk korkmasın diye. İşte ellerim falan zaten şey oldu, cam parçaları girdi.
1: Sahibine ve mahalle sakinlerine de saldıran boğa belediye ekipleri tarafından yakalandı.
4: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Açık ve Net'ten merhaba değerli izleyenler. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. İyi bayramlar. Bugün bayramın ilk günü. Sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı, neşe dolu bir bayram ve bayram tatili olsun diliyoruz. Şöyle hızlıca bugün başlayacağız. Çok da yoğun bir gündemimiz var. Yani bizim içeride siyasetimizin gündemi bayram seyran dinlemezcesine yoğun. Dolayısıyla konuklarımızla konuşacağız. Bugün peş peşe hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar geldi, hem Özgür Özel'den açıklamalar geldi. Sonra akşamüstü saatlerinde CHP Genel Merkezi'nin önünde hakikaten çok dikkat çeken görüntüler vardı. İki aracın görüntüsü, makam aracı ve üzerinde çok dikkat çeken ifadeler vardı. Bir yandan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iç siyasette yaşadığımız bu anafora dönük, CHP içerisinde yaşananlara dönük mesajları var. Hepsini konuşacağız. Kimler bizimle beraber bu bayram gününde? Özel teşekkürle hepsine bir başlayalım çünkü bayramın ilk akşamı bizimlesiniz. Çok sağ olunuz geldiğiniz için. Siyaset bilimci gazeteci Sezin Öney, hoş geldiniz.
1: Çok
0: İyi bayramlar. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya Milletvekili, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: İyi bayramlar
2: size
0: sağ olun. De. Sağ olun. Gazeteci Gürkan Zengin Ankara stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Ankara'ya selamlar.
3: İyi bayramlar, teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Ve Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü, hoş geldiniz hocam. İyi bayramlar.
4: Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını tebrik ediyorum.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hızla başlayacağız. Konuklarımız hazır. Gündemimiz yoğun. Bugün akşam üstü saatlerinde dedim ya, CHP Genel Merkezi'nin önünde iki makam aracı vardı ve üzerinde çok dikkat çeken ifadeler yazıyordu. Neden bu yapıldı diye çok soruldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den bir açıklama geldi. Şimdi önce ne gördüğümüzü söyleyelim şurada izleyicilerimiz için. Belki gün boyunca bayram telaşından iç siyasette ne oldu ne bitti kaçıranlar olabilir. CHP Genel Merkezi'nin önüne iki makam aracı çekildi ve bunların üzerinde birinin plakasına Ö nokta Yalım, Özkan Yalım, diğerine de A.İ. Aktaş, Aziz İhsan Aktaş diye bir isim yazılar yazıldı. Ve şöyle Özkan Yalım'ınkinin üstünde Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık araç ifadeleri kullanıldı ve bir haram vurgusuyla bu yapıldı. Yine Aziz İhsan Aktaş için de benzeri bir ifade. Onda ne yazıyor? Hemen onu da okuyayım sizler için. Onda da diyor ki müteahhit Aziz'den satılık haram araç. Diğerinde de Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç ifadeleri kullanıldı. Bu görüntüler yayılmaya başlayınca sosyal medyada Atakan Sönmez'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından bir açıklama geldi. Şöyle söylüyor Atakan Sönmez, genel merkezde satışa çıkarılan araç olayı genel başkanın bilgisi dahilinde yapıldı. Çünkü ilk başta acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mıydı yok muydu sorusu soruldu. Atakan Sönmez diyor ki evet, bilgisi vardı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği iddia edilen aracından gelen gelir Uşak'taki belediyeye sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere gönderilecek. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın geliri ise Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne gönderilecek. Şimdi bu görüntüler ve bu açıklamayla beraber tekrar akşamüstü saatlerinden bu yana bu makam araçlarının böyle sergilenmesi, daha sonra oradan çıkarılıp otoparka götürülmüş, o da ifade ediliyor. Ona dair de bazı haberler düştü. Sezin Hanım, görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum, akşamüstü hepimiz gördük. Ne düşündünüz, neden sizce bu sergileme ve bu ne anlama geliyor CHP açısından?
5: Şimdi ya ben ancak siyasi iletişim bakımından bakabilirim.
0: Buyurun,
5: buna.
0: Oradan bakalım.
5: Ve siyasi iletişim bakımından baktığımda da ya bu mutlak butlan popülizmi diyeceğim. Ya bunun CHP tabanında bir karşılığı olacağı. Aa, ne kadar güzel yapmışlar, işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunacaklar. Zaten bunlar haram arabalardı vesaire gibi bir şey olmaz. Çünkü onlar bir kere CHP kamuoyu, zaten CHP'nin iç işlerini çok yakından takip ediyor. Ve oralarda zaten bu tartışmalar, işte Aziz İhsan Aktaş kimdi, bu işte Uşak Belediye Başkanı kimdi vesaire, bunlar biliniyor, tanınıyor, konuşuluyor. Hatta Aziz İhsan Aktaş'ın aslında Erdoğan Toprak vasıtasıyla Kılıçdaroğlu'nun kendisine 1,5 yıl boyunca bir makam aracı tahsis ettiğiyle ilgili iddialar var. Mesela bunlar konuşuluyor. Ya onlar o taraf onu konuştuğu için buna bakıp da ya gerçekten de böyleymiş, vah biz kandırıldık demezler. Bu tam tersi, eğer ki yani bana kalırsa artık zaten imkansız ama bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı gibi bir işte uzlaşmaydı. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesiydi veya bir takım kanalların çalıştırılarak bir diplomasi olmasıydı. Bunları iyice imkansızlaştırıyor ama ne oluyor? Oradaki şimdi tabii ki o basın ekibinde de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan çok büyük bir hırs var. Hemen ne yapalım işte bunu yapalım. Bakın bunun toplumda çok karşılığı olur. CHP tabanına gösteririz, biz manşetlere oynarız. Ama yaptıkları aslında bence Kılıçdaroğlu'nun zaten meşruiyeti olabilmesi bu saatten sonra çok zor CHP tabanında. Ama olabilecek meşruiyetinde altını oymuş bana kalırsa oluyorlar. Kaldı ki yani şimdi bakıyoruz yani bu söz konusu diğer aracın işte tahsis ettiği söylenen yalım da Kılıçdaroğlu döneminde 25-26. 27. dönemde milletvekilliği yapmış. Kılıçdaroğlu tarafından hatta yükseltildiği söylenen. Bakın CHP kamuoyunda konuşulanları söylüyorum. Şimdi bunlar öyledir, böyledir, şöyledir. Ya dediğim gibi o kamuoyunu bunlarla ikna edemezsiniz. O zaman kim ikna edilmeye çalışıyor veya bunun hedef kitlesi kimdir? Ya AK Parti tabanı mı mesela? AK Parti buraya bakacak da ne kadar güzel, evet Kılıçdaroğlu çok doğru bir iş yapıyor mu diyecek. O zaman diyorsa da derse de ne olacak? CHP'ye mi gidip oy verecekler veya CHP'ye mi destek verecekler? Ya ben bunları hep çıkmaz sokaklar olarak görüyorum ve Türkiye'nin yaşadığı çok gereksiz, içine düşürüldüğü krizler olarak görüyorum.
1: Yani CHP tabanı ya da CHP seçmeni bunu gördüğünde herhangi bir sempatiyle yaklaşmaz diyorsun.
5: Tam ters kamçılanma olur. Ters herhangi bir şekilde Kılıçdaroğlu'na diyelim ki hani bayram psikolojisiyle daha iyi bakılacaksa ki öyle bir ihtimal bence zaten olanlardan sonra yoktu. Ama hadi diyelim bir kredi açılacak veya acaba olabilir mi? Mesela bugün Bahçeli'nin Türk'ün gazetesindeki reportajından sonra acaba olabilir mi veya bir şey mi? Kafasında şüpheler olanları da öteki istikamete göndermek için adeta bir özel çalışma gibi. Çok antipatik bir şey yani şimdi bu ya ilk geldiğiniz gün hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bayram günü bir de bayram günü ya yani bayram günü hiçbir bir şey aklınıza gelemedi başka. Ya bayram kin, nefret ve negatif duyguların kamçılanacağı bir zaman değildir. Bari o zaman yapmayın. 2 gün bekleyin. Kılıçdaroğlu bir oraya gelsin. Bir gelmemiş daha genel merkezde ve şimdi siz hemen o işte sert görüntülerden sonra genel merkezin önünde böyle bir görüntü yaratıyorsunuz.
1: Biraz da bu ilk hamle bu olmuş oldu. Yani CHP'deki mevcut yönetim ve Özgür Özel başkanlığındaki yönetim çıkarıldıktan sonra CHP'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin girişi, fotoğraflarının asılmasından sonra gelen ikinci hamle bu.
5: Ya dediğim gibi yani bayram günü mesela o zaman mesela oradaki daha güzel bir şey yapın. Mesela insanları çağıran veya bir şey yapan veya ne bileyim çocuklara şeker dağıtılsın bir şey olsun. Ya bunları ben mi söyleyeceğim? Yani bunu düşünemeyip de bunu yapıyorlarsa zaten burada bir sorun vardır. Halkla bir temas sorunu vardır. Bir iletişim sorunu vardır ama kin ve intikam duygularıyla geldikleri ve bunu sürekli ön plana çıkaracakları duygusunu gösteriyor. Özellikle dediğim gibi bayramın birinci günü bunu yapmak.
1: Sayın Vekil, bilmiyorum siz bu görüntülere bir siyasetçi gözüyle ne dersiniz? Yani bu seçmen de sizce sempati uyandıracak bir hamle midir? Ve neden sizce Kılıçdaroğlu diyor, bayramda şeker dağıtsaydı en azından bayramın ilk günü bu neden yapıldı? Çünkü yarın da mesela partiler bayramlaşacaklar biraz daha belki sakin bir gündem olur bayramda hep deriz ya.
2: Evet.
1: Size ne düşündürdü?
2: Ya şöyle Sena Hanım, şimdi aslında özellikle Sayın Kılıçdaroğlu bakımından bakıldığında ben biraz daha sakin, biraz daha kararlı, biraz daha sebatlı ama her ne olursa olsun taşları çok dramatik şekilde bir akşamdan sabaha yerinden oynatacak. Bu yönüyle aslında işin iletişim tarafında da CHP kitlesindeki parçalanmayı arttıracak hamlelerin çok yapılmaması noktasında bir değerlendirmeye sahibim. Yani mevcut denklem zaten

0: CHP açısından oldukça kötü bir noktaya geliniyor. Belli ki belli sembolizmler üzerinden her iki taraf da bu yarığı derinleştirecek şekilde davranacak. Yani bunu Kılıçdaroğlu'nun aslında mevcut durum içerisinde daha tolere edebilmesi, daha kuşatıcı bir dile, daha kuşatıcı, daha az önce Sezin Hanım'ın söylediği hele hele bayramı da vesile kılarak biraz daha ben mesela bugünkü aslında evinin bahçesindeki basın mensuplarıyla bayramlaşmasında biraz o sakinliği, o tonu kısmen görür gibi oldum. Ama bu akşam üzeri olan bu sembolizm üzerinden yapılan gönderme, bu göndermeler genelde siyasal partiler açısından hele hele böyle CHP gibi ana damara hitap eden siyasal partiler açısından çok hoş karşılanacak şeyler değil. Ama bir yanıyla da belli ki her iki taraf açısından da bir kırılma var ve bu kırılmayı tamir edecek, bu yarığı kapatacak, bu açığı kapatacak bir formül iki tarafın da çok gündeminde olmayacak gibi görünüyor. Bu da CHP ve CHP kitlesi açısından çok negatif bir gelecek anlamına gelir. Oysa çok daha rasyonel, çok daha sakin, çok daha mutedil davranacak olan taraf burada orta ve uzun vadede liderliği pekiştirecektir. Fakat ben iki tarafta da bunu görmüyorum. Yani Sayın Özel'in yaklaşım tonu belki o ilk reaksiyoner tutum itibariyle kendi kitlesini bir arada tutma, oraya dair bir işaret verme, biraz işin şovuna kaçma, biraz hem şovu hem popülizmi aynı anda yürütecek bir söylemi ve siyasal tutumu kısa vadede belki kısmen Özgür Özel'den bekleyebilirsiniz. Fakat Özgür Özel de bu tutumunu, Özgür Özel'in ekibi de bu tutumunu öyle görünüyor ki orta ve uzun vadede de devam ettirecekler gibi görünüyor. Buradan CHP açısından bir gelecek perspektifi çıkmaz. Yani ben bunu AK Parti milletvekili olarak daha CHP'nin daha ileri taraflarına ilişkin bir yorum yapma haddinde değilim. Ama bir siyaset okuması yaptığımda belli ki her iki tarafta bu keskinleşmeyi arttıracak ve bu keskinleşmenin neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesini çünkü şöyledir ya, Cumhuriyet Halk Partisi daha farklı bir yapı. Yani atıyorum hani işte daha belki bölünmeler, o geçmiş tarihi serüvenini şöyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın dönem kronolojisini okuduğunuz zaman esasında bunlar CHP'de hiç olmayan şeyler değil. Ya bu yönüyle aslında CHP Türk siyasal hayatında bir Hizipler Partisi olarak da çeşitli siyasal literatürde kullanıldı. Yani CHP'nin böyle bir tarafı var. Fakat geldiğimiz nokta bir ilk. Yani iki tane CHP'nin bizzat kendi içerisinden, bir tanesi 13 yıl boyunca inanılmaz bir dominasyonla partiyi tabiri caizse yeniden kodlamış bir genel başkan ki Kılıçdaroğlu. Benim de zamanında hala daha çok ciddi eleştirilerimin olduğu bir isim. Yaptığı, ürettiği siyaset tarzı itibariyle de çok ciddi eleştirilerim var. CHP'yi ideolojik kodlama itibariyle getirdiği nokta bakımından da çok ciddi eleştirilerim var. Ama bunu ayrı bir yere koyuyorum. Netice itibariyle daha bundan 3 yıl evvel bütün CHP'lilerin ümit bağladığı, hatta öyle ki işte bugünkü konu olan Özgür Özel'in dahi 28 Mayıs seçimlerinden 10 gün sonraki bir röportajında Kılıçdaroğlu'nu eleştirenleri gizli AKP'li, gizli troller olarak nitelediği, yaftaladığı bir zeminden birbirlerine Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ikram ettikleri bir sofradan, bir ortamdan, bir masadan bugün birbirlerine inanılmaz aklı hayale gelmeyecek hainlikle suçlama diline evrilmesi bu sadece CHP'ye orta ve uzun vadede umut bağlayacak olan kitlelere zarar verir.
1: Mesela Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde T24'de bazı açıklamaları vardı. CHP'nin içerisinden bir kesimin, CHP'nin içinden CHP'yi çok iyi bilen bazı isimlerin bakanlıklarla ve AK Parti ile işbirliği yaptığını ve bu mutlak mutlak kararının buna göre çıktığını ve öncesinde Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce arınma mesajı vermesinin de bunun bir işareti olduğuna dönük, hani hatta açıklamanın kodlarına baktığınızda bilenanlar diyor. Hı hı. Kesinlikle böyle bir işbirliği var iktidar partisiyle.
0: Ama şöyle Sena Hanım, şimdi Özgür Bey'in anlaması gereken şey şu. Ben Özgür Bey'in yakın vekilleriyle de, genel başkan yardımcılarıyla çok yakın hukukum var. Onlara da söylüyorum bunu. Buradan da

0: söylemekte bir beis görmüyorum. Özgür Bey'in anlaması gereken şey şu. Israrla her bir kriz döneminde meseleyi dışsallaştırarak başka bir yere tahvil etmeye çalışan bir siyasal dil kullanıyor ve bir siyasal yaklaşımda bulunuyor. Bunun CHP'ye ve kendisine ve CHP'nin üretebileceği dinamiklere, siyasete hiçbir faydası yok. Hiçbir faydasının olmadığını bir türlü anlayabilmiş değil. Yani zamanında Akşener masadan kalktığında, altılı masadan kalktığında Akşener'le alakalı o bir haftalık zaman diliminde neler yaşandığını, neler yapıldığını hatırlıyoruz. Daha evvel Muharrem İnce'ye neler yapıldığını hatırlıyoruz. CHP'nin kendi öz çocuğu olarak tarif edilen bir isimden bahsediyoruz. Sonrasında İstanbul İl Kurultayı meselesinden sonra Gürsel Tekin'e neler yapıldığını hatırlıyoruz. Zaten CHP kendi içerisinde yapıyor bunları. Meselenin hiçbir tarafında biz yokuz. Olmadık da.
1: Siz bunu CHP'de Özgür Özel'e yakın isimlere mi söylüyorsunuz? Onlar yani, size ne diyor merak ediyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Ve en nihayetinde de geldiğimiz nokta dediğim gibi daha 3 yıl öncesinde bambaşka bir yere konumlandırdıkları, la yüzsel tırnak içerisinde artık la yüzsel gördükleri, dokunulmaz gördükleri bir ismi bugün buraya tekrardan taşıyorlar. Ve günün sonunda aslında bu hikayelerin tamamında CHP ısrarla AKP'li arıyor kendi tabirleriyle. Şimdi bu anti siyaset. Bu siyasetsizlik demektir. Yani sen bir şey üretemezsen, sen bir perspektif koyamazsan ortaya, sen bir inşa geliştiremezsen, bırakın vatandaşı, ortalama vatandaşı, yani sana oy verme potansiyelinde olan ama henüz oy vermemiş olan ortalama vatandaşı, kendi kitleni dahi nasıl bir zikzak halinde olunduğu ve nasıl bir kafa karışıklığı, nasıl bir perspektif bulanıklığı içerisinde olunduğuyla alakalı ciddi ümitsizliğe sevk edersin. Şu an CHP yönetiminin ısrarla yaptığı şey bu. Yani daha evvel dediğim gibi şöyle bir alt alta dizelim. Akşener'e, Muharrem İnce'ye, Gürsel Tekin'e ve Kılıçdaroğlu'na. Üstelik bir başka bir şey var. Özgür Özel'in şu an içinde bulunduğu illüzyon, ben buna biraz yanılsama diyorum, bu illüzyondan çok çok fazlasıyla nasibini alıyor CHP her seferinde, bir sosyal medya siyasetini gerçeklik zannediyor.
1: Ne demek bu?
0: Yani sosyal medya algoritmalarının son 3-4 gününe şöyle bir baktığımızda, çokça bakıyorum ben, inanılmaz bir epik hikaye üretilmeye çalışıyor Özgür Özel tırnak içinde gelecek liderliği bakımından. Böyle bir epik hikaye sahada yok. Bunun altı dolu değil. Yani bununla ilgili yeni hayal kırıklığını önümüzdeki ilk seçimde yeniden yaşayacaklar. Bunu bir siyasi analiz olarak söylüyorum. Ama ısrarla CHP'deki arkadaşlar sosyal medyada üretilen o hikayeleri, işte bir Toma görüntüsünü, bir ıslanmış Özgür Özel yürüyüşünü, bir romantizm üzerinden siyasetin gerçekliğine tahvil etmeye çalışıyorlar. Siyaset böyle işlemez. Siyaset projedir, siyaset vizyondur, siyaset ufuktur. Bu perspektifi, bu ufku verebiliyorsanız o zaman tamam. Ama yani şimdi şu CHP manzarası içerisinde, şu hikayelerin çarşaf döküldüğü bir manzarada, bir vasatta CHP kendi kitlesi, çok ideolojik aidiyetler haricindeki ortalama kitle. Gerçekten evet ya, buradan bir Türkiye'ye dair ciddi bir ufuk çıkar. Dış politikasını şuradan şuraya taşır. Savunma sanayinde level atlar. Ekonomisindeki işte mevcut bizim gündemimizde olan naksalarımız, hayat pahalılığını, enflasyonu, emekliler başta olmak üzere dezavantajlı grupların durumlarını, bunlara ilişkin AK Parti'den çok daha farklı yepyeni şeyler üretir, bir nefes olur. Ya da terörsüz Türkiye'ye ilişkin, ya da hak ve hürriyetlere ilişkin, demokrasiye ilişkin, özgürlüklere ilişkin AK Parti'den şöyle şöyle şöyle noktalar itibariyle inanılmaz bir seviyeye Türkiye'yi çıkarır diyebiliyor mu acaba? Yani ben daha rasyonel, daha gerçekçi ve daha sakin olmak gerektiği kanaatindeyim. Bırakın onu kendi kitlesi içerisinde olumsuz veya kendi düşüncelerine negatif yaklaşan herhangi bir insana, Muharrem İnce'ye, Gürsel Tekin'e, Meral Akşener'e bu kadar tahammülsüz, bu kadar inanılmaz linç kültürü geliştiren bir toplumdan nasıl bir demokrasi, nasıl bir hukuk, nasıl bir özgürlük çerçevesi çıkacak Türkiye için de bu Türkiye'ye bir ufuk olacak, bir umut olacak. CHP'nin çözmesi gereken yapısal sorunlar bunlar. Ama dediğim gibi kendi meseleleridir. Biz kendi gündemimizdeyiz, kendi siyasal ajandamızın içerisindeyiz.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Size başka sorularım da olacak. Tabii. Açarız konular ilerledikçe. Gürkan Zengin Ankara'dan ne der? CHP Genel Merkezi'nde bu araçların böyle sergilenmesine ve bu araçların gönderilmesine...

0: Az önce Sezin Hanım dedi ki ya, bu isimler, siz yanlış anlamadım değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de var olduğu geldiği ifade edilen isimler, öyle iddialar da
1: CHP
0: var
1: kamuoyu bunu konuşuyor.
0: CHP
1: ya. Dolayısıyla
0: kamuoyu
1: onlara
0: konuşuyor.
1: bir malzeme verip de ya bak bu böyleymiş dedirtecek bir durum değil. Onu demeye çalıştım.
0: Yani zaten daha Özgür Özel öncesinde de CHP'de var olan isimlerdi gibi bir iddia da varsa, bu görüntüler neden şimdi yaşandı sizce?
2: Sena Hanım, bu CHP'deki cepheleşmede Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, işte Ekrem İmamoğlu cepheleşmesinde şöyle bir durum var. Birinci grup Kemal Bey'de partinin hükmü kişiliği var, parti var ama toplumsal meşruiyet yok. İkinci grupta Özgür Özel, Kemal Ekrem İmamoğlu grubundaysa toplumsal meşruiyet, toplumsal destek var ama parti yok. Şimdi bu hamleyi yapan Kemal Bey cephesi. Bu şu demek, ben meşruiyeti arıyorum. Yani parti zaten bende ama altı boş. Toplumsal destek ve toplumsal meşruiyet yok. Kemal Bey meşruiyet arayışında ve bu hamle arınma süreci dediği, partiyi eleştirirken kullandığı parti arınmalı sürecinin başlangıcı ve buradan meşruiyet yaratmaya çalışıyor Kemal Bey. Bu önemli bir hamle. Bu sadece meşruiyet arayışı değil. Ki bu arayış öyle boş bir arayış falan da değildir. Kimse kusura bakmasın. Buradan meşruiyet çıkar mı? Şimdi bu iki araç, bunların böyle sergilenmesi, üzerine haram falan yazılması bir başlangıç olarak görülmeli. Bundan sonra neler olacak? Belki bugün olay daha çok sıcak, ayrışma çok sıcak ve Kemal Bey çok sıkıntılı bir durumda geldi partinin başına. Mahkeme kararıyla gelmesi itibariyle söylüyorum. Dedim ya, toplumsal destek yok ama bu toplumsal destek böyle hamlelerle gün be gün, her gün, her hafta yeni bir açıklama, yeni bir belge, yeni bir durum, neyse bilmiyorum artık, parti onda ifade, ifşaat, kendi bilgileri, parti belgeleri, muhasebe kayıtları da onda. Adım adım yapacağı açıklamalarla bir meşruiyet inşa etme sürecini başlatıyor. Bu ilk hamle oldu. İlk somut hamle oldu, bir. İkincisi, bu bize aynı zamanda bu ayrışmadan artık bir geri dönüş olmayacağını gösterdi. Özgür Özel'in dün İzmir'de, bugün Manisa'da yaptığı açıklamalar, çağrılar, eski genel başkana yönelik çağrılarının bir karşılığının olmayacağı, bu mücadelenin sert şekilde devam edeceğinin bir somut işareti bu hareket. İkincisi bu. Üçüncüsü, bir bayram günü, bir dini bayramda yapılıyor bu hamle. Mübarek Kurban Bayramı ve haram vurgusuyla, haram araç vurgusuyla buradaki hassasiyet yükseltiliyor. Hani ya, bayramlar, dargınlıkların, kırgınlıkların sona erdirilmesi gereken günlerdir falan diyoruz ya, ama bir taraftan da bir hassasiyetlerin de yükseldi. Yani bir sevap işlersiniz, kurban kesersiniz, kurban eti dağıtırsınız. Böyle bir günde buyurun, iki tane haram araç var CHP Genel Merkezi'nin kapısında. Bu haram araçları satıyoruz, elden çıkartıyoruz. Bunları eski yönetim almış, dağıtmış, İşte peşkeş çekmiş gibi bir resim ve haram diye de yazmış oraya. Bunlar önemli. 3-4 böyle temel mesaj gördüm burada ve
0: Çok
2: bu
0: özür dilerim.
2: mücadelenin bir geri dönüşünün olmayacağı, gideceği yere kadar gideceğini anlıyorum.
0: Özgür Özel döneminde idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat'tan bu konuya ilişkin bir açıklama var. Yeni de bir açıklama. Onu okuyayım, belki üzerine eklemek istediğiniz olur. Genel merkezimizin bahçesinde sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır. Tüm faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır. O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş'la ilgisi yoktur. Yani diyor, bir araç zaten vardı, Kemal Kılıçdaroğlu kullanıyordu. Ötekini de biz bu yıl aldık, hatta faturası var. Şimdi nasıl oluyor? Genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kontrolünde. Dolayısıyla bunların faturasını, ne zaman, ne şekilde, kim tarafından alındığını da zannederim Kılıçdaroğlu ve ekibi biliyor. Mu?
2: Şimdi zaten mesele de bu. Şimdi başladı işte. Kemal Bey bir hamle yapıyor. Diyor ki bunlar haram araçtır. Eski yönetim hesap vermek veya cevap vermek zorunda hissediyor. Şimdi bir olgular var hayatta malum, bir de algılar var. şu arabaları, o araçları, VIP araçları

0: arkadaşlar bunlar. Oraya çektiği an, üzerine de haram yazdığı andan itibaren algı oluşuyor. Bunlar çalma, çırpma, hırsızlık yoluyla veya işte bunların üzerinden yapılan tasarruflar bu şekilde bu kategoriye girer diye bir algı yarattı Kemal Bey'in kadrosu.
1: Ama
0: ötekiler
1: peki
0: de cevap
1: çok özür
0: veriyorlar.
1: Dilerim.
0: Ya
1: yarın
0: öyle olmadı,
1: mesela
0: böyle olmadı.
1: bu araçlardan yani... biri 2022'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde alındıysa çıkıp işte bir o dönemde işte mesela şimdiki açıklama gibi Özgür Karabat'ın açıklaması gibi biri de faturası bu dese o zaman ne olacak eğer varsa böyle bir şey?
0: İşte bunlar bir adım ileri, iki adım geri. Bak burada haksızlık yaptınız, burada yapmadınız. CHP'nin eski yönetiminin sözünü ettiğiniz gibi cevap verebileceği ve ikna edici karşı argümanları olabilir. Bazılarında olmaz. Ama bu böyle bir mücadeledir. Ben şimdi tabii bu araçlar öyle miydi, böyle miydi? Aziz İhsan Aktaş'ın arabası mıydı? Kemal Bey'in zamanında mı alınmıştı? Bunlar araştırmacı, tırnak içine alalım. Araştırmacı gazetecilik faaliyetleri olarak bakılır edilir ama algısı siyaseten bizi etkileyen, toplumu toplum kesimlerini etkileyen algısıdır. Ha Kemal Bey çıkar 3 defa, 5 defa, 3, 4, 5, 6 vakada hatalı, eksik, yanlış bilgilerle bu hırsızlığı, yolsuzluğu ilan etmeye çalışır. Mağdur olur, beceremez ve eline yüzüne bulaştırır. Tam da tersi Özgür Özel yönetimi işte böyle haksızlık, hukuksuzluk yapmamış olarak tezahür eder. O başka bir algı. Bir olay da böyle, öteki olay da öyle. Ama sonuçta bir mücadele ediyorlar. Ve bir arınma üzerinden başlayan bir kavga var. Daha öncesi var tabii, arınma üzerinden başlayan demeyelim buna. Yani sonuçta Kemal Bey'in mahkeme kararıyla partinin başına getirilmesi ve partinin başındaki kadronun, seçimde kazanmış bir kadronun. Bence çok altı çok çizilmiyor. Kurultayla geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Üzerinden bir de mahalli seçim geçtiği için ve o seçimde de çok başarılı olmuş bir yönetim olduğu için Kemal Bey'in travması o bakımdan sıkıntılı ya da sorunu, karşı karşıya kaldığı tablo eski yönetimi yıpratma tablosu çok zor olacak. Çünkü Kemal Bey hiç seçim kazanmamış bir genel başkan. Özgür Bey de girdiği ilk seçimi kazanmış bir genel başkan. Öyle bir sıkıntısı da var Kemal Bey'in. Ama bu işler öyle hemen göz ardı edilebilecek bir işler değil. Bugün böyle bir izahı olur bu iki aracın. Yarın başka ihaleler gündeme gelir. Yarın Kemal Bey'in bir yakını, başka bir belediye başkanları çıkartırlar. Bir takım belgeler, ya mahkemeye de yansımamış bir takım belgeler çıkartırlar. Kamuoyundaki algı değişebilir. Algı değişebilir ama olgu değişmez. Olgu Kemal Bey burada toplumsal meşruiyetle ya da tırnak içinde hukuki süreçler içinde gelmiş olabilir. Ama nihayet mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturuyordur. Bu kolay kolay kaldırılabilir bir durum değil yani.
1: Şimdi böyle olunca kamuoyunda kafası karışıyor Sezin Hanım. Az önce sizin dediğiniz... Yani bu belgeler var, faturalar var diyor Özgür Özel'in ekibi. Bunlar Aziz İhsan Aktaş'ın, Özkan Yalım'ın parasıyla alındı diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi. Öyle olunca iki farklı açıklama ama ortada iki aracın görüntüsü.
2: Tabii şimdi yani, Gürkan Bey...
1: Böyle bir ikilik oluyor zihinlerde de.
2: Bayramın ilk günü işte dini hassasiyetlerle haram konusunun daha çok... böyle bir karşılığı olacağını söyledi. Ben de belki dışarıdan bakınca belli olmuyor ama ya da öyle vehmetmezsiniz ama dini hassasiyetleri gayet yüksek bir insanım. Ve ya haram bugün görmek bunları ve CHP seçmeni de değilim. Veyahut da burada ya negatif bir algı yaratıyor bana kalırsa. Burada gene bir kin ve intikam duygusu empoze edilmiş oluyor. Kaldı ki eğer bunlar böyleydiyse mutlak butlanı mı beklediniz? Niye daha önce belgelerle vesaire gitmediniz devlete ya da... Şimdi bundan sonra işte Kemal Kılıçdaroğlu kim bilir neler açıklayacak işte. Bekleyelim, görelim falan. Şimdi bunlar o zaman bunu mu beklendi? Niye o zaman daha önce yargı makamlarına gidilmedi? Ki ya biraz Ankara bilgisi olan zaten biliyor ki aylardır o yani paylaşılmayan belge, bilgi... sosyal medyadan paylaşılmayan kalmadı ya artık. Bundan sonra zaten eğer bu nokta beklendiyse ve şimdi paylaşılacaksa da o da yargıdan belge saklamaya girer. Herhalde onun da bir karşılığı vardır. Onun için yani bu toplumda bunların bir karşılığı olacağı yok. Siyaseti bildiğimiz anlamıyla çok kirli hale getiriyor. En son işte bütün bu mutlak butlama olmadan önce bir araştırma üstünde çalışıyorduk. Ve orada bizim genel anladığımız... gördüğümüz toplumun bu bütün bu belden aşağı konular aşırı derecede sürekli bu konuların gündemde olması büyük bir irkilme yaratmış.

0: Ve bu bütün siyaseti etkiliyor.
1: Evet.
0: O yüzden de bu şimdi mutlak butlam bence bunun ortasına düştü ve bundan sonra da giderek siyasetin bunlara sarması çok negatif etkileyecektir. Herkesi negatif etkileyecektir. Yani CHP meselesi onlar içinde tartışsınlar, bitsinler, gitsinler değil. Toplumda bir öfke birikiyor ve siz öfkeye körükle gidiyorsunuz. Çözülmemiş bir ekonomik kriz var zaten.

0: edilen bir durum. Öyle bir, o parti bu parti ya CHP öyle biz iyiyiz tamam sorun yok değil yani. O bakımdan bence herkesin bir irkilip ürkmesi lazım. Ve bu mutlak butlancıların da bir o bakımdan iletişimlerinde vesaire bu kin ve öfke nefret halinin üstüne körükle gitmemeleri lazım bana kalırsa. Onun dışında her şey yargının önünde tartışılır, konuşulur vesaire. Eğer belgeleri, bilgileri varsa da önceden dediğim gibi keşke gitselerdi. Şimdi açıklayacaklar da ne olacak? Yani bir ben karşılığı olacağını pek göremiyorum toplumda.
1: Yaşar Hocam, bayramın ilk gününde böyle haram araç ifadeleriyle yani dini hassasiyetlere dönük bir hamle mi Sezin Hanım'ın dediği gibi ne dersiniz? Bir meşruiyet yaratma çabasının ilk adımı olarak nitelendirdi Gürkan Zengin. Sizce?
2: Benim yani başından beri bu süreçteki gelinen noktanın ayrışmasının içeriği nedir sorusuna cevabım şudur. Bu yeni bir ayrışma değildir kuşkusuz. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde başlamıştır. Bir kere adını koyalım. Fikri bir ayrışma yoktur ortada. Yani partinin nasıl yönetilmesi gerektiğini fikri açıdan yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte ekonomik, toplumsal, dış politika, iç politika bütün alt başlıklarına nasıl bir politika geliştirilmesi gerektiği konusunda bir ayrışma yoktur. Hepsi aynı ekiptir, aynı düşüncedir, aynı fikrin etrafında başarıysa birlikte, başarısızlıkla birlikte hanelerine yazılmıştır. Bir kere bunu tespit edelim. Peki nedir bu? Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden itibaren bir koltuk, statü arayışına yönelik bir ayrışmaydı. Ve bugüne geldi. Yargıya taşınma sürecini de besleyen yine bu ayrışmaydı. Yine koltuk kavgasına yönelik bir ayrışmaydı. Herkes ne biliyorsa yargıya taşımaya başladı. İddialarıyla, doğrusuyla, yanlışıyla, tanıklıklarıyla, itiraflarıyla. Sonuçta bu yargı sürecine taşınan şey. O yüzden de uzlaşmanın zorluğunun bence belirleyicisi budur. Koltuğa dayalıdır ve bunun daha çok artık yargı sürecine yansımış tırnak içinde yolsuzluklar ve ahlaksızlıklar başlığıyla taşınmış olmasıdır. Buradan nasıl uzlaşılacak? Bu iki aracın buraya çekilmesinin aslında hamlesi şudur. Meşruiyetten öte benim gördüğüm odur. Belki hepimizin ihtiyacı odur. Neyi tartışıyoruz biz şu anda? Tartıştığımız şeyin berraklaşması için bir şeyin netleşmesi gerekir. Neyi? Hakikati. Kolay iş midir bu kadar ortaya atılmış iddialar? Az şey midir? Bunların hiçbirinin bir önemi yoktur. Gerçeği anlamak çabasında. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş. Herkesin bu hakikati ya bir anlayalım. Acaba bunlar olmuş mudur? Arayışına girmesi gerekmez mi? Bence bunun çağrısıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu geldiğimiz noktada hukuken ve siyaseten İmkan bulabilirse yapılandırmak istediği şey budur. Evet, inanıyorum. Bunların olduğuna inanıyorum. Bunlarla ilgili belki daha somut. Bu onun ilk simgesidir. Bu bir simgesel bir şeydir.
1: Hocam affedin. Mesela şimdi çok özür dilerim. Bir de şöyle bir iddia var. Hani iki tarafın da dediğini ekrana getirebilmek adına bunların dönüşümü yani VIP araca dönüştürülmesi sürecinde belediyeden karşılandı ve toplamda 7 milyonunu aşan 8 milyona neredeyse dayanan bir harcamanın olduğu ve faturaların işte iki ayrı kalem olarak düzenlendiği tek bir faturada birleştirildiği gibi iddialar yani araçlardan çok içinde bir VIP dönüşüm yapıldı diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine yakın kaynaklar anlaşılan o ki.
2: Evet,
1: diğer yani tarafta bu diyor ki faturası var aracı biz aldık. Karşı tarafta diyor ki siz bunu dönüştürürken milyonlar harcadınız.
2: Evet ben de tam onu söyleyecektim. Birazcık takip edebildiğimiz kadarıyla iddianamelere yansıyan da buydu zaten. İşte bu ismi anılan Aziz Aktaş falan bu VIP aracın nasıl dönüştürüldüğü, nasıl paralar harcandığı vesaire ilgiliydi. Neyse ama şunu az önce Sezin Hanım söyledi. Önceden neredeydiniz, niye belirtmediniz? Yani şu çok açık, bugün yargılama süreci içerisinde olan soruşturmalar, kovuşturmalar, yargılamalar, bütün besleyicileri yine partinin içindekiler. Bence oradaydılar zaten. Zaten yansıtanlardı. Bugün sadece onun etrafında şimdi bir pozisyon oluşturma, buradan bir içerik zemini, bir mevzi oluşturmak ve dolayısıyla biz partimizi arındıracağız.

0: sokaklarda. Ete kemiğe büründürme çabası budur. Sonuçta partinin dışında herhangi bir yerden. Yani geriye dönüp bakın, şaibeli kurultay sıfatlandırmasını kim yapmıştı? Yani AK Parti çevreleri mi yaptı? Ben de paylaştım. Böyle bir kolaj yapılmış, çok güzel. CHP'li gazeteciler peş peşe konuşuyorlar. Yani kurultayda şaibe yapıldığına dair. Yani yargı kararından önce bunlar dillendirilmiş. CHP'li bazı siyasetçiler, CHP içindeki ayrışmalar ve nihayetinde yargıya başvuran CHP'liler ve ardından onun takibini yapan bazı delegeler. Ne yapacaktılar? Yargı mensupları bunun üzerine gitmeyecekler miydi? İncelenmeyecek miydi? İnanırsınız, inanmazsınız yargı sonucuna. Yeterince bu deliller ikna edici değildi dersiniz. Ona söyleyecek sözüm yok. Ama şu acaba sorusunu soruyor muyuz zihnimize? Gerçekten bunlar oldu mu? Olduysa hak mıdır bu? Bir kurultayda bu tür oyunlarla. Ben o zaman bir gün önce, oylamadan bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'na adayımız odur diye delegelerin sayısı yeterliydi, biliyor musunuz? Bir gün sonra imzalarına sadık kalsalardı ilk turda seçiliyordu zaten. Ne olduysa 24 saat içinde onların önemli bölümü iradelerini değiştirdiler. Bilemem. Ama sonuç itibariyle onun üzerine yürüdü her şey zaten. Niye değiştirdiler? Neler oldu? Şimdi onun üzerine ortaya böyle bir şey çıktı. Soru şudur. Hakikat ortaya çıksın mı çıkmasın mı? Algı deniyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve ekibi acaba o hakikat arayışı içine girdi mi? Elbette arkadaşlarıdır. Elbette savunacaklar. Elbette diyecekler ki biz onların hiçbir şekilde yolsuzluklara, ahlaksızlıklara bulaştıklarına inanmıyoruz. Ama bu hakikatin ortaya çıkmasını da istiyoruz. Bu atılı suçlar, bu iddiaların üzerinde kalmalarını asla içimize sindiremeyiz. Biz bunun hukuki mücadelesini vereceğiz ve ispatlayacağız. Bunu iddia edenlerin delillerinde yetersiz olduğunu ortaya koyacağız. Söylendi mi bu hiç? Hayır. Bu tamamen siyasidir dendi. Hiç bunun içine girmeyin. O sayfayı açmayın. Acaba diye sormayın. Hakikatin peşine düşmeyin. Bu dendi. Şimdi gelen ayrı budur. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla bu hakikat ortaya çıkacak. Aklansın da gelsinler cümlesinin anlamı budur. Şimdi böyle bir ayrım var. CHP buna karar verecek. CHP'ye gönül ver. Kim daha fazla CHP'lidir, biz mi karar vereceğiz? Biz mi tartışacağız? Özgür Özel ve ekibini siyasete kazandıran Kemal Kılıçdaroğlu'ysa o mu daha az CHP'li? Şimdiki arkadaşlarım daha çok CHP'li. Ona onlar karar veriyor. Ama sonuç itibariyle parti içerisinde fikri bir ayrılık yoktur. Öyle yağmurda yoğun ıslanarak, tomanın üstüne çıkarak buradan sanki büyük bir devrimci fikri bir ayrışma varmış gibi bir izlenimde vallahi algıda da tutacağını hiç zannetmiyorum. Sonuçta hakikat ve hakikate karşı koruma ve onu hiç tartışmayalım mücadelesidir ve ayrışmasıdır. Dolayısıyla bunlar ortaya çıksın. Siyasette kirlenme dendi, evet. Bu kirlenmeyi ortadan kaldırabilecek şey ya da onu koruyup kollayacak şey siyasette bu tür iddiaların kolayca ortaya atılmaması. Atılıyorsa kesin ispatlanması. Üçüncüsü de ispatlanabiliyorsa üzerine örtülmemesi.
1: Şimdi çok
0: Bu en
1: özür
0: yakın,
1: dilerim.
0: bu en yakın, bu en yakınınız olsa bile sonuçta onun siyasetten arındırılması. Evet, siyaset bir erdem alanıdır. Ve erdemlilere yakışır. Bunlar böyle üzerinden kolayca geçilecek şeyler midir? Hiç bunları konuşmayalım isteniyor. Ama bunun şu anda ciddi bir taraftarı oluştu.
1: Tam
0: Mahkeme kararı, o kararı, bu kararı. Ama şimdi, bence şimdi ilk defa parti içerisinde. Hatırlayın, yani Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan hemen sonra bir sandık kondu. Adaylık seçimi dendi. Buna karşı çıkıyordu Kemal Bey de, Mansur Yavaş da. Yani ön seçim değil bu. Buna gerek yok. Şimdiden aday belirlenmez, dayatmayın falan yaklaşımındayım. Ama o zamanın ikliminin, yani o tutuklamaların hararetiyle hepsi sahip çıktı haklı olarak. Koştu geldiler, sandıkta oy verdiler. Kemal Bey de, Mansur Bey de. Sonuçta ilk refleks, olağan refleksti. Bu ortaya konacaktı. Ama zaman geçti. Zaman geçtikçe bu işler daha da derinleşmeye başladı. Saçaklandı, iddialar büyüdü, yargılamalar başlandı. İtiraflar ortaya çıktı. Ya itirafçılara bakıyorsunuz, A takımdan insanlar. Nasıl oluyor? Yani hiç mi zihnimizde bir soru belirmez? Bütün bunların aydınlanması gerekiyor. Şu çok açık. Yıllardır dilimizdedir. FETÖ'nün saldırılarından bugüne. Nedir? İşte suçlu ispatlanana kadar, suçu ispatlanana

0: Masumdur.
1: Masumiyet karinesi.
0: Masumiyet karinesi. Bunun simetrisi de doğru değil midir? Baştan hiçbir şey olmamıştır demek. Hiç içine girmeyelim, incelemeyelim. Ortada kalsın bu iddialar. Kim yıpranır? İşte o zaman siyaset yıpranır. Kolayca aşılabilir. Bunların hiç önemi yoktur. Her şey siyaseten yürümüştür. Kemal Bey bir anda hain olur. Fotoğrafları yerlerde sürülür. Ya daha şundan kaç ay önceydi? Özgür Bey değil miydi arkasından gözyaşı döken? Özgür Bey değil miydi seçim kaybedilmiş Cumhurbaşkanlığı seçimi? İstifa çağrıları artıyor. Onlara karşı göğüs geriyor ve diyor ki o istifa çağrılarını yapanların kazığın altından AKP'liler çıkar diyordu kendi deyimiyle. Bunu diyen Özgür Bey değil miydi? Nasıl oldu da bir anda hain oldu? Hain sloganları altında rahatlıkla yürüyebiliyor Özgür Özel. Gerçekten bu fikri bir ayrışma olsa bu kadar kolay hazmedilir mi o sloganla? O zaman ne var burada? Çok açık, ağır bir şey var. O ağır şey hakikat, biliyor musunuz? O hakikat neyse o kadar ağırlığıyla çok sarsıcı, partiyi sarsıyor. Çok
1: yani
0: açık.
1: Siz ne olduğunu düşünüyorsunuz hocam? İzin verin şurada bir araya gireyim. Çünkü bugün Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki sizden alayım bu yanıtı, sonra bu başlıktan devam edelim. Çünkü ben açıklayacağım her şeyi dedi. Hatta konuşurken şu ifadeleri kullandı. Halk buluşması yapacak cumartesi günü. Halk buluşmasında herkesin bilmesi gereken gerçekleri anlatmak zorundayım. Mahkeme kararı olmasa hiç anlatmayacaktım dedi. Şu ifadeyi yaptı, yani ağzımı kapatacaktım, evet. Açmayacaktım.
2: Ama niye yani? Neden?
1: Ama anlatmak zorundayım. Halkımız bilmedi.
2: Hayır, mahkeme kararı olmasa niye anlatmayacaktı? Ben onu anlayamıyorum. Gerçekten samimiyetle anlamıyorum. Hepimizin bilmesi gereken gerçeklerse bu mutlak butlan kararı çıkmasaydı bunlar sır olarak mı kalacaktı? Ama niye?
1: Yani çok doğru bir soru. Evet. Yani
2: kalpten neden soruyorum? Yani anlayamıyorum yani.
1: O zaman kamuoyunun bilmesine mahkeme kararı yoksa gerek yok muydu diye mi soruyorsunuz?
2: Hayır, yani niye neden o zaman gizlenecek miydi? Niye o zaman? Yani mahkeme kararı neyi değiştiriyor? Onu algılayamıyorum ben. Kendime de ben izah
0: şöyle
2: edemiyorum.
0: Ben şöyle algılıyorum.
1: Buyurun.
0: Benim izah ettiğim şudur. Yine söylüyorum. Bugüne kadar bu denli, bilmiyorum kaçını ne kadar kim de takip ediyor. Yargılamalar var, iddialar var, soruşturmaların bir kısmı yeni açılıyor, saçaklanıyor, genişliyor vesaire. Bunların hepsi parti içerisinden besleniyor. Bir kere net, bunu saptayalım. Kemal Bey'in bence refleksi şuydu. Yani bir genel başkanlık yapmış, 13 yıl parti içerisinde olmuş ve bu ekiple de çalışmış. Belki kendi sorumluluğunu da hissederek. Sonuçta onun genel başkanlığı döneminde aday yapıldılar. Ekrem İmamoğlu kamuoyu tanımazken o kamuoyun önüne çıkardı. Sonuç itibariyle onun da belki sorumluluğu hissederek bu sürecin biraz yol almasını, kendisinin de belki ikna olmasını, Kemal Bey adına konuşacak değilim. Sonuç itibariyle benim anladığım, şimdi bunu demiş olmak da ben de ikna oldum demek istiyor. Birçok şeyi gördüm, ikna oldum ve dolayısıyla ben de şimdi bunlarla ilgili konuşacağım dediği kanaatindeyim.
1: Yani mahkeme kararıyla kendisinin de ikna olmayacağı bazı iddialar olarak mı kalacaktı hocam?
0: Olabilir. Yani sonuçta hakikat arayışı aynı zamanda mutlaka yapıldığı anlamında değildir ki. Belki de diyebilmeliydi. Yok kardeşim, bunların hepsi partiye zarar verici hususlardı. Bunların hiçbirine inanmıyorum. Ben şimdi bu çizgiyi kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Yani gerçekten sahici olarak ikna olup olmadığını bilmem. Onu sorgulayacak ya da yargılayacak halim yok. Ama sonuç itibariyle verdiği izlenim odur. Kesinlikle parti yolsuzluklar ve ahlaksızlıklar içerisindedir. Bunu yapanları ben artık tek tek biliyorum. Ve sonuç itibariyle bununla ilgili de ben şimdi o yüzden geri geliyorum ve bununla ilgili çalışma yapacağım. Burada bir siyasi hedef, siyasi bir ikbal meselesi olduğu kanaatinde değilim. Zaten böyle bir imkanı da yok Kemal Bey'in. Tekrar genel başkan olmak, bir daha cumhurbaşkanı adayı olmak falan. Bunu o kadar herhalde rasyonel düşünüyordur. Dolayısıyla şimdi böyle bir misyon üstlendi. Sonuçta kendisinin ismiyle de bugüne kadar yani politikalarını falan ben de hiçbir zaman benimsemedim. Hep karşı çıktık politika yapış biçimine, yöntemine. Ama sonuç itibariyle bir şeyin de hakkını teslim edelim. Bu hep şununla anıldı. Hiçbir şekilde akçalı işlere bulaşmayan dürüst bir adamdır. Şimdi o imajını, o hüviyetini şimdi bununla özdeşleştirerek partiyi arındıracağım diyor. Şimdi geldiği nokta o. Yeni ne açıklar? Onu göreceğiz. Evet, gerçekten mahkemeye sunulması gereken zamanında bildiği şeyleri gizlemişse bu da hoş olmayacaktır kuşkusuz. O zaman niye söylemedin diye sizin hanımın o haklı sorusu sorulabilir. Ama bu denli

0: Tehdit edici bir şey değil o soru. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü parti içinde zaten yığınla şey bitti. Ya bir belediye başkanının baş danışmanı, bir akademisyen baş danışman ilk kıvılcımı o atıyor herhangi bir belediyeden. İsmini falan vermeyeyim şimdi. Gidiyor savcılığa başvuruyor. Şu ihalede şu yapıldı diye. Öyle başlıyor hepsi. Hepsinde bir bakınız fitili ateşleyen kim, gerisindekiler kim? Ya onlar arkadaşlarını iyi seçmediler. Bunlar hepsi iftiradır. Ya da bunların %10'u bile gerçek olsa ortada facia bir durum
1: Evet.
0: vardır. Bunu görmek gerekir.
1: Teşekkürler. Bu arada bu araçla ilgili Özgür Karabat süreci anlatan bir mesaj da paylaşmış. O konuyu az önce konuştuk ama onu da detaylandırayım. Çubuk'taki saldırıdan sonra diyor Özgür Karabat, Erdoğan Toprak İstanbul'dan Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanımına sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu zırhlı aracı 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023'teki kurultaydan bir gün sonra Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul'a götürmüştür ifadelerini kullanmış. Yani Kılıçdaroğlu da bu vesileyle, bu sebeple alındı bu araç, bu nedenle kullandı diyor. Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın ifadelerine yer vermiş yaptığı açıklamada. Şimdi zamanında bildiği bir şeyler varsa ve gizlediyse dedi Yaşar Acısalioğlu, Yaşar Hoca. Bilmiyorum Sezin Hanım, bir sorduğunuz soru burada ama siz cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceğini düşünüyorsunuz ve söyleyeceği şeylerin CHP tabanında ya da kamuoyunda nasıl yankı bulacağını düşünüyorsunuz?
2: Şimdi belli ki yani gene siyasi iletişim penceresinden bakarsam yapılmak istenen pazartesiye yani işte yeni haftaya başlanırken bir işte arınma hareketi başlatıyoruz. İşte bunun başlangıcı da bu söz konusu eski yönetim ve işte tabii ki işte Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere şu şu isimler şunları şunları yaptılar şöyle şöyle falan gibi. Yani neyse yani. Şimdiye kadar ben bu kadar ciddi çalışılan bir davada bizim bilmediğimiz Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok yeni şeyler veyahut da CHP ile ilgili zaten çok bir sürü yargı süreçleri var. Onlardan çok farklı bir şeyler çıkabileceğini sanmıyorum. Zaten tekrar aynı soruya geliyoruz. Niye daha önce o zaman bunlar gündeme getirilmedi eğer çok büyük şeyler açıklanacaksa? Bu açıklananlar dediğim gibi belli ki işte o arınma hareketinin pazartesi gününden itibaren daha başlatıyor olmak için. Ve tabii ki işte Kemal Kılıçdaroğlu da buna başlarken bir kamu yararıyla çıktığını göstermek isteyecek. Fakat o tekrar aynı soruya dönüyoruz bu sefer. Kamu yararına yapılacak bir şeyse kin ve intikam, nefretle ki bayramın birinci günü işte o yapılmış gibi oldu siyasi iletişim açısından. Eğer bu yapım değilse mesele ve gerçekten kamu yararı gözetiliyorsa, Türkiye'nin bütün toplumun iyiliği, işte bu anlamda yolsuzlukların olmaması gözetiliyorsa, niye şimdi yani niye bu yargı sürecinden sonra ve Kemal Kılıçdaroğlu yasa marifeti, bu yargı marifetiyle CHP Genel Başkanı olduktan sonra tekrar yapıldı? Ya buna gerek var mıydı? O makama ihtiyaç var mı? CHP'nin başına geçmesinin bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani bu tarz bir çıkış yapmak için gerektireceği bir durum yok. Yani öncesinde sıradan vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak veya CHP üyesi, eski parti lideri, Cumhurbaşkanı adayı olmuş biri olarak yeterince birçok sıfatı vardı bu tarz çıkışlar yapmak için. Ama benim baktığım pencereden, tarafsız bir pencereden bakmaya çalışıyorum mümkün olduğunca ki gerçekten de bir haksızlık intibağı uyandırıyor bütün bu olanlar. Yani normal akışında, mecrasında oluyor bu değişiklik. Özgür Özel ve ekibi hiçbir haksızlığa uğramadan bunlar yaşanıyor gibi de durmuyor toplum nezdinde. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Tam bu işte olaylar olmadan önce üzerinde çalıştığımız bir araştırmada toplumun %62'si CHP'ye haksızlık yapılıyor sözüne katılıyordu. %62. Şimdi bu mutlak butlandan önceydi. Demek ki toplumda böyle bir kanaat oluştu. Demek ki bütün bu siyasi iletişimde yanlış şekillenen bir şeyler var. Yanlış bir algı oldu toplumda demek ki. Veyahut da CHP'de için böyle bir kanaat oluştu. O zaman başka bir yöntem güdülmesi gerekiyordu. Ve burada da şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu tarz çıkışları bu mağduriyet hissini arttıracak. Ya toplumda biz arınıyoruz.

0: Yolsuzluklara büyük çareler bulunuyor. Muhteşem bir hamle yapılıyor. Duygusu intiba olmuyor. Burada işte Sayın Yaşar Bey çok güzel bir şey söyledi. Bu Erdemliler hareketi. Ya siyasetin bu olması lazım. Halbuki öyle bir toplumda bakış gelişiyor ki siyasette olan biri zaten erdemsizdir yapısı gereği. Oradaysa bir erdemsizliği vardır gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Ben o yüzden diyorum. Tamam bugün bunu CHP meselesi olarak tartışıyoruz ama maalesef bütün siyasete sirayet eden de bir hal ortaya çıkıyor. Çok büyük bir güvensizlik ortaya çıkıyor. Ya diyeceksiniz ne olacak işte bu böyle de gidiyor öyle de gidiyor falan filan. Öyle değil ama belli bir noktada özellikle bu ekonomik krizde vesaireydi bir sıkıntıların üst üste binmesi özellikle gençler üzerinde biz ya hiç onları düşünmüyoruz. Her yıl seçmen havuzuna 1,2 milyon genç ekleniyor. 2028'de ben hep bunu vurguluyorum. Z kuşağını geçtim, alfa kuşağı geliyor. Ondan sonra her yıl 1,2 milyon alfa kuşağı ekleniyor olacak 2028'den itibaren. Şimdi onların da siyaset o anlamda ve Türkiye toplumu değişiyor. Yerinde durmuyor. Ve bütün bu yaşananlar onların üzerinde çok reaktif etki yaratabilir. Hiç olmadık partiler birdenbire çok öne açılabilir. Böyle durumlara gidebiliriz. Yani onun için şimdi bugün olanlar burada kalmıyor. Ben maalesef tamam benim de bir insan olarak bazen işte siyasi görüşlerim var, paylaştıklarım var, şunlar bunlar var. Ama bir de siyaset bilimci olarak eğitimini aldığım durumlar var. Ve oradan gelecekle ilgili bazı şeyleri de görebiliyorum bugünden. O yüzden ben üzülüyorum ve rahatsız oluyorum.
1: Siyasetin geneline etki edebilecek
0: tabii
1: bir süreç
0: ki, Türkiye'ye
1: olduğunu
0: dönüp Türkiye'yi negatif etkileyecek durumlar bunlar. Yoksa tamam bugün CHP yönetimi, bugün ona sempati duyarız. Yarın öbürüne sempati duyarız. Yarın başka bir şey
1: bu
0: olur.
1: Bu hakikaten böyle olabilir mi? Yani CHP'de yönetim değiştiğinde CHP seçmeni belirli bir süre sonra bu durumu kanıksayıp sizce devam eder mi? Yoksa bu hakikaten CHP seçmeni üzerinde de kalıcı etkiler bırakabilecek bir durum mu?
0: Kesinlikle bir kere bu tarz bir CHP baraj altı noktasına gider. Yani bunu zaten araştırmalarda görüyorduk. Öyle CHP seçmeni de blok halinde tamam ya CHP var ben ona oy vereyim gibi bir şey olmaz. İsterse o 81 il başkanı da topluca Kılıçdaroğlu'nu desteklesin. O zaman hepsini atarlar. Ya şimdi öyle bir noktadayız. Aslında Türkiye'de zaten siyaset birazcık daha normal mecrasında aksa Avrupa'da vesaire böyle hareketler çıkıyor. İspanya'da öfkeliler hareketiydi vesaireydi. Birdenbire yükselen partiler, birdenbire bir partinin sıfırdan iktidara geliyor olması. Bunlar yaşanıyor. Türkiye'de seçmen daha statik, daha yavaş hareket ediyor. Daha yavaş tercihlerini değiştiriyor. Ciddi ideolojik bağlılıkları var. Bu yadsınamaz. Ama CHP seçmeninde böyle bir kırılma olduktan sonra nerede nasıl bir başka kırılmalar yaşayacağını bilemeyiz.
1: Peki size bir soru. Cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun o açıklayacağım artık dediği şeyler her neyse onunla ilgili. Çıksa ve dedik ya neden daha önce açıklamadı? O önemli bir soru. Madem öyle daha önce açıklasaydı. Ama bir yandan şu da önemli bir soru. Çıksa hakikaten belgeleriyle bazı doneler verse o zaman ne olur? Bir sonraki adımda ne görürüz? Bir sonraki CHP içerisinde yaşanan bu tartışma bir adım sonrasında ne değişmiş olur?
0: Ya kararsızlarda çok büyük artış olabilir mesela. CHP'den uzaklaşanlarda büyük artış olur ama bir yere gitmezler. Özgür Özel'e destek düşebilir. Veyahut da işte bu eski CHP, hepsi yeni eski hepsi karıştı. Yeni CHP yönetimine de sempati düşebilirdi. Hadi diyelim bunlar oldu. Ama ne olacak? Bütün o siyaset sathına yayılacak bir kırılmayla karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir şey var. Dengeye oturmuştu Türkiye siyaseti. Bütün bu yerel seçimler oldu. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu vakası oldu. Diploma iptali tutuklandı. Ondan sonra Türkiye siyasetini kendi dengesini bir tarafta çok güçlü bir AK Parti, bir tarafta çok güçlü bir CHP olarak buldu. İki tane kutba ayrıldı. Ya bir süre aslında şimdi biz bunu hatırlamakta zorluk çekiyoruz ama böyle mi oturacak diye düşünmüştük. Yani o zaman gene diğer partilere gidişler daha fazlaydı vesaireydi. Öyle bir denge o kadar yoktu. Fakat bu oturdu ve bunda gidiyordu. Bu denge aslında kendini Türkiye toplumunu regüle ediyordu. Şimdi birdenbire o kaidenin, Türkiye siyasetinin oturduğu kaidenin veya ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ona göre Cumhurbaşkanlığı konusunu bir kenara koyuyorum.